0: onlara göre ifrattır. Yani orta yolun müntesipleri irşat yolunu, rüşt yolunu bir lüks, bir normalin ötesi, bir kökten dincilik olarak vasıflandırıyorlar. Oysa ki hiç kimse İslam'ın 5 şartıyla Allah'ın cennetine giremez. Kur'an-ı Kerim ne diyorsa Kur'an-ı Kerim'in gereğini yerine getirmek gerekiyor. Eğer Allah Teala ayetlerle irşat yolundan bahsediyorsa, müşride tabiyetten görüyorsa, kurtuluşumuz için mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyerek müşridimize tabi olmamız ve sırasıyla teslimlerimizi gerçekleştirmemiz lazım. Ama kişi eğer Allah'a ulaşmayı dilemese otomatikmen Allah onu delalette bırakıyor ve gay yolunda ömür tüketiyor. Bu dünyada ne huzur mutlu ne ölüm sonrası hayata da cennet onun için söz konusu değil. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala'nın dizaynında irşat yolunda olan kişinin nefsiyle cihat etmesi asıldır. Nefs ile cihadın en büyük yardımcısı ise zikirdir. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
2: Allah'ı zikrediyoruz yani. Zikir ruhu temizliyoruz. Allah demek ne kadar güzel bir şey. Allah her zaman dememiz nasip etsin.
3: Zikir nedir?
4: Çok inanmıyorum. Zikir de insanın yaptığı günde gündelik yaşamda yaptığı düzgün işler olabilir diye düşünüyorum.
3: Allah'a yakınlaştırır. Allah'ı anarak daha çok da sevap kazanırız.
5: Ben zamanında çok yaptım. Çok da büyük faydasını gördüm gerçekten. Ya şeyi frekans, o aurayı değiştirebiliyorsunuz ve onu hissedebiliyorsunuz, görebiliyorsunuz. Yani ben o esmaları çektiğimde, zikirleri çektiğimde böyle daha aydınlık oluyordu gökyüzü.
0: Ben zamanında çok zikir yaptım. Çok daha büyük faydasını gördüm. Zikir yapmayı bırakan insanlar için bu faydalar yok olur mu? Elbette. Kişinin Allah'ın emrettiği biçimde yapabilmesi için Kur'an-ı Kerim az zikri de farz kılmış. Müzemmil 8. Çok zikri de farz kılmış. Ashab 41. Daimi zikre farz kılmış. Nisa 103. Ama bu zikrin o kişinin zikirden maksimum faydayı elde edebilmesi 7 tane kalp şartının sahip olmasına bağlı. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet o kişiyi mutlaka kurtuluşa ulaştırır. Ama kim bunları bırakırsa Zuhruf 36'yı gören men yahru an zikru rahmani nukayit lehu şeytanem. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Zikir manevi dünyada yaşamak isteyen insanın mutlulukların gösterisi olarak kabul edileceği bir ölçüdür. İnsanlar zikretmezlerse nefslerinin afetlerini yok etmeleri mümkün değildir. Mutlu olmaları da mümkün değildir. Kişi zikirden vazgeçtiği noktadan itibaren şeytan ona etkiye başlar ve insanı huzursuzluktan mutsuzluğa götürür. Daha başlangıçta insanların çoğu zikri bir fayda unsuru olarak görmedikleri için yapmak gereğini duymazlar. İşte şeytanın İslam alemine oynadığı en büyük oyun budur. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum ve sizi çok ama çok ama çok seviyorum kalbimden Efendimiz nimetiyle. Muhterem Hocam, bir sualim olacaktı. Arz ediyorum inşallah. Muhterem Hocam, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Bu konuyu bizlere açıklar mısınız? Tekrardan sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmetle ve hasretle mübarek ellerinden öpüyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sualı bir kere daha tekrar edecek olursak, günümüzde kurulan irşat heyetleriyle insanları irşat yoluna ulaştırmak mümkün müdür? Hayır. Allah-u Teala devreye girmedikçe hiç kimse irşat etmek yetkisinin sahibi olamaz. Mürşidi Allah tayin eder. Adının irşat heyeti konulması bir şey ifade etmez. Mürşid olmayan bir kişinin irşadı hiçbir zaman geçerli olmayacağı için tabiatıyla irşat heyetlerinin irşadı da hiçbir zaman mümkün değildir. İrşat yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. Evet, bir kere daha üstüne basa basa ifade etmiş. İrşat yolunun sahibi Allah'tır. Mürşid ise Allah'ın bu istikametteki vekilidir. İrşad edebilmek yetkisinin sahibi olanlar Allah tarafından irşad makamına tayin edilenlerdir. O kişi irşad makamına tayin edilmemişse sadece bir öğretmendir. Bir matematik öğretmeni, bir fizik öğretmeni vesaire. Öğrendiğini kitaplardan öğrendiğini öğretir. Halbuki mürşit Allah tarafından tayin edilen mürşit hem öğretir, hem yaşatır, hem de öğretir yani. Hem öğrenir ondan, hem yaşatır, hem de öğretir. Dolayısıyla kurtuluşa erdiren, ki can saadetine ulaştıran irşat yoludur ve bu yolun üzerinde Allah'ın vekili olan mürşittir. Allah da onların sahibidir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Ruhun Allah'a ulaşması bir dilektir. Allah'a dost olmak bir dilektir. Allah'a kul olmak bir dilektir. Nefs seskesi bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. E hocam, şu an ben bu dileğin sahibi olursam benim ruhumu Allah mı kendisine ulaştırır? Evet. Allah için zor yoktur. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolaydır. Yani siz kalpten ulaşmayı dilerseniz, ondan sonra bu dileğin sahibi olan kişi için fizik alemde imkansız olan her şey çok kolaydır. Hazreti İbrahim Aleyhisselam kalpten Allah'a ulaşmayı dilediği için onu ateşe atmak istedikleri zaman sadece hasbunallah ve ni'mel vekil dedi. Allah benim vekilimdir. Allah Teala Hazreti İbrahim'e o ateşi suya, odunları da balığa çevirdi. Hazreti Musa Aleyhisselam'a kalpten ulaşmayı dileyen ve denize geldiği zaman Firavun'un takibine uğrayan Hazreti Musa ve tabiinleri, bundan öte yol yoktur, nereye gideceksin ya Musa, nereye kaçacaksın dediğinde, Hazreti Musa Aleyhisselam kalpten ulaşmayı dileyen Rabbim benimle beraberdir dedi. Ve Allah Teala asanı yere, denize vur. Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a denizden yol açtı. Dikkatle bakın, bir hakikati sizinle paylaşmak istiyorum. Kalpten ulaşmayı dilediğiniz an duanızı Allah kabul ediyor. Liyakat ve mükafat kanunu gereğince duası kabul edilenler arasına girdiğiniz an kalpten dilediğiniz ve layık olduğunuz her şeyi Allah Teala anında sizin için gerçekleştiriyor. Böylesi bir hayat daima mutluluktur.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz bir kere daha. Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyayı terk et ki Mevla sevsin seni, halkın elinden kemala tamah etme ki insanlar sevsin seni. Burada kastedilen dünyayı terk etme, mala temah etmeme kavramları açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kur'an'daki İslam 7 safa 4 teslimi ihtiva ediyor. Ve birinci safhasında Allah'a ulaşmayı dileme var. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerine baktığımız zaman şunu görüyoruz. İnnellezîne lâ yercûne likâna ve râdû bil hayâti dünyâ ve etmûne bihâ vellezîne hum an hayâtinâ gâfilûn. Onlar bize ulaşmayı, hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyuma ulaşmışlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir. Sevgili kardeşlerim, bir dünya hayatını talep etme, dünyası için ahiretini unutma, bu o insanın iki dünyanın da harap olmasını ifade ediyor. Dünyanın için ahiretini terk eden ikisini de kaybeder. Ahireti için dünyasını kullanan İkisini de kazanır. Ne diyordu Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz? Niyeti ahiret olana Allah dünyayı bedava verir. Niyeti dünya olana Allah Teala ahireti vermez. Yani her ikisini birden kaybeder. Öyleyse kimdir dünyayı terk eden? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o mutlaka Allah'ın sevgisine mazhar olur. Ama öbür taraftan ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra kişi Allah içinse bu sefer halkın elindeki mala temah etme ki insanlar seni sevsin. Bütün peygamberler insanlara mutluluğu vermek üzere vazifelidirler. Yani herkesi Allah'a davet ederler. Ve bu davetten dolayı da sizden tebliğimize karşı bir ücret talep etmiyoruz. Evet, 7 tane ayet-i kerime bu konuyu dile getiriyor. Öyleyse tebliğci, insanların elindeki mala temah etmeyen, sadece Allah için bunu yapan kişidir. Allah-u Teala 7 tane ayet-i kerimede, evet, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Hangi ayet-i kerime? Yasin suresinin 20-21. ayet-i kerimesi اِتَّبِعُ الْمُرْسَلِينَ اِتَّبِعُ مَنْ لَا يَسَلِكُمْ اَجْرًا وَهَمْ مُخْتَدُونَ Yasin 21'de o Resullere tabi olun. O Resuller ki sizden ücret istemezler. Yani insanların elindeki mala temah etmezler. Onlar Allah için der ve Allah'tan karşılıklarını bekliyorlar. Yaptıkları her şey onlar Allah için çalışıyorlar. Yunanistan'dan bir kardeş muhterem hocam, sahabe delalet döneminde birbirlerini bu kadar zarar vermelerine rağmen Allah'a ulaşmayı dilediler. Şimdiki insanlar neden namaz kılıp oruç tutmasına rağmen Allah'a ulaşmayı dilemiyor? İşte şeytan tam da burada devreye giriyor. İblis, insanlar ibadet yapsınlar. İbadetlerle kurtuluşa ulaşacağını zannetsinler ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın. Hedefi bu. Enbiya Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asıl evvel hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. İslam'ın 5 şartına baktığımız zaman hepsi amel muhtevası içinde değerlendirilir. Yani vasıta emirleri içeriyor. Namaz kılmak, oruç tutmak, zekat ve harca gitmek bunlar hepsi amel. Sen de mi ya Resulallah? Ben de ama Rabbim beni rahmetine gark etmiştir.
Öyleyse asıl olan Allah'ın rahmeti. Rahmetle bir kurtuluş söz konusudur. 14 asıl evvel sahabenin hepsi medhef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemişler. İkinci olarak Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Ruhlarını teslim etmişler, fizik vücut teslimi yapmışlar. Nefs teslimi yapmışlar, irşat ve irade teslimi, yedi safhanın yedisini yaşamışlar. Kur'an ayetleri bizlere bunu söylüyor. Ama

0: İnsanlar, şeytan onları inandırmış. İslam 5 şartıyla kurtuluşa ulaşacağını zannediyorlar. Şeytan insanları doğru zannettikleri yanlışlarla oyalıyor. İşte 19 tane bidat, 19 tane zan ve insanlar bu zanları doğru biliyorlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırdığımız zaman bunlar yanlış. Doğru bilinen 19 tane zan. Ekrana getirebilsek onu net olarak göreceğiz. Öyleyse gördüğümüz o ki hedef emirler din tatbikatından çıkartılmış. İblis vasıta emirleri hedef emirlerin yerine geçirmiş ve 14 asıl evvel Nebile Sultan Peygamber Efendimiz ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşu. Huşunun olmazsa olmaz şartı zikirdir. Emanette de Allah'a ulaşma dileği yoksa o kişi ayetlerden gafildir ve ister ruh emanet olsun, ister emanet olan Kur'an-ı Kerim olsun, ikisine de ulaşmak mümkün değil. Üçüncü sual Azerbaycan'dan bir kardeş muhterem hocam. İyilikten maraz doğar sözünü açıklar mısınız? Bu sözün tasavvuftaki yeri nedir? Sevgili kardeşlerim, eğer insanlar nefslerine tabi ise ve ki maraz dediğimiz nefs hastalıkları. İşte Allah Teala Bakara suresinin 8 9 10. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Ve minennâsi men yekûlu amennâ billâhi ve bil yevmil âhirî. İnsanlardan bir kısmı var derler ki Allah'a ve yevmil âhire iman ettik ama onlar mümin değillerdir. Yuhadinullah vellezîne âmenû ve mâ yahtunû li enfüsihim ve mâ yeşerûn. Onlar Allah'ı ve müminleri aldatmaya çalışıyorlar ama sadece kendilerini aldatıyorlar, farkında değiller. Kalplerinde hastalık var. Allah hastalıklarını arttırıyor. Öyleyse bu tip insanlar onlara hangi iyiliği yaparsan yap, onların bu iyilikten gerekli ders almaları söz konusu değil. Ancak tasavvufi manada olaya baktığımız zaman bu söz daha çok Kur'an'ın bütününe oturuyor. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir, Halik bilir. Öyleyse her yapılan iyiliğin karşılığını Allah Teala bize veriyor. Geri kalan o iyilikten karşı tarafın anlamaması onunla Allah arasında, o bizim konumuz değil. Allah razı olsun. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam. Ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşır mı? Akıl ruhun kalbine uyarsa ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler. O zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Bu konuyu açıklar mısınız? Ruh akla ulaşıyor. Karar organı akıl. Nefs de akla ulaşıyor. Ve aklın ya ruhun talebi istikametinde karar verir veya nefsin talebi istikametinde. Genellikle akıl hangi ortamda şuurlanmışsa onun o şuurlanma çerçevesinde karar veriyor. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmediği, yasakların işlendiği bir ortamda şuurlanan akıl nefsin taleplerine yeşillik çakıyor. Ama Allah'ın emirlerinin yerine getirildiği, yasakların işlenmediği bir ortamda şuurlanmışsa o zaman akıl ruhun talebine uyuyor. Şimdi kardeşimiz diyor ki ruhun kalbiyle nefsin kalbi aynı anda akla ulaşıyor. Akıl ruhun kalbine uyarsa, ruhun kalbiyle Allah'a ulaşmayı diler, o zaman burada nefsin kalbiyle Allah'a ulaşmayı dilemek gerekmez mi? Akıl hangisinin istikametinde karar verirse o şekilde oluyor. Pozitif istikametindeki bir olay, ruh, akıl ve irade üçlüsüyle hedefe ulaşılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu muhterem hocamız. Müsaadenizle bir sualimiz vardı. Zikir

0: üzerimizde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bizlere açıklayabilir misiniz? Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zikir ibadeti günümüzde çok bilinen bir ibadet değil. Zikrin önemini bize açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, geleneksel din tatbikatının içerisinde haklı kardeşimiz ne 32 farzın içinde ne 54 farzın içinde zikir yer almamış. Ama Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim baştan sonra zikirdir. Allah isminin ard arda tekrarı zikir. Yanılmıyorsam 6000 küsür kere Allah isminin tekrarı var Kur'an-ı Kerim'de. 19'un katları kadar da Rahman esması ve Rahim esması tekrarlanıyor. Bu tekrarların hepsi aslında birer zikirdir. Ama esmaların tekrarı ile Allah isminin nafsa icarın tekrarı nefsin afetleri üzerindeki etkisi farklı. Allah isminin tekrarı nefsin 19 afeti üzerinde %100 pozitif tesir vücuda getirirken As-Sabur esmasının veya Ar-Rahim esmasının tekrarı farklı şekilde neticeleniyor. Ama sonuçta Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizler için tayin ettiği mutluluk hedefi ancak zikirle gerçekleşir. Zikir, çok zikir ve daimi zikir. Az zikirle ruhun teslimi %51 oranda dünya saadeti ve 3 tane cennet. Fizik vücut teslimi 18 saat zikir. Dünya saadetinin %81'i ve sonuçta nefsin Allah'a teslimi daimi zikir. Dünya saadetinin %100'ü zikirle gerçekleşir. Zikrin dışındaki diğer bütün ibadetler zikre yardımcıdır. Ama hedefe ulaştırıcı olan Allah isminin tekrarı zikirdir. 3 çeşit zikirden bahsedebiliriz. Cehri zikir, hafi zikir ve kalp zikri. Cehri zikirde Allah isminin sesli olarak tekrarlanması söz konusudur. Hafi zikirde dilin hareketi var ama sessiz olarak Allah isminin tekrarı söz konusu. Kalp zikrinde dilin hareketi de yok, ses de yok. İç sesimizde Allah isminin tekrarıyla yapılan zikirdir. Allah razı olsun. Uşak'tan bir kardeşim muhterem hocam, cezbenin sadece Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik ve müminlere geldiğini de biliyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelenenlerin çok olduğunu görebiliyoruz. Bu durumla ilgili doğru düşüncemiz ne olmalı? Sevgili kardeşim, tabii sen öyle zannediyorsun. Allah Teala devamlı kalbe bakıyor. Ama sen o insanların kalbindekini bilmiyorsun. Kalbiyle nasıl bir Allah'la ilişkin olduğunu bilmiyorsun. Bilen Allah Teala. Dolayısıyla cezbe ile ilgili ayetlere baktığımız zaman bunların başında Enfal 2 geliyor. İnnemen müminellezine izâ zikrallâhu vecilet kulûbuhum. Enfal 2'de gerçek müminler onlardır ki Allah zikredildiği zaman kalpleri titrer ve Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanları artar ve onlar Rablerine tevekkül edenlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in hakikati bu. Geri kalan o insanlar Allah'tan geldiğini, şeytandan gelmediğini öğrendik. Evet, müminlere geldiğini de öğreniyoruz. Allah'a ulaşma dileğinin söylenmediği, hatta yok denildiği bazı cemaat ve tarikatlarda cezbelerinin çok olduğunu görebiliyoruz. Bunlar cezbe sahipleri mutlaka ehli tariktirler ve onlara o şekilde geçmiş durumdadır. Kalbine iman yazılmayan ve mürşidine tabi olmayan, zikretmeyen ki belki şu anda cezbe bunlar da vardır ama daha sonra mutlaka tabi olacaklardır. Yani Allah'ın hükümleri evrenseldir, her zaman geçerlidir. Kalbinde Allah'a ulaşma dileği mürşide tabiyet olmayan kişinin bu cezbe sahibi olması mümkün değil. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, kul hakkı için bir ayet var mı? Ne günahla gelirseniz gelin, affederim ama kul hakkıyla geleni affetmem diye günümüzde insanlar ve din adamları kul hakkı olan yandı bitti diye de kafaya karıştırıyorlar. Sevgili kardeşlerim, Allah seriül hesaptır. Kul hakkıyla hemen anında adaleti yerine getirir. Ama affedilmeyenler kimlerdir? Kur'an'a baktığımız zaman Allah hesabı çabuk gören, hakkı ve adaleti yerine getirendir. Anında kul hakkı devreye giriyor. Ama Allah Teala kimi affetmiyor? Ona bakalım beraberce. Nisa 167, 168, 169'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Ennellezine keferu ve saddu an sebebillah. Onlar kafirdirler ve insanlar Allah yolundan saptırırlar. Kaddelu delalen ba'ide. Onlar uzak delalettedir. Ennellezine keferu ve zalemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına da mürşide ulaşmaktan men edip saptıranları Allah mağfiret edecek değildir. Öyleyse burada kul hakkı o kişinin delalette kalmasına sebep oluyorsa Allah Teala onu affetmiyor. Mutlaka ondan kaybı vardır. Ve onlar için bir kurtuluş yok. Ne yapıyor Allah Teala? Onları tarik-i müstakim, yani affetmiyor. Sırat-ı müstakim ulaştırmıyor. Tarik-i cehenneme ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, hizmet etmek istememize rağmen engeller çıkıyorsa ve Rabbimizle hizmet etmemizi istiyorsa bu engeller neden çıkıyor, açıklar mısınız? Engeller olabilir. Önemli olan o engelleri Allah'ın yardımıyla aşabilmek. Allah için hiçbir engel yok. Ama sen ben Allah içinim diyorsan o zaman hangi oranda Allah'a teslimsen Allah Teala senin için o engelleri ortadan kaldırır. Dolayısıyla hizmet etmek evet ama engeller var, insanlar devreye giriyor. Fakat o engelleri aşabilmek senin Allah'a olan güveninle gerçekleşir. Ne kadar Allah'a güveniyorsun? Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Allah mutlaka beni bu engelden de kurtarır. Ben azimle, sebatla devam etmeli mi diyorsun? Yoksa ilk gördüğün engel karşısında havlu atıp vaz mı geçiyorsun? Burası çok önemli. Allah razı olsun. İnsanlar için çok imkansız engellerle dolu ama Allah için o her şey mümkün. Her şeye kadir o. Onun için o engelleri aşmak noktasında Allah-u Teala'ya yalvarıp hedefe ulaşmak istikametinde istikametimizi devam ettirmeliyiz. İstikamet üzere olmalıyız. Amasya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'den önceki bütün kutsal kitaplarda şeytanın yapmış olduğu tarifatın boyutları nelerdir, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, her şeyden evvel insanlar dinde fırkalara ayrılmışlar. Yahudilere 71 fırkaya, Hristiyanlara 72 fırkaya, Müslümanlara 70 fırkaya. Ve her devirde sadece bunlardan bir tanesi fırka-i naciye, sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse iblis herkesi duman etmiş ama kişi iblisin tuzağına düşmek istemiyorsa o zaman teslim emirlerine dörtlerle sarılması lazım. Çünkü teslime müteallik olan Tevrat'taki hükümler, teslime müteallik olan İncil'deki hükümler, teslime müteallik olan Kur'an'daki hükümlere asla iblis dokunamaz. Zaten Kur'an'ın bütünü Allah'ın koruması altında ama İncil ve Tevrat diyelim ki bir takım değişiklikler söz konusu oldu ama orada yine teslime iblis dokunamıyor. ritüeller ve benzeri bir takım şeylerde bir takım değişiklikler olabilir. Fakat son kutsal kitaplar üzerinde şahit olan Kur'an-ı Kerim bunu da gideriyor. Bugün Kur'an'ın diğer kutsal kitaplardaki üzerinde şahit olması sebebiyle nelerin değiştirildiği gayet açık ortada. Ama değişmeyen ne? Değişmeyen iyi sabah dört teslim. Allah'a ulaşmayı dilemek Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da var. Mürşide tabiyet Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ruhun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Fizik ucun Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Nefsin Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. İhlasa ulaşmak Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Ve ne iraden Allah'a teslimi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da var. Öyleyse yedi safhanın yedisi asla iblis dokunamıyor, değiştiremiyor. Ama gelen diğer vasıta emirlerde bir takım değişiklikler yapmış olabilir. Önemli olan hedefe kilitlenmek ve Allah'ın emrini A'dan Z'ye kadar yerine getirmek. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. Ben Mardin'den Hasan Yılmaz. Başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Muhterem Hocam bir sorun var, arz edebilir miyim inşallah? Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler için midir? Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Bu sözü açıklar mısınız inşallah? Tekrar başta efendimiz olmak üzere sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. O bir kokulu mübarek ellerinizden hürmetle hasret yapıyorum inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Kur'an'da geçen vahiy kavramları sadece peygamberler içindir. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetlere baktığımız zaman net olarak şunu görüyoruz. Allah-u Teala evet. Bakara 118'de قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تاتينا ayet. O bilmeyenler Allah bizimle de konuşmalı, bize de ayet vermeli derler. Kezalike قال الذين من قبلهم استقولهم تشابت قلوبهم. Evvelkiler de aynı şeyi söyledi. Kalpleri bilmemizdendi. قد بينا الآيات لقوم يوقنون. Yakin olan kavme ayetlerimizi açıklarız. Kimdir yakin olan kavim? Yani kime vahiy ediyor Allah-u Teala? Daimi zikrin sahiplerine. Aynı yakin sahiplerine. Yine Bakara 259'da Allah-u Teala Üzeri Aleyhisselam'dan bahsediyor. Ve onunla konuşuyor Üzeri Aleyhisselam. Maide 111'de havariyle peygamber değil, Allah-u Teala onlarla konuşuyor. Bana Resulüme iman edin diye vahyettim. Ve izâ vahaytu ilel havariyüne en âmene bi ve bi resûli. Yunus 2'de اَكَانَ النَّاسِ عَجَبًا اَنَّا وَحَيْنَا اِلَى رَجْرٍ مِنْ اَنْ اَنْزِرِ النَّاسِ وَبَشَرِ الَّذ۪ينَ آمِنُوا اَنَّهُمْ لَهُمْ قَدَمٍ صُدْقٍ اَنْدَ رَبِّهِمْ. Arapça ayet-i kerimede onlardan bir adama insanları uyarması, amin olanları ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dilemelerini müjdelemesi için vahiy etmemiz insanların acayibine mi gitti? Helalede bir insan, bir rical. Nahl 68'de Allah-u Teala Arya vahiy ediyor. وَاَوْحَ رَبِّكَ اِلَى النَّحْلِ. Rabbim bal arısına vahiy ettiği zaman. Bal arısı bir peygamber değil. Tağut 8'de وَاَوْحَ اُمِّكَ مَا يُحَى. Rabbin Hazreti Musa Aleyhisselam annesine vahiy ettiği zaman. Fusilet 12'de وَاَوْحَ فِي كُلِّ سَمَانِ اَمْرَى. Bütün göklere emrini vahiy ettiği zaman. Şura 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمَ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسَلَ رَسُولَهُ فَيُوحَى بِإِذْنِهِ. Allah Teala beşere bir perde arkasından izniyle ve doğrudan doğruya vahiy etmesinin dışında başka bir şeyle konuşmuyor. Vallahi yere vahiy ediyor. Bütün bu ayetlere baktığımız zaman öyle Allah'ın sadece peygamberler için vahiy ettiğine dair, hayır, bu kural geçerli değil. Allah Teala daimi zikrin sahibi olan herkesle konuşur. Allah Teala Ulelbab'la konuşur, muhlislerle konuşur ve salihlerle konuşur. Ulelbab'la konuştuğunu Allah Teala hangi ayet-i kerimede söylüyor? Al-İmran 7'de Huvellezî enzele aleyke kitâbe min âyâtin muhkemâtin hünne umul kitâbi ve okhuri muteşebihâd فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Okudum Arapça ayet-i kerime meali şöyle: kitabı sana indiren odur. Onun bir kısmı mühkem ayetlerdir. Onlar kitabın esasını teşkil ederler. Diğeri de müteşabihtir. Fakat kalplerinde eğrilik bulunanlar bu sebeple müteşabih ayetlere yorum getirerek tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için teviline giderler. Ama o müteşabih ayetlerin tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde ruhsuz sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulelbab tezekkür edebilir. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin, müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan öğrenen ulelbab, Allah'la vahiy yoluyla konuşuyor. Allah Teala onlara vahiy ediyor. Kalp kulağıyla onlar işitiyorlar. Ve kalp ile suallerini Allah-u Teala'ya soruyorlar. O zaman peygamberler için midir? Hayır. Peygamberlerden başkasına Allah vahiy eder mi? Evet. Vahiy ile ilgili ayetleri okuduğum zaman Allah-u Teala peygamberlerin dışında da ulelbab vahiyettiğini, veli mürşitlere vahiyettiğini, veli resullere vahiyettiğini, yere vahiyettiğini, göklere vahiyettiğini, arıya vahiyettiğini vesaire ayetlerden hareketle Allah-u Teala dilediğiyle konuşur. Vahiy Allah'ın konuşmasıdır. Allah-u Teala dilediğiyle konuşur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Haram Mutfuğu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevgili kardeşlerim, kardeş olmak ancak ve ancak Allah sevgisiyle mümkün. Sevginin kaynağı ne? Allah-u Teala. Yunus ne diyor? Yaradılarını severiz ama Yaradan'dan ötürü. Yani Yaradan o sevgiyi kalbinize vermese siz diğer insanları sevemezsiniz. Yaradan kalbinize vermezse anne çocuğunu sevemez. Yaradan kalbine vermezse baba evladını sevemez. Yaradan kalbinize sevgi koymasa komşunuzu sevemezsiniz. Sevgiyle hayata baktığınız her noktada Allah'ın kalbinize akıttırdığı sevgi var. Biz herkesi sevmekle iftihar ediyoruz. İnanmayan ateist de kim olursa olsun. Mevlana'nın dediği gibi, gel ister kafir, ister putperest, ister mecusi, ister 100 kere tövbeni bozmuş olsan yine gel. Bu dergah sevgisizlerin dergahı değil. Bu dergah Allah'a ulaşmayı dileyenlerin dergahı. Nasılsan öyle gel. Fatiha ma salavat. Allah'a salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz iradenin bize getirdiği sorumluluk. Birinci sual, iradenin insandaki fonksiyonu nedir? Sevgili kardeşlerim, insanın yapısına baktığımız zaman Allah Teala insanı bir fizik bedenle, berzah alemine ait olan bir nefsle ve zatından üfürdüğü bir ruhla, bir üçlüyle yaratmış ve biz insanlara serbest irade vermiş. İrade aklın emrinde, akıl tek, kainatta herkesin kullandığı akıl aynı akıl. İrade ruh gibi, beş gibi, nefs gibi bir ceset değildir. İrade nefsin afetlerine karşı koyma gücünün adıdır. İnsanı kötülüklerden koruyan bir duygudur. İblis ile olan mücadelemizde ömrümüz boyunca irade bizim yardımcımızdır. Kişi iradesini ne kadar devreye sokabilirse o kadar ruhun hasretleri istikametinde bir davranış biçimleri nesil sergiler. Bu sebeple iradenin güçlenmesi asıldır. Bir de iradenin zıttı olan inat var. Nefsin afetleri paralelinde. İşte ne zaman sıkça nefsin afetleri istikametinde devamlı telkin alıyorsak, bu aynı zamanda inat afetinin de, inat 19 afetin kümülatif bir neticesidir. İradede 19 tane hasretin bir neticesi olarak görülebilir. Akıl fizik vücudun kumandanı ama aklın kararı ya ruh istikametinde veyahut da nefs istikametinde olacaktır. Ruh aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrini yerine getirecektir. Yasakları işlemeyecektir. Nefs aklı ikna ederse kişi Allah'ın emrine isyan edecek, yasakları işleyecek bir muhteva içerisinde olur. Allah'ın emirlerinin yerine getirilmesi, yasakların işlenmediği bir muhteva bize mutluluk, huzur getirir. Allah'ın yasaklarının işlendiği, emirlere isyan edildiği bir dizaynda bizi devamlı bu dünyada huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta kaybettiğimiz dereceler sebebiyle gideceğimiz yerin cehennem olmasını sağlar. Allah Teala dinde zorlama yoktur diyor Bakara 256'da. İrşad yolu Allah'a ulaştıran yol ve gay yolu şeytana götüren yol birbirine 180 derece ayrılmış vaziyette. Kim tağutu, şeytanı ve şeytana ulaştıran, tağut ve dostlarını inkar eder, Allah'a ulaştıran yolu tercih ederse, mümin olursa, o zaman o kopması mümkün olmayan kulpa mürşidin eline sımsıkı sarılır buyuruyor Allah Teala. İkinci sual, Allah-u Teala insanların kurtuluşa ulaşması adına onların iradesine karışır mı? Evet, kul talep ederse, evet. Allah'ın dininde serbest irade mukaddestir. O iradeye karışmayacağına dair söz vermiştir. Ama sorumluluk herkesin kendisindedir. Allah neyi emretmiş biliyor musunuz? Neyi yasaklamış onu da biliyorsunuz. Kaybedenler de olmamak için Allah'ın emrettiği yolun takip edilmesi asıldır. Biz kendi irademizle Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala kendisine ait olan kapalı sistemleri aşmaz. Onun için aklını kullanmayana, tek ilahın verdiği emre itaat etmeyenlere ceza veririz diyor Allah Teala. Azap ederiz. Ya onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz, ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve Alemlerin Rabbi de tabip gibidir. Hastanın yararı tabibin bildiği ve onu tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkardığı şeylerde değildir. Öyleyse Allah'ın emrine teslim olun. Böylece kurtuluşa erersiniz. Evet. Ey Allah'ın kulları, sizler hasta ve alemlerin Rabbi tabip gibidir. Hastanın yararı tabibin bildiği ve onunla tedbir ettiği şeylerdedir. Nefsinin istediği ve kendisinin çıkarttığı şeylerde değildir. O halde Allah'ın emrine teslim olmak asıldır. İşte Zümer'in 4'te ve enibu ila rabbikum ve eslimu lehu min kabli yetikum il azab suma la tinsurun. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce Allah'a teslim olun. Ruhunuzu da beşinizle, nefsinizle, iradenizle Allah'a teslim edin. Yoksa yardım olunmazsınız buyuruyor. Yunus suresinin 57. ayet-i kerimesinde Ya eyyühen nasu kad ca'akum mev'izetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri huden ve rahmeten lil mu'minin. İnsanlar, size Rabbinizden öğüt ve göğsünüzdeki olana, nefsinizin kalbindeki hastalıklara şifa geldi. Müminlere hidayet ve rahmet gelmiştir. Nefs hastalıklarının şifası müminler içinde bir hidayet ve rahmet söz konusu. Üçüncü sual, irademizi güçlendirmenin yolu nedir? Tabii ki zikirdir. Ama iradenin güçlenebilmesi için mutlak surette kişinin 12 tane insanla mürşidine tabi olması lazım. Tabi olduğu an Allah'tan 7 nimet alır. Birinci nimet devri imamının ruhu bir muhafız olarak başımızın üzerinde yer alır. İkinci nimet o kişinin kalbine iman yazılır. Üçüncü nimet o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala sevaba çevirir. Ve dördüncü nimet fizik vücut kul olmaya başlar. Dördüncü nimet ruh vücudu terk eder. Beşinci nimet fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncı nimet nefs nefse eskiyesine başlar ve yedinci nimet irade güçlenir. İrade nefsin afetlerine karşı koyan güçtü. Afetler azaldıkça otomatikmen irade de güçleniyor. İrade aslında sabit bir güç ama karşı koyduğu negatif güç azalınca otomatikmen güçleniyor. Davranış biçimlerimize, güzele ulaşmamız, bazı şartları yerine getirmemize kesin bir şekilde ilişkilidir. Bunun için kişinin iradesini devreye sokması gerekir. Doğru düşünme alışkanlığına ulaşabilmesi gerekir. Bu doğrular insanların doğruları değildir. Allah'ın doğrularıdır. Allah'ın doğrularında hareketle sonuca gitmek söz konusuysa yapmamız lazım gelen şey mutlaka hak müşidi Allah'tan sormaktır. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'tan 7 tane nimeti alırız. O zaman irade yap, ilahi bir güçlenmeyle güçlenecektir. Ruhun, beşin, nefsin ve iradenin Allah'a teslim oluşları sürecinde kişinin iradesini de giderek güçlenecektir. Tekrar ediyoruz. İrade, nefsin afetlerine karşı koyan güç, negatif istikamette afetler azaldıkça irade güçlenecektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkese serbest bir irade, yani bir cüz-i irade vermiş ve istiyor ki herkes kendi iradesiyle Allah'a yönelip ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a ulaşmak benim için kalben rahat olmak.
3: Benim için dua, evladına, ailene, annene, babana.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
4: Ruhumuz, bedenimiz, her şeyimiz.
2: Kalbimiz, ruhumuz, başka bir şey ulaşamaz. Her şeyimiz zaten bütünüyle O'nundur.
3: Allah'a imanımız ulaşır, ibadetimiz ulaşır, namazımız ulaşır.
1: Allah-u Teala'nın bizden beklentisi ermiş evliyalar gibi hayattayken ruhumuzu kendisine ulaştırmamız. Siz de Allah'ım ben de ermiş evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
4: Bir zamanlar çok ettim ama şu anda hiç etmiyorum inan ki.
3: Mevlana gibi, ondan sonra Konevi Hazretleri gibi, Yuşa Aleyhisselam ermişler. Yani yolumuz onlara ait anlatıyor. Allah, ilk önce Allah, sonra Peygamberimiz, sonra İslam alemleri.
2: Manevi dualar ediyorum desem şimdi Allah'ı kandırmış oluruz. Tabii içimizde öyle bir hissiyat var ama düzenli şekilde sürekli o arzu içinde değiliz. Zaten o arzu içinde olsa şu coğrafyada yaşamıyor olmamız lazımdı. Çünkü toplumun vermiş olduğu sıkıntılardan dolayı, kendimizi de o tür şeylere kaptırdığımızdan dolayı en değerli şeyi unutuyoruz yani.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmayı dinlemek konusunda içimizde öyle bir hissiyat var ama sürekli bir arzu içinde değiliz dedi. İnsanlar Allah'a ulaşma dileğinin önemini farkında değil midir? Evet, bilmiyorlar. Bu kainatta en üstün varlık olan insan Allah'ın kendisinden ne istediğini bilmediği için mutsuz ve huzursuzdur. Allah ondan sadece Allah'ın kendisini mutluluğa ulaştırmasını talep etmesini bekler. Böyle bir talebin mevcut olması için bizim Allah-u Teala'dan dilekte bulunmamız lazım. Kişi mutlaka kendisi, kendi iradesiyle Allah'a ulaşmayı dilemelidir. Böyle bir talep varsa kişi Allah'a mutluluğuna namzettir. Onun gereklerini yaşayacaktır. Önemli olan dilekte bulunmanın bizim için elzem olduğuna inanmamızdır, şarttır bu. Allah Teala daima kalbe bakar. Kalbi talep Allah'a ulaşma istikametindeyse, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esmasıyla ona tecelli eder ve peş peşe ona 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırır ki mürşidsiz bir nefs tezkiyesi ve nefs tasfiyesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bize verdiği görev nefsimizi tezkiye ve tasfiye etmek. Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Evvela 7 kademedeki nefs tezkiyesi, daha sonra nefsin tasfiyesi, Allah için olmak, başkaları için yaşamak. Evet, Allah'ın dizaynı bütün insanlar için budur. Yunus suresinin 7 ve 8. ayet-i kerimelerinde kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o zaman dünya hayatını diliyor. Dünya hayatıyla hemhal. Ama kim ki Allah'a ulaşmayı dilerse, tam 7 tane ayet-i kerime gelince ki bu ayetlerden bir tanesi de Bakara 46. اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ اَمُلَاكَ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْرِ عَجَعُونَ يَعْنِ رُهُنْ İki şekilde Allah'a ulaşacağından emin olan kişiler, evvela hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı diliyor ve ölümle de bir kere daha ruh Allah'a ulaşacaktır. Buna iman eden kişi, Allah bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmamızı farz kılmış. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
3: İslam'ı daha iyi anlatan bir kişi.
2: Mürşit Allah dostudur. Farklı bir insanın cennete gidip gitmemeyeceğini, yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Sözlük tabiri gibi onları da sözlük olarak görmemiz lazım. Yani bilmediğimiz konularda onlara danışıp onların hareketlerine dikkat etmemiz lazım. Aslında mürşit olmayan insanlar da var. Bunu Allah bilir kimin mürşit olup olmadığını.
1: Günümüzde de mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
3: Dünya için çok şey yapan var. Taraf için çok uğraşan yok.
2: Günümüzde mürşit vardır. Çünkü günümüzde mürşit olmamış olsaydı kıyamet bugün kopmuş olurdu.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
4: Yol gösteriyor.
3: Allah yolunda gitmek. Yani Allah'ın izinde gitmek. Onun gerçekten Allah için, peygamberimiz için, bu insanların toplum için bir faydası varsa onlara yardımcı.
2: Bilmeden öğrenmek var. Bir de bilen bir ustanın tecrübelerini de uygulayıp öğrenebilmek var. Şimdi bir mürşide tabi olmak daha iyi bir şekilde dini belki bilmek.
1: Sizce mürşide tabi olan bir insanın davranış biçimlerinde diğer insanlara göre bir fark var mıdır?
3: Vardır. İnsanlara daha güzel davranır.
0: Bir misafirimiz, mürşid Allah dostudur ama bir insanın cennete girip girmeyeceğine yön vereceği bir şey olacağına inanmıyorum. Bir insanın cennet ehli olmasında mürşidin etkisi var mıdır? Elbette. Yunus bunu çok güzel ifade ediyor. Gel ey kardeş hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Başlangıç noktasında bütün insanlar delalettedir. 19 negatif özelliğin sahibidirler. Evet. Ayetlerden gafildir, şirktedir, küfürdedir, delalettedir, sağır dilsiz ve kördür, fısıkladır, şeytanın kulu ve dostudur, dinde fırkalara ayrılmıştır, nefsine zulmedendir, cahildir, isyandadır, gay yolundadır, fitnededir, birbirine düşmandırlar. Amelleri boşa giden hüsrandadırlar. Ve takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller. Amelleri boşa giden herkes gideceği yer cehennemdir. Ve takva sahibi değil, mümin değil, hidayette değil. Ama Allah'ın katından mürşit, kendisine Allah'tan aldığı emirle ayetleri tilavet ettiği zaman, Allah'a davet ettiği zaman daveti kabul eder de Allah'ın ayetlerine iman ederse o zaman 19 negatif özellik 19 pozitif özelliğe dönüşür. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz Mehdi Aleyhisselam benim soyumdandır. Ben nasıl vahiy üzere mücadele verirsem o da benim sünnetim üzere mücadele verecek. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa Mehdi Aleyhisselam'ı da fitneden kurtulacaklardır. Aynı gerçeği kişi ifade ediyor. Bir Resulullah'la şirkten kurtulmak, bir de Mehdi Aleyhisselam'la fitneden kurtulmak. Her ikisi de bizi aynı sonuca ulaştırıyor. Bakara 256'da dinde zorlama yok. İrşad yoluyla gay yolu birbirinden tamamen ayrılmış vaziyette. Al-İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinden Allah-u Teala insanlar üzerine zillet damgası vurulmuştur. Allah'tan bir ipe, sırat-ı müstakim ve insanlardan bir ipe tutunan müstesna. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. 72 tanesi cehenneme, bir tanesi hariç. İşte o fırka-i niyacı kimlerden oluşuyor? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. İşte fırka-i niyacıya sırat-ı müstakimde olup müşrine tabi olanlardan oluşuyor. Kişi müşrine tabi olmayan on ayet gelince delalette. Allah-u Teala tabii kimseyi zorlamaz. Zorla Kur'an'dan tutup Allah'ın cennetine ulaşma yetkisi kimseye verilmemiştir. Herkes kendi iradesiyle bunu sağlayacaktır. Mürşit sadece bir vasıtadır, bizi Allah'a yakın kılacak olan bir araç. Asıl hedefimiz daima Allah'tır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse o kişi mutlaka Allah'ın cennetine ehli olur. O kişi Allah'a ulaşmayı diledikten 10 dakika sonra ölse, onun gideceği yer mutlaka birinci kat cennettir. Yani mürşidine talibi olmadan da cennete girmek için diploma alınabilir. Fakat daha üst cennetlere gitmek için diploma alınamaz. Mürşidi hayat insanları birinci kat cennetin ötesine taşımanın garantisidir. Mürşid olmadan da kişi Allah'a ulaşmayı dileyebilir. Ama üst kat cennetlere çok namaz kılmak, çok oruç tutmakla değil, kalplerinin merhameti, göğüslerinin selameti ve Müslümanlara olan cömertlikleriyle giderler buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü, kıymetli hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Size bir sualim olacaktı. Okuduğu Kur'an'ı anlamayan kişilerden sorumluluk kalkar mı? Sizleri çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Hayır. Allah Teala hepimizi Kur'an-ı Kerim'i öğrenme ve yaşamak noktasında vazifeli kılmıştır, farz kılmıştır. Zuhruf 44'te siz Kur'an'dan sorumlusunuz. Al-İmran 7'de bu Kur'an'ın muhkem ve müteşabih ayetleri var. Ve Enbiya 7'de bilmiyorsanız zikirlerine sorun. Bu ayetlerin hülasası bize mürşidi farz kılıyor. En'am 48'de وَمَا نُرْسُلِ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. فَمَنْ آمَنَ وَاَسْلَحَ وَلَا خُوفٌ عَلَيْهِ وَلَا مِيَسُونَ Kim iman eder, ıslah-ı nefse başlarsa o kurtuluştadır. İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse her kavme mutlaka müjdeleyici, uyarıcı Resuller geliyor. Mü'minin 44'te bu Resullerin ard arda gönderildiği zikrediliyor. Ve Zümer 71'te cehennemlikler cehennemin kaplarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Size ayetleri tilavet eden Resul gelmedi mi? Hepsi itiraf eder geldi. Ama biz onları yalanladık. Bütün insanlar Kur'an'dan sorumludur. Sorumluluğa muhatap olmayanlar 15 yaş altındaki çocuklar ve bir de akli dengeleri bozuk olanlardı, ama bunun dışındaki bütün insanlar akıl bali oldukları yandan itibaren sorumluluk taşırlar. Resul'e muhatap olmadıkça herkes ümmidir. Ama bütün kavimlerdeki bütün insanlar mutlaka tebliğe muhatap olacaklardır. İnsanlar diyorlar, duyarlar ama icabet etmezlerse gidecekleri yer ne yazık ki cehennemdir. Bu onların seçimidir. Dileyen kendisini Allah'a giden bir yol seçer. Dileyen de dehalette kalır. İşte müzemiz 19. İnne hazi tezkire ve men şahatte gaza ila rabbi sebila. İşte bu bir öğüttür, dileyen Rabbine giden bir yol tutar. Değer suresi 29. ayet-i kerimesi. İnne hazi tezkire ve men şahatte gaza ila rabbi sebila. Yine dileyen giden Rabbine giden bir yol tutar. Hadis-i şerifte ilim talep etmek, öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır. Allah'a konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur. Ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Ne kadar yaparsan o kadar kazanırsın, o kadar çok başarırsın ve Allah'a daha çok yakın olursun.
2: Psikolojik olarak insanların rahatlamasına fayda verecekmiş. Müziğe niye gidiyorsun? Demek ki insanların da öyle bir tercihi var. Saygı duymak lazım.
3: Sürekli bir ibadet.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bize kandırabilir mi?
4: Şeytandan çok insanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor.
3: Evet, bu dünyadayız. Kandırabilir. Nefsi... İradesi çok önemli bir şey. Nefsim irade sahipsem beni kandıramaz.
2: Şimdi kul acizdir. Şeytan kandırabilir. İrade zayıflığıyla mertebesine bağlı.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir?
3: Tüm herkesi düşünmek zikir.
4: Zikrin her şeyin yeri ayrı bence. Namazın yeri ayrı, tesbih çekmenin yeri ayrı.
2: Zikir şimdi içeriden mi zikir çekiyor yoksa sesli şekilde mi? Değil mi? İki türe ayırabiliriz.
1: Devamlı zikir yapan biri devamlı mutlu olur mu?
4: Ya yüreğine bağlı, içine bağlı. Allah'ı çok seven bir insan bunu yapar. Yani böyle çekip de şeytanlık düşünürse hiçbir şey olmaz, boşuna. Ama yüreğinden oturup da çekerek, Allah'ı düşünerek çekerse bir şeyler olur.
3: Hayır. Devamlı zikir yapan kişi çok mutlu olamaz.
2: Sadece dinin temeli zikirden oluşmaz bence.
0: Misafirimin şeytan çok insan, şeytandan çok İnsanlar şeytan olmuş. Bir zamanlar şeytan kandırıyordu ama şimdi insanlar daha çok kandırıyor. Günümüz insanların çoğu iradesini şeytanın yönünde mi kullanıyor? Evet, çünkü dünya hayatını insanlar peşinden koşuyor. Ve dünya hayatını talep ettikleri için de şeytan dünya hayatını insanlara güzel gösteriyor, onunla kandırıyor. Zuhruf Suresi'nin 36. ayet kerimesinde Men yakşu an zikru rahmani nukayit lehu şeytane. Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa biz ona şeytanı musallat ederiz. Rahman'ın zikrinden göz yummak dünyayı talep etmekle mümkündür. İbrahim 22'de iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. İşte bilirse devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Şuara suresinin 221, 222, 223. ayetlerine bakalım. Beraberce ne görüyoruz? Şuara 221. Şeytanlar kimlere iner, size haber vereyim mi? Hel unnebbikum ala men tenezzelü şeyatin. Tenezzülü ala kulli efakın esim. İftira eden yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdırlar. Evet, demek ki Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesiyle Şuara 221, 222, 223'ü birlikte mütalaa edebiliriz. Meryem suresinin 83. ayet-i kerimesi. Onlar kışkırttıkça kışkırtan, tahrik eden şeytanları kafirlerin üzerine nasıl gönderdiğimizi görmüyor musun? Allah-u Teala şeytanları kafirlerin üzerine gönderiyor. O kafirler yalancı günahkarların hepsine inerler. Onlar şeytanlara kulak verirler, dinlerler ve onların çoğu yalancıdır. Allah-u Teala bize irademizi nasıl kullanacağımızı metotlarını verir, şartlarını verir, yollarını gösterir. Ama dilediğimiz istikamete irademizi kullanmak yetkisi bizimdir. İrademizi doğru yolda, Allah'ın yolunda kullanabilirsiniz. Yanlış yolda da, şeytanın yolunda da kullanabilirsiniz. Şeytani kuvvet insanları Allah'ın yolundan ayırmak konusunda bir talebin sahibi olmayı ifade eder. Kim başkasına kötülük ederek, onun bir zarar görmesine, onu ikna etmek suretiyle, yanlış fiiller işleterek, onun cehenneme sevk etmemişse, işte o onların hepsi insanlar, insan şeytanlardır. Allah'ın saptırdığı insanların vebalini omuzlarına alan insan türü şeytanlar. Hazreti Ömer, şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım o insana ki dünyayı biliyor ona, meylediyor, şaşırır bu insana ki şeytanı biliyor ama ona itaat ediyor. İşte kimdir Allah'ı bilip isyan eden? Dünyaya meyleden. Kimdir şeytanı bilip itaat eden? Allah'a isyan eden. Bir görüntülü sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sual sormak istiyorum. Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademizle bunu talep etmemiz önemli midir? Sizleri çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın yardımını alabilmemiz için kişisel irademize bunu talep etmemiz önemli midir? Evet. Allah ile ilişki kurmak istiyorsak, mutlak surette ilk yapacağımız şey, en önemli şey Allah'a müracaat edip ondan yardım talep etmektir. Davranış biçimlerinin temeli Allah'a müracaattir. Biz var olan irade yapımızla Allah'a müracaat etmiyorsanız, o zaman Allah-u Teala'dan bize yardım gelmesini beklemeyin. Böyle bir şey mümkün değildir. Allah'ın kanunları bunu içerir. O müracaat mercidir. O Rab'tır. Ona müracaat ettiğimiz takdirde sonuç alabiliriz. Yoksa bir şey alamazsınız. Allah-u Teala müracaatımız asıldır. Ona dileyeceğiz, ondan isteyeceğiz ve bu dileği de kalbinden yapmamız lazım. Kalp Allah'a müracaat merkezidir. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutluk programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavat, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maazzarava. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
7: Allah-u Teala her devirde adaleti gerçekleştirmekle vazifeli Resuller, Mürşitler tayin etmiş ve onlara tabi olmamızı emretmiş. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Bu dönemde yok. Doğru şekilde doğru insanlarla ve doğru tarikatlarımız yok.
9: Vallahi şu devirde mürşit diye bir şey kalmadı.
10: Bu devirde çok böyle sağlam bir şey olacağını düşünmüyorum.
11: Öyle bir mürşit olsa günümüzde elbet isterim.
12: İsterim tabii ama bulabilsek.
13: Şu an günümüzde var mı bir Veysel Karani var mı?
14: Şu anda yok.
15: Şu an yok.
16: Yok.
17: Yok herhalde.
18: Bu devirde hiç inanmıyorum bulacağımızı.
19: Maalesef o inancımı kaybettim.
13: Peki ben size bir soru sorayım. Var mı mürşit günümüzde?
0: Allah'ın adalet sistemine göre bu devirde mürşit olmaması mümkün müdür? Değil. Adem Aleyhisselam'dan kıyamet gününe kadar dünya hayatını yaşayabilecek herkese mutlaka tebliğci gelir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz her devirde adaleti yerine getiren bir imam, insanları cahillerin yorumundan, batıl elin bidatlerinden ve hakimlerin tarifinden uzaklaştıracak. Var yani. Allah Resulü böyle buyurduğuna göre o zaman bu devirde olmaması mümkün mü? Hayır. Her devirde beni temsilen bir kişi, Hazreti İsa temsilen 3 kişi, Hazreti Musa'yı temsilen 7 kişi, Hazreti İbrahim temsilen 40 kişi var. Bütün zaman parçalarında bunlar var. Öyleyse bize düşen Allah'a ulaşmayı dilemek ve hacet namazı kılarak Allah'ın bizler için tayin ettiği mürşide ulaşmak, tabi olmak.
20: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.

0: çizmesi ve Cenab-ı Hakk'ın ona hidayet kapısını açmasıdır yani.
1: Sonuçta kader diye bir şey var. Allah'ın hidayeti inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlığa ulaşır ümidiyle dua ediyoruz.
2: Fatiha mahasselavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda sizlere hidayete ermekte kaderin etkisinden bahsedeceğiz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Birlikte bakacağız. Evet, kalın çizgilerle bizim kendi irademizle vücuda getirdiğimiz bütün olayların adı kazadır. Kader değil. Bir kere daha söyleyelim. Kendi serbest irademizle vücuda getirdiğimiz, tamamladığımız bütün olayların adı kazadır. Ama hangi olaylar bizim dahlimiz olmadan, irademizin olmadan bizim üzerimize tesir icra ediyorsa o da kaderdir. Allah-u Teala'nın dizaynında hidayet mutlak olarak bir talep meselesidir. Kişinin kendi iradesini kullanmasıdır. İrade yapıp mutlaka hidayete ermeyi dileyerek devreye girecektir. İnsanlar ya Allah'a ulaşmayı dilerler, hidayete ererler irşat yolu üzerinden veya dilemezler, o zaman Allah onları delalette bırakır, hidayete ermesini dilemez Allah-u Teala, gay yolu üzerinde bir hayatı yaşarlar. Ama dikkat edelim, burada Allah-u Teala'nın delalette kalmayı dilediği kişiyi delalette Allah bırakmıyor. Allah onu delalette koymuyor. Yani insanlar hidayette doğup da Allah tarafından delalette düşürmüyor. Böyle bir olay Kur'an-ı Kerim'de yok. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa Allah'ın hidayeti o kişinin üzerinde oluşmuyor. Kişi kendisini cehenneme kendi elleriyle mahkum ediyor. Allah onu cehennemine atmıyor. Cehennemden kurtarma konusundaki bir yardımını o kişi talep etmediği için kendisini cehenneme mahkum ediyor. Hidayete ermek istemeyen bir insanı peygamber dahi hidayete erdiremez. Kasas 56, Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'in amcası defaatle Allah ve Resulü tebliğ yapmıştır. Ulaşmayı dile bana tabi oldu, ulaşmayı dile bana tabi oldu ama o Kasas 57'de zikredildiği gibi dilememiştir. Eğer seninle beraber hidayete tabi olursak, Allah'a ulaşmayı dilersek yerimizden atılırız, yurdumuzdan kovuluruz dediler. Onları katımızdan rızık olarak her şeyi, her çeşit üründen toplanıp onlara getirildiği haram, kılınan hürmet edilen yerde, haremde, yerde emin olarak yerleştirmedik mi? Yani sizin sahip olduğunuz her şeyi Allah-u Teala size vermedi mi diyor Allah-u Teala cevabında. Allah-u Teala hidayete ermeyi dilemeyenin mürşidinin mevcut olmadığını, Allah'a ulaşmayı dilemeyen için bir mürşit yok. 7 ayet-i kerimede, bakın hemen gösterelim. 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin Allah onları delalete bırakıyor, onlar için bir hidayetçi yok. Onları isyanda olduğunu, yani Allah'ın 12 defa üzerimize farz kıldığı bir fiili ruhumuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı gerçekleştirmek üzere harekete geçmediğini kesinleştiriyor. Bir kere daha o 7 ayet-i kerimeyi verebilirsek, Yunus 7, onlar ki bize ulaşmayı dilemezler. Yunus 11, bize ulaşmayı dilemeyenler, dünya hayatından razıdırlar. Yunus 15, gördüğünüz gibi 7 ayet-i kerimede hayattayken iradesini kullanmayan, ulaşmayı dilemeyen kişiyi Allah-u Teala delalette bırakıyor ve delalette olanlar için de bir hidayetçi yok. Dinimiz hidayet dinidir. Bütün insanlar Allah-u Teala tarafından hidayetle emrolmuşlardır. Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Evet, Kur'an-ı Kerim takva sahipleri için bir hidayet rehberidir. Allah-u Teala'nın temel hedefi hidayeti oluşturmaktır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse onlar hidayet üzeredirler. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmeti olarak ümmeti onlardır. Benim ümmetim

0: delalet üzere birleşmez buyuruyor Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz. Ve yine bir başka hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse başlangıç noktasında herkes delalette, insanlar hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdiklerin müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayete ermek kişinin kendi iradesiyle dilemesidir. Ondan sonrası Allah'ın yardımıyla kader olarak devreye giriyor, gerçekleşiyor. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin aranıza da zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Görüyorsunuz ki çok muhteşem bir dizaynla karşı karşıyayız. Tekrar ediyoruz. Ey insanlar, hepiniz delalettesiniz. Hidayete erdirdikleri müstesna, dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Ey insanlar, hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna, dileyin ki sizi nimetlendireyim. Ey kullarım, ben zulmü kendime haram kıldım. Sizin üzerinize de zulmü haram kıldım. O halde birbirinize zulmetmeyiniz. Ayetlere baktığımız zaman açıkça şunu görüyoruz. Bakara 120, Ali İmran 73'te. Hidayet, ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ve kişinin kendi iradesiyle bunun oluştuğunu görüyoruz. Derviç, اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّب۪يلَ اِمَّا شَاكِرْ وَاِمَّا كَفُرَ. Biz onu yola ulaştırırız. Dileyen şükreder şakirlerden olur. Dileyen küfreder kafirlerden olur. Kişi iradesini kullanıp dilediği zaman Şura 13 ve Rad 27'de Allah'ın garantisi devreye giriyor. Bizim ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır ama biz dilememiz halinde Allah Teala. Dolayısıyla her devirde, her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın Resulleri ayetlerle insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul edenler için istisnasız hidayet Allah'ın garantisinde mutlaka gerçekleşiyor. Ama daveti kabul etmeyen, ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olanlar, onlar da kesinlikle cehennemin odunu oluyorlar. Onlar cehennem ehli olarak hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta da cennete değil cehenneme gidiyorlar. Allah hepinizden razı olsun. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Mutlu musunuz?
2: Değilim.
1: Değilim. Mutluyuz.
3: Mutlu değiliz kızım, nasıl mutlu olalım?
1: Neden mutlu değilsiniz?
2: Toplumda mutsuz olunca sirayet ediyor herkese.
3: Hayat pahalılığında.
4: Hayat şartları çok pahalı. Bundan 5 seneki önce nereye, şimdiki nereye? Mümkün değil yani.
2: Çok büyük bir sıkıntım olmamasına rağmen yine toplumun mutsuzluğu yüzünden ben de mutsuzum açıkçası.
5: Ha, bu zamanda mutlu olmak pek yani maddi zor da manen mutluyum, şükür Rabbime diyorum.
4: İbadet yüzünden mutluyum, bu şeyden dolayı mutlu değiliz. Bütün millete sor, hiç kimse mutlu değil kızım.
6: Bu devirde de bence para mutluluk. Bu pahalılık da, bu sıkıntı da, para olmayınca da olmuyor.
0: Bir misafirimiz bu devirde bence para mutluluk dedi. Çok para sahibi olmak mutluluğun anahtarı mıdır? Hayır. Bir kısa anlatılır. Evin kapısına 3 kişi geliyor. Bunlardan bir tanesi ben sevgiyim diyor. Öbürü ben zenginlikim diyor. Öbürü ben başarıyım diyor. Onlara sizi tanımıyorum ama aç olmalısınız. Lütfen evime buyurun. Bir şeyler yiyin dedi. Yaşlı adamlar, teklifiniz için çok teşekkür ederiz. Ancak biz üçümüz bir anda içeri giremeyiz dediler. Benim adım Sevgi. Bu arkadaşım Zenginlik, diğeri ise Başarı. Aramızdan birisini seçmeniz gerekiyor. Hangimizi çağırırsanız o gelecek. Kadın durumu eşine ve kızına anlattı. Eşi Zenginliği çağırmak istedi. kadın eşine başarıyı çağırsak daha iyi olmaz mı dedi. Kızı ise sevgiyi çağıralım. Ne güzel evimiz sevgi dolar dedi. Sonunda kızının talebi üzerine sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Evin hanımı 3 yaşlı adama dönerek sevgiyi seçiyoruz dedi. Sevgi eve doğru yürümeye başladı. Bunun üzerine sevgi başarı ve zenginlik de takip etti. Kadın şaşırmıştı ama siz sadece biriniz geleceğini söylemiştiniz. Bunun üzerine başarı ve zenginlik şöyle dediler. Eğer sevgiyi değil de ikimizden birini davet etmiş olsaydınız, diğer ikimiz dışarıda kalırdık. Ama siz sevgiyi davet ettiniz. Sevgi olmazsa biz de olmayız. Olsak da mutlu olamayız. O nereye giderse biz de oraya gideriz. Sevgi olmayan bir dünyada insan mutlu olamaz. Demek ki insanı mutlu eden para değil, insanı mutlu eden başarı değil, insanı mutlu eden sevgidir. Hidayet, insan ruhunun Allah'a ulaşması ise Allah'a ulaşmak, Allah'ı sevmenin ta kendisidir. Öyleyse sevgi yoksa ruhun Allah'a ulaşması da yok. Allah'la ilişkileri düzgün olmayan kimsenin diğer insanlarla ilişkileri mutlu olması mümkün değil. Bakara 200 ve 202'de kim bizden dünya isterse veririz ama ahirete nasibi yok. Ama kim ki Rabbimiz bize dünyada hasene güzellikler ver, ahirete de güzellikler bizi ateş azabından koru derse işte onların her birisinden nasipleri vardır. Kazançları sebebiyle mutlulukları yaşayacak olanlardır. Mutluluğu oluşturan şey Allah'ın mutluluk konusundaki yardımını alabilmek. Allah'tan mutluluk yardımını isteyenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dilemezseniz ebediyen mutluluğu yaşayamazsınız. Zengin olursunuz, para kazanırsınız, meslek sahibi olursunuz ama mutlu olamazsınız. Mutlu olanlar Allah'ı sevenler ve Allah'ın sevdikleridir. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz dünyadan rağbetini kes ki Allah seni sevsin. Yani Allah tarafından sevile. İnsanların önünden rağbetini kes ki insanlar seni sevsin. Öyleyse seven ve sevilenlerden olmak bize mutluluk getirir. Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Bütün peygamberlerin dini İslam'dır konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Allah Teala'nın şeriat kitaplarını peygamberlere verdiğini görüyoruz. 7 tane ayet-i kerime Allah Teala'nın nebilerine, peygamberlere şeriat kitabını verdiği ayetler bize kesin olarak ispat ediyor. Bu ayetlerden hareketle Kur'an-ı Kerim'de geçen nebilere baktığımız zaman Kur'an'da ismi geçen 25 tane peygamberden söz edebiliriz. Kronolojik sıra dahilinde isimlerini vermek istiyorum. Adem Aleyhisselam, İdris Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam, Hud Aleyhisselam, Salih Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam, Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Eyyub Aleyhisselam, Şuayb Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, Harun Aleyhisselam, Zülküf Aleyhisselam, Davud Aleyhisselam, Süleyman Aleyhisselam, İlyas Aleyhisselam, Elyasa, Yunus Aleyhisselam, Zekeriya Aleyhisselam, Yahya Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam ve Nebilat Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayetlerde ismi geçen bütün peygamberler tek dini, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam'ı öğrendiler ve yaşadılar. Allah'ın her şeyi yoktan var eden, Allah'ın zatı arşta, ilim ve rahmetiyle bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah Teala zatı için Darüsselam buyuruyor. Bütün kainatı en üst noktada yarattı, insan için yaratmıştır. Allah İnsan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. İşte Bakara 29'da o vellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratma insanlar. Câsiye 13'te ve sahara lekum mâ fis semâvâti vel ardî cemîan. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musahar kıldık. Darüsselam olan Allah'ın zatı, insan ve insandan başka yaratılan bütün kainat. Her şey insan için ama insan başıboş değil, boşuna yaratılmış değil. İnsan Allah içindir. İşte teslim yurdu olan Allah'ın zatı, Allah-u Teala bütün insanları teslime davet ediyor. Ayetlere baktığımız zaman Allah bütün insanları kendi zatına davet ediyor. Ve insanlar için vaaz ettiği din bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda veya kısacası bütün kainatta tek din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl bütün peygamberlerin şeriatı aynı ise, bütün peygamberlerin babası da Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dır.
İşte son Nebi Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e baktığımız zaman net olarak bunu görüyoruz. Bütün kitapların özü Allah Teala'nın son nebisine verdiği Kur'an-ı Kerim'i bütününü ifade ediyor. Yani bütün kitapların özü Kur'an ve Kur'an'da Allah Teala bütün peygamberlerin tek dini yaşadığını beyan ediyor. İşte Bakara 136'da ismi geçen tekrar o slide, eski slaytımıza dönecek olursak ismi geçen peygamberlere bakıyoruz. Hazreti İbrahim'e, Hazreti İsmail'e, Hazreti İshak'a, Yakub'a ve onun torunlarına, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya verilenlerin hepsine iman ettik. Diğer peygamberlere de verilenlere iman ettik. Biz onlar arasında fark gözetmeyiz ve biz ona teslim olanlarız. Ona dediği biz Allah'a teslim olanlarız. Ali İmran suresinin 19. ayet-i kerimesinde Ennedine andallahu İslam. Muhakkak ki Allah'ın indinde din İslam'dır. Ve Ali İmran 85'te Men yebtegu gayril İslami dinen felen yukbile min. İslam'dan gayri din arayanlar o din kendisinden kabul olunmaz. Ali İmran suresinin 52. ayet-i kerimesinde Havariler biz Allah'ın yardımcılarıyız. Allah'a iman ettik. Bizim Allah'a teslim olduğumuza şahit ol ya İsa. Öyleyse Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dini de İslam. Ve Allah Teala Ali İmran 64'te bizim Müslüman olduğumuza teslim olduğumuza şahit olun diyor. Ali İmran 83'te ise Allah'ın dininden başkasını mı arıyorlar? Göklerde ve yerde kim varsa hepsi tev'an ve kerhen ona teslim oldular. Öyleyse görüyorsunuz ki gökte ve yerde başka bir din yok. Tek bir din var. Bu din peygamberlerin yaşadığı din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Maide suresinin 111. ayet-i kerimesinde tekrar havarilere biz vahyettik. Bana ve Resulüme iman edin. Bizim hakka teslim olduğumuza şahit ol demişlerdir havariler. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah Teala biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Biz ona teslim olanlarız. İşte bugünkü konferansımızın can alıcı ayet-i kerimesi Ankebut 46. Ankebut suresinin 46. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala diyor ki biz bize indirilene ve size indirilene iman ettik. Yani Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği şeriat kitaplarına iman asıl faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bizim ilahımız ve sizin ilahınız birdir. Yani Yahudilere verilen, Hz. Musa'ya verilen Tevrat'a, Hz. İsa Aleyhisselam'a indirilen İncil'e, Hz. İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifelere, Hz. Nuh Aleyhisselam'a verilen şeriat kitabına hepsine iman ediyoruz. Bizim ilahımızla sizin ilahınız
birdir. Tek bir ilahtır. Biz ona teslim olanlarız. İşte Allah Teala'nın insanlar için vaaz ettiği tek bir din var. Bu din babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam. Nasıl Allah tekse, zamandan mekandan her şeyden münezzeh olan Allah tek ise, onun insanların iki cihan saadetine ulaşması meyanında emir ve nehilerinden oluşan vaaz ettiği din de tek din. İnsanlar şunu zannediyorlar, sanki her peygamberin ayrı bir dini varmış. Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. En'am suresinin 85. 86. ayetlerine baktığımız zaman onların hepsini alemlere üstün kıldık. Zekeriya, Yahya, İsa aleyhisselam, Külün mine salih, hepsi salihlerden. İsmail aleyhisselam, İlyas, Yunus aleyhisselam, Lut aleyhisselam, Külün fedelna alel alemin. Alemlere üstün kıldık. Gerçekten son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah-u Teala şöyle buyuruyor. وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اَلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ Seni alemlere rahmet olasın diye gönderdik. Yunus suresinin 84. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala açıkça şöyle buyuruyor. قَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ اِنِّي كُنْتُمْ اَمَنْتُمْ بِاللّٰهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا اِنِّي كُنْتُمْ مُسْلِم۪ينَ Musa aleyhisselam şöyle dedi. Ey kavmim, eğer siz Allah'a amen olup ölmeden önce Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a teslim olanlarsanız artık ona tevekkül edin. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın bütün insanlar şu vaaz ettiği din tek bir din. Nahl suresinin 123. ayet-i kerimesinde Allah Teala "Sümme uhayna ileyke en ittebi'u milleti İbrahim hanife ve ma kana minel müşrikîn." Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın da teslim dinini yaşadığını biliyoruz. Ve Allah Teala bütün insanlar için farz kıldığı, bütün peygamberlerin öğrenip yaşadığı ve insanlara öğrettiği yegane din, babamız İbrahim Hanif dini, Arapça dili İslam'ı Allah-u Teala en güzel biçimiyle Rum 30'da açıklıyor. فَاَقِيمْ وَاَچِكَ لَد۪ينِ حَن۪يفَ فِطْرَةَ اللّٰهِ اَلَّتِ فَتَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا Artık Hanif olarak kendini din için ikame et. Allah'ın Hanif fıtratıyla ki Allah insanları onun üzerine Hani fıtratıyla yaratmıştır. Allah'ın yaratmasında bir değişiklik olmaz. Kayım olan, ezelden ebede kadar yaşayacak din budur. Lakin insanların çoğu bilmez. İşte ezeli ve ebedi tek din, Allah Teala bu dinin muhtevasını bir bütün olarak Haç 78'de açıklıyor. Haç 78'de ve cahidu fillahi hakka cihadi. Allah'ta hakkıyla cihat edin. O sizi seçti. Dinde sizin için bir zorluk kılmadı. O babanız İbrahim Aleyhisselam'ın dinidir. Sizi daha önce de Müslümanlar, Allah'a teslim olanlar olarak isimlendirdi. Bunda da Kur'an-ı Kerim'de de ki Resul size şahit olsun, siz de insanlara şahit olasınız. İşte her devirde insanlar, bütün Resuller üzerine şahit olanlar, bütün müşrikler üzerine şahit olanlar, o devrin imamıdır. Diğer Allah'a teslim olanlar da İnsanlar üzerine şahit olarak Allah-u Teala kabul ediyor ve dinin
bu standartlarda yaşanmasını istiyorum. Allah tek. Allah'ın tek olduğunu beyan eden ayetlere baktığımız zaman bunun kesinlikle böyle olduğunu görüyoruz. Enbiya suresinin 22. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Her ikisinde semada ve arzda Allah'tan başka ilah olsaydı, ilahlar olsaydı, ikisi de yerde ve gökte mutlaka fesada uğrardı. Arşın Rabbi olan Rabbi Allah, onların vasıflandırdığı şeylerden münezzehtir. Zatıyla arşta tek, ilim ve rahmetiyle yarattığı bütün kainatı kuşatmıştır. Ve Allah-u Teala'nın bütün her devirde, bütün zaman parçalarında, bütün mekanlarda, bütün kainatta yaşamasını farz kılıp yaşamasını istediği din, babamız İbrahim Hanif dini Arapçada İl-İslam, 7 safa ve 4 teslimden oluşuyor. Birinci safa Allah'a ulaşmayı dilemek, ikinci safa Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olmak, üçüncü safa ruhun teslimi, dördüncü safa fizik vücut teslimi, beşinci safa nefsin teslimi, altıncı safa ihlas ve irşad ve yedinci safa iradenin teslimi olarak geçiyor. İşte Allah nasıl tekse, Allah'ın insanlar için farz kıldığı tek din, 7 safa 4 teslimden oluşuyor. Bu dinin şeriatı da tek. İşte Şura suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın ismini verdiği ulul azm nebilerinden Allah bahsediyor. Allah dinde onun Hazreti Nuh aleyhisselama vasiyet ettiği, farz kıldığı şey şeriatı, dini ikame edin, ayakta hayata tutun, dinde fırkalara ayrılmayın diye Hazreti İbrahim'e, Hazreti Musa'ya, Hazreti İsa'ya vasiyet ettiğimiz şeyi sana da vahyederek şeriat kıldık. Senin onları kendisine çağırdığın şey Allah'a ulaşmayı dileme, müşriklere zor geldi. Allah dilediğini kendisine seçer ve ona yöneleni de kendisine mutlaka ulaştırır. İşte Allah Teala en üst noktada yarattığı insanı peygamberleri vasıtasıyla onlara yaşamasını farz kıldığı 7 sava 4 teslimden oluşan şeriat vasıtasıyla hep kendisine, zatına davet ediyor. Davete karşı çıkanlar, seçilmeyenler, onlar şeytan ve avanesini teşkil ediyorlar. Bunların bu dünya hayatında huzursuz ve mutsuz, ahirette gidecekleri yer cehennem. Ama bir başka grup da var ki onlar da ağızlarıyla iman ettiklerini söylüyorlar ama dilinin söylediği kalplerinde yok. İşte dini yaşadığını zanneden münafıklar var. Bu münafıklar Maide 41'de ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Fetih 11'de onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkın biri de muhakkak ki sen gerçekten Allah'ın Resulüsün ama Allah şahit diyordu ki münafıklar yalan söylüyorlar. Görüyorsunuz ki dinin muhatabı olan insanlar da iki gruba ayrılıyor. Bir, dinin söylediği kalbinde olmayanlar. İki, dinin söylediği kalbinde olanlar. Öyleyse Allah'a giden yolun giriş kapısı kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. İnsanla Allah arasında Allah Teala'nın farz kıldığı, peygamberlerine farz kıldığı
yedi sabah dört teslimden oluşan Hanif dinin, şeriatının 28 basamaklık İslam merdivenini ihtiva ettiğini bilmemiz lazım. Birinci safhada herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir birinci basamakta. İkinci basamakta herkes yaşadığı olayları değerlendirir. Dünya hayatını seçenler, onlar olayları, hoşlarına giden olayları hayır, kendilerini üzen olaylar şer olarak değerlendiriyorlar. Yani kalbinde dünya olanlar, dünyayı talep edenler, kar ve zarar ölçüsü içerisinde hayatlarını yaşıyorlar. Ama Allah Teala'nın tüm insanlardan onların huzur ve saadete ulaşması meyanında farz kıldığı tek dini yaşamasından muradı, hem bu dünyada mutlu bir hayat yaşamak hem de ölüm sonrası hayatta gidecekleri yerin cennet olmasını temin etmek için farz kılınmıştır. Öyle olunca da dinin muhatabı olan insanlar Allah'ın koyduğu ölçü içerisinde olayları değerlendirirler. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın öğretisiyle hayırdır. Derecat kaybettiren her olay Allah'ın bize öğretisiyle de şerdir. İşte akil ve bali olan insan üçüncü basamaktan itibaren Allah'a ulaşmayı kalben dilerse o zaman bu ölçü içerisinde hayatını yaşamaya başlar. Derecat kaybettiren olaylardan kaçınacak. Allah'ın yasak ettiği fiilleri işlemeyecek. Derecat kazandıran hayırların peşinden koşacak, hayırlarda yarışacak. İşte bunlar dinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısı olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah Teala'nın en üst noktada yarattığı insanın Allah indinde kıymetli olmasının sebebi Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olmasındandır. İşte Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde en şerefli varlık olan insanı Allah-u Teala'nın bir fizik bedenle halk ettiğini buyuruyor. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنْ وَمَا سَوَّهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Berzah alemine ait olan bir nefsimiz söz konusu. Ve secde 9'da سُمَّ سَوَّهَا وَنَفَاهَا ف۪يهِ مِنْ رُوْهِ biz insana ruhumuzdan üfürdük. İnsanı bütün mahlukatın fevkinde kılan, üstün kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruhtur. Ruhta 19 tane haslet var. Ruhun bütün talepleri Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlemeyen bir konumdadır. Ama nefste de 19 tane afet var. İnsanların baş düşmanı secde emrine asi olan kıyamete kadar insanları huzursuz ve mutsuz, ahirette de kendisiyle birlikte cehenneme götüren şeytan, nefsin 19 afetine %100 tesir ediyor. Ve Allah-u Teala'nın Resulü hadis-i şerifinde Allah sizin soyunuza bakmaz. Allah sizin malınıza da bakmaz. Allah sizin dış görünüşüne de bakmaz. Allah-u Teala'nın insanda devamlı nazar ettiği şey nefsin manevi kalbidir. Başlangıç noktasında nefsin manevi kalbindeki 19 afet sebebiyle insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ayetlerden gafildirler, şirktedirler, küfürdedirler, delalettedirler, sardis ve kördürler, fısktadırlar, şeytanın kulu dostudurlar, fırkalara ayrılmışlardır. Zalimdir, cahildir, isyandadır, sevile gaydedir. Fitnede düşmandırlar. Amelleri boşa giden, takva sahibi değiller, mümin değiller, hidayete değiller ve gidecekler yer cehennem. Kur'an'ın özeti olan Vel Asr suresi
İnsanların hepsinin hüsranda olduğu, gideceğin cehennem olduğu ama kendisini hüsrandan kurtarabilenler kimlerdir? İllellezine amenu ve amilu salihati. Tevasev bil hakki ve tevasev bil sabr. Amen olup ıslah edici amel işleyenler hariç. İşte Allah-u Teala bütün insanlara katından kendilerine şeriat kitabı verdiği peygamberler, onların olmadığı yerlerde her kavimde o kavmin ana lisanıyla ardı arkası kesilmeksizin veli resuller, yedi sabah dört teslimi yaşayan veli mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler devamı insanlara gönderiliyor. Ve bu insanlar duyduk duymadık demeyin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen diye insanları Allah'a davet ediyorlar. İşte insanlar daveti kabul edenler ve etmeyenler diye veya bir başka deyimle cennetlikler ve cehennemlikler olmak üzere iki gruba ayrılıyorlar. İnsanla Allah arasında en üst makam nübüvvettir. Allah'ın peygamberlerinin makamıdır. Allah Teala bütün peygamberlere şeriat kitabı veriyor. Ondan sonra da imamet, her peygamber asaleten devrin imamıdır. Ondan sonra risalet. Ardı arkası kesilmeksizin her kavimde o kavmin ana lisanıyla Allah Teala vehbi olarak yetiştirdiği resullerini vazifeli kılıyor. İşte Enam suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman وَمَا نُرْسُلُ الْمُرْسَل۪ينَ اِلَّا مُبَشِّر۪ينَ وَمُنْذِر۪ينَ İster Nebi Resul olsun, ister Veli Resul olsun, biz Resullerimizi müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderiyoruz. Allah'ın zatına daveti kabul edenler için müjdeci, daveti kabul etmeyenler için uyarıcı. Ve gerçekten cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar size. Sizi Allah'a davet eden, ulaşmayı dilemeniz halinde sizi cennetle müjdeleyen, dilemeyenlerin bu cehenneme geleceğini uyaran nezirler gelmedi mi? Resuller gelmedi mi? Hepsi itiraf ediyorlar, geldi. İşte sevgili kardeşlerim, Allah tektir, yaratan O'dur, emreden de O'dur. Allah-u Teala'nın insanlar için farz kıldığı şeriat da tektir, bu dinin şeriatı. Hükmeden de O'dur. Bütün zaman parçalarında Allah Teala'nın hükmü insanların 7 sabah 4 teslimi yaşayan İslam dinini yaşamaları, hem bu dünyada huzur ve mutluluk hem de ölüm sonrası hayatta bütün cennetin sahibi olmalarını Allah Teala istiyor. Ama insan da serbest iradenin sahibi. Davet kendisine ulaştığı zaman iradesiyle Allah'a ulaşmayı diler. Allah Teala'nın gösterdiği mürşide tabi olur ve ruh teslimiyle 7-8 aylık süre içerisinde en güzel mutlulukları yaşar. Veya davet kendisine ulaştığı zaman şeytanın da kendisine cazip gösterdiği dünya bataklığına gömülür, dünyanın peşinden koşar. Para ve başarının kendisini sarhoş etmesiyle hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz, hem ölüm sonrası hayatta gideceği yer cehennem olan bir hayatı yaşar. Bütün peygamberler, Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün peygamberler, 7 sabah 4 teslimde oluşan İslam'ın 7 sabah şeriatını hep evvela kavimlerine, sonra da etraftaki insanlara ve bütün dünyaya öğretmeye ve yaşattırmaya çalışmışlardır. İşte bütün peygamberler kendi kavimlerini rahmete ve mağfirete davet etmişler. Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler için rahmet, mürşidine tabi olanlar için mağfiret, Allah-u Teala'nın kesin hükmüdür. İşte Adem Aleyhisselam, biz nefsimize zulmettik, rahmet ve mağfiret etmezsen
Hüsrana düşenlerden oluruz. Nuh aleyhisselam, senin beni mağfiret etmen, senin bana rahmet etmen olmazsa hüsrana düşenlerden olurum. Yani insanı hüsrandan kurtaracak olan Allah'ın rahmeti ve mağfiretidir. O sebeple Allah Resulü, hiç kimse kendi ameliyle cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine garip etmiştir. Hud aleyhisselam, Rabbimizin mağfireti isteyin ve tövbe edin. Salih aleyhisselam, Allah'tan mağfiret dileseniz olmaz mı? İbrahim aleyhisselam, babasına senin için mağfiret dileyeceğim. Devam ediyoruz. Musa aleyhisselam, bizi mağfiret et, bize rahmet et ya Rabbim diye talepte bulunuyor. Davud aleyhisselam, Rabbine mağfiret talep etti. İsa aleyhisselam, Allah'a tövbe edip ondan mağfiret dilemiyorlar mı? Ve Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Nisa 64'te noktayı koyuyor. O kendi nefsine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için Allah'tan mağfiret dileseydi, her iki tarafın tövbesini kabul eder, onların bütün günahlarını sevaba çevirirdi. Öyleyse sevgili kardeşlerim, din çok kolay. Onun için Allah Resulü kolaylaştırın, zorlaştırmayınız. Müjdeleyin, zafer ettirmeyiniz. Ve Allah-u Teala'nın 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına insanların ulaşabilmesini tek bir dileğe bağlamış. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Daimi olarak Allah kalbe bakıyor. Kalp duanın mahalidir. Çünkü Allah Resulü hadisinde duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Yani kalbi 19 tane afetle mağlul, %100 karanlık olan kişilerin talebini, manevi taleplerini tabii kabul etmiyor. Ama kalpten yapılan, ki bu bir dilektir kul olmak, duanın kabul edilerek ruhun Allah'a yükselmesini ifade ediyor. Onu da buraya ilave edelim. Evet, kul olmak, yaratılış gayemiz kul olmak. Bütün peygamberler insanları Allah'a kul olmaya davet ediyor. Duanın kabul edilerek kalpten olması halinde ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. 7-8 aylık süre içerisinde o kişi ruhunu Allah'a ulaştırır, erişmiş evliya olur ki, tekrar ediyorum, bütün insanlar için yaradır şikayesi kul olmak, Allah'a dost olmak ve iki cihan saadetinin sahibi olmak. Bu bir dilektir. Eğer dilemediyseniz, ki davetimiz 8 milyar insanadır, bu dünyadaki bütün insanlaradır. Hatta bütün kainattaki insan ve cinleredir. Davetin kabulü olması halinde Allah'ın yardımıyla ve devrin imamın himmetiyle mutlaka insanlar iki cihan saadetinin sahibi olur. Allah Teala'nın da insanlar için vaaz ettiği tek hedef insanların mutluluğudur. Allah'ın insanların mutluluğundan başka istediği bir şey yok. Bütün peygamberler tek dini İslam'ı yaşadılar. Konulu konferansımızın sunuş konuşması burada tamamlandı. Eğer siz de bütün peygamberlerin yaşadıkları dönemlerde kendi kavimlerini Allah'a davet ettiği gibi davetimizi kabul ettiyseniz, Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, ben de bütün peygamberlerin mağfiret davetini yerine getiriyor, tövbemi gerçekleştirmek istiyor, bugüne kadar işlediğim günahların sevaba çevrilmesini istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek,
Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammeden Resulullah ve Nebiullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı etsin, mübarek olsun inşallah. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz şeriat nedir? Birinci sual, şeriat deyince ne anlamalıyız? Sevgili kardeşlerim, günümüzde geleneksel din tatbikatında birçok Kur'an kavramları asli manasından tamamen saptırılmış, hiçbir hedefe ulaşmayan, sadece şifa vermeyen bir zan standardı içerisinde lügat manası olarak verilmiş. Bunlardan bir tanesi de şeriat. Nasıl Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin "Hayrikum men taallemel Kur'an ve allemehu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Hadis-i şerifini geleneksel din tatbikatı Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek olarak anlamışlarsa, halbuki onun gerçek manası Resulullah'ın buyurduğu Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğreten en hayırlıdır. Allah Resulü'nün tarifi bu. Şeriat deyince de ne yazık ki insanlar bugün hanımların örtüsünü düşünüyorlar. Hırsızların ellerinin kesilmesini düşünüyorlar. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Şimdi gerçekte böyle midir? Baş örtüsünün 6213 ayet-i kerimenin muhtevası içinde yeri nedir? O ayetleri bulabilirsek hemen ekrana taşıyalım. Bakın, Kur'an-ı Kerim'de örtünme ayetleri. 1, 2, 3, 4 tane ayet-i kerime söz konusu. Hadi diyelim 5, hadi diyelim 6. 6213 tane ayet-i kerimenin içerisinde başörtüsünün 4 ayet-i kerimede açıklanmasını sizlere Kur'an-ı Kerim beyan ediyor, açıklıyor. Ama hırsızlık olayına baktığımız zaman Maide suresinin 38. ayet-i kerimesinde Allah Teala 10 emirden bir tanesi de 152. ayet-i kerimesinde dile getirilmiş. Hal böyleyse birisinin 5 ayette yer alması, diğerinin 2 ayette yer alması noktasından tartacak olursak, şeriatın Kur'an-ı Kerim'in bütünü olduğunu da biliyoruz. Nereden biliyoruz? Çünkü Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Şura Suresi'nin 13. ayet-i kerimesinde Nuh Aleyhisselam'ın şeriatını, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatını sana da şeriat kıldık. Dini ikame edin, dinde fırkalara ayrılmayın. Müşriklere senin davetin ağır geldi. Allahu Yeşrebi, yani şeriat deyince dinin tamamı yer almış durumda. İnsanların zannettiği gibi 6 ayette yer alan örtünme ve 1 ayette 1-2 ayette yer alan hırsızlık değil. Şeriat Kur'an'ın bütünüdür. Ve Ali İmran Suresi 119. ayet-i kerimesinde 14 asıl evvel sahabenin hepsi Kur'an'ın bütününe tabi oldular. Şeriat deyince akıllarına bu geliyor. Yani 5-6 ayetten oluşan örtünme, 1-2-3 şahadet diyelim ki 4 ayette yer alan hırsızlık olarak değerlendiriyor. Oysa ki şeriat insanı mutluluğa ulaştıracak olan kaidelerin bütünüdür. 7 safa ve 4 teslim ve bu hedeflere ulaşmak üzere Allah'ın bize farz kıldığı diğer vasıta emirler. Allah'ın şeriattan muradı İslam'ın kainatın yegane değerinin Hazreti İbrahim Hanif değerinin 7 safhasını yaşamaktır. İslam konunun bütünüdür. Şeriat temel direkleridir.
Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide ulaşıp tabi olmak, arkadan ruhu Allah'a teslim etmek, Allah-u Teala'nın şeriatının temelini teşkil eder. Evet, ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, şeriatın temelidir. Ama bu hedeflere ulaşmak için de vasıta emirler söz konusu. İkinci sual, Allah-u Teala'nın her peygamber için indirdiği şeriat hükmü farklı mıdır? Hayır. Bütün şeriat kitapları Allah-u Teala'nın 7 ayette şeriat kitaplarını peygamberlerine indiriyor. Ama bu peygamberlere indirdiği şeriat kitaplarının hepsi hidayet ve nurdur. Maide 44 Tevrat hidayet ve nurdur. Maide 46 İncil hidayet ve nurdur. Şura 52 ve Ahkaf 12 Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur. Allah Teala'nın bütün peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar kainatın tek şeriatını ifade eder. İblisin eski kitaplarda değişiklik yapması neticeyi değiştirmez. Allah Teala önce Yahudilere, sonra Hristiyanlara, sonra da Müslümanlara aynı hususiyetleri taşıyan kitapları indirmiş. Kalın çizgilere 7 sabah ve 4 teslim ihtiva eder. Şimdi Bakara 120'de "Velen terda angel Yahudi an Nesara hatta tetebi'u milletuhum." Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar sen onların dinine tabi olmadıkça. "Kul inne hüdallahi vel hüda." De ki Allah'a ulaşmak işte o hidayettir. Dinin temeli bu. "Vellein tebehte avan ba'delezi cahike minel ilmi." Bu ilim sana geldikten sonra hidayetin, insan ruhunun Allah'a ulaşması, hayattayken Allah'a ulaşması, ilmi sana geldikten sonra onlar hevasına tabi olursan "Mâ leke minallâhi min veliyyin velâ nesîr." Yani onun hevasına tabi olur da hidayeti dilemezsen, Allah'a ulaşmayı dilemezsen, senin için Allah'tan bir veli, bir nesir, yardımcı yoktur. Bakara 126'na Alimden 73'ü de eklersek şu sonuca ulaşıyoruz. Alimden 73'te Allah-u Teala "Ehl-i Kitap" yani Yahudiler, Nasraniler "sizin dininize tabi olandan başkasına inanmayın" dediler. Yani Yahudiler kendi aranda, Hristiyanlar kendi aranda "sizin dininize tabi olmazlarsa onlara inanmayın. De ki muhakkak hidayet Allah'a ulaşmaktır." Yani dinin temeli, insan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması dinin temeli hidayettir. Onun için Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayet, hidayetin hedefi de mutluluktur. "Size verilenin bir benzerinin bir başkasına verilmesidir." Yani ne demek oluyor? Size verilen bir benzerinin bir başkasına verilmesidir. Nasıl Yahudilere şeriat verilmişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiş. Nasıl Hristiyanlar şeriat vermişse onun benzerini Peygamber Efendimiz'e vermiştir. Yani şeriatı. Yoksa onlar Rabbinizin huzurunda sizinle çekişiyorlar mı? Onlara de ki muhakkak ki faz Allah'ın elindedir. Onu dilediğine verir. Allah vasidir. İlmi geniştir, her şeyi kapsar, alimdir. İşte sevgili kardeşlerim, görüyorsunuz ki olay gayet açık. Yahudiler, Nasraniler, Peygamber Efendimiz tebliğe başladığı zaman insanları Peygamber Efendimiz'e karşı kışkırtıyorlar, diyorlar ki sizin dininize tabi olmadıkça onlara inanmayın. Halbuki aynı şeriatı bir kere daha Allah'tan tarafında olan Nebiyye Sultanı Peygamber Efendimiz'e Kur'an-ı Kerim'i indiriyor. Kur'an-ı Kerim, tüm kutsal kitaplar hidayet ve nurdur. Dinin temeli hidayettir. Kur'an'ın da hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de kesinlikle mutluluktur. Üçüncü sual, günümüz tarikat mensuplarının şeriatı yaşadıkları söylenebilir mi?

0: ama çoğunluğu diğerleri teşkil ediyor. Yani İslam'ın beş şartını yerine getirerek şeriatı yaşamakta olduklarını zannediyorlar. Ama gerçekte Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşayabilmeleri neye bağlı? Yaşayabilmeleri mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşide bağlı. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Allah'ın kitabı Ehl-i Beyt dinin birinci kaynağı, Allah'ın kitabı ikinci kaynağı Ehl-i Beyt. Yani her devirde Kur'an'ı açıklamakla vazifeli olan Allah'ın veli Resulleri. Mehdi Aleyhisselam Ehl-i Beyt'tendir. Ve Mehdi Aleyhisselam'ın Allah'ın Resulü olduğunu Allah-u Teala Ali İmran Suresinin 81. ayet-i kerimesinde belirtiliyor. Öyleyse her Ehl-i Beyt imamı Allah'ın Resulü ise Allah'ın kitabı ve veli Resul, Allah'ın kitabı ve bunu yaşayan Ehl-i Beyt imamı. Ne yazık ki geleneksel din tatbikatı, risaleti de, vahyi de, ayetlerin indirilmesi de tamamen Peygamber Efendimiz'e sona erdirmiş. Yani adeta Peygamber Efendimiz'le birlikte Kur'an-ı Kerim'e kilit vurmuş. Nitekim Allah Resulü bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın resmi İslam'ın da ismi kalacak. İnsanlar İslami isimle anılacaklar. İslam'ın bir şartını yerine getiren herkes ben Müslümanım diyor. Ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan bakıldığı zaman mamur ama içindekiler insanlara bakıldığı zaman kalplerinde hidayetten eser olmayacak. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerirleri, fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre şeriat insanları iki cihan saadetine ulaştıracak kaidelerin bütünüdür. Ve bu kaidelerin başında Allah'a ulaşmayı dilemek vardır. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Güzel bir şey görürsün, güzel bir şeye duygulanırsın. O sırada Allah'a düşünürsün. Hep Allah'a, içimizde zaten.
3: Allah'a ulaşmak herkesin vazifesidir ya da ondan büyük tarı yoktur.
4: Gerçekten dini yaşamak, onun tadına varmak, hepsinden önemlisi yaşadığını, öğrendiğini diğer insanlara da aktarabilmek.
1: Yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırmak ister miydiniz?
2: Kim istemez Allah'la bütünleşmeyi?
3: Güzel emellerden bu dünyada yaşarsa, yaparsak ya, güzel emellerle orada da muvaffak oluruz. Emelimize, istediğimiz yere gideriz.
1: Ölmeden önce.
3: Öyle bir şey zannetmiyorum.
1: Ruhumuz yaşarken Allah'a ulaşabilir mi?
4: Tabii ki ulaşır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de Allah Teala bize bunu farz olarak kıldığı için Peygamber Efendimiz de her zaman bunu dile getiriyor. Ölmeden evvel ölün diye emirleri, bilgileri, nasihatleri var.
1: Kalbinizde Allah'ım ben seni çok seviyorum, senin dostlarından olmak istiyorum, sana ulaşmak istiyorum. Böyle talepler oluyor mu?
2: O zaten yani bu Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkuyorsun.
3: Her zaman ezan okunduğu zaman ben Allah'ım ya Resulallah şükürler olsun, hamdolsun derim.
4: Tabii ki var. Olmak da zorunda. Çünkü Allah'sız, inançsız hiçbir şekilde ne hayat olur, ne yaşam olur, hiçbir şeyden hani zevk alamayacağınız gibi amaçlarınıza, hedeflerinize maddi veya manevi hiçbir şekilde ulaşamazsınız.
2: Allah'ım seni çok seviyorum. Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
0: Misafirimiz Allah korkusu dedikleri Allah'ın sevgisini kaybetmekten korkma dedi. Allah korkusu ve sevgisi bir arada olabilir mi? Aslında şöyle ifade etmek gerekir. Mevlana bu istikamette bir misal veriyor. Kıyamet günü herkes ceviz gibidir. Orada kırılacaklar. Bazılarının içi boş, bazılarının içi dolu olacak. Tıpkı bunun gibi cevizin bir dış kabuğu var, bir de içi. Aslında dış kısmı içini koruyan bir

0: zır. İşte eğer bu şekilde değerlendirirsek, cevizin içi sevgi ifade ediyorsa, bu sevginin kaybedilmemesi, sevginin zarara uğramaması için de kabuk kısmı korku olarak ifade ediliyor. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de ayetlerde hep kötü hesaptan korkmak. Kötü hesaptan korkmak ne manaya geliyor? Kimdir kötü hesap sahipleri? Kaybettiği dereceler kazandığı dereceden fazla olanlar. O zaman böyle bir insan kötü hesaptan korkuyorsa, ne yapması lazım kötü hesabın sahibi olmak istemiyorsa? O zaman Allah'ın davetine icabet etmesi lazım. Nitekim Rad suresinin 18. ayet-i kerimesinde Allah Teala bunu söylüyor. Diyor ki: "Ellezine istecibu rabbimul husna." Rablerine, Rabbinin emrine icabet edenler için en güzeli vardır. Rabbimizin emri Allah'a hayatta ulaşmayı dilemek. Ona icabet etmeyenler, yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, yeryüzünde olanların hepsi, bir o kadar onların olsa, onu mutlaka fidye olarak verirlerdi. İşte onlar için hesabın kötüsü vardır. Niçin? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Onların barınacağı yer cehennemdir. Kötü hesap sahipleri kimlerdir? Kötü hesaptan korkanlar, kötü hesaptan korkanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Kötü hesaptan korkanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyenler, ama dilemeyenler, o zaman onlar kötü hesabın sahipleridir. Nitekim Yunus 62-64'te Allah'ın melekleri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Yani önce amin olmak var. Nedir amin olmak? Allah'a inanmak bir. Hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasına inanmak iki. Farz olduğuna inanmak üç. Farz ise itaat etmek lazım. Bu emri yerine getirmek. Bu da ancak takva sahibi olmakla mümkündür. Allah-u Teala'nın 7 tane hedef emirden bir tanesi hayattayken Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte kişi Allah'a ulaşmayı dilediği zaman evvela amin oluyor, sonra takva sahibi. Enfal 29'da aynı şeyi söylüyor. Ya eyyühellezine aminu ittakullah. Yani 7 hedef emirden birincisi olan Allah'a ulaşmayı dilerseniz, o zaman sizin için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar için dünyada ahirette de müjdeler vardır. Herkes Allah'tan korkar ama farklı şekilde korkar. Bizim din adamlarımız insanları cehennem korkusuyla korkutmaya çalışıyorlar. Oysa ki Allah-u Teala korkulan bir Allah olmak istemiyor. Allah sevilen bir Allah olmak istiyor ve kesinlikle bilin ki Allah seviliyorsunuz. Allah tarafından seviliyorsunuz. Çünkü varsınız, Allah-u Teala sizi sevmeseydi şu anda dünya üzerinde olmazdınız. Bu sevgiyi ait olduğu yere oturtmaya çalışalım. Bizim de mutlaka onun sevgisine mukabele etmemiz lazım. Yani içimizde bir korku olmalı. Acaba Allah-u Teala'nın bize olan sevgisi azalır mı? Allah bizi severek yaratmış ve o sevgisinin devamını istememiz lazım. O sevgi azalır mı? Bu cehennem korkusu değildir. Bizi yaratanın bize olan sevgisini kaybetmenin korkusunu olarak anlıyoruz. Takva Allah'tan korkmaktır olayı geçerli değil. Takva korunmak ve belki sakınmak. Hikayet kökünden türeyen bir kelime korunmak ve sakınmak anlamına geliyor. Mürit ve mürşit açısından takvayı düşünürsek, mürşit açısından korumak, mürit açısından da sakınmak şeklinde ifade edilebilir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala Tevrat'ın da İncil'in de Kur'an'ın da aslında aynı şeriata sahip olduğunu ve her devirde bu şeriatı insanlara açıklayan resullerin, mürşitlerin geldiğini söylüyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamberler mi acaba?
3: Mürşit demek ilim adamı demek.
4: Mürşit olsun, peygamber olsun, evliya olsun, resul olsun, bunların hepsi Allah tarafından görevlendirilmiş, size dininizi öğretmesi gereken öğretmenler.
1: Allah'ın evliyaları, hani insanlara dini öğretmek için gönderilen insanlar var mıdır?
2: Tabii ki vardır. Her zaman olacak. Hep vardı. Gene de olacak. Devam da edecek. Onlar aşkla dolu insanlar. Allah aşkıyla dolu insanlar. Kendisi aşkla dolu olacak ki seni ikna edebilsin, inandırsın.
3: Yalnız bir Kur'an'a inanırım ben. İncil, Tavrat bilmem ne doğrudur ama onun herkesin kitabı var. Bak şimdi Müslümanların kitaplarını yakıyorlar orada. Hollanda'da, İsveç'te falan. Biz hiç taraftar değiliz. Yani çok üzgünüz.
1: O mürşitleri nasıl bulabiliriz?
2: Kitap yazıyorsa, bir şekilde bize ulaşıyorsa ancak o şekilde de ulaşabilir. Nasıl ulaşacağız başka türlü?
3: İçimdeki temizlikle bulacağız yani. Kalbimizin temiz olması lazım.
4: Benim bildiğim kadarıyla bunu Ahmet'e, Mehmet'e, Ender'e sorarak bulunmaz. Çünkü bunu insanlar görevlendirmiyor, atamıyor. Bunu bu mürşitleri, peygamberleri atayan tek bir kişi var. O da Allah. Dua ederek, hacet namazı kılarak Allah'tan isteyeceğiz.
1: Hacet namazını kılın. Bana ulaşmayı dileyin. Bunun için tayin ettiğin mürşidi bana göster ya Rabbi diye dua edin. O size göstereceğini söylüyor. Bunu yapmak ister misiniz?
2: Tabii ki isterim. Kılacağım da o namazı ve o dua da yapacağım.
0: Biz abiniz, ben yalnız Kur'an'a inanırım. İncil, Tevrat doğrudur ama Müslümanların kitaplarını yakıyorlar dedi. Dinler arasında yaşanan bu kaos şeytanın bir tuzağı mıdır? Evet. Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı. Bir daha bir diğer kitabı gelmeyecek. Ama son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de ezeli ve tek bir din var ve bu dinin şeriatı da tek. Ama bu dinin şeriatını farklı zaman dilimlerinde Allah Teala peygamberlerine bir kere daha indirmiş, bir kere daha indirmiş, yani tekrar söz konusu. Hangi peygamberi yeryüzüne indirmişse dinin şeriatı tek olan şeriatını da onunla bir kere daha indirmiş. Ali İmran 19'da ne din andalar İslam. Allah'ın katında din İslam'dır. Dinler arasında düşmanca davranışlar her dinin mensubu tarafından kendisine bir düşmanlık vücuda geldiği anda karşı tarafa da bir zarar vermesi istikametinde harekete geçmeye sebebiyet veriyor. Ama aslında başka başka dinlerde saydığımız insanlar aslında başka bir dinde değiller. Hepimiz aynı dindeyiz. Hazreti İbrahim'in Hanif dininde. Öyleyse din mensuplarının birbirine karşı savaşı bir çıkmaz sokaktır, yanlış bir tatbikattır. O farklılığı ortadan kaldırmak, bütün din mensuplarının temel hedefi olmasıdır. Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde eski toplumların derdi elemi size de dokundu. Yani evvela Yahudiler bu tuzağa düşmüşler, sonra Hristiyanlar bu tuzağa düşmüş. Nerede derdi elemi? Haset ve kin. Kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim, iman etmedikçe cennete giremezsiniz, birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Size birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Selamı yayın. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereşatü muhterem hocam. Öncelikle gül kokulu ellerinizden hürmet ve hasreti öpüyor. Sizi çok ama çok seviyorum muhterem hocam. İzninizle bir sualim olacak, arz edeceğim inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'de şeriatın bütün esasları açıklanmasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır muhterem hocam? Sizi teşekkür ederim. Çok ama çok sevindim de kalpten işaret. Selamünaleyküm.
0: Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Kur'an-ı Kerim'e göre şeriatın bütün esasları açıklaması, Kur'an'da açıklamasına rağmen insanların yeni kitaplar yazması şeytanın bir tuzağı mıdır? Her devirde Kur'an-ı Kerim'i açıklamakla vazifeli olan devrin imamıdır. Nasıl Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ehli beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki Mehdi aleyhisselam benim soyumdandır. Benimle insanlar nasıl şirkten kurtulmuşlarsa onları da fitneden kurtaracaklardır. Şimdi ben nasıl vahiy üzerine mücadele veriyorsam o da benim sünnetim üzerine mücadele verecek. Anlıyoruz ki gerçekten iki kaynak. Burada birinci kaynak Allah'ın koruması altında. Şeytan bunu değiştiremiyor. Ama şeytan bunu değiştirmeyince bu kitabın tatbikatını değiştirmeyi başlamış. Başarmış iblis ve insanları tuzağına düşürmüş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz size ruh verenler gelecek olanı arayın bulun demesine karşılık insanlar mürşide tabi olmak şirktir. Kullarla arasına kimse giremez diyorlar. Böyle olunca da faydasız ilimle Kur'an-ı Kerim'e perde olmuşlar. Kur'an-ı Kerim muhafızı olan Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bütün esasları koymuş ama iblis insanlara şeriat kitapları yazdırmış. Kur'an'ın bütün temel kavramını değiştirmeyi, unutturmayı başarmış. Şeriat o temel hedeflere ulaşmayı sağlayıcı özelliğiyle bütünüyle kaybetmiş. Eğer Allah öğretisi yoksa Kur'an insanlara hele hele tercümelerden hareket eden insanlara bir şey sağlayamaz. Nitekim bugünkü İslam şeriatı insanlardan hiçbirini cennete ulaştıramaz. Dünya saadetini insanlara tatbik etmeleri de hiçbir şekilde mümkün değildir. Hicr 9 ve Bakara 78 bunu açıklıyor. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah Teala insanları dünya ve cennet mutluluğuna ulaştıracak en önemli şeriat hükmünün Allah'ı zikretmek olduğunu açıklıyor. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
3: İbadet etmek, dua etmek, Allah'a yaklaşmak.
2: Ağzımızda zaten hep Allah ismi hep var. Hay Allah diyoruz mesela en basite.
4: Tabii namaz kılmak da, oruç tutmak da, yani diğer bütün ibadetler de çok önemli ama zikir yapmak daha önemli. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de de bunu dile getiriyor. İbadetlerin en büyüğü zikrullahu ekberdir diyor. Allah adıyla zikretmektir diyor.
1: Allah diye Allah'ı hep anarsak neler kazanırız?
3: Öbür taraf için çok şey kazanırız.
4: Zikir tabiri caizse bizim ruhumuzun, nefsimizin ilacı. Yola girsek bile zikir olmadan hiçbir şekilde adım atamayız, ilerleyemeyiz.
1: Bununla bizi iyileştiriyor nefsimizdeki hastalıkları. O tarz bir zikirden.
2: Kendim öyle iyileştim. Depresyona girmiştim. Doktora gittim. Bana bir ilaç verdi. Bir kere içtim, mahvoldum. Attım hepsini çöpe. Oturdum. Nas suresi, Felak suresi, her sıkıntıda devamlı sureleri okudum. Ben şifayı o şekilde buldum. Allah'ıma çok şükürler olsun. Ama tabii ki içten inanarak.
1: Allah'ı zikredersek insanlarla çok barışık olur muyuz?
3: Evet, sen temiz kalplisin, iyisin. Karşındaki yanlış fikirlere sahiptir. Yani hakikaten ben 80 yaşındayım. Yani ben çok bu devirler gibi devir görmedim. Ne saygı var, ne sevgi var, ne birbirine itimat var, itimat falan kalmadı. Yani hiçbir şey kalmadı.
0: Sen yola girsek bile zikir olmadan ilerleyemeyiz. Zikrin diğer ibadetlerinde farkı nedir? Zikir ibadetlerin sultanıdır ve iki tane düşmanımız var. Bu iki düşmandan bir tanesi şeytan. Nitekim Nebriyat Sultanı Peygamber Efendimiz şeytandan korunmak babında şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. İkincisi nefsimiz. Nefsimizin afetlerini kalbimizde temizleyen yegane vasıta yine zikir. Öyleyse eğer pozitif istikamette bir taşla iki kuş vurmak istiyorsak bunlardan bir tanesi bu zikirdir o. Allah ismini tekrar zikir. Başlı başına bir ibadettir. İbadetlerin en büyüğüdür. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde "Utu mahiyye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenahen an fahşai ve münker ve zikrullahu ekber." Kur'an-ı Kerim ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir ama Allah ismini tekrar en büyük zikir. Bu en büyük ibadet bizi mutlak ölürse cennet mutluluğuna taşır. Sonra da dünya mutluluğuna. Aslında Allah'ın zikirden muradı nefs tezkiyesi ve tasfiyesidir. Allah'ın zikirden muradı zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazıl ve selavat isimli nurlardır. Zikir bizi huzursuzluktan huzursuzluğa sürükleyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakmak için yegane silahtır. Zikir seviyesiyle kişinin manevi yücelme seviyesi birbirine paralel seyir takip eder. Hadis-i şerifte bir kişi, "Ya Resulullah, İslam'ın emirleri çoğaldı, bana sıkı sıkıya yapışacağım bir şey söyle." Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, "Dilini hep Allah'a zikretsin," buyurdu. Evet, demek ki her zikirle otur ve devamlı Allah-u Teala'yı zikret. Allah isminin tekrar. Öyleyse görüyorsunuz ki bu zikir en büyük ibadet bizi mutlak olarak evvela cennet mutluluğuna taşıyor. Sonra da dünya mutluluğuna. Cennet için kazandığımız derecelerin kaybettiğimiz derecelerin fazla olması lazım. Ama bize en çok fazla derece kazandıran ibadet zikirdir. Sonra da dünya mutluluğuna ulaştırır. Dünya mutluluğunda da bizi huzursuz ve mutsuz kılan nefsimizin afetleridir. Ve bu afetleri azaltan yegane silah da o da zikirdir. Yani zikirden murat nefs tezkiyesi ve tasfiyesi. Nefs tezkiyesi şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Nefs tasfiyesi ise başkalarını mutlu etmek. Allah'ın zikrinde murat, zikrin Allah'ın katına indirdiği rahmet, fazl-ı selavat ve huzursuzluktan sürüyen nefsimizdeki afetleri devre dışı bırakması, zikir ise mutlak surette bizi hedefe ulaştıran yegane vasıta. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual arz etmek istiyorum. Allah'ın peygamber olmayan Resullerine yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Allah razı olsun, sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, Allah'ın peygamber olmayan Resulüne yazdırdığı kitapların şeriat hükmü var mıdır? Hayır. Allah-u Teala Rad Suresi'nin 38. ayet-i kerimesinde وَلِكُلْ عَجَلٍ kitap. Her zamanın bir kitabı vardır. Bu peygamber olmayan Resullerine Allah'ın verdiği sohbet mahiyetinde kitaplardır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem peygamberdir. Ondan sonra bir peygamber gelmesi hiçbir zaman mümkün değildir. Ama kıyamete kadar bütün kavimlere Resuller gelecektir. Eğer Allah-u Teala bu Resullere bir kitap yazdırdıysa bu kitap hiçbir zaman şeriat kitabı olamaz. Son nevi kainatın son şeriat kitabının sahibidir. Bundan sonra bir şeriat kitabı indirilmeyecektir. Ama Allah-u Teala bütün kavimlerdeki Resullerden dilediklerine bir sohbet mahiyetinde kitap yazdırabilir, indirebilir. Onlara da Allah'ın izniyle indirilmiştir diye Allah-u Teala not koyuyor. Mü'min suresinin 78. ayet-i kerimesine baktığımız zaman şu hakikati görüyoruz. لَقَدْ اَرْسَلْنَا رَسُولًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسَسْ عَلَيْكَ. Andolsun senden önce Resuller gönderdik. Onlardan bir kısmını sana anlattık. Nebi Resul'e bir kısmını da sana anlatmadık. Allah'ın izni olmadan bir Resul'e ayet indirmesi olamaz. Allah'ın emri geldiği zaman hak ile hükmedilmiş olur. Batılı isteyenler orada hüsrana uğramışlardır. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Kasas 40 ayetinde yakalayıp suya gömdük diyor. Yakalamak, anlatmak için mi kullanılan bir kelime? Yoksa onlar hakikaten bir güçle tutuldular mı? Allah tarafından harcayabilmişsiniz. Muhterem Efendimizin tefsirinde biliyorsunuz her devirde Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden, lafzını ve ruhunu tefsir eden huzur namazın imamıdır. Allah Teala Hazreti Musa'ya korkma suya gir, deniz açılacak diyor. Deniz açılıyor. Firavun ve ordularından kaçan Yahudiler karşı sahile ulaşıyorlar. Onlar karşı sahile ulaşana kadar Allah Teala denizi açık tutuyor. Karşı sahile ulaştıklarında onların arkasından denize dalan Firavun ve ordularını Allah Teala sulara gark ediyor, hepsini suda boğuyor. Her şey Allah'ın emrinde. Antalya'dan bir kardeş muhterem hocam, Mürşide ulaşmadan önce yapmamız gerekenler nelerdir? Açıklar mısınız? Nebilal Sultanı Peygamber Efendimiz, size iki emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim, Allah'ın kitabı sünnetim. Öyleyse her şeyden evvel Allah'ın ayetlerine iman etmek lazım. Allah'ın ayetlerine iman açısından olaya baktığımız zaman onun Resullerin birinci görevi olduğunu görüyoruz. İşte Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Bu ayetlerin tilavetinde ayetlere iman edenler, ayetlerin tilavetinde insanlar Allah'a davet ediliyor, mürşide davet ediliyor. Allah'ın daveti, Allah'ın zatına ulaşmak, mürşide davet de tabiyet, dinin temeli bu inşallah. Allah'ın ayetleri okunuyor. Dolayısıyla kişi öncelikle Allah'a ulaşmayı dileyecek. Dileyen kişi Allah'a yedi Furkan ve akabinde 12 tane insanla Allah onun mürşidine ulaştırıyor. Ve böylece onlar nefs tezkiyesine başlıyor. Nefs tezkiyesi ve daha sonra dedi kademede kitabın öğretilmesi, pardon 5 kademede kitabın ruhunun öğretilmesi ve hikmetin öğretilmesi söz konusu. Burdur'dan bir kardeşim muhterem hocam, İslam'ın 5 şartından başka gibi, başka ne gibi hal ve harekete, dilimize göre hareket edebiliriz? İslam'ın 5 şartı vasıta emirlerdir. Hepsi farzdır. Ama bundan daha önemlisi Allah'a ulaşmayı dilemek farz. Bundan daha önemlisi mürşide tabiyet farz. Yani dinin temeli Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşması. Yani hidayet farz. Evet, hidayet farz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah Teala ona mürşid göstermiyor. Mürşid göstermeyince o kişinin ruhu vücuduna harip sırat-ı müstakimlaşıp hidayet gerçekleşmiyor ve o kişi ileri ve delalette kalıyor. Ama kişinin vasıta emirlerden önce Allah'a ulaşmayı dilemesi, Allah'ın kendisi için tayin-i mürşide tabi olması, tabiyetle birlikte ruhun Allah'ın zatına ulaşması, bu hidayettir. Kişi ermiş evliya kılar. Kayseri'de bir kardeşim muhterem hocam, Maide suresinin 117. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Muhterem Efendimizin tefsirinde Maide suresinin 117. ayet-i kerimesi Allah-u Teala Hazreti İsa'yı göğe kaldırdı. Kendisine şikayet eden ve ihanet eden havari de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın yüzünün şekline soktu. Hazreti İsa, sen beni vefat ettirince, yanına alınca onların üzerine artık ben gözetleyici ve şahit değildim. Sen şahit oldun. Sen her şeye şahitsin diyor. İnsanın yaratılış gayesi Zariyat suresinin 56. ayet-i kerimesinde beyan edildiği gibi Allah'a kul olmaktır. Şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olabilmek. Ancak dünya hayatında Allah'a ulaşmayı dilemek de gerçekleşir. Başlangıçta herkes şeytanın kuludur. Allah-u Teala her kavimdeki insanları şeytana kul olmaktan kurtarıp Allah'a kul etmek üzere Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde açıklandığı gibi Resulleri vazifeli kılar. قَدْ بَحَسْنَا فِي كُلْ اُمَّتٍ رَسُولًا اِنْ يَبُدُ اللّٰهَ وَاِشْتَنَبُ تَعُوتَ Şeytana kul olmaktan kurtulsunlar ve Allah'a kul olsunlar. Allah'a kul olsunlar, şeytana kul olmaktan kurtulsunlar. Bir kısmı hidayete erdi, bir kısmı delalet üzerine delalet hak oldu. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dileyen bir insan nazardan kötü gözden korunur mu? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediği andan itibaren 4 ayet-i kerimede artık iblise senin benim kullarımızdan bir sultanın yok. Yani Allah Resulü diyor ki şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz. Hedef emirlerden olan Allah'a ulaşmayı dilemek şeytanın kapısıdır, kilitlemek manasına geliyor. Artık şeytan o kişinin ruhu Allah'ın zatına ulaşıncaya kadar onun üzerinde bir tesiri söz konusu değil. Ve arkasından şeytanın vücuda giriş yollarını daraltınız. İşte İsra suresinin 53. ayet-i kerimesinde kul ya ibadî ellezî, daha doğrusu kul li ibadî ya kulû elleti ahsen. Kullarıma güzel söz söyle. Enne şeytane yenzehu beynem. Şeytan arasına girer. Enne şeytane kan insan yadu vel mubine. En güzel sözü insanlara söylesinler. Şeytan onların arasını bozar. İşte şeytanın vücuda giriş yollarını daraltmak en insanlara güzel söz söylemektir. Çünkü kötü söz söylediğin zaman hemen şeytan devreye giriyor. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, dualarımıza peygamberimizin şefaatinden mahrum eyleme diyoruz. Böyle dua etmek doğru mudur? Evet sevgili kardeşlerim, Resulullah'ın şefaati, asaletin devrin imamı olan Resulullah'ın şefaati, vekaleten devrin imamının şefaatiyle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, bir arkadaşım kendisini büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabileceğini soruyor. Konuda ne buyursunuz? Kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan sonra nasıl kurtulabileceğini. İster büyü, ister sihir, ister ne olursa olsun. Allah-u Teala'nın bütün insanlar için vaaz ettiği reçete, daha doğrusu davetiye, reçete ve garanti belli Kur'an-ı Kerim'de yer almış. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünyasında Allah'a ulaşması tüm insanlar için 3 tane cennet dünya saadetin yarısı. Şartlar ne olursa olsun. Şirk en büyük günah-ı kebairden bir tanesi. Ama Allah'a ulaşmayı dilemekle şirkten kurtulur. Zülmani tatbikatın hepsinden şirkten kurtulur. Nihayetinde sihir ve büyü de günah-ı kebairdendir. Nereden biliyoruz sihir büyü günah-ı kebairdendir? Bakara suresinin 102. ayet-i kerimesinde öyle buyuruluyor. Onlar Süleyman Aleyhisselam'ın mülkü üzerine şeytanın tilavet ettiği şeylere tabi oldular. Süleyman Aleyhisselam inkar etmedi. Kâfir fakat şeytanlar insanlara sihri Babil şehrindeki iki meleği Harit ve Umrut'a indirilen şeyleri öğretmekle kafir oldular. Oysa onlar biz sadece bir fitneyiz. O halde sakın sihri öğrenip kafir olmayın demedikçe hiç kimseye bunu öğretmezlerdi. İkisinden biri. Şimdi Nisa suresinin 31. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? İn teştenibu kebairel isme ma tunhavne. İn teştenibu kebaire ma tunhavne. Yani yasakladığınız büyük günahlardan kaçınırsanız ki büyük günahlardan bir tanesi sihir büyüdür. Sizin günahlarınızı örteriz. O zaman in teştenibu. E neyle iştinab edeceğiz? Neyle iştenab edeceğiz? Allah'a ulaşmayı dilemekle. Hangi ayet? Necm 32'de Allah-u Teala öyle buyuruyor. Necm suresinin 32. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اِشْتَنَمُوا الْكَبَائِرِ اِسْمَ فَالْوَوَحْشَ. Onlar iştinab ederler. Büyük günahlardan ve fuhuştan. İşte o büyük günahlardan, fuhuştan iştinab edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyenlerden Allah-u Teala bütün negatif şeyleri tamamen gideriyor. Ondan sonra da zikir. İşte bir arkadaşım kendisine büyü yapıldığını söylüyor. Bundan nasıl kurtulabilecek? Allah'a ulaşmayı kalben dileyecek. Medine'ye gittikten sonra Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece 4 rekat Hazire namazıyla mürşidini Allah'tan soracak, Allah'ın gösterdiği mürşide tabi olacak. Onun verdiği reçeteyle yoluna devam edecek. İşte bu söylediğim 3 tane ayet-i kerime sihir büyüden nasıl kurtulabilir? Allah Teala onu açıklıyor. Bakara 102, Nisa 31 ve Necm 32 bunun cevabını veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an Haram Mutlu programında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhum. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Bu sadece bir ayette değil, birçok ayette dünya hayatının bizi kıskıvrak yakaladığı, bizi esir aldığı ve bizi Allah'tan uzaklaştırdığını biliyoruz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne diyor? Her kötünün başı nedir? Dünya sevgisi. Her kötünün başı dünya sevgisi. Hırs ve şehvet, bir insan bu dünyada neye sahip olursa olsun yeterli görmez. Daha ötesini, daha ötesini, daha ötesini. Mesela 100 evi olan bir insan, hiç evi olmayan bir insanla mukayese edildiğinde, terazinin bir kefesinde hiç evi olmayan bir insanın ev isteme talebi olsun. 100 evi olan bir kişinin de ev isteme talebi olsun. Hangisi daha ağır gelir? Evet. 100 evi olan kişi hiç evi olmayandan çok daha fazla ev sahibi olma talebi içinde bulunuyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Dünya hayatı değersizdir. İnsanlar Allah'ın zikrini alakoyabilir. Ama dünya hayatından daha kıymetli nedir? Dünya hayatından daha kıymetli olan zikir, mürşit ve mürittir. Dikkat edersen bir insanın mürit olabilmesi için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Mürşit olabilmesi için Allah tarafından irşat kademesine tayin edilmesi lazım. Bunun da ötesi zikir geliyor. Peygamber Efendimiz diyor ki, dileyen herkes cennete girer. Kim istemez ki ya Resulullah? Allah Resulü diyor ki beni istemeyen cennete istemez. Öyleyse dikkat edin. Dileyen herkes kimdir o? Dileyen kişi. Kalbin ulaşmayı dileyen kişi cennete girer mi? Girer. Ama kim istemez Allah'a ulaşma dileğini? Beni istemeyin diyor. Resulullah ise irşat makamını tarif ediyor. Beni istemeyen, yani mürşidi istemeyen bir insan ben Allah'a ulaşmayı diledim derse sizi inandırıcı gelir mi? Resulullah'ın ifade ettiği bir ümmet düşünün ki başında ben varım, ortasında Mehdi, sonunda Hazreti İsa Aleyhisselam. Bu ümmet helak olmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim önümüz aydınlık. Yani mutlu olmak için her şey var. Allah da bizim mutlu olmamızı istiyor. O zaman mutlu olmamızı istemeyen kim var sadece? Sadece şeytan var. Cehennemlik amel işleyen kişi. Cehennemlik amel işleyen kişi. Kendisiyle cehennem arasında bir arşın mesafe kalıyor. Ve kitabın hükmü devreye giriyor. Kitabın hükmü devreye giriyor. O kişi cehennemlik amel işlemeye, o kişi cennete gidiyor. Bu da ne? Hiç dinle alakası olmayan. Siz gidiyorsunuz. Yani ne o daveti ulaştırıyorsunuz. O da geliyor, sizi dinliyor ve diyor ki tamam kesinlikle ben buna inandım. Ben Allah'a ulaşmayı diliyorum. Allah'a ulaşmayı diliyor. Nereye gidiyor? Cennete gidiyor. Ve eğer biz bu öğretiyi kendimize mal eder yaşarsak, başkasına da hidayetine vesile oluruz. O zaman onlara mutluluğuna vesile olduğumuz gibi, mutlu et, mutlu ol kanunu gereğince en üst seviyede kim mutlu olur? Bizler mutlu oluruz. Ramazan ayında takva sahibi bir imam bir köyde bulunuyor. Herkes ondan memnun. Her akşam onu bir kişi evine davet ediyor. Bir karı koca da adetten onu da davet ediyor. Ama o günkü davetten önce koca eşine bir miktar para veriyor. Ev sahibi hanım da hocayı evine davet edin telaşı içerisinde yemeklerle şeylerle meşgul. O verdiği parayı masanın üzerine koyuyor. O sırada imamı da çağırdıklarında geliyor fakat pencere açık ve dışarıdan bir rüzgar esiyor. Masa üzerindeki parayı ne yapıyor? Savuruyor. O savurduktan sonra da imam da orada ya bunların parası gitmesin alıyor o parayı katlıyor ve o duvarda asılı Kur'an'ın kılıfının içine koyuyor. Geliyor akşamleyin koca eşi teravihten geliyor para yok. Düşünmeye başlıyor ikisi yan yana geliyor ki yavrum. Sen benden başka kimse buraya gelmedi. Bir tek imam geldi. Başka kimse yok. Ve düşünmeye başlıyor. Götürmüşsen mutlaka imam götürmüş. Başka bir şey arası yok. Hep bunlar gönül koyuyorlar. İşlerinden homurdanıyorlar vesaire vesaire. Yıl dönüyor. Tekrar Ramazan ayı geliyor. Tekrar köylüler yarış içine giriyorlar. Takva sahibi imamı iftara çağırıyorlar. Bizimkiler gönül koyuyor. Hiç orada olmuyorlar. En sonunda dayanamıyor gidiyor. Diyor ki sana seni davet etmiyoruz biliyor musun diyor. Hayır diyor ben de anlamadım yani ne oldu. Ben size karşı düşünüyorum gerçekten bir hatam olmalı ki yani ben de hiç anlayamadım. Anlatıyorlar böyle böyle bir paramız vardı. Bu şekilde oldu. Biz eşimle birlikte olsa olsa imam götürür diye karar verdik. İmam ağlamaya başlıyor. İmam ağlamaya başlıyor. Diyor ki tamam ya özür dileriz götürürsen de. Hiç önemli değil. Seni ağlatmak için biz bunları söylemedik diyor. Ben diyor ona ağlamıyorum. Kur'an'a ağlıyorum. Bir yıl geçti, siz o Kur'an'ı o duvardan indirip kılıfın içerisinden ne okudunuz, ne bu Kur'an'da ne var ne yok diye hiçbir talebin sahibi olmadınız. Evet, gerçekten o para masanın üzerindeydi. Pencere açıktı, siz burada değilken rüzgar savurduğu için ben de yerden aldım o parayı. İşte şu anda duvarda asılı olan Kur'an'ın içerisine koydum. Eğer siz Kur'an'ı açıp okumuş olsaydınız, o parayı içinde görecektiniz. O zaman diyor ben kendime değil, imam mı hırsız, Kur'an mı öksüz? Bir kararı siz verin. İşte sevgili kardeşlerim aslında bugün günümüzde ne olmuş? Ulaşmayı dilemeyenler için Kur'an öksüz, Resulullah bildiriyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi kalacak. Her türlü hizmeti parayla satın alabilirsiniz ama Müslümanlığı parayla satın alabilir misiniz? Hayır. Bizzat kendiniz dileyeceksiniz ve yaşayacaksınız.
7: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tren misafirine, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugün de Kur'an-ı Kerim'in önemli kavramlarının bir tanesi Yevmül Ahir'i konu edindik. Konumuz Yevmül Ahir. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ne anlama gelmektedir? Sevgili kardeşim, yav gün demektir. Yevmül Ahir son gün, sonraki gün demektir. Ama burada ayetler içerisindeki Yevmül Ahir'in kullanışına baktığımız zaman özellikle Yevmül Ahir'in dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Ankebut suresinin 36. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Şuayb Aleyhisselam'ın kavmine şöyle buyurduğunu görüyoruz. İlâ medyen âhım Şuaybe fe kâle yâ kavminullah vercil yevmül âhire. Medyen halkına onların kardeşi Şuayb gönderdik. O zaman onlara, ey kavmim, Allah'a kul olun ve ahiret gününü, Allah'a ulaşma gününü dileyin. Öyleyse ahiret günü, yevmül âhire dileyin demekle yevmül âhirin ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak azgınlık etmeyin. Allah'a ulaşmaya mani olmayın dedi. O zaman Kur'an-ı Kerim'de geçen Yevmül Ahir kavramı ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşma günü olduğunu görüyoruz. Bu duruma göre İki grup insan var. Biri hayattayken ruhun Allah'a ulaşma gününü dileyen, Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. İki, hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemediği gibi dilemesine mani olan veya dilediğini zanneden. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman 28 basamak İslam merdiveninin 1 ve 2. basamağında olanlar, onlar seçilmeyenler, Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başkasının dilemesine mani olanlar, 2 seçilenler ulaşmayı dilemiyorlar veya dilediğini zannediyorlar. Bu duruma göre bu 1 ve 2. basamaktaki olanlar, bunların hepsinin gideceği yer cehennem. Her devirde insanların %90'dan fazlası bu durumda. Ulaşmayı dilemeyen, dilemesine mani olan, ulaşmayı dilemeyen veya dilediğini zanneden. Bunlar gidecek yer cehennem. Ama seçildikten sonra %10'dan azı ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını iman eden ve dileyen kişiyi ifade ediyor. Evet, şimdi bu duruma göre Tövbe suresine baktığımız zaman ne görüyoruz? Tövbe 99'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Bedevi Araplardan Allah'a varit gününe, Allah ölmeden evvel ulaşma gününe inananlar vardır. İnfak ettikleri şey Allah indinde ve Resulünün durularında bir yakınlık vesile kabul ederler. Muhakkak onlar için bir yakınlık vardır. Allah onların rahmetinin içine dahil edecek. Ve muhakkak ki demek ki Allah'a ve emlâhe inananlar hemen Allah yolunda infak ediyorlar. Zekatlarını veriyorlar. Allah Teala da onların karşılığını Allah'a veriyor. Onları rahmetin içine dahil ediyor. Öyleyse Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişinin sağlaması, Allah yolunda infaka başlaması manasındadır. Ve gerçekten yevmül ahir onları rahmetin içine dahil edecek. Tevbe 99 Nisa 175'te de onları belirtiyor. Yevmül ahir dendiği zaman Kur'an-ı Kerim'de kıyamet günü de söylemiş oluyor ama bütün yevmül ahirler söz konusu olan şey kıyamet günü değildir. Asli unsur yevmül ahir insan ruhunun Allah'a ulaştığı gün olmasıdır. Nitekim yevmül ahir aslında Allah'a ulaşma günü olduğu Allah-u Teala onları rahmetin içine fazlın içine sözünden içine koyacak ve sözünden anlaşılmaktadır. Cebrail aleyhisselam Medine'de yer alan Resulü dendiğinde iman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, ahiret gününe, kadere ve hayrın şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır şeklinde cevap verdiği söyleniyor. Yevmül ahir sadece kıyamet günüdür olayı. Bu bir hürafedir, bir bidattır. Yevmül ahire inanan herkes Allah'ın rahmetinden faydalanacak mıdır? Evet, kalpten ulaşmayı bir slaytımız var. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire iman edenler. 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bunlardan bahsediyor. Allah'a ulaşmayı dileyen yevmül ahire imanlar. Bakara 62, Bakara 177, Alman 114, Bayda 69, Tevbe 18, 19, Tevbe 44. Bunlar Allah'a ve yevmül ahire iman edenler. Yani ruhun dünyada Allah'a ulaşmayı dileyenler. Ama Nisa 39 öyle değil. Nisa 39'da inandığını, ya Allah'a yevmül ahire inandığını zanneden bir Nisa 39. Onlar Allah'a ve yevmül ahire gününe, ruhun ölmeden ve Allah'ın ulaşma gününe iman etselerdi. Demek ki o bunlardan iman etmeyenleri söylüyor. Öyleyse kimdir Allah'a ve yevmül ahire iman eden? 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olan kişi. Kişinin rahmetin içine konulması Rahim esması ile tecelli ifade eder. Rahim esmasına muhatap olanlarsa sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ayrıca yevmül ahire inananlar ve Allah'a ulaşmak üzere Allah'tan talepte bulunanlar Allah'ın rahmetin içine alması o kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyenler mürşidine ulaşıp tövbe ederlerse nefs sadece ameller isteyebilirler. Nefs tezkesi yevmül ahire inanmakla başlar. Evet, yevmül ahire iman etmeyen, Allah'a ulaşmayı dileyemeyen, müşhidine tabi olmayan kişi o nefs tezkesine başlayamaz. Üçüncü sual, yevmül ahir kavramının içinde bulunduğumuz çağ için önemi nedir? Çok büyük bir öneme sahip. Çünkü İslam alemi, Yahudiler ve Nasrani'ler %90'dan fazlası inandığını zannediyor ama yevmül ahire dilemiyor. Bakara 62, Maide 69'da Allah Teala ehli kitaptan bahsediyor. Burada amin olanlar birinci grup, Yahudiler ikinci grup, Nasrani'ler üçüncü grup. Sahabiler dördüncü grup. Bu dört gruptan kim Allah'a ve yevmül ahire iman eder? İslah edici amel işlerse Allah'a ve yevmül ahire iman eden kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve islah edici amellere başlarsa, yani nefs tezkiyesine zikre başlarsa فَلَهْ مَجْرُمْ مِنْ دَرَبِّهِمْ لَا خُبُنْ عَلِيمُ وَلَا مِيَحْسَنُمْ. Gerçekten de bir önceki sualın cevabı nefs tezkiyesi, ıslah edici amel, yevmül ahir dileyen kişi için geçerlidir. Allah'a ve yevmül ahire iman edenler, onlar nefs tezkiyesine başlayabilirler. Onlar için de korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Hem Maide 69'da aynı şeyi söylüyor. Öyleyse yevmül ahir deyip geçmeyin. Yevmül ahir çok önemli bir kavram. Evet, kıyamet günü anlamına da gelebilir ama asıl manasıyla ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma gününü ifade ediyor. Fizik vücut teslimi için yevmül evvel Allah'a teslim edeceğine dair ise yevmül ahirde fizik vücudun Allah'a teslim olunduğu gün. Nefs için verdiği yemin yevmül evvel ise teslim olduğu günde yevmül ahirdir. Üçüncü suale baktığımız zaman ne görüyoruz? Yevmül ahir kanunun içinde bulunduğumuz çağ için, içinde bulunduğumuz çağ hidayet çağı ve yevmül ahire iman olmadan o kişi hidayet çağını asli unsuruyla yaşayamaz. Hidayet çağında Allah-u Teala nurunu tamamlayacaktır Saf 8-9'da. Ama kimler için bu nuru tamam söz konusu? Allah'a yevmül ahire iman edenler için. Allah'ın temel emri bu çağın da alameti farikası, bu çağın işareti hidayettir. Yevmül ahir hidayetin başlangıcıdır. Hidayet onunla var oluşur. Bu çağ dinlerin birbirinden temelde farklı olmadığını, sanlara ilan ve ispat edecek olan çağdır. Allah'a ulaşmayı dilemek, yevmül ahire inanmak, ruh ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmak, mürşide tabi olmak ve bu şekilde salih amelleştirmek, Yahudilerin içinde bir grubun, Hristiyan içinde bir grubun, Sabi'nin içinde bir grubun alametini oluşturuyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a iman etmenin yanı başında hep yevmil ahir kavramını, yani ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmaya inanmayı da kullanmış ve bunu farz kılmış. Sizce ruh dünya hayatını yaşarken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Kur'an'da emredilen ibadetlerin hepsi biz Allah'a ulaştıracak yollar. Yani bu şekilde en çok duayla ya da secdeyle ulaşabileceğini düşünüyorum.
3: Yani kalp ile ulaşır.
4: Daim namaz kılınacak, Kur'an okunacak, Allah'ın hizmetinde bulunacak.
1: Bütün sahabe bu hedefe ulaşmışlar. Sizler de onlar gibi Allah'ım ben de bir evliyan dostun olmak istiyorum diye manevi talepleriniz var mı? Allah'ın dostları evliyalar olmayı ister miydiniz?
3: Yani isterdim. O kalbe, o hissiyata sahip olmak isterdim ama bizlerde o kadar hassasiyet yok.
2: Dilimizle çok istemişizdir ama duanın da kabul olması için galiba gönülden ısrarla istemek gerekiyor. Onun için ulaşamıyor olabiliriz.
3: Yine onlar ne diledilerse onların payından biz de istiyoruz. Ey Yüce Allah'ım.
1: Ben de sana.
3: Ruhumu. Yaşarken.
1: Ulaştırmayı.
3: Kalpten diliyorum.
1: Seni çok seviyorum Allah'ım.
5: İnşallah efendim. Ey Yüce Allah'ım, ben de sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
4: Ey Yüce Allah'ım, bana verdiğin ruhuma sana binlerce hamd senalar olsun. Yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
1: Seni çok seviyorum
4: Rabbim, sana aşığım Rabbim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak için dilimizde çok istemişizdir. Ama duanın kabul olması için gönülden de istemek gerekir. Allah'a kalpten ulaşmayı dilemenin önemi nedir? Gerçekten de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Duanızın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua edin. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanın da duasını kabul etmez. Kimdir kalbi gaflet içinde olan? Dua ettiğini söylüyor ama söylediği kalbinde olmayan kişi kalbi gaflet içinde. Yani dilinden dua ediyor. Dilinden Allah-u Teala'nın dualara kabulü, dünya icabeti yoktur. Allah devamlı kalbe bakmasının sebebi budur. Dilinin söylediği kalbinde varsa o kişi kalpten Allah'tan istemiştir. İki grup insan var. Kalplerinde olanı söyleyenler, kalplerinde olmayanı diliyle söyleyenler. Bu slaytımızı da gözünün alacak olursak şunu göreceğiz. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, onlar zanlara tabi olanlardır işte. Dilinin söylediği kalbinde olmayanlar, yani kalpten söylemeyenler. Burada onlar için bir kurtuluş söz konusu değil. Ama dilinin söylediği kalbinde olanlar, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Ve Allah'tan onların kurtuluşta olduğunu ifade ediyor. Eğer kişinin Allah'a ulaşma talebi kalpteki talebi aksettiriyorsa o geçerlidir. Ama o kişi mutlaka Allah'a ulaşır. Allah mutlaka kendisine ulaştırır. Ama kalbinde böyle bir talep yoksa, kişi diyorsa ki ya Rabbi, ben ya Rabbim, ben sana ulaşmak istiyorum. Günde 1000 defa de söylese, bu söz hiçbir şey ifade etmez. Kişi kalbinde bu talebin sahibi olması lazım. Yani dilinin söylediği kalbinde olması lazım. Nitekim Resulullah hadisinde Allah kalbinde olanı diliyle söyleyenlerin duasına icabet ediyor. Allah kalbinde olmayan diliyle söyleyenlerin duasına icabet etmiyor. Konumuzla ilgili bir başka videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala yevmil ahire, yani ruhu Allah'a teslim ettiğimiz güne ulaşmamız için mutlaka Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı emretmiş. Mürşid sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşid peygamberdir. Benim bir mürşidim var. Bana yol gösterenim var. Başta Kur'an, sonra peygamber, onun sünneti, hadisi var. Ya bu yola tabi olduktan sonra diğer mürşid dedikleriniz de zaten bize bu yolu gösteriyor. O yüzden ihtiyaç duymuyorum.
3: Yani Allah'a ulaşırken bir elçi, nasıl ki bugün bir işlemimizi devletin direkt eliyle yapamıyorsak, bir memura ihtiyacımız varsa, benim düşüncemde de bir mürşide ulaşmak lazım yani.
1: Onları nasıl bulabiliriz?
3: Kalben bulabiliriz. Bu yani arayarak bulunacak bir şey değil, kalben bulunabilecek bir şey bence.
1: Siz de ister miydiniz Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşidi bulmayı ve ona tabi olmayı?
3: İsterdim. Bunu ilk defa duyuyorum. Yani bunu neden şimdiye kadar bilmedim bilmiyorum.
1: İnşallah bundan sonra hacet namazı kılar mısınız?
3: Kılarım. Yani kılıyordum da bir mürşid için.

peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşit gerekli değil midir? Bizzat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz buyurmuştur. Mürşide tabiyeti. Şimdi kardeşimizin söylediği gibi gerçekten Kur'an'ın kendisine indirdiği Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ve sünneti olmasına rağmen, sünnetime sarılın demesine rağmen Peygamber Efendimiz buyuruyor mürşidinize tabi olun. İşte bakın benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir. Benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Şimdi Peygamber Efendimiz doğrudan doğruya Nebi Resul'den ders alanlar, onlar sahabeydi. Ama artık benden sonra Nebi gelmeyecek buyuruyor. Şimdi ne gelecekmiş? Benden sonra halifeler ve imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir. Onlar isyan bana isyandır. O zaman bu kardeşimiz görüyoruz ki eğer gerçekten Peygamber Efendimiz, yani daha doğrusu Kur'an'ı, başta Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in sünnetini tatbik etmek istiyorsa mutlaka devrin imamına, devrin halifesine tabi olması lazım. Açıkça ifade ediyor. Allah Resulü söylüyor. Yani Peygamber Efendimiz söylüyor, diyor ki nübüvvet benimle sona ermiştir. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Allah onları gönderecek. Her devirde devrin imam var, her devirde halife var. O kardeşimiz Kur'an ve Peygamber'e sarılmak istiyorsa hacet namazıyla devrin imamını soracak. Allah'ın gösterdiği devrin imamına tabi olması lazım. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. O zaman burada da sadece devrin imamı yok. Alimler ve halifeler var. Yani veli mürşitler. Her kavimde bir veli resul var ve onların bıraktığı şeyler var. Vekiller var. Ve yine hadis-i şerif, size ruh verenler gelecek. Onları arayın, bulun. Bizzat Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz mürşidinize tabi olun diyor. Bize bu yolu gösteriyor. Olayı. Evet, ama Allah'ın yaşayan mürşide tabi olmasını buyuruyor. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz'e sahabe sual soruyor. Senden sonra kime tabi olayım ya Resulallah? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız öyleyse daima yaşayan mürşide tabi olun diyor. Peygamber Efendimiz rahmeti rahmana kavuşmuş. Kişinin mürşide rahmeti rahmana kavuşmuşsa ne yapması lazım? Kalben ulaşmayı dileyip tekrar mürşidini hacet namazıyla Allah'tan sorması lazım. Mesela sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmeti rahmına kavuştuktan sonra hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Yahu Hazreti Ebubekir'e tabi olanlar demediler ki ya sana ne gerek var? Zaten biz dinimizi Resulullah'tan öğrendik, Kur'an-ı Kerim'de öğrendik. Ne gerek var sana? Demediler. Hepsi Hazreti Ebubekir'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ömer'e tabi oldular. Ondan sonra Hazreti Ali, yani yaşayan bir mürşide tabi olmak söz konusudur. Allah'ın kanunu bu. O kanuna uymakla hepimiz mükellefiz. Kur'an'a, peygambere ve onun sünnetine iman edenler için mürşid gerekli değil midir? Gerekli tabii. Yaşayan mürşidi Allah-u Teala farz kılmış tabi olmayı. Rahman 33'te her devirde sultan olan devrin imamından bahsediyor. Ya maşerel cinni vel insi inni setatü men tamzü münaktere semavati velen femfuzullah temsil ebi sultan. Alimran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanlardan bilip diyor. Dürüvvet aleyhim zilletü eyne masyeku fe hablin minallahi ve hablin minennas. İnsanlar üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan ipe tutunan müstesna. Öyleyse her devirde hidayete erdiren devrin imamı hayatta olması lazım. Yetmez. Sadece devrin imamı değil, hidayete erdiren var. Hidayete vesile olanlar var. Her kavmin içerisinde veli resuller. Onların yetiştirdiği 7 sabah 4 resmi yaşayan veli mürşitler var. Yani hepsi vesiledirler.

0: 10 ayette Allah-u Teala mürşide tabi olmayan delalettedir buyuruyor. 10 ayet. Hiç kimsenin ruhu mürşidine ulaşmadan ucundan ayrılmaz. Mürşide ulaşan kişinin de mutlaka o mürşidi sevmesi gerekir ki tabiyetini gerçekleştirsin. İşte Allah kişiyi hangi mürşide ulaştıracaksa onun kalbine o mürşid sevgisini koyar. O sevgiyle kişi mürşidine ulaşır. Kim irşad makamına ulaşmayı dilerse bilin ki o Allah tarafından onun içine konmuş sevgiyle gerçekleşir. Bulmak fiili aramak fiilinin bir sonucudur. Kişi mürşidini aramamışsa hiçbir zaman o kişi hiçbir veli mürşid bulamaz. Bulamazsa ne olur? Kişi delalette kalır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle gül kupon ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam izninizle bir sualim olacaktı inşallah. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'a ve yevmil ahire iman eden bir kişi ya hayrı konuşsun veyahut sussun buyuruyor. Burada hayrı konuşmak ne demektir? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz sadece bunu demiyor. Allah'a ve imlâh iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve imlâh iman eden kişi misafirine ikram etsin. Allah'a ve imlâh iman eden kişi ya konuşsun ya sussun. Yani hadis-i şerif 3 bölümden oluşuyor. İnsanın etrafındaki insanlarla ilişkisinin nasıl olması gerektiğini açıklıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öncelikle etrafımızdaki insanlara rahatsızlık vermeyeceğiz. Allah'a ve imlâh iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Hiç kimsenin sahasına girmeyeceğiz. Hiç kimsenin nefsimize uyarak onları taciz etmeyeceğiz. Onlara mutsuz etmeyeceğiz. Allah'a ve imlâh iman eden kişi misafirine ikram etsin. Kimdir Allah'a ve imlâhire iman edip de komşusuna eziyet etmeyen? Onlara Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kimdir Allah'a ve imlâhire iman edip de misafirine ikram eden? Onlar Allah'a davet eden müşriklerine tabi olanlardır. Ve hadis-i şerifte vurgulanan iki kısım var. Hayrı konuşmak veya susmak. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Allah'ın zikrini yapmak şifadır. İnsanların gibi yapmak hastalıktır. Yine başka hadis-i Allah'ın zikrinin dışında söz söylemeyiniz. Konuşmayınız. Allah'ın zikrinin dışındaki her konuşma kalp için kasvettir buyuruyor. Bu hadisten son ikisi birincisini açıklıyor mahiyetidir. O halde hayrı konuşmak Allah'ı sessiz zikretmektir. Ve susmak ise kalp zikrinde bulunmaktır. Birisi Allah'ı sessiz zikretmek, diğerinde susmak kalp zikrinde bulunmaktır. İnsanların ayıplarını araştırmamaktır. Kısacası nefsimize uymamaktır. Öyleyse her iki halde de Resulullah'ın bizim zikretmemizi istiyor. Bir sessiz zikir, diğeri de kalp zikri. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde buyuruyor ki Utu mahüye ileyke minel kitabi. Sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Ve akimü's salate, namaz kıl. Ne salate teamül an fahşâ-i münker. Allah'ın bir emrini yerine getirdiğimiz için o anda şeytanın bizimle fuhuşatı münker emretmesi mümkün değil. Ama vele zikrullah ala ekber, ama Allah'ın zikri en büyük. Bir sessiz zikir var. Ses çıkartarak Allah ismini tekrar iki. Sessiz zikir Allah ismini tekrar üç. Kalp zikri. İşte ya hayrı konuş ya sus olayı sessiz zikiri söylüyor. Ya sus, o zaman susmak da kalp zikrine doğru bizi götürüyor. Dolayısıyla bu üç zikirden bir tanesi bu inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre yevmil ahire inanan insanları Allah'ın rahmetine içine alması, kişinin mürşidine ulaştıktan sonra zikir yapmasıyla %100 alakalı bir konudur. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar?
3: İnsan sevdiğinin ismini anar. Biz Allah'ı sevdiğimizi iddia ediyorsak onun ismini anarak zikretmemiz gerekir.
2: Nefsimizin afetlerini de temizler mi?
4: Temizlemesi lazım. Zaten temizlemezse demek ki tam teslim olamamışız. Allah ile olmadıktan sonra şeytan devreye giriyor. Şeytan hiç boş kalmıyor. Günümüzün sorunu da bence bu. İnsanlar hani Allah ile olamadığı için şeytanla baş başayız yani. Şeytan bütün tuzaklarına düşüyoruz.
2: Sizce bu gençlerimizdeki depresyon olsun, sıkıntılar olsun, bunalımlar Allah'tan uzaklaştığımız için olabilir mi?
5: Aynen o şekilde. Tabii ki Allah'tan uzaklaşıldı.
6: Abla, zikir yapmak, hele teheccüdlere kalkıp zikir yapmak Allah'la baş başa kalmaktır. Yani herkes şey nasip olmak. Bu bir nasip meseledir. Rabbim nasip ederse her şey olur. Düşmanlıklar muhakkak biter. Zaten gönülden bağlı olan insanlar, zikrini her zaman yapan insanlar kimse düşman olamaz, kin besleyemez. Hele tasavvuf ilmindeki insanlar incitmek eldedir, incinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz derler. Zaten bu konuda yetişmiş insanlar hiçbir şey yapmazlar, düşman da olmazlar.
0: Bir misafirimiz, tasavvufta incitmek eldedir, İncinmemek elde değildir. Ama siz incinmeyeceksiniz. Zaten zikre gönülden bağlı olan insanlar kimseye düşman olamaz dedi. Başkalarını incitmemek ya da onlardan etkilenmek zikre mi bağlıdır? Evet. Önemli olan olaylar değil, olayların üzerimizdeki etkisi. Nefs etkisi ve tasfiyesi yapanlar için sonuç budur. Yunus Emre, biz gelmedik kavga için, bizim işimiz sevi için. Dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldik. Evet, demek ki biz sevmekle mükellefiz. Ne diyordu Allah Resulü? Allah'ın bir rahmetli kişi misafirine ikram etsin. Öyleyse her zaman gönül yapıcı olanlardan olacağız. Görüntülü bir suarımız daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Karamanlı kardeşlerimiz adına hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyoruz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah. Müsaade ederseniz bir sual soracağız inşallah. Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenlerin amelinin boşa gideceği doğru mudur? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Evet, doğrudur. Allah'a ümre hayra iman etmeyenlerin amelin boşa gideceği doğrudur. Kehf 105'te, Zümer 65'te ve Yunus 45'te Allah-u Teala kimlerin amelin boşa gideceğini beyan ediyor. Özellikle Yunus 45'te يَوْمُ قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزِبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ. Yani lika Allah'ı inkar edenler hüsrandadır. Onlar asla hidayete eremezler. Zümer 65'te sana ve senden üç kere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen amelin boşa gider. Yine Kehf 105'te lika Allah'ı inkar eder. İster lika Allah'ı yalanlasın, ister lika Allah'ı inkar etsin, veya nikahı dilemezsin şirkte olanlar. Üç halde de amellerin boşa gideceğinden Allah Teala bahsediyor. Şimdi Araf 147'ye baktığımız zaman ne görüyoruz? Araf 147'de Allah Teala وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ. Bir Yunus 45 ile Araf 147. وَالَّذ۪ينَ كَذِبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءَ الْآخِرَةِ. Yani ayetleri ve لِقَاءَ الْآخِرَةِ يَوْمِ الْآخِرَةِ inkar yalanlayanlar, onların ameli boşa gidiyor. Kalahide habidat amali, amelleri boşa gidiyor. Allah'ın ayet tekzip edenler, yalanlayanlar, inkar edenler, bir de yevmil ahir inkar edenler, amelleri boşa gidenlerdir. Eşitliğin birinci tarafında iki faktörden birincileri birbirine eşittir. Allah'ın ayetlerini yalanlamak, inkar etmek. İkinci faktör ise birinde Allah'a mülaki olmak, diğerinde de ahirete mülaki olmaktır. Dolayısıyla amelleri boşa gidiyor. Evet, ayetler bize bu sonucu veriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti fazla selavadır. Bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavad. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Cehaletle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluğa ilimle ulaşırsınız. Ama görüyorum ki bu dünya hayatındaki insanlar 3 günlük dünya için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret. Evet, hiç unutmayın. Dünya sizin için. Ama siz boşuna mı? Hayır. Siz de Allah içinsiniz. Elini yakan bir çocuk olmak mı istersiniz? Yoksa fırında bütün insanlara somuncu baba gibi ekmek pişirip vermek ister misiniz? Hangisi? Tercihiniz ne? İlim diyorsanız, ekmek pişireceğim, insanların dostluğunu kazanacağım, onları seveceğim, başıma taç yapacağım diyorsanız, bunun yolu bir dilekten geçer. Şu an dünya üzerinde 7,5 milyar insan var. 7,5 milyar insanın 7,5'unu da biz Allah'a davet ediyoruz. Sizi de. Duyduk, duymadık demeyin, kalpten ulaşmayı dileyin.
0: Fatiha ma'as-salawat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir aradayız. Diyarbakır'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, İslam'a göre geçici dünya hayatı ile ahireti arasında nasıl bir denge kurulmalı, bizlere açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ahiret hayatımız bir sonsuzluğu ifade ediyor. Dünya hayatımızda geçici bir süre. Eğer bir misal vermek gerekirse, sırf anlaşılsın diye bu misali vermek istiyorum. Bizim bu dünya hayatında bir hayatımız var. Kimisi 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl, 80, 90, 100, 120 diyelim. Hayatı yaşayanlar var. Bu 120'lik hayat içerisinde, anlaşılsın diye bu misali veriyorum, bir insanın askerlik hayatı neyse, ahiret hayatında dünya hayatımız o mesabededir. O surette değerlendirilebilir. 100 yaşındaki bir insanın şu anda askerlik süresine kadar bilmem, hadi diyelim ki 6 ay. O süre içerisinde evinden ayrılıyor. Askerlik şubeleri tarafından kendisine askere davet etmek üzere davetiye gönderiliyor. Davete icabet ediyor, gidiyor. Şubedeki işlemi tamamladıktan sonra gitmesi gereken, eğitim görmesi gereken yere o kaideyle birlikte gidip teslim oluyor. Ve 6 aylık bir süre içerisinde o kişi askerlik süresini tamamlıyor ve tekrar terhis ediliyor, evine dönmek üzere. İşte tıpkı dünya hayatımız, ahiret hayatımızın yanında böyle kısa bir süre. Onun için Allah dostları, bu kısa süre için, dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok hayret. Bir insan askere gider de geldiği yer ailesini unutursa, askerlik süresi bitiminden sonra gideceği bir evi, bir akrabası, bir tanıdığı mutlu olabileceği bir yer yoksa, o zaman o kişi büyük bir azap içerisinde cehenneme yuvarlanacaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete. Yarın ölecekmiş gibi ahiret hayatı, 7 safa ve 4 teslimle şekillenir. Evvela ahiret hayatı, bu dünya hayatında dini hayatın yaşanmasıyla elde edilir. Çünkü dünya ahiretin tarlasıdır. O zaman ahireti kazanmak isteyen herkes bu 7 safayı yaşayarak ahirette insanlara hazırladığı 7 cennetin sahibi olmak için bir gayret içinde olacak. Ama dünya hayatı bu noktada ne olacak? Dünya hayatında da dünya mutluluğu o kişinin insanlarla olan ilişkilerine göre şekillenir. Başlangıç noktasında nefs-i emmarede olan bir insan hep etrafına karşı insanlar zulmeder. Huzursuz ve mutsuz bir hayatı yaşar. Ama kim ki ahiret hayatı için Allah'a ulaşmayı diler, mürşidine tabi olursa, o zaman Allah-u Teala'nın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracak. Ve sanki kendisi ulaştırmış gibi de üç tane cennet, dünya saadetinin yarısını Allah-u Teala ona hibe edecek. Geri kalan dünya hayatı için ahiret hayatı daimi zikre ulaştığı zaman 5. kat cennet ama dünya saadetinin tamamı. Çünkü artık o kişinin nefsinde afetler yok, faziletler var. Ruhun talebiyle nefsin talebi aynı. Ve her halükarda başkası kendisine negatif davranırsa onları affettiği gibi her daim kötülüğe karşı hayırla mukabele edecektir ve böylece sonsuz bir dünya mutluluğunda yaşayacaktır. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, duanın bizler için önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için dua için söyledikleri açık ortada. Dua ibadetin özüdür. Dua müminin silahıdır. Duanızın kesinlikle kabul edeceğine iman ederek dua edin. Bilin ki kalpten olmayan duaları Allah Teala kabul etmez. Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Kalbi gaflet içinde, yani dili kalbine indirmemiş. Öyleyse duamızın kabulü dilin kalbe inmesiyle gerçekleşir. Kalpten dilememizle gerçekleşir. Ve duanız olmasa Allah katında ne kıymetiniz var? Yaratılış gayemiz kul olmaktır. Kul olabilmek için de duanın kabul edilerek ruhun Allah'a ulaşmasıdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşma talebi bir dua mıdır? Evet. Mümin olan bir kişi dua ettiğinde mutlaka duasına icabet ediliyor. Ya dünyada hemen karşılığı alıyor, ya ahirette karşılığını veriyor veya duası miktarınca günahları affediliyor. Yani derecat kazanıyor. Evet, yapılan duanın karşılığı ahiret hayatı, dünya hayatı ve derecat. Allah razı olsun. Bulgaristan'da bir kardeşim, muhterem hocam, ibadetleri yapabilmek için ne yapmalıyız? Sevgili kardeşlerim, ibadetleri yapabilmek için kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeliyiz. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğim zaman Allah Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an mutlaka üzerimize yaptığı işlemlerle, Rahim esmasının tecellisiyle bizi dört kalp şartının sahibi kılarak mürşidimize ulaştırıyor. Mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 kalp şartıyla nefs seskesine başlıyoruz ve Allah-u Teala ibadetleri bize sevdiriyor. Zikir seviyoruz, namazı seviyoruz, orucu seviyoruz vesaire. Bütün ibadetler Allah-u Teala bize sevdiriyor. Ve 7-8 aylık süre içerisinde de ruhumuzu kendisine ulaştırıyor. Ondan sonra koruyucu kalkan kalkıyor. Ruhun Allah'a tesliminden sonra kişi fizik vücut teslimi için harekete geçerse, Allah'tan talepte bulunursa, Allah-u Teala bu talebi onun kalbinde gördüğü an yine yardım etmeye başlayacaktır. Allah'ın yardımının artışı onun zikrine bağlı, zikir artışına bağlı. Öyleyse ilk olarak Allah Teala bize ibadetleri sevdiriyor. Ama ruhun tesliminden sonra koruyucu kalkan kalktıktan sonra zikrimizle paralel ibadetler bize kolaylaşıyor. Kayseri'den bir kardeş muhterem hocam. Bazen kardeşlerimiz arasında anlık ihtiyaçlara göre veya hediye gibi yardımcı olmak adına bir şeyler yapmak istiyoruz. Örneğin birinin bileti bitiyor ama ona illa biletini doldurayım diyoruz. Karşıdaki kişi de o an ihtiyacı olmasına rağmen kabul etmiyor gibi. Bu gibi durumlarda iki tarafın da davranışı nasıl olmalı? Teklif var ama zorlama yok. Yani dikkat ederseniz insanoğlu için en büyük mutluluk, en büyük bilet davetin onlara ulaştırılması, karşı tarafın da daveti kabul etmesi. Ama Allah Resulü buyuruyor ki, ben tebliğci olarak gönderildim, zorlayıcı olarak değil. Kardeşimiz de onu mutlu etmek üzere teklifte bulunabilir ama zorlayarak onun alnına girmek doğru değil. Kendi sahasında kalmalı inşallah diyorum. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hasretle, hürmetle gül kokan ellerinizden öper. Sizi çok ama çok sevdiğimi belirtmek isterim. Müsaadeniz olursa size bir sual arz etmek istiyorum. Başkalarından kötü bir davranış, bir zulüm ulaştığı zaman en ahsen şekilde o kişiye nasıl davranırız? Ve bu davranışımızla Allah'ın rızasını nasıl kazanabiliriz? Sizleri tekrardan çok ama çok seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşlerim, eğer insan söz konusu ise cennet ve cehennemlikler olarak insanlar iki gruba ayrılabiliriz. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ve Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler 19 negatif özelliğin sahibi. Hemen gösterelim. 19 negatif özelliğin sahibi olan insanlar çevrenizde bulunduğu takdirde elbette nefsi emarede olmaları hasebiyle nefslerine uyacaklardır ve size zulmedeceklerdir doğal olarak. Ama sizin bu zulme karşı davranışınızda olması lazım. Zulüm sırasında o kişi ne yapıyor? Zikretmiyor. İşte iblis onu kullanıyor. O zaman iblisin bize kılavuz olabilmesi için ne lazım? Onun tam zıttını yapmamız lazım. İblis onu bizim üzerimize saldırtarak bize zikri unutturuyor. Bizim de o anda iblisin o kişi kullandığı noktada bize kılavuz olabilmesi için ne yapmamız lazım? Zikre başlamamız lazım. Zikredeceğiz. Zikir, zikir, zikir, zikir. Diyelim ki o kişi bizim üzerimize tamamen kustu, işi bitirdi. İşimiz orada bitmiyor. İkinci etapta affedeceğiz. Çünkü o kişi nefsi emmarede o negatif şey işlediği zaman biz ona karşı cevap vermeyeceğiz ve zikredeceğiz. Ya hakkı konuş ya sus. Zikretmeye başlayacağız. Bitiminden sonra da Nefsimize uymayacağız. Nefsimize uymak istemiyorsak, nefsimize uysaydık ne yapacaktık? Biz de kötülüğe karşı kötülükle mukabele edecektik. Ama diyoruz ki hayır, bu bizim için bir kayıptır, zamanın israfıdır. O zaman biz kötülüğe karşı kötülükle cevap vermiyoruz, affediyoruz. Yani nefsimizi tezkiye eden bir kişinin davranış biçimi neyse affediyoruz. Ama yine de orada işimiz bitmiyor. Bu sefer de o kişiyi nefsine uyarak işlediği yanlış sebebiyle kaybettiği derecatın tekrar kazanılabilmesi için kötülüğe karşı hayırla mukabele edeceğiz. O zaman da onun da kayıplarının azalabilmesi istikametinde onu kötülüğe karşı hayırla mukabele ederek Allah'a davet edeceğiz. Daveti kabul etmesi halinde bize yaptığı zulüm sebebiyle kaybettiği derecatı Allah Teala üstünü örtüğü zaman zaten kazanmış olacak. Allah razı olsun. Allah'ın rızasını kazanmak istiyorsak bu şekilde olacak inşallah. Azerbaycan'dan birkaç muhterem hocam, Cin suresi 17. ayete göre fıska düşen ve azap gören kişinin dünya hayatındayken tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Cin 17'de muhterem efendimizin tefsirine baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rahmet, fazıl ve selavat. Nurları Allah'ın katından sadece Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşriklerine tabi olanlara ve sadece zikir yaptıkları zaman gelir. Kim Allah'ın yoluna girdikten ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra Allah'ı zikretmekten yüz çevirirse Allah ona azab uğratır, yani fıska düşer. Tekrar Allah'a ulaşmayı dilemek şansı var mı? Elbette. İsa suresinin 137. ayet-i kerimesinde İnnellezîne âmenû sümme keferû sümme âmenû sümme keferû sümme ezdâdû küfren. Şimdi başlangıç noktasında herkes hüsranda, yani küfürde. Herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Onu görelim inşallah. O kısma ilave edersek herkes 19 negatif özelliğin sahibi. Bir de o ayeti getirebilirsek Nisa 137. Herkes küfürde. Ama bu küfürde olan kişi Allah'a ulaşmayı diliyor, ameni oluyor. Küfürde olan kişi birinci fısktadır da. Ondan sonra ameni oluyor. Sümme keferu, sonra fıska düşüyor tekrar. Sümme amenu. İşte şu anda kişinin dünya hayatında tekrar Allah'a ulaşmayı dileme şansı var mı? Elbet. Sümme amenu. Bu da ikinci fısktı. Üçüncü fısk. Sümme keferu. Üçüncü fıskta Allah Teala o kişinin kalbini tabi ediyor. Sümme ezdâdû küfren. Onun için artık bir mağfiret olayı yok. Ama birinci fıskta zaten hidayet ermiştir. Tekrar tövbe alarak ikinci fıska düşerse tekrar hidayet erebilir. Ama üçüncü fıskta kişinin kalbi tabi ediliyor. Diyarbakır'dan bir kardeşim muhterem hocam, serisülük boyunca ruh Allah'a doğru yola çıkarken ustattan sonra ruh tekrar seyri sülüğe iştirak eder mi? Allah'ın zatına ulaştıktan sonra üç kere Allah'ın zatına ifna oluyor ve daha sonra Allah Teala indiği ilahide bize bir taht ihsan ederek ruhumuzu o tahtın üzerine gönderiyor. En'am 126-127'de Lehum dâre selâm yanda hâzâ sirâte rabbike müstakim. İşte bu senin Rabbinin yoludur. Lehum dâre selâm yanda rabbihim. Onlara Allah'ın dininde dâre selâm teslim yurdu var. Allah'ın dinindeki teslim yurdu o kişiye verilen tahtlardır. Ve o Allah Teala onların dostudur. Öyleyse uslattan sonra kişi bekaya ulaşırsa indi ilahideki bir tahtın üzerine kendi ruhunu gönderecektir. Niğde'den bir kardeşim Hüseyin Hocam bir TV kanalında bir hoca herkesin rızkı bellidir artmaz dedi. Bunun doğruluğu ne kadar açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa rızık görüyoruz. Eğer o slaytımızı kardeşimiz gösterebilirse. Evet, 7 safa rızık. Tabi bunlar manevi rızıklar. Bakara 172'de ey amen olanlar sizi rızıklandırdığımız temiz şeylerden yiyin. Eğer sadece ona kul iseniz Allah'a şükredin. İkinci safa rızık Bakara 60. Allah'ın rızkından yiyin. Sakın azıp yeryüzünde fesat çıkartmayın. Hud 88. Beni kendinden güzel bir rızıkla rızıklandırdı. Üçüncü safa rızık. Ahzab 31. Onun için biz kerim rızık hazırladık. Bunlar hepsi rızkın safhaları. Hac 35, onları rızıklandırdığımız şeylerden infak edin. Fatır 29, onları rızıklandığımız şeylerden gizli ve açık olarak infak edin. Alman 160, Rablerinin katında rızıklandırılırlar. Şehitler. Evet, görüyorsunuz ki farklı rızıklar var ve Allah Teala dilediğin rızkını genişletiyor, dilediğin rızkını daraltıyor. Örneğin Ra'd suresinin ya 26 ya 27. ayet-i kerimesi baktığımız zaman şunu göreceğiz. Allahu yubsitu rizka limen yeşâ'u ve yakdir. Allah dilediği kimseye rızkı genişletir ve daraltır. Öyleyse rızkın artışı ve azalması söz konusu. Onlar dünya hayatı ile sevinirler. Dünya hayatı ahiret hayatının yanında bir metadan başka bir şey değil. Yani Allah dilediği kimseye rızkı genişletiyor. Allah'ın rızkını genişlettiği kişiler Allah yolunda olanlar. Ve diğerini de daraltıyor. Onu daralttığı kişiler onlar dünya hayatıyla sevinirler. Taha suresinin 124. ayet-i kerimesinde zikirden yüz çevirenler. Men aleden zikren fennevlemi maişetin denkin. O takdirde mutlaka onlar için sıkıntılı bir geçim hayatı vardır. Kıyamet gününde onları kör olarak karşı edeceğiz. Yani manevi rızkın sahibi olmayanlar. Öyleyse bütün bu ayetlere baktığımız zaman Guterem hocamızın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir tespiti yoktur. Herkesin rızkı bellidir. Olayı uymuyor kişinin Allah katındaki manevi tekamüle paralel Allah onun rızkını genişletiyor veya daraltıyor. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, günlük virt, zikir ve esmadan uygulaması esnasında uyulması gereken kurallar açısından nelere dikkat etmeliyiz? Zikir esnasında su içmek, yemek yemek gibi yahut zikir veya virt sırasında sorulan bir soruya kısa ve cevap verebilir miyiz? Evet sevgili kardeşim, yani böylesi bir durum söz konusu olduğu zaman tekrar 7 Fatiha okuyarak Allah Teala'dan müsaade istenir ve kalkılır. Ama tekrar zikre kaldığı yerden devam ettiği zaman o zaman tekrar yedi Fatiha ve tekrar Allah'ın izniyle zikre girilir. Yani zikir manevi hayatımızın anahtarı. Eğer manevi olgunlaşmak, kemale ermek, Allah'ın bir sevgisi olmak istiyorsak hayatımızın her anında zikir olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Hürmetle, hasretle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. İzninizle bir sualim olacaktı. Hayrın anahtarı, şerrin kilidi olmak sözünün mesajı nedir? Açıklar mısınız? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Öyle Allah'ın sevgili kulları var ki onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Onlar Allah'ın mürşitleridir. Hayrın anahtarıdır noktasında hayra ulaşmışlardır. Ve şerden beri olmuşlardır. Kim yedi sabah dört teslimi yaşarsa, irade teslimine ulaşırsa, Allah-u Teala ona irşadan memnun mezun kılar. Ve yedi ayet-i kerimede maruf emreden münkerden nehy ederler. İşte bu maruf emreden münkerden nehy edenler, onlar hayrın anahtarı, şerrin kilididirler. Maruf emreden münkerden nehy edenler, veli müşrikler. Ama mürid açısından bu olaya bakacak olursak ne göreceğiz? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse bu daveti ona ulaştıran kişi de hayra vesiledir. Hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. O da bu noktadaki görevin sahibidir ama kişi o daveti kabul ettiği an kalbi talebi gördüğü an Allah-u Teala Allah Rahim esmasıyla tecelli eder. Ve Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman Allah-u Teala'nın verdiği garanti tahtında o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştıracağının garantisi. Şura 13, Berat 27'de. Allah'ın verdiği söz gereğince o süre içerisinde şeytan asla ona dokunamaz. Dolayısıyla o süre içerisinde Allah-u Teala o kişi için şerrin kapısını kapatmıştır. Yani bir nevi daimi zikir standartlarında birisi. Ama tabii ki Allah'ın yardımıyla. Ne zamana kadar? Ruh Allah'a teslim olana kadar. İşte şeytanın kapısını zikirle kilitleyiniz olayı budur. Ulaşmayı dileyip de zikre başladığı an Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırana kadar yardımlarıyla destekler ve onu hedefine ulaştırır. Bu süre içerisinde iblisin o kişi üzerinde bir negatif tesiri yok. 7 veya 4 ayet-i kerimede Allah Teala ayetlerde iblise diyor ki senin onların üzerinde bir sultanlığın yok. Şeytanın sultanlığının üzerinde olmadığı kişilerin özelliklerine baktığımız zaman azgin olanlar, sana tabi olan kimseler hariç, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'ın kulu? Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99, tevekkül edenlere senin bir sultanlığın yok. Saat 75, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Mümin kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Öyleyse bütün bunlar hep kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o dilek onun için hayrın anahtarı, şerrin kilidi. Ama asıl olan öyle Allah'ın kulları var ki hayrın anahtarı, şerrin kilidi olanlar, onlar maruf emreden münkerden nehy edenler. En üst noktada hayrın anahtarı, şerrin kilidi o devrin imamıdır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünün sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şöyle bir düşünün. Bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü, kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi, şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an Mutluluk Konferansı'nın birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımıza. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, mutluluk deyince aklımıza Allah-u Teala'nın peygamberlerine indirdiği kutsal kitaplar gelmeli. Çünkü bütün kutsal kitaplar insanlar için bir mutluluk davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Kutsal kitapların bütününe baktığımız zaman insanların kutsal kitaplarla ilişkisi insanları üç kategoride mütalaa ediyor. Yani kutsal kitaplara göre insanlar üç durumda bulunabilirler. Cahiller, ilim verilenler ve ilmin sahipleri. Cahiller, Kur'an'da Allah-u Teala'nın emrettiği hükümlere uymayan, yasakları işleyenler olarak, kendini zanlarına tabi olanları olarak mütalaa ediyor Allah-u Teala ve ayetlerde bu şekilde onları açıklıyor. Cahiller, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Şu anda ekranda 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyen, zanlarına tabi olan cahilleri açıklıyor. Bir de ilim verilenler. Onlar da kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Dünya hayatını yaşarken Allah'ın bize üfürdüğü ruh emanetini sahibi olan Allah'a ulaştırmayı kalpten isteyenler, kalpten Allah'a teslim olmayı talep edenlerdir. Bir üçüncüsü de onlar da ilim sahipleridir. Allah-u Teala'nın Kur'an'daki emir ve nehilere itaat edenlerdir. Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ilim sahiplerine baktığımız zaman şu anda ekranda görüyorsunuz. Kur'an'ın lafzını öğrenenler, Kur'an'ın ruhunu öğrenenler, hikmeti öğrenenler, hikmetin ötesini öğrenenler, maruf emreden münkerden nehyedenler, Allah'ın Resulleri ve devrin imamları. Özellikle bugünkü konumuz affetmek şifadır, mutluluktur konferansımızın konusu. Kur'an'ın lafzını öğrenenlerle alakalıdır. Yani kendilerine ilim verilenlerle ilişkilidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şerifinde ayet-i kerimede Allah-u Teala emrediyor. Araf 199 Huzul havfe ve amr bil urfi ve anet enel cahilin. Affı kendine usul edin. İrfanla emret ve cahillerden yüz çevir. Sevgili kardeşlerim,
Allah-u Teala'nın Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz verdiği bu affet, maruf, rahmet ve cahillerden yüz çevir olayı adeta üç davranış biçimini bizlere hatırlatıyor. Affetmek, kötülüğe karşı hayırla bulunup galip etmek ve cahillerden yüz çevirmek. Eğer Allah-u Teala'nın bu dünya hayatında biz insanlar için tayin ettiği hedef mutluluksa, o zaman mutlu olmak istiyorsak, bunun başında affetmek geliyor. Daha fazla daimi dünya mutluluğunu yaşamak istiyorsak, kötülüğe karşı hayırla mukabele etmemiz gerekir. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de üç davranış biçimini açıkladığını görüyoruz. Şura suresinin 40, 41, 42 ve 43. ayetlerini incelediğimiz zaman şu sonuca ulaşıyoruz. Bir kötülüğün cezası misli kadar kötülüktür. Kötülüğe karşı kötülüktür. Bu kısastır. Fakat kim affeder ve ıslah ederse işte onun mükafatı Allah'a aittir. Gerçekten Şura 41'de zulme uğradıktan sonra hakkını geri alan kimseler, onların üzerine bir ceza yoktur. Yani kısas tatbik edenlere bir ceza yoktur. Ama Şura 42'de fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine ceza vardır. Yani devamlı kötülük işleyenlere ceza vardır. Allah-u Teala'nın biz insanlardan istediği şey ne? وَلَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ لِمِنْ عَزْمِ الْعُمُرِ. Ama elbette kim sabreder ve bağışlarsa, muhakkak ki bu gerçekten azim işler.

Allah Teala'nın bu dünya hayatını yaşarken bizden istediği şey 7 safa 4 teslimi yaşamaktır. Allah'a ulaşmayı dilemek 1, Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmak 2, ruhu Allah'a teslim etmek 3, bugünkü konferansımızın konusu muhsinlerden olmak 4. Buraya kadarki olan kesimi ifade ediyor. Ama daimi zikre ulaşanlar onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerdir. Nefs teslimi yapanlar aynen irade teslimini yapanlar da aynen kötülüğe karşı hayırla mukabele edenler. Başlangıç noktasında bütün insanlar nefsi emanin standartları içerisinde hayatı yaşarlar. Yani şeytanın ülkesinde bir hayatı yaşarlar. Şeytan nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Ve şeytan bu 19 hastalığa %100 tesir ediyor. Allah Teala Taha suresinin 123. ayet-i kerimesinde siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hepiniz şeytan ve siz birbirinize düşman olarak inin. Bundan sonra benden size mutlaka hidayet gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Şeytanın ülkesinde kalmaz. Şakilerden olmaz. Şeytanla birlikte cehennemde kalmaz. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bu ayet gereğince Allah'ın emrine isyan eden iblisi Allah-u Teala yeryüzüne gönderiyor. İnsanın atası Adem babamız ve eşini de cennetin almasına karşılık Allah'ın emrine itaat etmedikleri için, yasak ağaçtan yedikleri için onları da yeryüzüne gönderiyor ve başlangıç noktasında dünya hayatını yaşamaya başlıyorlar. Şeytan insanların nefsindeki 19 afete %100 tesir ediyor. Şeytanın tek gayesi insanları huzursuz ve mutsuz kılmak. Allah-u Teala'nın da hedefi en çok sevdiği insanı dünya ve ahiret saadetine ulaştırmak. İşte tekrar slaytımıza dönecek olursak Allah-u Teala 7 safa 4 teslimi yaşayan hidayetçileri katından delalette olan şeytanın ülkesinde yaşayan dünyevi hayatı yaşayan insanlara hidayetçi olarak gönderiyor. Bu sebeple Taha 123 çok manidar. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Şeytan insanların baş düşmanı. Şeytanın insanlar için dileği onları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek ve onlara bu dünyada onları huzursuz

0: musuzulmak. Şeytan insanlara kötülüğü eritendir. Ama Allah Teala hedefi insanları cennete almak ve bu dünyada da huzurlu muslu bir hayatı yaşattırmak ister. Allah da insanlara iyiliği emrediyor. Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz doğruluk iyiliğe, iyilik cennete götürür. Kim doğruyu söyle, kişi doğruyu söyleye söyleye Allah katında sadıklardan olur. Yalan kişiyi kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi yalan söyleye söyleye Allah katında yalancılardan olur. Şeytanın cahiller üzerinde etkisi vardır. Şeytanın kendisine ilim verilenler ve ilim sahiplerinin üzerinde bir sultanlığı yoktur. Allah Teala 7 ayet-i kerimede insanlara öğüt veriyor. Şeytan size apaçık bir düşmandır. Sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Gerçekten baktığımız zaman şunu görüyoruz 7 ayet-i kerimede. Allah Teala tekrar tekrar söylüyor. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. O size apaçık bir düşmandır. İşte kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştırmayı dilemeyenler. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olmayanlar? Hidayetçi geldiği zaman Allah'ın davetini kabul edenler, kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. İşte insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin birinci basamağında herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir. İkinci basamağında Allah bazı insanları seçmez, diğer bütün insanları seçer. Seçilmeyen insanlar kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, devamlı insanlara düşmanlık eden, zulmeden insan şeytan, cin şeytanlardır. Yani Kur'an'daki ismine tağuttur. Bir kısım insanlar da seçilmesine rağmen dünyevi hayatı öne geçirdikleri için onlar da ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemezler. Delalet üzerlerine hak olur ve şeytanın etki ettiği bu iki grup insandır. Şeytan, insan şeytan ve cin şeytanları tağutlara %100 tesir ediyor. Seçilmesine rağmen ölüme kadar Allah'a ulaşmayı dilemeyen, delalet üzerine hak olanlara etki ediyor. Allah Teala bunu Hac 53'te وَلِيَجْعَلَ مَا يَلْقُ الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبُهُمْ مَرَدٍ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ. Şeytanın ilkası kalbi hasta olanlarla kalbi kasiyet bağlayanların üzerinedir. İşte kalbi hasta olan, kalbi kasiyet bağlayanlar bu dünya hayatında asla mutluluğa ulaşamayacaklardır. Ölüm sonrası hayatta da cehenneme gideceklerdir şeytanla birlikte. Kalbi hasta olanlar en alt cehennemde yerlerini alacaklar. Çünkü bunlar sadece kendileri günahları yok, delalette kalmasına sebep oldukları insanların günahlarını da yüklendikleri için en alt cehenneme gidecek olanlardır. Örneğin zulmani ilimlerle amel edenler en alt cehennemde yerini alacaklar. İşte bunlar hepsi cahilleri oluşturuyor. İster Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de kalbi kasiyet bağlasın desin, ister kalbi hasta desin, bunlar cahillerdir ve zanlarına tabi olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. Zanlarıyla hareket etmesini insanlara sağlayan kimdir? Baş düşman olan şeytandır. Şeytan, insanların kötülük etmesini ister. Şeytan, iyilik yapanlara da kötülük yapmasını emreder. Çünkü tek bir hedefi vardır, insanları mutsuz kılmak. Öyleyse kötülüğe karşı kötülük şeytanın talebidir. İyiliğe karşı kötülük de şeytanın talebidir. Ama Allah Teala bunun tam zıttı. Bizden ne ister? İyiliğe karşı iyilik emreder. Herkes bunu yapar. Ama daha ötesine geçmemizi ister Rabbimiz. Kötülüğe karşı iyilik yapmamızı emreder. Yani Rabbimiz iyiliğin öğreticisi, yaşatıcısıdır. Şeytan da kötülüğün öğreticisi ve yaşatıcısıdır. Allah bizim mutlu olmamızı, şeytan bizim mutsuz olmamızı istiyor. Bugünkü konferansımızın konusu affetmek bunun neresinde? İşte onu ifade etmek istiyorum. Üçüncü basamakta kişi Allah tarafından seçiliyor. Ve seçilen kişi Allah Teala dördüncü basamakta Rahim Esması ile üzerine tecelli ediyor. Beşinci basamakta baş gözündeki Cemal Mesturi'yi alıyor. Altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı alıyor, Semih hassasını açıyor. Yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alıyor, Fıkıh hassasını açıyor, ribatı koyuyor. Böylece o kişi başlangıç noktasında Allah Rahim esması ile tecelli etmediği noktada Allah'a karşı sağır dilsiz ve körken Allah'ın kendisine göstermek istediğini görmeyen, işittirmek istediğini işitmeyen bir durumdayken Rahim esması ile tecelli ettiği zaman sağır dilsiz ve kör olan kişi gören, işten, idrak eden hale geliyor. Neyi görüyor? Allah'ın kendisine göstermek istediği mürşidi görüyor. Neyi işitiyor? Allah'ın açıklamak istediği ayetlerin manasına varıyor. Neyi idrak ediyor? Allah'ın ayetlerini, Allah'ın Resulünü idrak ediyor. Mutluluğa ulaştırıcı bir vasıta olduğunu kesinlikle idrak ediyor. Allah Teala onu o halde bırakmıyor. Kalbine hidayetle ulaşıyor. Tekamül 11. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. En'am 125. Kaf 33. En'am 125. Göğsünden kalbinde nur yolunu açıyor. Ve kişi dört tane kalp şartının sahibi oluyor burada. Kalpteki ekineti aldı. İhbatı koydu 2. Kalbi Allah kendisine çevirdi 3. Ve kalbe giden nur yolunu açı 4. Dört kalp şartının sahibi olan insan Allah'ın ismini tekrar ederse ki Allah'ın ismi bir şifredir. Bu şifreyi kullanmaya başladığı an Allah'ın katından bir çift nur gelir. Rahmet ve fazıl. Rahmet mutlak surette mühürün kenarlarından kalbe sızar ve kişi huşu sahibi kılar. Huşu sahibi olan insan ne yapar? Huşu sahibi olan insan Allah'ın kalbine verdiği mürşid sevgisiyle haccet namazını kılarak mürşidini Allah'tan sorar. Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de emrettiği şey وَاسْتَعِنُوا بِسَبْرِ وَسَلَاتِ Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyin. Yani mürşidinize haccet namazıyla Allah'tan isteyin. 7 ayet-i kerimede istihanenin mürşidin Allah'tan istenmesi gerektiğini Allah beyan ediyor. 7 ayet-i kerimede istihane. İşte haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, istihaneyi Allah'tan talep eden kişiyi Allah-u Teala mürşidini gösterir. Onun 3. basamak. 14. basamak gidip kişi mürşidine tabi olur. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi yedi kalp şartının sahibi oluyor. Allah'a ulaşmayı dilediği an dört kalp şartını sahibi olan kişi mürşidine tabi olduğu zaman yedi kalp şartının sahibi oluyor. Yani tabiyetle birlikte Allah mührü açıyor, kalbindeki küfür kelimesini dışarıya alıyor ve yerine imanı yazıyor. Kalpteki küfür kelimesi afetleri kalpte tutan sistemdir. İman kelimesi ise Allah'ın katından fazıları kalbe yerleştiren bir sistemi ifade ediyor. İşte gördüğünüz gibi şu anda ekranda yedi kalp şartının sahibi olan kişi nefs ezkiyesine başlar. Ne demiştik? Allah-u Teala insanlara söylüyor, beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi de seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Öyleyse bütün insanları sevin. Ve öncelikle Allah-u Teala kendisini sevmemizi emrediyor ki Yunus Emre, yaradılarını severiz ama yaradandan ötürü. Neyi seviyorsak Allah'ın sevgisiyle seviyoruz. Öyleyse sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah'a ulaşmayı dilemektir ve Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olduğumuz zaman 14. basamakta mürşidimizi de devrin imamı da Allah'tan dolayı seviyoruz. Allah Resulü şöyle buyuruyor. Allah'ın nimetlerinden dolayı sevin. Beni de Allah'tan dolayı sevin. Beni dediği en üst seviyedeki devrin imamı olan mürşittir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ve sahabemi de benden dolayı sevin. İşte mürşidin sevilmesi Allah-u Teala'nın bir farz emridir. Ve tabi olduğumuz an yedi kalp şartı ve yedi nimetle nefs tezkiyesine başlıyoruz. Allah'ın ülkesi ve şeytan ülkesine tekrar bakacak olursak ne görüyoruz? Allah'ın ülkesinde Allah-u Teala'nın farz kıldığı ibadetler vardır. Başkalarına iyilik yapmak, başkalarını mutlu etmek, tebliğ yapmak, zikir yapmak, zekat vermek, hacca gitmek, namaz kılmak, oruç tutmak, mürşidine tövbe etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, bütün bunlar hepsi kesinlikle yapmamız gereken emirlerdir. İşte 14. basamakta vasıta emirleri Allah-u Teala bize sevdiriyor ve nefs tezkiyesine başlıyoruz. Nefs tezkiyesiyle 7000 zikir, 9000 zikir, 11000 zikir, 13000 zikir, 15000 zikirle nefsimizin manevi kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken fazıl miktarı %7'ye ulaştığı zaman ruhumuz da birinci gök katına yükseliyor. 17000 zikirde ruh ikinci gök katında, 19000 zikirde ruh üçüncü gök katında, 21000 zikirde ruh dördüncü gök katında, 23000 zikirde ruh beşinci gök katında, 25000 zikirde altıncı gök katında ve 33000 zikirde yedinci gök katına ulaşıyor. Ve yedi alemi geçerek yoklukla Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında ifna oluyor. Ermiş evliya oluyor. İşte sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında hasta olan nefsimiz, ermiş evliya olduğumuz zaman ilim verilenlerden olup Allah'a ulaşmayı dileyip ermiş evliya olduğumuz zaman şifaya ulaşıyoruz. Kalbimiz %51 nurlanıyor ve aynı zamanda ermiş evliya olanların davranış biçimi başkalarını affetmektir. Ermiş evliya olmak affetmekten geçer. Muhterem Efendimizin bize anlattığı bir kısa var. Tasavvufa yeni giren bir kişi, mürşidi ona diyor ki şu anda Kur'an okumakta olan 3 tane odayı görüyorsun. Her birisinin ensesine bir tokat atıp yaşadıklarını gelip bana anlatacaksın. Birinci odadaki kişinin ensesine tokat attığı zaman o kişi de ayağa kalkıyor ve aşk ve şevkle bir tokat atıyor ona. Gelip mürşidine anlatıyor. Evladım tamam diyor. Bu Allah'ın emrettiği kısastır. Yani intikam almak. Kendisine yapılan kötülüğe kötülükle mukabele etmek. Neydi iblis? Şeytanın ülkesindeki iblis ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, iyiliğe karşı da kötülük. Öyleyse o kişi kendisine kötülük yaptı, öbürü de kötülükle mukabele etti. Kötülük yapan daima şeytanın tesirinde bunu yapıyor. Evet, Allah-u Teala hak olarak veriyor ama bunu emretmiyor. Kötülüğe karşı kötülükle, şerle mukabele edenler, ayet-i kerimede görüyorsunuz, Allah-u Teala bunu ifade ediyor ayetlerde. Öyleyse bunlar kimlerdir? Bunlar intikam alanlar, kısas tatbik edenlerdir. İkinci odadaki şahsın ensesine, yani nefs eskisini yapan, dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi, o ise tokat kendisine atıldığı zaman ayağa kalkıyor, yukarı bakıyor ve gülümsüyor ama tokat atmıyor. Kısas tatbik etmiyor, affediyor. İşte sevgili kardeşlerim, Allah yolunda ilk ulaştığımız merhale, nefs eskisiyle Allah'ın bizi ulaştırdığı merhale, insanlarla olan ilişkilerimizdeki davranış biçimi açısından affetmektir. Yani ne yapıyordu? Kötülüğe karşı kötülük, kötülüğe karşı, iyiliğe karşı da kötülük. Bu şeytanın pis ameli. Ama Allah-u Teala'nın emrine kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. Allah Resulü'nün Allah'ın emri bu. Huzul avfe ve amir bil urfi aletene calim. Eğer biz de Resulullah'ı örnek itaz ediyorsak, ki Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Ahzab 21'de öyle buyuruyor. Laqad kana lekum fi Resulullah'i usvetun hasenetun limen kana yercullahu yevmul ahli ve zakirallaha kesiren. Allah'a ulaşmayı dileyen, ruhunu Allah'a ulaştıran ve Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Biz de Resulullah'ta güzel örneğe uymak istiyorsak, Resulullah'ın ahlakıyla ahlaklanmak, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak, bize yapılan kötülüğü affetmemiz gerekir. Bu da ancak ermiş evliya olmaktan geçer. Nefs eskisini yapmayanlar, doğal olarak kendilerine yapılan kötülüğü mutlaka intikam olarak yerine getirirler. Kin alınmamış bir intikamdır. Kin iş dünyasında oluşuyorsa o zaman strese sebep oluyor. Bu belli bir müddet devam ederse kişiyi depresyona sokuyor. Depresyon ise fiziksel hastalıklara sebep oluyor. Maskeli depresyona insanı ulaştırıyor. Ama görüyorsunuz ki insan sosyal bir varlık, başka insanlarla birlikte yaşar ve başka insanlar kim olursa olsun, inancı, yaşı, cinsi ne olursa olsun bizim için bir mutluluk kapısıdır. Onlar bilmeden, nefslerine uyarak, şeytanın tesiri altında bize kötülük yapabilirler. Ama Allah'ın ilmini alan bizler onlara karşı, kötülüğe karşı kötülük değil, İyiliğe karşı da kötülük değil. Kötülüğe karşı af ve kötülüğe karşı iyilikle mukabele etmek. İşte insanlar kötülük yapabilirler ama o onlarla Allah arasında. Biz asla ve asla kötülüğe karşı kötülükle cevap vermemeliyiz. Evet, bize tanınmış bir haktır ama kötülüğe karşı kötülüğü emreden şeytan ve nefsimizin afetleridir. Ama kötülüğe karşı affı, kötülüğe karşı hayırla mukabele emreden Allah-u Teala ve ruhumuzun hasletleridir. Öyleyse Allah'ın emrinden olan ruhumuzun hasletlerinin taleplerine mi uyacağız? Yoksa nefs-i emmarede şeytanın vücuda girişmeyeceği olan nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin taleplerine mi uyacağız? Bu mukayeseyi yaptığımız zaman Bilen her insan mutlaka ruhun talebine uyar, daima affeder. Öyleyse sevgili kardeşlerim, affetmek sosyal hayatı yaşayan herkesin birincil davranış biçimi olması lazım. Daimi zikre ulaşanlar, onlar öfkelenmezler. Onlar kin duymazlar. Onlar başkasından nefret etmezler. Onlar başkasına düşmanlık etmezler. Tam tersi, onlar affederler. Onlar kötülüğe karşı hayırla mukabele ederler. Onlar severler ve sevdirirler. Onun için Allah'ın bize emri, seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Eğer seviyorsak, mutlak surette affetmekten geçer bunun yolu. İnsanlar yanlış yapabilirler. İnsanlar birçok yanlış davranışın sahibi olabilirler. Ama biz, onlar bize şeytanın tesiri altında kötülük yapıyorlarsa, biz de şeytanın ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Tam tersi, affederek orada kendimize düşen Allah'ın emrini yerine getirmeliyiz. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Her şeyin bir zekatı var. Oruç bedenin zekatıdır. Ama af da barışın zekatıdır. Eğer insanlarla devamlı bir barış içinde yaşamak istiyorsak ki Resulullah'ın emri budur. Ne diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde? Birbirinizden nefret etmeyin. Birbirinize haset etmeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse kardeş olup barış içerisinde bir hayatı yaşamak istiyorsak bunun yolu affetmekten geçer. Yani affediniz ve kötülüğe karşı hayırla mukabele ediniz. O zaman şu anda dışımızdaki insanlar, 8 milyar insanın 8 milyarı da affetmek, huzur ve mutluluk içinde bir dünya hayatı yaşamak istiyorsak yarı yarıya, mutlaka etrafımızdaki insanların bize karşı olan yanlış davranışlarını affetmekten geçer. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Evvela birinci şart, sevmek. Ama biz insanlar sadece de yokuz ikili sistem içerisinde. Karşımızdaki kişinin dışında diğer insanlar da var. Onlarla olan konuşmalarımıza da sevdirtmek, onları birbirine sevdirtmek durumundayız. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Nefretin sahibi, tetikleyicisi şeytandır. Şeytan insanların birbirinden nefret etmesini, şeytan insanların birbirine sırt çevirmesini, şeytan insanların birbirine öfke duymasını, birbirine düşmanlık etmesini, kısacası bütün kötülüklerin arkasında insanların baş düşmanı şeytan var. Sevgili kardeşlerim, siz öyle olmayın. Şimdi bir kere daha Şura suresinin 43. ayet-i kerimesine baktığımız zaman bugünkü konferansımızın konusuna geliyoruz. Kim sabreder ve bağışlarsa, işte affetmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabele etmek, sabretmek bizim temel davranış biçimimiz olması lazım. Bu da ancak nefs tezkesi ve tasfiyesinden geçer. Hepinizin sosyal hayatta daima affedenler ve kötülüğe karşı hayırla mukabele edenlerden olmanızı Efendimizin metiyle Yüce Rabbimizden dileyerek bugünkü affetmek şifadır, mutluluktur konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Eğer siz de dışınızdaki herkesin, size kötülük yapan herkesin affetmek istiyorsanız, ki bu bir dilektir, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, siz de affedenlerden olmak istiyorsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de mürşidime tabi olup affedicilerden olmak, kin sahibi olmak istemiyorum. Hazırsanız o zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah eylesin, mübarek olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. O ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade bir çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte sizin. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz, yani sizden istediğiniz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum. Ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bütün misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Furkan. Kur'an-ı Kerim'de geçen Furkan kavramı neyi ifade ediyor? Furkan doğruyu yanlıştan ayırt edebilme vasfıdır. Furkan'ın sahibi olmadıkça Allah'a göre herkes ölüdür. Allah Teala Furkan'la bizi cennete sokacak olan bir formül getiriyor. Her Furkan hüviyetindeki nesneyi bize tebliğ ettiği an, biz de o değişikliği yaptığımız an derecat arttırıyor. 7 defa ard arda arttırdığı derecelerle bizim sevaplarımızı günahlarımızdan öteye geçiriyor. Bu noktadan sonra hiçbir amel işlemeden ölsek dahi gideceğimiz yer mutlaka Allah'ın cenneti. Bize sadece bir harekete geçirici faktörün sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, geri kalan her şeyi Allah'a gerçekleştiriyor. Gerçekten de En'am suresinin 29. ayet-i kerimesinde Allah Teala يَا يَوَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهِ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفْرْ عَنْكُمْ سَيَّاتِكُمْ Ey iman edenler! Eğer takva sahibi olursanız, takva sahibi olmak, kurtuluş için Allah-u Teala'nın garantisini bize veriyor. Kişi Allah'a inanabilir, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına da inanabilir, farz olduğuna da inanabilir. Ama kendisi iradesini kullanıp Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kalpten kurtuluşta olmaz. Kurtuluşta olabilmesi için mutlaka amin olduktan sonra da takva sahibi olması lazım. Takva olayı kişinin Allah'a ulaşmayı kalben dilediğinin de göstergesidir. Allah Teala Rum 31'de Münibine ileyhi Allah'a yönelik takva sahibi ol. Bu takva sahibi olan kişinin de Bakara 223'te Allah'a ulaşmayı dileyenler olduğunu görüyoruz. En'am 22'de Allah Teala ve men kâne meyteten fahyaynâhu. Hiç ölüyken dirilttiğimiz, bu dirilme ve yec'al lekum nuren temşûne bihi finnâsi ve insanlar arasında yürüyebilmesi için kendisine nur verdiğimiz kişi. Kemen meselehu zulmâti leysa harece minhâ. Zulmette kalan, oradan çıkamayacak kişi gibi olur mu? Olmaz tabii. Enfal suresi 24. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اِيُوَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِسْتُجُبُوا لِلّٰهِ رَسُولِ اِذَا دَعَكُمْ لِمَا يُحْكُمْ Ey amen olanlar, Allah ve Resulü size hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. İşte ölüyken dirilebilmesi kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesine, yani ayetlere iman etmesine bağlı. Çünkü Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. İşte bu ayetleri tilavet eden kişi Allah rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman peş peşe ona kesinlikle 7 furkan veriyor. Birinci furkan baş gözündeki Cebel Mestüre'yi alıyor. İkinci furkan semi hasasını açıyor. Basar hasasını açıyor. Üçüncü furkan ekineti bakrayı alıyor. Dördüncü furkan semi hasasını açıyor. Beşinci furkan ekineti alıyor. Fıkıh hasasını açıyor ve ihbatı koyuyor. Tam 7 tane furkan. İşte bu 7 furkanın sahibi olan kişi ancak kurtuluştadır diyebiliriz ve şirkten kurtulmuştur diyebiliriz. Aksi takdirde bu 7 furkanın sahibi olmayan hiç kimse Allah'a inansa dahi, her türlü amel işlese dahi kurtuluşta değildir. Amelleri boşa gittiği için, Allah'a ulaşmayı dilemediği için. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi tüm doğruları yanlıştan ayırt edebilecek kuvvette midir? Buradaki Furkan'ın önemli bir özelliği kişiyi bir muhakemeye getirmesidir. Ama bu noktada açılan gözlerimiz, kulaklarımız ve kalbimiz bizi sadece bu dünyada iken, ölüyken canlı yapar. Aslında gene ölüyüz. Kainata göre ölüyüz. Ama dünyaya göre diriyiz. Yani yeni bir hayata başlamak için daimi zikre ulaşmamız lazım. Zikrimizi arttırdıkça Furkan yapısı her gün daha da artar. İç dünyamızda, dış dünyamızda Allah'la olan ilişkilerimize sonuç verebilmesi buna bağlı. Kişi nefsinin kalbindeki afetler azaldıkça her gün yeni bir pencereden dünyaya bakar. Furkan'ın asli hüviyeti daimi zikre ulaştığımız noktadan sonra ciddi bir şekilde kendisini gösterir ve gösterecektir. Daimi zikirde Allah-u Teala Ali İmran 190-191'de لِعُلُوا الْاَلْبَابَ الَّذ۪ينَ يَسْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا قَوْدُونَ وَعَجُنُوِيمٍ O elbab olan kullarım var ya, işte onlar ayaktayken, otururken, otururken, meyen üstü yatarken hep Allah'ı zikrederler. Yani 24 saat zikirdedirler. İşte Enbiya 7'de de Allah-u Teala مَا رَسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالِ النُّحِي اِلَيْهِ فَسَلُوا اَهْلِ زِكْرِهِمْ لَا تَعْلَمُونَ Bilmiyorsanız daimi zikrin sahiplerine sorun. Öyleyse biz Kur'an-ı Kerim'i bilmiyorsak bilmediklerimizi kime sormamız lazım? Daimi zikrin sahibi ulelbaba, daimi zikrin sahibi ehli zikrine sormamız gerekir inşallah. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak kelamın içindeki üzerinize farz. Bilin ki Allah ölü toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Üçüncü sual, Furkan sahibi olmamızda kutsal kitapların rolü nedir? Bütün kutsal kitaplar birer Furkan'dır. Furkan suresinin birinci ayet-i kerimesine bakıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî nekûnû lil âlemîne nezîre. Allah-u Teala tebâreke ellezî alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Yani alemlere uyarıcı olması için kuluna Furkan'ı indiren Allah mübarektir. Öte yandan hatırlıyorsam Ali İmran suresinin 3 veya 4. ayetlerinde acaba Allah-u Teala ne buyuruyor? Evet, Allah-u Teala 3 ve 4'te min kabli hüden linnâsi ve enzela furkan nezele aleykel kitabe bil hakki. Allah-u Teala sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikin lima beyne yedeyhi ve enzele tevrate vel incil. Allah sana kitabı hak ile indirdi. Musaddikin lima beyne yedeyhi kendinden öncekilerini tasdik eden ve enzele tevrate vel incil. Tevrat ve İncil'i de indirdi ve onları tasdik eden bir kitap. Min kabli hüden linnâsi önceden indirdiği Tevrat ve İncil de insanlar için bir hidayettir. Ve enzelel furkan, furkan da. Ve furkandır aynı zamanda. İnsanlar için hidayettir ve furkandır. İnnellezîne keferu bi âyâti lehum azâbun şedîd. Vallahi öyleyse hem Al-Nas suresinin 3. ayet-i kerimesi Tevrat ve İncil'in de bir furkan olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in furkan olduğu Furkan suresinin 1. ayet-i kerimesinden anlıyoruz. Tebârekellezî nezelel furkâne alâ abdihî liyekûnû nezîre lil âlemîn. Enbiya suresinin 48. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 48'de Allah-u Teala لَقَدْ عَتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَدِيَاءً وَزِكْرًا الْمُتَقِينَ And olsun ki biz Musa Aleyhisselam'a ve Harun'a Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve zikir olarak indirdik. Nasıl Musa Aleyhisselam'a ve Harun Aleyhisselam'a takva sahipleri için Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık, nur ve bir zikir olarak indirdik. Allah Teala Tevrat'ın bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. İncil'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Kur'an-ı Kerim'in bir hidayet ve nur olduğu buyuruluyor. Ve üçü de aynı zamanda Furkan'dır. Ali İmran 81'de ise Allah Teala ezelde misak aldığı nebilerden size kitap ve hikmet verdim, sizden sonra bir Resulümüz gelecek, sizdekini tasdik edecek. Siz ona iman edeceksiniz, ona yardım edeceksiniz. Gerçekten de bütün nebilerin hitamından sonra Allah Teala'nın gönderdiği Resul, Mehdi Resul, müjdeleyici ve arıcı olarak Mehdi Resul'ü gönderiyor. Ve o kendisinden önceki Nuh Aleyhisselam'a, İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a, İsa Aleyhisselam'a ve Peygamber Efendimiz'e indirilen şeriatı tasdik ediyor. Ve bütün kutsal kitaplarda ezeli ve ebedi dinin tek din, Hanif dini ve babamız İbrahim Hanif dini, Arapça bir İslam olduğu buyuruluyor ve bu dinin 7 sabahdan teşekkür ettiğini açıklıyor. Furkan aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'de kitap olarak da geçer. Mukaddes kitap. Allah'ın bütün peygamberlerine indirdiği bütün mukaddes kitaplar aynı zamanda birer Furkan'dır. O zaman Tevrat da Furkan'dır, İncil de Furkan'dır, Kur'an da Furkan'dır. Doğruyu yanlıştan ayırt etme muhtevasına verirler. Hem hidayet rehberidirler hem de nurdurlar. Evet. Kutsal kitapların hepsi Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an-ı Kerim'de nur ve hidayet ve nurdur. Hidayet bütün insanlık tarihi boyunca var olmuştur. İnsanlar Furkan'la hidayete ermişlerdir. Hidayet çağında Allah-u Teala'nın bize verdiği emir Kur'an'ın bir Furkan olduğunu herkese ispat etmektir. Ne ile ispat edeceğiz? İslam'ın 7 safhasıyla. Evet, öyleyse tekrar ediyoruz. Kur'an-ı Kerim bir Furkan'dır. Tevrat bir Furkan'dır. İncil bir Furkan'dır. Ve Allah Teala Furkan olan mukaddes kitapların 7 sabah 4 teslimi ihtiva ettiğini her peygamber devriminde bunların yaşandığını Allah Teala açıkça ayetlerde bize ispat ediyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik, bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala insanların doğruları yanlışlardan ayırt edebilecek Furkanların sahibi olması için Allah'a ulaşmayı dilemelerini farz kılmış. Peki siz Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Bu nedir biliyor musun? Sütün içinde şekerin kaybolduğu gibi, çayın içinde şekerin kaybolduğu gibi. Buna nasıl örnek verebiliriz? Hamidettin Veli Hazretleri gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi, Mevlana Hazretleri gibi, bunlar kaybolanlar.
3: İbadet, inanmak, ona sığınmak.
4: İlla ki hepimizin yanlışları vardır ama bu yanlışları tolere edebilmek gerekiyor. Ve bu yanlışları tolere edebilmek için bir amaca ihtiyacımız var. O amaç da Allah'a yakınlaşmak.
3: Allah'a ulaşmanın yolu çok çok basit, çok kolay ama işte İnşallah.
1: Peki nasıl ulaşabiliriz Allah'a?
3: İnanmakla, ona sığınmakla. Teslimiyetle diyeyim ya.
1: Yaşarken, hayattayken Allah'a ulaşabilir miyiz?
2: Tabii ki ulaşabiliriz. Ruhlar aslında şu anda teslim edilmiş. Kime? Bir taraftan şeytan, bir taraftan nefis sıkıştırıyor ve şu anda ruhlar aç kaldığı için sıkıntı burada zaten.
4: Kalben belki evet ama ruhen bilmiyorum.
1: Bir Allah dostu da diyor ki ey insanlar duyduk duymadık demeyin, Allah'a ulaşmayı dileyin. Biz de birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: İnşallah ulaşalım.
4: Tabii ki isteriz.
2: Ey yüce Allah'ım, yaşarken sana ulaşmayı istiyorum.
4: Ben de bütün velilerin gibi sana yaşarken ulaşmayı diliyorum.
3: Yaşarken sana ulaşmayı diliyorum. Senin de beni çok sevdiğini biliyorum Rabbim.
4: Çok mutluyum, çok teşekkür ederim.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmanın yolu çok basit, çok kolay. Ona inanmak, sığınmak, teslimiyet dedi. Bizi Allah'a ulaştıracak teslimiyetin muhtevası nedir? Allah'a inanmak yeterli değildir. Daha öteye geçmek durumdayız. Kalın çizgilerle Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmiş oluruz. Allah-u Teala kalbimizde bu talebi işitir, bilir ve görür. Arda arda bizi bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir. Bu bizim irademizin mahsulü olacaktır. Kalben ulaşmayı dileyeceğiz. İşte Allah-u Teala Zümer Suresi 17. ayet-i kerimesinde başlangıç noktasında bütün insanlar hem tağutun kulu hem dostudurlar. Ama ne zaman 7 ayet-i kerimede bildirildiği gibi Allah'a ulaşmayı dilerlerse ki Allah'a yönelen ulaşmayı dileyen herkes takva sahibidir. Rum 31'e göre o zaman Allah-u Teala onun üzerine Rahman Rahim esması ile tecelli eder. Şura 13'te de seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılıyor. Seçilenleri Allah-u Teala onların ruhlarını kendisine ulaştırıyor. Ve 7 inanç şartı, 7 nimetin sahibi olan kişi mürşidine ulaşıyor. Mürşide tabiyetle birlikte 7 kademedeki nefs seskesiyle ruhun Allah'ın zatına ulaşması, Allah'ın zatında yok olmasıyla kişi hedefine ulaşmış oluyor. Seçilenler ve seçilmeyenler zaten kendilerinde Allah'ın hayır görmediği kişilerdir. Allah onları kendi halinde bırakıyor. Onlar tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama seçilenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah-u Teala'nın da Rahim esması ile tecelli ettiği Bakara 156-157'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman biz Allah için ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte onların üzerine 157'de bildirildiği gibi selavat ve rahmet vardır. Ve hidayete erenler de onlardır diyor Allah-u Teala. Öyleyse seçilmiş olmalarına rağmen musibetlerle imtihan olanlardan ulaşmayı dilemeyenleri Allah derahatte bırakıyor. Ama seçilmiş olup da Allah'a davet onun da daveti kabul edenleri Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli ederek onları peş peşe 7 Furkan 12 tane insanla mürşidine ulaştırıyor. Mürşide tabiyette birlikte ibadetlerin sultanı zikre başlıyor kişi ve bu zikirle kalbine ulaşan rahmet, fazıl ve selavatla iki çift nur veya rahmetin taşıyıcı, fazıların iman kelimesinin etrafında toplayıcı ve selavatın da bağlayıcı özelliğiyle o kişinin kalbi gün be gün nurlanmaya başlar. Nurlanma afetlerin azalması oranında gerçekleşir. Afetler karanlıklarla temsil edilir. Şeytanın tesir ettiği muhtevayı ifade ediyor ama şeytanın nurlara tesiri, fazıllara tesiri yoktur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in bir Furkan olduğunu söylüyor ve bizlere Kur'an'daki doğruları öğretecek Resullere, mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Bir kere her şeyden önce Furkan hak ile batılı birbirinden ayıran, mürşit de önden giden. Biz ona uymak mecburiyetindeyiz.
3: Mürşit inanmış, tabi olmuş.
1: Peki günümüzde de var mıdır böyle Allah dostları? Onları nasıl bulabiliriz?
4: Ya, illaki vardır yani. Her şekilde olduğunu düşünüyorum çünkü Allah yolunda bir sürü insan var. Evet peygamber yok yani şu an ama Allah yolunda bir sürü insan illaki vardır. Yani olmadığına inanmıyorum, illaki vardır. Sadece çağırıp bulmak gerekiyor birazcık.
2: Tarikat olmadan hakikate asla ve asla ulaşılamaz.
3: Vardır eminim. Yoksa bu dünya şimdi giderdi.
2: Onları böyle aşikar bir şekilde bulamayız. Bilemezsin ki şurada bir gariban bile Allah dostudur.
1: O Allah dostlarını bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımızda neler değişir?
4: Daha Allah'a yakın olabiliriz ya da dini anlamda daha gelişebiliriz.
3: Tabii ki onlar gerçekten özel insanlar. Öyle mürşitler Allah'ın yoluna götürürler. Çok şeyler değişir. Haramı helal biliriz. Her şeyde Allah'ın rızasını ararız. Zaten her şeyde Allah'ın rızasını ararsak ona ulaşmış oluruz.
2: Hayatımız zaten o zaman polise de gerek yok, hakime de gerek yok, savcıya da gerek yok, amire de, memura da hiçbir şey gerek yok.
0: Misafirimiz, tarikat olmadan hakikate asla ulaşılmaz. Tarikat ne demektir? Gerçekten de insanla Allah arasındaki ilişkide evvela şeriat, sonra tarikat, sonra hakikat devreye girer. Şöyle de olabilir. Şeriat, tarikat, marifet, hakikat. davranış biçimi açısından değerlendirecek olursak, şeriat kısası, tarikat affı ve hakikat da kötülüğe karşı hayırla mukabele etmeyi ifade eder. Müminin suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala وَلَقَدْ خَلَقْنَكُمْ فَوْقَكُمْ سَوْعَ تَرَائِكَ وَمَا كُنَّا خَلَقْنَا غَلَقْنِينَ Biz üzerinizden 7 tane tarik yarattık buyuruyor. Tarik yol demektir. Bunun çoğulu tarikat olarak Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Bu yol insan ruhunu zemin kattan alır, Allah'a kadar ulaştırır. Bu tarikler sebebiyle insan ruhunun Allah'a ulaşmasını temin eden muhtelif grupların adına tarikat denmiştir. Tarikat İslam'ın bütünüdür. İnsanları cehennemden kurtarıp cennet standartına ulaştıracak olan yetmez. Daha ötede dünya hayatının da mutlak saadetine nail edecek olan şey sadece ve sadece tarikattır. Hidayet üzere olmak veya mümin olmak mutlaka tarikata girmeyi gerektirir. Cin suresinin 16. ayet-i kerimesinde وَاِنْ لَوْ اِسْتَقَاتُ عَلَى التَّارِكَاتِ Eğer onlar tarikat üzere olsalardı لَاَسْقَيْنَا اَمَّا اَنْغَدَكَنْ Onları bol bol rahmetle sulardık diyor. Bol bol rahmet ulaştırdık. Ve onlar kalplerine ulaşan rahmetle mutmain olurlardı diyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü sevgili Cabbar hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle o mübarek ellerinizden öpüyorum sevgili hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Allah razı olsun. Sevgili Cabbar hocamız, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Sizleri çok ama çok seviyorum. Hürmet ve hasretle ellerinizden öpüyorum. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, kişinin Furkan sahibi olmasıyla aklını kullanması arasında bir ilişki var mıdır? Evet, vardır. Bir kere Kur'an-ı Kerim Allah tarafından aklımızı nasıl kullanmamız gerektiğine dair her şeyi ihtiva eden bir kitap olarak indirilmiştir. Ve ancak ayetlere iman edenler Furkanların sahibi olur. Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim boyunca hala akıl etmeyecek misiniz diye sormasından muradı bize verdiği aklı dikkatle bize faydalı alanlara ulaştırmaya çalışmamızdır. Akıl edenler kurtuluşa ulaşanlardır. Başlangıç noktasında mutlaka ama mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemektir. Ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Furkanlarla onları şekillendirir. Furkandan yoksun olan kişinin gideceği yer cehennemdir. Cehenneme giden kişiler eğer biz işitmiş ve akletmiş olsaydık, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi akle edemeyen birisidir. Akletmek Allah'ın ilmini aldıkça üst seviyeye doğru yönelen bir güzelliktir. Evet, Mülk 8-9'da Selam hazanet ve cehennem bekçiliği sual soruyor. Elem yetikum nezir. Nezir size gelmedi mi? Kâru belâkız cani nezir. Nezir geldi. Velakin kezebne. Ama biz onları yalanladık. Ve mâ nezalâhum şeyin. Allah bir şey indirmemiştir dedik. Ve inentum milâfe delâlin kebir. Biz nezirleri delalette, büyük delalette olmakla suçladık. Lev künnâ nesmâv ev nâkilu eyyer jitseydik ve akbetseydik. Bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse işitmek, akletmek, Furkan'ın sahibi olmak bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala doğruları yanlışlardan daha büyük boyutta ayırmamızı sağlayacak Furkan'ların sahibi olabilmemiz için Allah'ı devamlı zikretmemizi emretmiş. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Yani kötülüklerden alır.
4: Kalbi temizler.
2: Kalp doyması lazım. Ruhlar doyması lazım. Ruh zaten şu anda insanlarımızın sıkıntısında en büyük sıkıntımız da ruhların aç olmasıdır.
1: Sizce zikir yaparak her geçen gün doğruyu yanlıştan ayırt eden bir insanın hayatında neler değişir?
3: Şey değişir. Çok o kadar mutlu olur ki. Mesela her şeye güzel bakar. Her şeyde bir hayır arar.
2: Çok şey değişir ve karıncaya bile şeyle bakar. Farklı bakar. Bakış açısı o kadar değişir ki.
4: Her konuda daha rahat bir insan olabilir. İnsanlar şu an rahatlamak için spora gidiyor, oraya gidiyor, buraya gidiyor, doğa yürüyüşleri vesaire. Buna gerek yok bence. Birazcık daha dine yaklaşıp Allah'a tevekkül edince daha kolay olabilir.
1: Peki kesintisiz mutlu olabilir mi?
3: Yani sonuçta Rabbine kavuşacak.

0: İnsanların manevi açlığı nasıl giderilir? Tabii ki zikirle. İnsanların mutsuz bir dünya hayatı geçirmenin sebebi nefslerindeki afetlerin tesir altında olmasıdır. İblis ve diğer bütün şeytanlar da sadece nefsimizin afetlerine tesir edebilirler. Bütün manevi güzelliklere bizi ulaştıracak olan nefsimizin kalbidir. Zikir, kalplerin mutmain olması, doyuma ulaşması için tek yoldur. Zikir nefsimizin kalbindeki afetleri temizleyecek olan tek ilaçtır. Nefsimizin afetleri temizlendikçe buna paralel mutluluğumuz da artacaktır. Allah-u Teala Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Utlu ma huye ileyke minel kitabi ve akimus salate enne salate tenavun an fahşayel münker ve le zikrullahu ekber. Allah ayetlerin tilaveti bir zikirdir diyor. Namaz kılmak da bir zikirdir. Rahat 14'e şey Taha 14'e göre. Ama Allah isminin tekrarı en büyük zikirdir. Ve o sebeple Rahat 28'de ellezine amenu ve tetmeyinu kulubun zikrullah ela bi zikrullah tetmeyinel kulub. Onlar ki amenüdürler ve kalpleri Allah'ın zikretmeye mutmain olmuştur. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
1: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu Muhterem Cafer Hocamız. Hasret ve hürmetle ellerinizden öpüyor. Efendimiz ümmetiyle sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde inşallah. Muhterem Hocam müsaadenizle bir sualim olacak. Tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Tekrardan ellerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz. Bütün kardeşlerim için kıymetli dualarınızı talep ediyoruz inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu inşallah.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, tüm kutsal kitaplar birer Furkan olarak indirilmesine rağmen insanlar neden el yazması kitaplara rağbet ediyorlar? Evet, gerçekten Tevrat bir Furkan'dır, İncil bir Furkan'dır, Kur'an bir Furkan'dır. Ama Allah-u Teala bizi uyarıyor. Nur 21'de hatta 7 tane ayet-i kerimede şeytanın adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytanın adımlarına tabi olanlar? Şeytanın adımlarına tabi olanlar, bunlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Ya eyyühellezine amenu la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebi'u şeytan. Kim şeytanın adımlarına tabi olursa, şeytanın mahfuşiyatı münkerini emreder. Öyleyse görüyorsunuz ki ulaşmayı dilemeyen insan, o şeytanın adımlarına tabi olan bir kişidir. Ulaşmayı dileyen kişi, şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendisini kurtaran kişidir. Genellikle insanlar iblis tarafından, iblis Allah'a ulaşma dileğini insanlara unutturmuş. Nebire Sultanı Peygamber hadisinde diyor ki insanlar arasından ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Hatta mahzun olduğu bir noktada sahabe ya Resulallah ne oldu? İlmin insanlardan alındığı zamandır. Biz Kur'an-ı Kerim'i okuyoruz, çocuklarımıza, eşlerimize öğretiyoruz. Allah evdeki topları, Kur'an'ları toplatıp götürecek mi? Hayır diyor. Şu anda Yahudilerin de Tevrat var, Hristiyanların da İncil var. Onların ne işine yarıyor? Ve ilmin insanlardan alındığı zaman ilk kaldıracak şeyin emanet ve huşu olduğunu buyuruyor. Ruh emanettir. Emanetin din tatbikatından çıkartılması Allah'a ulaşma dileğinin unutturulmasıdır iblis tarafından. Huşunun da Allah'a ulaşma dileği yoksa huşu sahibi olmak da mümkün değil. İşte bu açıdan bu öğretilmiyor. Yani iblis kesinlikle bu dileği unutturmuş. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar ve bizzat şeytan şeytan insanlara münkerle ve fuhuşla emrederler. İnsanlar o emre itaat ettikleri sürece Furkan sahibi değillerdir. Sahip oldukları kibir onları doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğine ulaştıramaz. Kur'an-ı Kerim bırakıp da kitaplardan medet umanlar, insanların yazdığı el yazması kitaplardan bilgi devşirenler her devirde Kur'an-ı Kerim'e ters düşmüşlerdir. Kur'an'a bir Furkan olarak müracaat etmemenin o korkunç sonucunu bir defa daha sizlere söyleyelim. Cehennem ancak ulaşmayı dilemeyenlerin gideceği uğrak yeridir. Bakara 78'de ulaşmayı dilemeyenler ve minhumul ümmiyine la kitabı illa mani. Onlar kitabı bilmezler, sadece emaniyeyi insanların el yazması kitaplarını bilirler. Mümin 56'da ise

Allah Teala farklı şey söylüyor. O minel-i'altıda. Nellezine yücadına fi hayatullahi bir gayri yani sultanın. Muhakkak ki kendilerine gelmiş bir sultan delil olmaksızın Allah'ın ayetleri hakkında mücadele eden sinirlerde sadece Allah'a ulaşamayacakları bir kibir vardır. Allah razı olsun. Bir her an Kur'an, her an mutluluk programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asaraba. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Fatiha ma'asaraba.

0: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, sosyal medyada ünlü bir aktör. İstanbul bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkelere sığınmaya çalışıyor diye bir soru yönetmiş. Herkes kendi bilgisine göre cevap vermiş. Bu konuda ne buyursunuz? Gerçekten de İslam çok harika. Yani tarifi gayri mümkünsüz bir harikalığa sahip. Bugün Hristiyan ülkeler Müslümanlarla Hristiyanlar arasında aslında dini muhtevası itibariyle bir farklılık yok. Tevrat'a göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim. İncil'e göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim. Ve Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'ın dini 7 sabah 4 teslim. Şimdi hemen hem evvela Kur'an ayetleriyle bunu söyleyelim. Yani Kur'an ayetleriyle. Evet. Şimdi kardeşimiz diyor ki İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar İslam ülkeleri sönmeye çalışıyor? Kur'an ayetleriyle Nuh Aleyhisselam'ın şeriatı, İbrahim Aleyhisselam'ın şeriatı, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı. Öyleyse şu anda eğer Hristiyanlar dinlerini yaşıyorlarsa aslında aynı zamanda Kur'an'ı da yaşıyorlar. Çünkü mukaddes kitap Tevrat, Zebur ve İncil'den oluşuyor. Bir tek bunun dışında kalan Kur'an-ı Kerim ve muhtevaya baktığımız zaman özellikle Kur'an ayetleriyle Tevrat, İncil ve Zebur. O varsa onu devreye alalım. Birinci safhada görüyorsunuz aynı. İkinci safha itibariyle Mürşide Tabiyet yine Kur'an ayetleriyle Hazreti Musa'nın şeriatı, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında fark yok. İkinci safha itibariyle. İkinci safha itibariyle mürşide tabi olmak. Üçüncü safha itibariyle ruhun Allah'a teslimi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında fark yok. Dördüncü safha fizik gücün Allah'a teslimi, Musa Aleyhisselam'ın şeriatı, İsa Aleyhisselam'ın şeriatı ve Peygamber Efendimiz'in şeriatı arasında yine fark yok. Beşinci safha nefsin Allah'a teslimi, altıncı safha ihsar, benim söyleyeceğim farklılık yok. Şimdi gelelim Tevrat ayetlerine, İncil ayetlerine ve Kur'an ayetlerine göre 7 sabah 4 teslim. Tevrat ayetleriyle birinci safha Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an ayetiyle Allah'a ulaşmayı dilemeyi söylüyorum. Evet. Tevrat ayeti Samuel 7:3-4, İncil ayeti Matta 7:7-8-9 ve Kur'an-ı Kerim Rum 31. İkinci safha mürşide tabiyet, Tevrat ayeti, İncil ve Kur'an. Dördüncü safha ruhun Allah'a teslimi, fizik gücün Allah'a teslimi ve nefsin Allah'a teslimi. Altıncı safha ihlas irşat ve yedinci safha iraden azletsin. Görüyorsunuz ki Hristiyan ülkeler İncil'i yaşıyorlarsa, Yahudi Tevrat'ı yaşıyorsa, Müslüman Kur'an'ı yaşıyorsa aralarında bir fark yok. Ve atan zeye kadar toplum huzur ve mutluluk içerisinde bir hayatı yaşıyor. Ama bugün eğer Müslümanlar dinlerini yaşamıyorlarsa ki öyledir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir zamanlar gelecek, bütün milletler İslam'ın başına üşüyecek. Neden diyor ya Resulullah, Müslümanların sayısının azlığı sebebiyle mi? Hayır diyor. Hubbü dünya ve kerihtükümünet. Hayır, dünya sevgisi sebebiyle dünya hayatından razı olmaları ve Allah'a ulaşmayı ölümü kerih görmeleri. Yani işte 40 küsür, 45 yıldır Yunus 7-8'i açıklıyoruz. Bu sayıda birlikte Yunus 7-8 bakın. Birbiriyle örtüşüyor. Allah Teala diyor ki kim bana ulaşmayı dilemezse, dünya hayatından razı olursa, onunla tatmin olmuşsa, onlar Allah'ın ayetlerinden gafildir ve gidecekleri yer cehennem. İşte Müslümanlar şu anda Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Dünya hayatıyla, dünya sevgisi sebebiyle ondan razıdırlar, dünya hayatından razıdırlar. Ve ne yazık ki ölümü, Allah'a ulaşmayı dilemedik için, ölümü kerih görmeleri sebebiyledir. O zaman Müslümanlar Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyor. İslam bu kadar harikaysa neden Müslümanlar Hristiyan ülkeleri sormaya? Evet, İslam bu kadar harika. Sahabe döneminde bütün dünya ülkeleri sahabeyi en üst seviyede kıpta etmiş, örnek olmuş. Yine Endülüs İslam devletine baktığımız zaman yine aynı şekilde parlak bir dönem görüyoruz. Osmanlı 400 yıl 3 kıtaya hükmetmiş. Neyle hükmetti? Kur'an'la, İslam'la hükmetti. Ama bugün Müslümanlı ülkeleri bakıyoruz. Ne yazık ki İslam'ın 5 şartına hapsedilmiş ve şeytanın korkunç bir tuzağı içerisinde Kur'an'daki İslam'ı yaşamıyorlar. Yaşamış olsalar asla bu durumda olmaz. Allah razı olsun. Kırıkkale'den bir kardeşim Muhterem Hocam, bir hadis-i şerifte Allah'ın nimetini kulun üzerinde görmek istiyor buyuruluyor. Burada Allah'ın nimeti Kur'an-ı Kerim'e göre nedir? Açıklayabilir misiniz? Allah'ın nimeti Kur'an-ı Kerim'e göre devrin imamın ruhudur. Allah-u Teala Al-İmran suresinin 164. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعْثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ. Bu hadisle Al-İmran 164, andolsun ki Allah müminlerin başlarının üzerine devrin imamının ruhunu bir nimet olarak olmak üzere onların aralarında kendi kavmi içinde kendilerinden bir Resul bahsetti. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet ediyor, onların nefsini tezkiye ediyor, onlara kitabı öğretiyor, onlara hikmeti öğretiyor. Dikkat edin, Allah Teala Peygamber Efendimiz Allah nimetini kulun üzerinde görmek ister dendiği zaman kişinin kalben ulaşmayı diledikten sonra haccet namazıyla Allah'ın gösterdiği müşride tabi olursa o zaman devrin imamının ruhu bir nimet olarak o kişinin başının üzerine gelip yerleşir. Ve devrin imamının ruhu bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi bütün insanlara bir nimettir. O ayetleri tilavet ediyor birinci görev. O onların nefsini tezkiye ediyor ikinci görev. O kitabı öğretiyor üçüncü görev. Hikmeti o öğretiyor. Yani hepsinde Allah'ın mürşidi farz. Bugün İslam'ın 5 şartının içerisinde ne Allah'a ulaşmayı dilemek var, ne mürşide tabiyet var. Sadece İslam'ın 5 şartına hapsedilmiş, tamamen şeytani tuzağa düşürülmüş bir İslam alemi söz konusu. Onlar da ne yazık ki İslam'ı yaşamıyorlar. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, birinci suali. Efendimiz'den kişi Allah'a ulaşmayı dileyince günahların örtüldüğünü öğrendik. Mürşide tabi olunca günahların sevaba çevrilmesini öğrendik. Tabiyetten sonra günahlar yok ediliyor mu? Sıfırlanıyor mu? Ya da günahlar örtülüp kalıp günaha kadar sevap mı veriliyor? Sevgili kardeşlerim, evet, günahların örtülmesi o günahın defterinden silmesi manasına gelmiyor. O günah miktarı kadar Allah ona sevap veriyor. Ne diyelim? Kişinin 1 milyon günahı var. 500'de sevabı var. Ve Allah'a ulaşmayı diliyor. O zaman Allah Teala 1 milyon sevap veriyor ona. 1 milyon günah 1 milyon sevabı götürüyor. Geride kalan 500 sevap sebebiyle o kişi Allah'ın cennetine gidiyor. Misal veriyorum. Mürşidine tabi oldu. Bu sefer de o günahlar sevaba çevriliyor. Yani bir kere daha o miktar kadar, birinci günah miktarı kadar Allah'a ulaşmayı dilediği zaman sevap olarak Allah yazıyor. Mürşidine tabi olduğu zaman da yine o günah miktarı kadar sevap bir kere daha yazılıyor. Böylece günahlar sevaba çevirmiş oluyor. Günaha kadar sevap veriyor. İkinci sual, salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıp yok ediliyor mu? Açıklayabilir misiniz? Salah makamında da aynı şekilde günahlar örtülüyor ve sevaba çevriliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'de iki kere günahların örtülmesi, iki kere günahların sevaba çevrilmesi var. Bir müşriklerin de olan tövbede, bir de Allah'ın davetiyle gerçekleşen tövbe-i nasuhta. İkisinde de günahların örtülmesi var. İkisinde de günahların sevaba çevrilmesi var. Salah makamında alınan tövbedeki durumda günahlar sıfırlanıp yok ediliyor mu? Günahlar sıfırlanıp sadece günah miktarı kadar sevap yazılıyor. Aynen o kişinin defterinde kalıyor. Daha sonra da sevaba çevriliyor. Ankara'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, tazim, teyit ve tevhid kavramlarını, önemini açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, tazim Allah'ın emrine itaati ifade ediyor. Kim Allah'ın emrine itaat ederse mutlaka Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırır. Ve ihtilaflı olan konuları o kişinin mürşidine, tabi olan mürşidi teyit ettirmesi lazım. Tevhid ancak bu şekilde gerçekleşiyor. Tazim, teyit ve tevhid. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 73 ayet-i kerimede ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 19 fiille. 8 ayet-i kerimede bunu bize farz kılıyor. Ve Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz bir bedevi yanına geliyor. Ya Resulullah, söylediklerin hepsi %100 iman ediyorum, doğru. Ama benim yaşım 70, işim bitmiş. Öyle bir şey söyle ki ben bu tebliğ ettiğin dinden hiçbir şey kaybetmiş olmayayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. اَتَّازِمُ لِأَمْرِ اللّٰهِ شَفَقَةُ خَلْقُ اللّٰهِ Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. İşte kim Allah'ın emrine itaat ederse mutlaka mürşidine ulaşır, mutlaka tevhid standartları içerisinde sırat-ı müstakim olur. اَشَفَقَةُ خَلْقُ اللّٰهِ O noktadan itibaren de mahlukata şefkat. Neden mahlukata şefkat? Çünkü yaradılanı severiz ama yaradandan ötürü. Yaradan beni seviyor musunuz? Seviyoruz ya Rabbim. Benim sevdiğimi seviyorsunuz, seviyoruz. O zaman Allah Teala öyle bir sevgi bize veriyor ki o sevgiyle herkesi sevelim. İnşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü muhterem hocam. Hasretteki kokulu ellerinizden öperim. Ve sizleri çok ama çok kalbimizden seviyoruz inşallah. Efendimizin nimetiyle. Muhterem hocam, izin verirseniz bir sualimiz var. Arz etmek isterim. Kıymetli hocam, bir kişi kötü alışkanlıklarından kurtulabilmek için Allah'ın nasıl bir yardımını alabilir? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz sizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, bu dünyada her şey belli bir ölçünün üstünde tekrar edildiği takdirde alışkanlık haline geliyor. Bir kahveyi örnek verelim. Evvela kişi kahveyi içiyor, hoşuna gidiyor. Hoşlanma, dozundan sonra kahve tiryakisi oluyor, Daha sonra alışkanlık haline getiriyor bu kişi de. Ve daha sonra belli ölçülerini kullanması halinde iptila oluyor. Yani belli zaman dilimi içerisinde belli ölçünün üzerindeki bir şeyin kişi tarafından yerine getirilmesi kötü alışkanlığa dönüşebiliyor. Yani mesela içki. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Maide 90'da ya eyyühellezine amenu innamal hamru vel mensiru vel ensabu vel ezamu şunne ameli şeytan. İçki, kumar, falokları, puta tapmak bunlar şeytanın pis amelidir. Yani belli bir müddet tekrar edilmesi halinde iptilaya dönüşebiliyor. Ama bu iptilalardan kurtulmak için mutlak surette feştenibuhu leallekum tuflihun. Şeytandan içtinab etmek. Allah-u Teala Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde şeytandan içtinab etmenin bir dilek olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ اِنَجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا. Tağut, insan şeytanlar, cin şeytanlar ve şeytan şeytanlar, tağut miden. Bunlar ki tağutta kurulmaktan içtinab ettiler. Nasıl yaptılar? Anabu Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlar için müjdeler var, kullar müjdeler. Öyleyse kişinin bu kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için mutlak surette Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Arkasından Maide 91'de Allah Teala şöyle buyuruyor. İnne yuridu şeytanu an yuqa beynekum el-adavete vel-bagda fi'l-hamri vel-meysiri ve yusaddukum an zikrillah ve's-salat. İblis şeytan şarap ve kumarla aranıza düşmanlık, kin ve sizi Allah'a zikretmekten ve namaz kılmaktan alıkoymak ister. Zikir bizde nefs ezkisini sağlar. Namaz da o istikamette Allah'tan talepte bulunmamızı, yardım istememizi sağlıyor. Hacet namazıyla kişinin mesela ne diyelim? İçki. Kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek. Hacet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşriğine tabi olacak. Ve tabi olduğu zaman ne yapacak? O belli bir zikir, 7.000 zikirle başlanır. Bu 7.000 zikir tekrar edildiği süre içerisinde Allah'ın katından nurlar, faziletler kalbine yerleşecek. Nefsi emarede %7, nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7, nefsi tezkiyede %7. Evvelden %100 nefsimiz karanlıklarla doluyken şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. Biz şeytanın kulu olarak hayatı yaşıyorduk. Ama ne zaman Allah'a ulaşmayı diledik, müşrimize tabi olduk ve zikirlerle 7-8 aylık süre içinde ruhumuz Allah'ın zatına ulaştı. Şeytanın üzerimizdeki etkisi yarı yarıya azaldı. O zaman yarı yarıya azalması demek o noktadan itibaren hacet namazıyla ve zikirlerle tekrar o negatif alışkanlıklardan kurtulabileceğimizi Allah-u Teala bize gösteriyor. Bir kişi kötü alışkanlıklardan kurtulabilmesi için Allah'a ulaşmayı dilemesi, mürşidine tabi olması, zikir ve hacet namazıyla kesinlikle bundan kurtulabilir. Allah razı olsun. Yunanistan'da bir kardeşim, muhterem hocam, birinci suali. 7 yaşındayım, size tabiyim fakat velilerim tesettüre girmeme hiç izin vermiyor. Bu durumda ne yapmalıyım? Tamam sevgili kardeşim, yani sen tesettüre gitmek isterken onlar tesettüre gitmene engel oluyorsa sen kaybettiğin derecatı aslında onlardan kazanıyorsun. Sen yerine getirmek istiyorsun. Eğer yerine getirseydin hangi derecatı kazanacaksan yerine getirmene engel olan o derecatı velilerin kaybediyor. Çünkü sen irade beyanında bulunuyorsun. Diyorsun ki ben bunu yapmak istiyorum. Onlar da sana izin vermiyorlar. İzin vermemekle sana zulmediyorlar ve o derecatı kaybediyorlar. Dolayısıyla onlara münasip bir şekilde her zaman tekrar etmen, tesettürü yerine getirmek istiyorum. Yerine getirirsen hangi derecatı kazanırsan, yerine getirmediğin takdirde o derecatı kaybediyorsun. Yerine getirmemene engel olan velilerin ise aslında o derecatı onlar kaybediyorlar. Allah razı olsun. İkinci sualim, müşridimize en layık talebelerden olabilmemiz için ne yapmalıyız? Zikrinizi arttırmalısınız ve insanlarla olan ilişkide en güzel davranışları göstermelisiniz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, ey ümmetim, güzel ahlakın sahibi olun. Güzel ahlak ilim ve hilimden oluşur. İlim öğrenmekle elde edilir. Hilm ise şefkatle kazanılır. Hayrı arayan hayrı bulur. Şerden korunan, şerden uzaklaşan korunur. Ey ümmetim, güzel ahlakın sahibi olun diye buyuruyor. Allah razı olsun. Muğla'da bir kardeşim Muhterem Hocam, gıpta etmekle hayran olmak arasında fark var mıdır? Kimlere gıpta edilir ya da hayran olunur? Gıpta etmek, evet. Bir kişi haset etmek söz konusu ve bir de gıpta etmek. Mesela Allah'ın velilerine gıpta edilir. Ama hayran olmak söz konusu ise o Allah Teala'ya hayran olunur. İradesi Allah'a teslim olan kişilere hayran olunur. Ne diyoruz duamızda? Ya Rabbim, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli, Ahmet Yesevi, Şeyh Edeb Ali, Sayın Nusri, Eşref Rumi ve daha bunun gibi birçok veli nasıl sana ulaşmayı diledilerse, onların ruhunu nasıl kendine ulaştırdıysan ben de sana ulaşmayı diliyorum. Benim de ruhumu kendine ulaştır. Onların ismini zikretmekle ne yapmış oluyoruz? Onlara gıpta ettiğimizi ifade ediyoruz ve onlar gibi olmak istiyoruz. Allah'a ulaşmayı diliyoruz. Bizim de ruhumuzu kendine ulaştır diye talepte bulunuyoruz. Ama hayran olmak mutlaka irade teslimini gerektiriyor. Hayran olunan Allah'tır. Allah'ın teslim olanlardır. Allah razı olsun. Antalya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Diyanet İşleri Başkanı Hazreti İsa Aleyhisselam'ın öldüğünü ve ruhunun göğe alındığını söyledi. Delil olarak da her canlı ölümü tadacaktır ayetini gösterdi. Bu konunun aslını bizlere açıklar mısınız? Evet, aynı şekilde biz de Hazreti İsa Aleyhisselam ile her canlı ölümü tadacaktır ama henüz Hazreti İsa Aleyhisselam ölümü tatmamıştı. Dönecek o ayetleri, Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili ayetlere baktığımız zaman gelip dönecek, yani öyle, bu da emaneti teslim, o da ölümü tadacaktır. Şimdi baktığımız zaman ne görüyoruz? Enbiya 35'te bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Hayır ve şerle sizi imtihan edeceğiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam dediğim gibi Nisa 160'te İsa Mesih biz öldürdük sözleri çok büyük bir iftiradır. Onu öldürmediler, onu asmadılar fakat onlara İsa Mesih'e benzer olarak gösterildi. Nisa 158. Hayır, Allah onu kendisine yükseltti. Ruh vücuduna örtü oldu ve yukarıya çıktı ve Nisa 159. Kitap ehlinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edeceklerdir. Bakın, henüz ölmediğini ayet-i kerime söylüyor. Nisa 159. Kitap ehlinden, yani Yahudiler ve Hristiyanlar elinden olanlar ona ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Yani inecek, o indiği noktada da ona iman edecekler ve o kıyamete, kıyamet günü onların üzerine şahit olacak. Yani gelip tebliğ yapacak, bir vazife görecek ölümünden önce. Yani henüz ölmemiş, ölümünden önce mutlaka iman edecekler. Gelecekte olan bir olay. Öyleyse tamam. Ayetlerin Enbiya 35, bütün nefsler ölümü tadıcıdır. Hayır ve şerle sizi imtihan edeceğiz. Ama Hazreti İsa Aleyhisselam ölmedi, katına raf edildi. Ölümünden önce de ki geldiği zaman ona iman edecekler. Ama o da tekrar ölümü tadacaktır. Batman'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Birinci suali Leyl suresi 4, 5, 6 ve 7 ayetleri söz konusu olduğunda bu ayetlerin birbiriyle ilişkisi var mıdır? Bu ayetlerde fizik vücut teslim olmuş diyebilir miyiz? Ayetlere baktığımız zaman ne görüyoruz? Leyl suresinin 4, 5, 6, 7. Muhakkak ki sizin çalışmanız, çabalarınız gerçekten dağınıktır, çeşit çeşittir. Fakat kim verdi, infak etti ve takva sahibi oldu? Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi tasdik etti. O zaman biz ona Allah'ın zatına kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız. Yani Allah Teala'nın tabi ruh Allah'ın zatına ulaşmış, ermiş, evliya olmuş ve olduktan sonra o kişinin artık hedefi Allah'ın zatını görmek. Birincisinde Allah'ın zatına ulaşmak, ikincisinde Allah'ın zatını görmek. İşte bu Allah'ın zatını görmek noktasından olaya baktığımız zaman Sadaka bil Hüsna, Hüsna'yı Allah'ın zatını görmeyi tasdik etti. Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, biz ona Allah'ın zatını kolayca görmesi için kolaylık sağlayacağız, kolaylaştıracağız. Şimdi bu ayetleri söz konusu olduğunda bu ayetlerin birbiriyle ilişkisi var mıdır? Vardır tabii. Bu ayetlerde fizik vücut teslim olmuş diyebilir miyiz? Hayır, yani tasdik eden kişi zatını görmeyi tasdik etti ve iman etti. Ama henüz onu gerçekleştirene dair bir işaret yok. İkinci sual, Zariyat 56'da ben insanları, cinleri bana kul olsunlar diye yarattım buyuruluyor. Muhterem Efendimiz sayesinde bizim kulluğumuzun bir dilek olduğunu öğrendik. Peki cinlerin Allah'a kul olması nasıl gerçekleşir? İşte bu ayet-i kerimede cinler ve insanlar söz konusu olduğu için onların da yedi kademe nefs seskesi söz konusu. Ne yapılacak bu? Cin de mürşidlere ulaşmak üzere talepte bulunacak. Nitekim iblise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kibirden sakın, kibir, iblis kibir sebebiyle lanetlendi. Yani mürşidine isyan etti. Bir cin mürşidine tabi olduğu zaman cinin bir ruhu değil, devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alıyor. Öyleyse cin de nefs tezkesi için harekete geçecek ve mürşidini soracak. Cinlerden Resuller var ama cinlerden bir halife, bir imam, bir nebi yok. Dolayısıyla cinler kendi Resullerine tabi oldukları zaman devrin imamının ruhu onların başlarının üzerinde yer alıyor. En'am suresinin 130. ayet-i kerimesinde Allah Teala öyle buyuruyor. Ya maşerel cinni vel insi elem yetikum resulen minkum yaqsun aleykum ayati. İşte burada resuller gelip ayetleri tilavet ediyor. Tabi olanların başlarının üzerine cinlerin de insanların da devrin imamın ruhu gelip yerleşiyor. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu rahmetullah ve berekatü hocam. Hasret hürmet ellerinden öpüyorum hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Ben Isparta'dan Mustafa Sefkı hocam. Size bir sualim olacak inşallah. Mutsuz olan insanların dünya ve ahirette rahat yaşaması için nasıl bir yol izlemelidir? Açıklar mısınız? Arz ediyorum. Esselamu rahmetullah ve berekat.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullah ve berekat. Mutsuz olan insanlar dünyanın peşinden koşan insanlardır. Yunus 7'de ennellezine la yercüne likana, onlar bize ulaşmayı dilemezler. Ve radü vel hayatı dünya, dünya hayatından razıdırlar. Onların gideceği yer cehennem. 7 ayeti kerimede Kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirete nasibi yok. Ama kim dünyayı değil ahireti isterse, 7 ayet-i kerimede ahireti talep edenler, o zaman onlara biz dünyayı da veririz. Ahiret yurdu dünya hayatın hayırlıdır devamlı. Ayet-i kerimelere bakın. Allah'ın niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. Öyleyse kişinin bu dünya ahiretin tarlasıdır. Ne yapması lazım? Ahireti dilemesi lazım. Ahireti dileyen kimdir? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Baktığımız zaman ayetler bize bunu söylüyor. Dünya hayatı oyun eğlencedir. Başka bir şey değil. Ahiret yurdu takva sahipleri için daha hayırlıdır. Arap 160 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasasın ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak, tasa çıkartmak istemeyenlere tavsiye ederiz. Beş, hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Duha, ahiret, bundan sonraki hayat mutlaka senin için evvelkinden daha hayırlıdır. Dünya meta azdır, ahiret ise takva sahipleri içindir. Ve görüyorsunuz ki o zaman takva sahipleri için, takva sahibi olmak için ne lazım? Allah'a ulaşmayı dinlemek lazım. Birinci safa takva, mürşide tabi, ikinci safa takva, en sonunda ruhun Allah'a teslimiyle üçüncü safa takva ki Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'de net olarak söylüyor. Öyleyse Müslüman olan insanların dünyada ve ahirette rahat yaşaması için nasıl bir yol izlemesi lazım? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek 7 safa takvayı yaşamaları gerekir inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an-ı Haram programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'a salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
3: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 ayetel kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz vuslat. Vuslat ne demektir? Birinci sual, vuslat kavramı neyi ifade eder? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman tabi bütün bu suallerin cevabı Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah ile olan ilişkilerimizde en önemli unsur vuslattır. Vuslat ulaşmak, vasıl olmak demektir. Kainatın en güzel vuslatı ruhumuzun onun gerçek sahibi olan Allah'a geri dönmesidir. Kimin ruhu bu dünyada hayatı yaşarken Allah'a ulaşırsa o kişi vuslata nail olmuştur. Mümin için hadis-i şerifte Allah'a vuslattan başka bir rahat, saadet yoktur. Evet. Ne diyordu bir hürafe? La rahate fi dünya. Dünyada rahatlık yoktur. Saadet yoktur. Kim için dünyada rahatlık yoktur, saadet yoktur? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için. Ama kim için rahat ve mutluluk vardır? Dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlar için. Kur'an-ı Kerim'de bu konu kalın çizgilerle hidayet adını alıyor. Yani ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması hidayet olarak devreye giriyor ama bir başka adı da vuslat. İki ayet-i kerime bize bu tarifi veriyor. Bakara 120 قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. قُلْ اُنَّهُ دَ اللّٰهِ وَلُوْدَى Allah'a ulaşmak var ya işte o hidayettir. Alman 73'te ise قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Ama Enam 87-88'de de Sırat-ı Müstakim'in Allah'a ulaştıran hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. وَمِنْ عَبَاهُمْ وَزُرْيَةٍ وَخْوَانٍ وَشْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا مِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِيمٍ Babalarından, zürriyetlerinden, kardeşlerinden onları seçtik. Onları Sırat-ı Müstakim'e, Allah'a ruhu ulaştıran yola hidayet ettik, ulaştırdık. Bu Allah'ın hidayetidir. Sırat-ı Müstakim de o zaman Allah'ın hidayet yolu olarak karşımıza çıkıyor. Kullarından dilediğini onunla hidayet erdirir. Eğer şirk koşsalardı elbette yapmış oldukları şeyler heba olurdu. Yani kimdir şirk koşanlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptığı din adına amel ne olursa olsun hepsi boşa gidiyor. Zümer 65'e göre وَلَّقَدْ اُحُيَّ اِلَيْكَ وِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَا اَنْشِرَكْتَ لَيَفَّتَّنَّ اَعْمَالُكَ لَا تَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ Zümer 65'te sana ve senden öncekilere vahyettik. Eğer şirk koşarsan, yani Allah'a ulaşmayı dilemezsen, ki Allah'a ulaşmayı dilemeyenler şirkte, şirk koşarsan o zaman amellerin hepsi boşa gidiyor. Kimdir şirk koşanlar? Şirk koşanlar, ameli boşa gidenler hüsranda olanlardır. لَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kimdir bu ameli boşa giden şirk koşanlar? Yunus 45'te قَدْ خَزِرَ الَّذ۪ينَ كَذَّبُوا بِلِيكَ اللّٰهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ant olsun, lika Allah'ı yalanlayanlar onlar hüsrandadır ve onların amelleri boşa gidiyor. Yani Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Bu Allah-u Teala'nın indinde büyük öneme haiz bir konudur. Çünkü insanların kurtuluşu buna bağlıdır. Ve unutmayın ki Allah-u Teala herkesi bu fıtrat üzere yaratmıştır. Hadis-i şerifte ölmeden önce ölünüz. Mutu an kable temutu. ölmeden ölünüz. Herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Bir şirkli olarak ruhun Allah'a ulaşması cehennem, şirksiz olarak ruhun Allah'a ulaşması cennet. Şirkli olarak Allah'a ulaşanlar ölümle ruhu Allah'a ulaşanlardır. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlar dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Ve Allah-u Teala herkesten hayattayken ruhunun Allah'a ulaşmasını istiyor ki Rad 27'de اَلَّذ۪ينَ يَسُرُنَا مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِيَنْ يُسَلَى Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Ne zaman? Hayattayken Allah'a ulaştırırlar. Ve Allah'a ulaştırdıkları için de takva sahibi olurlar. Allah'a ulaşma dileğin, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklıyor ve 8 kere üzerimize farz kılıyor. Allah razı olsun. İkinci sual, bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Bu dünya hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi mutlaka takva sahibi olmalıdır. Yani Allah'a ulaşmayı dilemelidir. İşte Rum 31 Münibine ileyhi ve takkuhu ve aklimusselâ ve la tekunel müşrekin. Allah'a yönel, Allah'a ulaşmayı dileyin ve takva sahibi olun. Sakın müşriklerden olmayın. Şimdi Allah'a yönelin, Allah'a ulaşmayı dileyin, takva sahibi olun. Allah'a yönelmenin Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu nereden biliyoruz? Allah Teala bunu Bakara 223'te öyle buyuruyor. Vettakullaha ve alemu enne mulaku. Takva sahibi olun, bilin ki mutlaka Allah'a mülaki olacaksınız. Evet, Allah'a karşı takva sahibi olun. Ona mülaki olacağınızı, kavuşacağınızı bilin. Kesinlikle. Öyleyse hayatını yaşarken vuslata ermek isteyen kişi ne yapmalıdır? Rum 31'e göre Allah'a yönelmeli, Allah'a ulaşmayı dilemeli, takva sahibi olmalı. Şura 13'e göre Allah'ın seçtiklerinden biri olarak Allah'a yönelmeli ve Allah'ın onun ruhunu kendisine ulaştırmayı dilemesi lazımdır. Furkan 73 bunu kesinleştiriyor. Ne diyordu Yunus? Taptığın tapusunda kul olduk kapısında. Kalbine imanın yazılması imanın tapusudur. Ne zaman kişinin kalbine iman yazılır? Haccet namazıyla Allah'ın kendisine gösterdiği müşteye ulaşıp tabi olduğu zaman. Öyleyse herkesin kafasının estiği, beğendiği bir kişiye gidip tabi olması değil. Haccet namazıyla mürşidini Allah'tan soracak. Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşıp tabi olduğu zaman kalbine iman yazılır ve o kişi imanın tapusunu elde eder. Uslatın esası Allah'a ulaşmayı dilemektir. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah'ın gösterdiği mürşide ulaşarak önünde diz çöküp tövbe ile bir etmesiyle birlikte vuslata başlayacak, bir hüviyet kazanır. Tövbe vuslatın en önemli olayını oluşturur. Mürşid önünde yapılan tövbe ile ruh vücuttan ayrılıp sırat-ı müstakim ulaşır. Nefsin 7 tane kademelik tezkesi boyunca Allah'a doğru seyri sülük yolculuk yapar. Bu yolculuğun neticesinde de insanoğlu mutlaka ruhu Allah'a ulaşır. Bu Allah'ın garantisindedir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz mürşid önünde yapılan tövbe için şöyle buyuruyor. Tövbe sona ermedikçe hicret. Yani ruhun seyri sülükü sona ermez. Güneş batıdan doğmadıkça tövbe sona ermez. Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa suresinin 65. ayet-i kerimesinde yanılmıyorsam acaba ne buyuruyor Nisa 65? 66 Nisa 66'ya bakalım inşallah. Bakın وَلَوْ كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِقْتِلُوا اَنْفُسَكُمْ اَوْ اَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَالُوا اِلَى قَلِيلًا مِنْهُمْ Eğer onlara nefslerinizi öldürün. Nefslerin öldürmesi cihattır. Nefse karşı cihat. Eğer onlara nefsinize karşı cihada çıkın veya yurtlarınızdan çıkın, Allah yolunda hicret edin. Çıkın yasaydık, farz kılsaydık muhakkak ki onlardan pek azı hariç bunu yapmazlardı. Neyse farz kılsaydık demek aslında farz kılınmış. Farz kılaydı demek ama ya onlardan pek azı bunu yerine getirmezlerdi. Ama yerine getirselerdi bu onlar için çok hayırlı bir şey olurdu. Öyleyse Allah Teala Allah'a ulaşma dileğini de kesinlikle farz kılıyor. Eğer bakın eğer onun pek azı hiç hariç bunu yapmazlar. Eğer onlar kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani demek ki Allah Teala bu 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimi Kur'an'ın bu bölümünü öğüt olarak kabul ediyor. Kendilerine öğütleneni yapsalardı. Yani Allah'a ulaşmayı dileselerdi 12 tane insanla mürşidine tabi olsalardı mutlaka bu kendileri için daha hayırlı ve sebatı bakımından daha sağlam olurdu. O zaman ne yapardı Allah Teala onları? 67'de Nisa 67'de onları sirat-ı müstakime ulaştırıcı 66-67 İzen le'ateynâhum min ledûne ecrün azîme. Böyle yapsalardı biz onlara katımızdan ecrün azîme verirdik. Yani onları en üst noktaya biz ulaştırdık. Allah razı olsun. Üçüncü sual, vuslata eren kişide ne gibi değişimler olur? Sevgili kardeşlerim, vuslat Allah'ın garantisinde. Sadece kişi kalben Allah'a ulaşmayı dileyecek. Aslında neden Allah'ın garantisine diyoruz? Çünkü başlangıç noktasında herkes, kadın erkek, herkes 19 negatif özelliğin sahibidir. Ama bu 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi ayetlerden gafildir. Ama Allah-u Teala ayetlerden gafil olan bu kişiye ayetleri bilen ve görevini, ayetleri tilavet etmekle vazifeli kıldığı, iradesini teslim aldığı, tesbihte olan bir mürşidi ona gönderiyor katından. Kâle hebite cemî'an bâdukun bâdın adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne. Niçin siz ve şeytan diyor? Şeytan zaten %100 negatif, kalbi de tabi edilmiş. Sadece insanları Allah yolundan saptırmakla vazifeli. Yani öyle kendini söylüyor. Nefs de 19 afetin sahibi. Ama çok enteresan, nefs de şeytan dost gibi görünmesine rağmen birbirine düşman. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Çünkü nefs 19 afetten bir tanesi de cehalettir. Allah'ın ayetlerini bilmediği için şeytan tarafından kandırılıyor. Ve kandırıldığı için de devamlı kendi bindiği dalı kesiyor nefs. Yani اَنَّوْ كَانُ زَلُومًا جَهُولًا. Yani insan cahildir, ayetleri bilmiyor. Cahil olan bu insan kendi nefsine kendine zulmediyor. Zulüm nedir? Derecet kaybettiren her şey zulümdür bir insan için. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefsine zulmetmeyin çünkü onun sizin üzerinde hakkı vardır. Şimdi vuslata eren kişiden ne gibi değişiklikler olur? Evvela Allah'a ulaşmayı dilediği an kesinlikle 7 Furkan'la ve 12 tane insanla mürşidine ulaşır. Mürşide tabi olduğu zaman o kişi 7 nimetin sahibi ve 7 kalp şartının sahibi olur. 7 inan şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimet. 7 nimetten bir tanesi devri imamın ruhu başımızın üzerine yerleşir. İkincisi kalbe iman yazılır. Üçüncüsü o güne kadar işlenen bütün günahları Allah'a sevaba çevirir. Ve dördüncüsü ruh vücudu terk eder. Beşincisi fizik vücut Allah'a kul olmaya başlar. Altıncısı nefs tezkiyesine başlar. Yedincisi de irade güçlenir. Böylece bu değişikliklerle o kişi nefsin cihadına başlar. Yani nefsin cihadı, cihad-ı ekber, nefs tezkiyesi 7 kalp şartı ile başlar. Hicret ise 7 nimetle gerçekleşir. Ve bu noktadan itibaren vasıta emirler, Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir var ama buna ilaveten İslam'ın 5 şartı yerine getirilir. Çok kısa süre içerisinde Allah Teala o kişinin ruhunu kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Rahim esmasıyla Allah tecelli ediyor. Yani Allah insanda tecelli ediyor. Hangi esmayla? Rahim esmasıyla. Rahman esmasının tecellisi herkeste Allah tecelli ediyor Rahman esmasıyla. Ama Rahim esmasıyla sadece Allah'a ulaşmayı dileyenlerde Allah tecelli ediyor. Ve din uslat yolculuğunun başladığı noktanın işaretini taşır. Ondan evvelkiler din için hazırlık safhasıdır. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselam ne diyor? Kur'an tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Peygamber Efendimiz de buna işaret ediyor. Önceki dönem yetlu aleyküm ayetüne o 14, 3. basamaktan 14. basamağa kadar olan kesimde Resul birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Sonra ikinci görev nefs tezkiyesini yapmak. Yani nefs tezkiyesiyle Kur'an okunmaya başlıyor. Hidayetle okunuyor. Dinin başlangıç noktasında ruhumuzun vücudumuzdan ayrılması, nefsin tezkiyeye başlaması, irademizin de tezkiye olunan oradan güçlenmeye başlar. Fizik vücudumuz da nefsin tezkiyesine paralel olarak şeytana kul olmaktan kurtulur. Allah'a kul olmaya başlar. Uslat olayının bizi ulaştıracağı yer Allah'ın evliyası olmaktır. Allah-u Teala evliya olmayı hepimizin üzerine farz kılmıştır. Evliya olmak da farz, veli mürşit olmak da farz. Yani 7 safhanın 7'si de farz. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala herkesin vuslatı yaşamasını, yani bize emanet olarak verdiği ruhun bu dünya hayatını yaşarken sahibi olan Allah'a döndürülmesini farz kılmış. Sizce ruh Allah'a nasıl ulaşır?
2: Zikirle, duayla ancak ruhumuz Allah'a ulaşır. Duayla ve niyetledir diye düşünüyorum. Nasıl ermişler, teslim olmuşlarsa evvele baktığımız zaman sahabe efendilerimize, hani bizlerin de onlar gibi yapması gereken şeyler.
3: Allah'a ulaşmak, yani ruhun Allah'a ulaşması. Yani ibadet ederek, namaz kılarak, dua ederek, öyle Allah'ın emirlerini yerine getirerek.
4: İbadet ederek, zikrederek.
1: Allah-u Teala kim Allah'a ulaşmayı dilerse onu mutlaka vuslata ulaştıracağını, Allah'ın ermiş evliyası kılacağını müjdeliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
5: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme demişler Azrail geldiği zaman, işte canını alacağım ne dersin? Cenab-ı Allah sana öyle bir hak tanımıştır. Seni daha da uzatabilirim ömrünü. Hayır, beni seven abi ben kavuşmak isterim demiş.
2: Vuslat Allah'a ulaşıp kavuşmaktır.
4: Sen oraya doğru bir adım atacaksın ki Allah da sana yardım etsin. Vuslatı göstersin.
3: Sonunda Allah'a en sevdiğimize kavuşacağız. Kavuşmayı diliyoruz.
5: Rabbim bizleri utandırma mekanında inşallah.
3: Ey yüce Allah'ım, seni çok seviyorum.
2: Ben de ermiş evliyaların gibi.
4: Sana ulaşmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz nasıl ermiş teslim olmuşlarsa bizlerin de onlar gibi yapması gerekir dedi. Allah'ın ermiş ev kulları Allah'a nasıl teslim olmuşlardır? Evvela Allah-u Teala'nın bana teslim olun diye bahsettiği varlık insan. Allah-u Teala insanı bir fizik bedenle, bir nefse, fizik vücutla ve serbest iradeyle yaratmış. Böyle olunca bize verilenlerin hepsinin Allah'a karşı görevleri var. Allah Teala zatından ruhu firmi

0: şeytana götüren gay yolu, cehennem yolunu, Allah'a ulaştıran irşat yolu, cennet yolunu ayetlerle tek tek bize beyan ediyor. Allah'a ulaştıran yolun işaretleri ayetlerdir. Şeytana götüren yolun işaretleri de ayetlerdir. Ama şeytana götüren yoldaki ayetler her cehennem katında, mesela birinci cehennem ayetlerden gafil olmanın cezasıdır. İkinci cehennem ayetleri yalanlamanın cezasıdır. Üçüncü cehennem ayetleri satmanın cezasıdır. Dördüncü cehennem ayetleri inkar etmenin cezasıdır. Beşinci cehennem ayetleri gizlemenin cezasıdır. Altıncı cehennem ayetlerle alay etmenin cezasıdır. Yedinci cehennem o ayetlerle zulmani ile uğraşmanın cezasıdır. Ayetleri zulmani ilimde kullanmak. Ama cennete gitmek yolu da kimdir bu? Ayetlere iman eden mükafatı birinci cennet. Ayetleri tasdik edenin mükafatı ikinci cennet. Ayetleri yaşamaya başlamanın mükafatı üçüncü cennet. Tüm ayetlere itaat etmenin mükafatı dördüncü cennet. Zulümden beri olmanın mükafatı beşinci cennet ve devam ediyor. Yani ayet ayet ayet yani. Dolayısıyla hani fıtratın temelinde teslim olmak var. Allah-u Teala onunla bizi mutluluk adı verilen bir hedefe ulaştırmak ister. Sadece Allah'a teslim olabilenler Allah katında İslam sayılırlar. Allah'a teslim olmak kolay bir şey değildir. Şeytanla mücadele gerektirir ama kalın çizgilerle biz Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman teslim için harekete geçmişiz demektir. Allah kalbimizdeki bu talebi işitir, bilir ve görür ve ard arda bir dizi işlemle bizi teslime doğru yönlendirir inşallah. Allah razı olsun, konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanın vuslata başlayacak bir özellik kazanabilmesi için mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide ulaşıp tabi olmasını farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'ın gönderdiği kişiler, bize bilgi verenler, öyle aklıma geliyor.
3: Mürşit insanlar için, bizler için bence bir yol gösterendir. Allah'a gidecek yolu gösteren onlardır.
4: İlme ermiş kişiler, Allah dostları, dine yöneldiğin zaman onlardan yardım alabileceğini o şekilde bir düşüncem var.
5: İnsanoğlu ona da kavuşmayı temenni etmesi gereken bir durumdur. Bu dünyanın zevki, sefası, kahrı, her şeyi geçicidir. Önemli olan, baki olan Yüce Allah'ın emrettiği gibi ahirette yaşamak, o şekilde Allah'a kavuşmaktır.
1: Sizce de günümüzde Allah dostları var mıdır?
2: Vardır tabii, her zaman vardır.
3: Sahabe efendilerimizin mürşidi Peygamber Efendimiz olmuş. Yunus Emre Hazretlerine baktığımız zaman mürşidi Tapduk Emre olmuş. Yani hepsinin bir mürşidi var. Hani onların nasıl yol göstereni bir öğretmen olmuşsa bu devirde de bence bizlerin de onlar gibi bir yol göstereni olmalıdır.
5: İlim insanlarına bakalım, ashablara bakalım, daha sonra peygamberlerimize bakalım. Onları örnek alırsak en büyük mürşit bence onlardır.
3: Bizler için bence bir yol gösterendir.
1: Onları peki nasıl bulabiliriz?
4: Yani onları bulmak için araştıracaksın. Tabii ki Allah'a dua edeceksin. Onları senin karşına çıkartsın diye.
2: Yani onlar bizi buluyor genelde. Allah bizi buluyor. Yanımıza gönderiyor.
0: Bir misal mürşit konusunda insanoğlunun ona da kavuşmayı temenni etmesi gerekir dedi. Bir insanın mürşidine kavuşmayı temenni etmesi önemli midir? Elbette. Yani insanla Allah arasındaki ilişkide Allah'ın ulaşmak istediği, yani Allah'ın insanın kendisine ulaşmak menzilin hangisini isterse yardımı mutlaka Allah'tan alır ve Allah onu liyakat sahibi ise ulaştırır. Allah-u Teala mürşide tabi olmayı farz kılmış. Hadis ayet-i kerimede mesela bütün insanlar delalette başlangıç noktasında. Ama delaletten kurtulmak, vuslata ermek mutlaka mürşid gerektirir. İşte Maide 35'te ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhi vesîlete. Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a

0: ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Hacet namazıyla. Hacet namazıyla mürşidimizi Allah'tan sorduğumuz zaman Allah'ın gösterdiği mürşide gidip tabi olacağız. Allah'ın tayin ettiği mürşid. Örneğin Âl-i İmrân 164'te Allah Teala diyor ki Allah لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Allah müminlere bir nimet olmak üzere onların kendisinden bir Resul bahsetti. Bu Resul nimet olması hasebiyle devrin imamıdır. Ve kişi hangi mürşide ulaşırsa ulaşsın, aslında tabi olduğu zaman devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer alır. Bu sebeple de mürşidine tabi olmayan delalettedir. Yani mürşidi yoktur. Yani Beyazıt Bistami Hazretleri mürşidi olmayan mürşidi şeytandır. O zaman kimin mürşidi yoktur? Delalette olanların mürşidi yoktur. Kehf 17'de men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmışsa o hidayet ermiştir. Ve men yudlil ama kimi delalete bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşid bulunmaz. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse Allah onu delalete bırakır. Onun için bir mürşit yok. Mürşidi olmayan 10 ayet gereğince delalette. Kur'an-ı Kerim mürşide ulaşmayı, ona teslim olmayı 9 defa direkt, 2 defa 3 yeminle birlikte 11 defa üzerimize farz kılmış. Mürşidimize ulaştığımız an Allah'a ulaşmayı dilemenin dışında 3 sebepten daha Allah'ın cennetinin sahibi oluruz. Kişi mürşide Allah için teslim olur. Ama zamanımızın insanları Allah'a hiçbir şey teslim etmek istemiyorlar. Evvela Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için hiçbir zaman mürşitlerine ulaşmaları söz konusu değil. Dalaletten kurtulamıyorlar. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Hasretle ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam müsaadenizle sorumu arz etmek istiyorum. İslam'ın beş şartını yerine getirerek Allah'a ulaşmak, ruhsatı ermek mümkün müdür? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. İslam'ın 5 şartıyla hiç kimsenin vuslata ermesi mümkün değil. Çünkü her şeyden evvel İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yok, mürşide tabiyet yok. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği olmayınca Zümer 65'e göre o şirktedir ve amelleri boşa gidiyor ve gideceği yer cehennemdir. Ama ne zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilerse o zaman peşinden vasıta emirlerin yapması geliyor. Kalben İslam'da niyet amelden üstündür. Hedeflerin hepsi niyettir. Her zaman amel niyete tabidir. Mesela bütün ameller niyet nedir? Allah'a ulaşma dileğine tabi. Allah'a ulaşma dileği olmayınca ameller boşa gidiyor. Ama Allah'a ulaşma dileği var fakat hiç ameli yok. Peygamber Efendimiz bunun cevabını veriyor. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Amel var ama niyet yok. Öyle insanlar var ki cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Bu sefer niyet var amel yok. Niyet insanı kurtuluşa ulaştırabilir. Amel henüz başlamadıysa ama tek başına amel niyet yoksa sadece amelle hiç kimsenin kurtuluşu mümkün değil. Onun için İslam'ın 5 şartı hepsi vasıta emirleri içeriyor. Bu sebeple hedefe ulaştırıcı değil. Bir de İslam'ın 5 şartının içinde ne yoktur? 6. şart olan Allah'a ulaşma dileği yok. 7. şart zikir yok. Vuslat kelimesi ulaşmak, vasıl olmak demektir. Nereye ulaşmak? Allah'a ulaşmak. Allah'a ulaşabilmemiz için mutlak önce Allah'a ulaşmayı dileme talebinin sahibi olmak mecburiyetindeyiz. Ama İslam'ın 5 şartı arasında Allah'a ulaşma talebi var mı? Yok. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse onlar hangi ameli yaparlarsa yapsınlar amelleri boşa gider. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
2: Kur'an-ı Kerim'e göre vuslatı yaşamamız, yani ruhun Allah'a doğru bir yolculuk yapabilmesi, zikir yaparak nefsimizi tezki etmemize bağlı bir olay. Sizce zikrin faydaları nelerdir?
3: Ve Allah'a yakın olmak, iyi hissetmek, sonunda kavuşmak.
4: İnsana şifadır bence. İnsanın kalbini temizleyen tek şeydir diye düşünüyorum.
5: En büyük örneği ruhu ferahlatıyor. Nefsinden arandırıyor. Ondan sonra günah işlememene vesile oluyor. İyiliğe daha çok yakın oluyorsun.
6: Zikir insanı Allah'a yaklaştırır. İnsanı kötü işlerden, her türlü bela musibetlerden onu alıkoyar.
2: Sizce zikir yaparak vuslata eren bir insan nasıl biri olur?
4: Ermiş olur diye düşünüyorum. Vuslata da ulaşmışsa en çok bence huzuru mutluluğu yaşayan kişidir.
5: Pek fazla dünya ile bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünyayla ilişkisi olur.
6: Dünya sevgilisiyle alakası kesilir. Cenab-ı Allah'a olan yakınlığı daha da fazla düğümlenir. Bağlantı daha sağlam olur. Cenab-ı Allah'ın dediği gibi o gün geldiği zaman nice insanların yüzü siyah olacak, nice insanlarınki beyaz olacak. Bana en yakın olan kimdir? Kalbi mütmein olan insan ve bana itaat eden insanlardır diyorum. Cenab-ı Allah Rabbim bizleri o milletten eylesin inşallah.
0: Bir misafirimizin vuslata eren kişiler için dünya ile pek fazla bir ilişkisi olmaz. Tamamen diğer dünya ilişkisi olur. Vuslata eren kişinin tek hedefi diğer dünya için hazırlık yapmak mıdır? Hayır. Peygamber Efendimiz sana hadisinde diyor ki, kim bizden dünyayı isterse veririz ama onun ahirette nasibi yok. Ama kim ahireti isterse biz ona dünyayı da veririz. Öyleyse kesinlikle Allah-u Teala her ikisini birden muhtevasına alıyor. Niyeti dünya olana Allah-u Teala ahiret vermiyor ama niyeti ahiret olana dünyayı birlikte veriyor. O zaman İki hayatımız var. Birisi bu dünya hayatımız, ikincisi ahiret hayatımız. Eğer bir insan Allah'la ilişkisini kesmişse, sadece dünya işiyle meşgulse Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisidir. Gideceği yer cehennemdir. Ama bir de tersini söylüyor Allah-u Teala. Ahiret için dünyayı terk etmek. Birçok insan zanneder ki Allah insanları bir lokma bir hırka muhtevasıyla yaşasınlar diye yaratmıştır. Oysa ki Allah-u Teala insanları bu dünya için de yaratmıştır ve diyor ki insan için çalışmasından başka bir şey yoktur. Yani hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, yarın ölecekmiş gibi ahiret için. Tekrar ediyorum Peygamber Efendimiz hadisi. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için, bir lokma bir hırka değil, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışmamız lazım. Allah-u Teala tarafından üzerimize bu farz kılmıştır. O sebeple hadis-i şerifte en hayırlınız dünya için ahiretini, ahiret için dünyasını terk etmeyendir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Kıymetli Cappar Hocam. Mübarek ve gül kokan ellerinizden hürmetle ve hasretle öpüyor. Sizi çok ama çok seviyoruz inşallah. Bursalı kardeşleriniz olarak ellerinizden tekrar öpüyoruz inşallah kıymetli hocam. Kıymetli hocam, izninizle, müsaadenizle bir sual arz edecektim. Kıymetli hocam, vuslatın kesilmesi ile yeryüzünde fesat çıkarılması arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de sizi çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Rahat 25'te vuslatı kesenlerin yeryüzüne fesat çıkaranlar olduğunu buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ يَنْقِدُونَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللّٰهُ بِهِ أَنْ يُصَلَّى وَيَفْسُدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ. Yani vuslatı kesenler insan şeytanlar konumuna geliyor. Allah Teala Nisa 137'de اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا. Üçüncü fısk artık o kişinin kalbinin tâvi edilmesini ve artık o bir insan şeytan, bir tağut, bir cin şeytan konumuna düşüyor. Bunlar vuslatı kesenlerdir. Allah-u Teala'nın zatını dileyenler ne yapıyorlar? Allah'ın zatına ulaşıyorlar. Allah'la vuslat oluyorlar. Ama böyle bir talebin sahibi olmayan insanlar da Allah-u Teala onlar Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği şeyi ruhlarını Allah'a ulaştırmazlar, vuslatı keserler diyor. Arkadan bu kişiler hakkında olumsuz yönleri açıklıyor. Bir, Bunlar yeryüzünde fesat çıkaranlardır. İki, Allah'ın laneti onların üzerinedir. Demek ki Allah böylelerini, Allah'a dünya hayatında vasıl olmayanları, vuslatı kesenleri yeryüzüne fesat çıkaranlar olarak nitelendiriyor. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'ın sonuna geldi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Evet. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece ya da Kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gece de kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma'as-salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugün konumuz gayret, himmet ve nusret. Birinci sual, Kur'an'daki İslam'ın yaşanmasında gayretin, himmetin ve nusretin rolü nedir? Sevgili kardeşlerim, Allah yolunda bütün güzelliklerin yaşanması bizlerin gayretine bağlıdır. Kalpten gelen Allah için yapılan gayret Allah'ın mutlaka nusretine sevkiyet verir. Ama bu nusreti olgunlaştıracak olan yardımcı faktör irşat makamının himmetidir. Nitekim Allah Teala şöyle buyuruyor Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde. Ve enibu ila rabbikum. Rabbinize Allah'a yönelin. Ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı dileyin. Size azap gelmeden önce ona teslim olun. Ruhunuzu, beşinizi, nefsinizi, iradenizi Allah'a teslim edin. Sonra yardım olunmazsınız. Yani buradan görünen o ki bu teslimlerin hepsinin olmasında Allah'ın yardımı söz konusu. Ama Allah'ın yardımını alabilmemiz mutlaka mürşidin himmetine dayalıdır. Allah adına mürşide teslim olmaya dayalıdır. Gayret, himmet ve nusret üçünün bir araya gelebilmesi için kişinin başının üzerinde devrin imamının ruhunun oluşması gerekir. Bilelim ki mürşidin himmeti olmaksızın hiç kimse Allah'a ulaşamaz, teslimleri başaramaz. Himmetin sonucu Allah'ın nimetidir. Yani himmet devreye girdiği zaman Allah'ın yardımı söz konusu, himmet devreye girdiği zaman Allah'tan nimetleri alabiliyoruz. O halde birçok noktalarda ki her şey hedeflere ulaşmak istikametinde olaya baktığımız zaman mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı keremi bizi sonuca ulaştırıyor. İşte bu mürşidin nimeti Allah'ın fazl-ı kereminin devamlı bizimle olması tabii ki gayretimize bağlı. Nitekim Yunus ile Hacı Bektaş Veli olayına baktığımız zaman kıtlık zamanında Yunus Hacı Bektaş kasabasına gidiyor ve buğday almak üzere gidiyor. Ama Hacı Bektaş Veli buğday mı istersin, himmet mi istersin deyince o buğday almak üzere giden Yunus ben buğday diyor. Fakat yarı yolda acaba bu himmet denen şey bilmediğim bir şey benim aldığım buğdaydan daha mı iyi? Gerisin geri döndüğünde Hacı Bektaş Veli anahtarın bende değil tapduaya diyeceksin ve Yunus'un himmet kapısı tapduk emre oluyor. İşte o sırada bir sual soruyor. Himmet benim çocuklarımı karnı doyurur mu, koyunlarımı güder mi deyince Hacı Bektaş Veli himmet seni güder. Sen de çocukların karnını doyursun, koyunlarını güdersin deyince himmetin anlam buğdaydan daha hayırlı olduğunu görüyor. Bir kere balık yedirmek var, bir de balık tutmayı öğretmek var. İşte asıl olan balık tutmayı öğretmek, yani himmetle hedefe ulaşmak. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah yolundaki hedefler ne kadar zor görünse de gayret edin herkes bu hedeflere ulaşabilir mi? Evet. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. Dolayısıyla önemli olan kişinin gayreti, iştiyak, liyakat ve mükafat. Allah yolunda bütün mükafatların önünde kişinin liyakati var. Ama liyakati belirleyen unsur kişinin Allah yolundaki iştiyakı. Hedeflere ulaşmak istikametindeki talebi. Her zaman buyuruyor Efendimiz, 700 katlı bir sarayın bodrum katını biz oluşturacağız. Yani 7 katlık bir sarayın sahibi olmak istiyorsak bodrum katını biz inşa edeceğiz. Olayın ilk bakışta güç gibi görünmesi sadece şeytanın bir hilesidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hiç kimseye onun başaramayacağı görevi yüklemeyiz. Öyleyse biz gayrete başlarsak yardımın geldiğini görürüz. O hedefe mutlaka ulaşacağımıza dair olan imanımızın derecesi, mürşidin himmetini, Allah'ın da yardımını oluşturur. Amin olma noktasından oraya baktığımız zaman, amin olmanın birinci şartı Allah'a inanmak, ikinci şart ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak, üçüncü şart farz olduğuna inanmak, dördüncü şart kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ama bir beşinci şart da şu. Kalpten ulaşmayı dilediğimiz zaman Allah'ın bizim ruhumuzu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Çünkü söz vermiş Allah-u Teala. Şura 13'te ve Rad 27'de اِنَّ اللّٰهَ يُدِلِّ مَنْ يَشَوْ وَيَهْتِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابْ. Allah dileğini derahta bırakır ve ona yönelen, ulaşmayı dileyen kişiyi kendisine ulaştırır. Dördüncü şart kalpten ulaşmayı dilemekse, dileyen kişi Allah kendisine ulaştırır, söz vermişse, Allah'ın verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün olmadığına göre, kesinlikle Allah-u Teala kim ruhunun Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde ruhunun Allah'a ulaşacağından eminse, yani Allah'ın o ruhu kendisine ulaşacağından eminse, ona paralel mürşidin himmeti, Allah'ın yardımı devreye giriyor. Aynı iman fizik vücut içinde geçerli. Nedir bu? Allah'a inanmak. Fizik vücudun Allah'a teslim olduğuna inanmak. Farz olduğuna inanmak. Ve fizik vücudu kalpten teslim etmeyi dilemek. Ve dilememiz halinde de Allah-u Teala'nın fizik vücudumuzu teslim alma istikametindeki yardımından, Allah'ın yardımının bize geleceğinden emin olmak. Olaylara her zaman böyle bakmamız gerekir. Yolun hangi noktasında olursak olalım, daha üst makama bizi ulaştırmak için Allah-u Teala her zaman yardım etmeye hazırdır. Ama dikkat edin, her safhada bizim irademize bir iş düşüyor. Biz iştiyakın sahibi değilsek ne mürşidimizin nimeti ne de Allah'ın nusratı ulaşamaz. Yani o hedeflere ulaşma istikametindeki talebimiz yoksa, örneğin ruhumuzu Allah'a teslim etme talebimiz yoksa, mürşidin himmeti de bir şey olmaz, Allah'ın nusratı da gelmez. İhtiyak, hedefe ulaşma istikametteki talebi belirliyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın yardımını, mürşidimizin himmetini almak için talep etmenin önemi nedir? Talep hayatımızın en önemli konusudur. Allah Teala kalbimden geçeni nasıl olsa biliyor. Ben neden Allah'tan isteyeyim demek bir nefsani tuzaktır, şeytanın tuzağıdır. Allah kendisinden isteyenleri istemeyenlerden mutlaka daha çok sever. Allah Teala'dan ilk talep ettiğimiz şey iştiyakimizin artması istikametinde olmalıdır. İştiyak himmeti, himmet nusreti davet eder, nusretin gelmesi liyakatimizin artması demektir. Liyakat yükselince o liyakatın mükafatı mutlaka yükselecektir. İştiyak, himmet, nusret, liyakat ve mükafat. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala manevi tekamülün gayretimize bağlı olduğunu ve bu gayreti oluşturacak da ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ruhumuz Allah'a ulaşır ilk önce. O bize zaten ruhu veren Allah-u Teala'nın kendisidir. Daha sonra öldüğümüzde de ruhumuzu geri alan Allah-u Teala'dır.
3: Yapacağımız ibadetlerimiz Allah'a ulaşır. Allah'ın buna ihtiyacı yok ama yapacağımız ibadetleri kendimizi kurtarmış oluruz.
1: Peygamber Efendimiz'in söylediği hadisi şerifinde ölmeden evvel ölünüz hadisi yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Peki bunu daha önce duydunuz mu?
2: İbadetin olduğunu düşünüyorum. Daha çok fazla onu secde ederek, onu anarak, ona yalvararak, yakararak, onu sürekli ibadetle geçebileceğimizi düşünüyorum. 5 senedir çocuklarımla sınanıyorum. Allah-u Teala beni seçti diyorum. Onlar şu an engelliler. Benim temiz kalbime güvendi. Onları bana verdi.
1: O zaman bu duayı kalpten dileyin. İnanın ki Allah'ın yardımlarının daha çok geldiğini göreceksiniz.
2: Ben inanıyorum Allah'ım. Zaman... Onların bana yürüdüğü günü gösterecek. 4 yaşındalar. Her gün fizik tedaviye götürüyorum. Hiçbir zaman da isyan etmiyorum. Allah böyle olmasını istedi. Mutluyum ben. Çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim.
3: Ey Yüce Allah'ım ben de en güzel şekilde gayret içinde olaraktan size ulaşmak istiyorum.
4: Allah'ım sana ulaşmayı kalpten diliyorum.
2: Ben sana yaşarken ruhumu ulaştırmak istiyorum. Senin veli kullarından olmak istiyorum.
0: Misafirimiz çocuklarının sağlık sorunlarını bahsettikten sonra çocuklarım belki böyle olmasaydı bu kadar manevi düşünemeyebilirdim dedi. Bize şer gibi görünen olaylar da aslında Allah'a yaklaşmanın vesilesi midir? Evet. Bakara 216'da öyle olaylar var ki sizi sevindirir, siz hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzer, siz şer zannedersiniz belki de hayırdır. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Allah'a göre hayır ve şer, insanlara göre hayır ve şer. İnsanlara göre sevindiren olaylar hayır, üzen olaylar şer. Allah'a göre derecet kazandığı olaylar hayır, derecet kaybettiğin olaylar şer. Ve Allah Teala devamlı insanları imtihana tabi tutuyor. Tövbe 126'da. Onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Her türlü problem Allah Teala tarafından sizin bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. İmtihan olacağız. İmtihanlardan geçeceksiniz. Her imtihan bizi biraz daha bilecek. Allah yolunda biraz daha Allah'a güvenecek, güven noktasına bizi ulaştıracak. Biraz daha güçlü olacağız. Unutmayın, hiçbir zaman Allah-u Teala bizi bırakmaz. Biz ona sarıldığımız takdirde tabii. Allah razı olsun. Al-İmran 160'ta Allah-u Teala eğer Allah size yardım ederse size galip gelecek yoktur. Ama yardım etmezse sizi kim Allah'a karşı galip kılabilir? Müminler Allah'a tevekkül etsinler. Allah razı olsun. Tevekkülün anahtarı da zikirdir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah yolundaki gayretlerimizin kabul görmesi için Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olarak himmetini almamızı farz kılmış Rabbimiz. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Mürşit dini konularda bizleri eğiten, yardım, yani hak yolunda mücadele etmemizi sağlayan kişiler ifade ediyor ama işte dediğim gibi ayetince ben şu anda onlara pek, yani geçmiştekiler tamam yapmış olabilir ama şu günümüzdekilere inanmıyorum ben bunlara.
4: Mürşit eskiden kaldığını biliyorum. Şu anki dönemimizde olduğunu bilmiyorum. Var olduğunu hiç duymadım.
2: Mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu düşünüyorum.
1: Aramak ister miydin?
4: Yani de aramak isterim. Bu devirde manevi olarak bağlanabileceğimiz çok fazla bir şey yok çünkü.
2: Bu gösterecek biri olsun diye beklememiz bence çok yanlış. İyi olmak aslında çok kolay.
1: İnsanlar tek başına Kur'an'ı yaşayabiliyor mu?
3: İsteyen yaşayabilir yani. Kimse engel değil. Kim bize engel olacak şu anda? Kur'an'ın ayetlerine uymayı veyahut da Peygamber Efendimiz'in sünnetine uymayı yasaklayan bir kanunumuz veyahut da belli bir yaptırım uygulamaları var mı? Bize yok.
2: Herkes Allah'ın varlığına gerçekten inandıkları zaman kötü olmazlar.
1: Mürşit olan bir insan nasıl davranır insanlara?
3: Kendi çıkarlarından ziyade önce toplum çıkarlarını düşünür.
2: Ben Peygamber Efendimiz'in mürşidiyim. Ben başka bir, bana şey gelir. İstemiyorum yani. Olmaz. Geçmez bana.
1: İşte Kur'an-ı Kerim aslında bunu söylüyor. Mürşit farz diyor.
2: Tamam, mürşit farz da ben onun gerçekten mürşit olduğunu nasıl anlayacağım?
4: Şu dönemdeki mürşide nasıl ulaşıyorsunuz peki?
0: Misafirimiz tamam, mürşit farz da ben onun mürşit olduğunu nasıl anlayacağım? Bu dönemdeki mürşitlere nasıl ulaşılır? Mürşide ulaşılacak sualin Allah-u Teala'nın cevabı Allah'tan sorun diyor. Ya eyyühellezine amenü ittakullaha vebtegû ileyhil vesîlete. Maide 35. Allah'a karşı takva sahibi olun ve vesileyi sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Neyle isteyeceğiz? Tabii ki haccet namazıyla. Bakara 46 ve sa'ini bi sabri ve salati enne ala kebiretin ila rakhashayn. Sabır ve namazla Allah'tan yardım isteyiniz. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّ مُلَاقَ رَبُّهُمْ اَنَّ مِلَيْهِ رَاجُونَ Huşu sahibi insanlar, onlar Allah'a hayattayken mülaki olmayı dileyen ve ölümle bir kere daha Allah'a ulaşacağından emin olan insanlar. Mürşid, Allah'a ulaştıran yoldur. Nahl 9 وَعَلَى اللّٰهِ قَسْتَ سَب۪يلِ Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Münacair, onlardan bir kısmı ulaştırmaz. Allah dileseydi herkesi hidayete erdirirdi. Öyleyse mürşidi kimden soracağız? Allah'tan. O halde Allah'tan istemek mecburiyetindeyiz mürşidimize. Herkesin su içeceği çeşmeyi mürşidi Allah tayin ediyor. Biz bilmeyiz, Rabbimiz bilir diyor. Allah Teala bunu Kur'an-ı Kerim'e koymuş. İşte mürşidimizi de biz bilmeyiz, Allah bilir. Bildiğimiz kimdir? Bildiğimiz devrin imamıdır. Aslında herkesin devrin imamına tabi olması asıldır. Ama böyle bir şey bütün insanlar için mümkün olmadığı için Allah Teala devrin imamına ulaşınız diye farz kılmıyor. Kim Allah'a ulaşmanıza vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Ona tabi olun diyor. Her kim Allah'a ulaşmayı dilemişse de haccet namazı kılmışsa Allah Teala mutlaka ona kapıları açıyor. Onu sebebiyle mutlaka ulaştıracağını garantisini veriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
5: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocam. İzniniz olursa bir sualim olacak inşallah. Dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücudu teslimini yapmamız için Allah'ın yardımını en üst düzeyde nasıl alabiliriz inşallah? Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha okuyacak olursak, bir dik yokuş olarak ifade edilen fizik vücut teslimini yapmamız için Allah'ın yardımı en üst düzeyde nasıl alabiliriz? En çok layık olarak, sevaz ederek, daha çok zikre çalışarak şeytanın bütün gayretlerine rağmen yaptığımız her şeyi yıkması söz konusu olsa bile biz vazgeçmemeliyiz. O örümceği hayatımız boyunca hiç unutmayalım. Düşünün, siz mutlu olmak istiyorsunuz. Allah sizin mutlu olmanızı istiyor. Biz sizin mutlu olmanızı istiyoruz. Onun için Allah-u Teala'ya devamlı yalvarıyoruz. Ve siz sırf şeytan sizin mutsuz olmanızı istiyor diye mutsuzsunuz. Yoksa siz mutlu olmayı istemiyor musunuz? Eğer istiyorsanız onu yenmek mecburiyetindesiniz. Başka bir alternatifiniz yok. Bir kısa anlatılıyor. 6 defa savaşı kaybeden bir general 7.sinde kazanıyor ve kazandığının neticesini söylüyor. Arkadaşlarına son savaşta diyor, kaçıp saklandığım mağarada bir örümcek ağ örüyordu. O örüyordu, ben bozuyordum. O örüyordu, ben o mağarada bulunduğum sürece vazgeçmeden gece gündüz o tekrarladı. Bu savaşı kazanmamın arkasında da diyor general, bu sabrı öğrenmem var. Bu sebatın sahibi olan bir örümcek kadar olamadım dedim kendime diyor ve düşünebiliyor musunuz, bir örümcek orada 9 gün kalmış. 9 gün boyunca gece gündüz örümcek ağ örüyor, bu bozuyor, o örüyor, bu örümcek vazgeçmiyor. Öyleyse sormaz mıyız, bize örümcek vazgeçmiyor da biz niçin hedeflerimizden vazgeçiyoruz? Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala, Allah'ın bize olan yardımlarının, nusretinin gelebilmesi için en büyük gayreti zikir konusunda göstermemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak insana ne sağlar? Zikir ibadeti nedir mesela?
3: Gönül rahatlığı, huzur sağlar, iç huzuru sağlar.
2: Allah'ı anmak insana huzur verir. Ruhunu temizler.
4: Sürekli zikri ilk defa duydum açıkçası. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum ben.
1: Zikir yaparsanız Allah'ın yardımlarının gelebileceğini düşünüyor musunuz? Yani zikir yaptığınızda ne gibi ihsanlar alırsınız?
3: Şimdi şöyle ki, zikrettiğin zaman veya Allah'ı andığın zaman hiçbir kötülük geleceğine inanmıyorum ben. Mutlaka her yaptığım ibadetin veya davranışın sana olumlu ve olumlu olaraktan döneceğini düşünüyorum.
1: Sizce temizlenmesi, rahatlaması gereken şey ruhumuz mu, nefsimiz?
2: Her ikisinin de. Her ikisinin de temizlenmesi adına. Allah'ı her zaman analım. Sadece bir şey istemek için değil. Yani işte evim olsun, araba olsun, yani sen Allah-u Teala ile pazarlık mı ediyorsun? Sana dua edeceğim işte şöyle ya. Ben buna çok karşıyım.
1: Mesela çok cibri bir insan çok zikir yapıyorsa düzelme olabilir mi sizce?
4: Tabii ki de. Hatta buna uygun Allah'ın isimleri var. Ben bunları biliyorum zikir olarak. Allah'ın isimleri ona uygun olanı çektiğinde azalabilir. Kibri, nefreti.
2: En baştan beri söylediğim şey. Sevgi. Sevgiyle her şey o kadar güzel oluyor ki. Yani dışarı...
1: Zikir yaparak sevginizi arttırabilir misiniz?
2: Ya tabii ki de.
0: Misafirim, sürekli zikir ilk defa duydum. Farz olduğunu da ilk defa duydum. Sadece özel günlerde çekiyordum dedi. Allah, sadece özel günlerde zikretmek yeterli midir? Tabii ki hayır. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerinin tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak da bir zikirdir. Ama en büyük zikir Allah isminin tekrarı. Ve Allah isminin tekrarı Kur'an ayetlerinde az zikir Müzemmil 8'de yer almış. Vaskur ismi Rabbike fettebetileyi tebtile. Çok zikir Ahzab 41'de yer almış. Ya eyvellezine amin zikrullah zikren kesire. Allah'a çok zikirle zikredin. Daimi zikir Nisa 103'te. Ve izâ kadeytümüs selâte feskrunullâhâ kıyâmen kûden ve alâ cunûbîm. Namazı kılıp bitirdikten sonra otururken, ayaktayken, yani tüksü yatarken hep Allah'a zikredin. Tüm insanlar için söz konusu olan şey Allah'ın güzelliklerini yaşamak ve mutlu olmaktır. Nefsimizin afetleri ise bu mutluluğa %100 mani olan negatif değerlerdir. İşte Allah-u Teala bu afetleri yok edebilmek için muhteşem bir ilaç bize sunmuş. Bu dizaynın adı zikir. Allah Teala ne diyor? Zikredin, çok zikredin ve gün yarısından fazla zikredin. Aynı zamanda daim zikredin. Kur'an'daki bu hükümlere rağmen içinde yaşadığımız bu devrede iblis zikri unutturmuş. Zikir yoksa hiç kimse İslam olamaz. Kur'an'daki İslam'ı yaşayamaz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu sevgili Cabbar Hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Müsaadeniz olursa bir sualim olacak inşallah. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması mümkün müdür? Allah razı olsun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden öpüyorum inşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu.
0: Selam ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Bir insanın henüz hak etmediği mükafatlara kavuşması da mümkün müdür? İmtihan olabilir tabii ki. Kişinin iştiyaki, iştiyakının sonunda artan liyakati, bu liyakata göre Allah'ın artan mükafatı daima birbirine paralel bir dizayn gösterir. Peki bunun istisnaları var mıdır? Elbette var. Allah Teala huzur namazının imamlarını tayin ettiği kişi eğer bir nebi ise ona açıkça söylüyor ve hep olarak biz ona nimet veririz diyor. Kesbi olan bir husus kişinin kendi gayretiyle elde ettiği bir sonuçtur. VIP olan olaylarda ise kişi onu hak etmemiştir ama Allah'ın yardımı söz konusudur. Bütün nebiler için, tüm peygamberler için bu mutlaka böyle olur. Nebi olmayan bütün resullerde eğer huzur namazının imamlarına tayin edilmişlerse o zaman Allah onlara da VIP olarak bunu ihsan eder. Fakat kesbi olarak olan noktalarda hep liyakat ve mükafat kanunu. Ne kadar köfte o kadar ekmek. Neye layıksak onun mükafatını Allah Teala bize veriyor. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Başka bir her an Kur'an, her an mutlu konumda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Mutlu etme, mutlu ol. Soru Üniversitesi'nin yaptığı deney sonuçlarına göre, üniversite öğrencileri arasında yapılan bir deneyde öğrencileri 3 gruba ayırdılar. Birinci gruba kendilerini mutlu edecek bir şeyler yapması, ikinci gruba başkalarını mutlu edecek bir şeyler yapması, üçüncü gruba insanlarla ilişki kurmaları görevi verildi. Alınan sonuçlarda başkalarını mutlu etmeye çalışan grup üyelerinin mutluluk derecesi diğerlerinden daha fazlaydı. Bir başka deneyde iyilik yapılacak kişiyi tanımadan ve ilişki kurmadan onları mutlu etmeye çalışmaları istendi. Ve yine alınan sonuçlarda başkası için bir iyilik yapanların mutluluk derecesi kendileri için bir şey yapanlardan daha yüksekti. Onun için bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Bu dünyada en üstün kişi kendini bilendir. Bütün mesele insanın kendini bilmesinden başlayarak devamlı olarak insanları mutlu etmeye çalışması. Ama bu sonuca ulaşabilmek her şeyden evvel en üst seviyede sevgi olan Allah sevgisiyle başlamak gerekir. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir. Allah sevgisi bizi Resul sevgisine, Resul sevgisi ise bizi diğer bütün insanların sevgisine ulaştırır. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ı size verdiği nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz, sahabemi de benden dolayı seviniz. Muhterem Efendimiz, sevgi mutluluğun anahtarıdır. Sevgi yücelmenin merdivenidir. Eğer hayatımızda Allah sevgisine yönelmezsek, bu sevgiyi öğrenmek, yaşamak ve başkalarıyla paylaşamazsak, öğrenmezsek, huzursuz ve mutsuz bir hayatla dünyayı bitiririz. O sebeple devrin imamı muhterem Efendimiz, bütün dünyaya sevginin gözlükleriyle, hatta sevginin dürbünüyle, hatta sevginin teleskopuyla bakın, bizi biz yapacak olan, Allah'ın sevgilisi kılacak olan, bizim başkalarına verdiğimiz, verebildiğimiz sevgidir sadece. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyiniz ve nefret ettirmeyiniz. Seven mutlaka sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma selavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Trabzon'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Birinci suali, Allah-u Teala neden tek insana ruhundan üfürmüştür? Başka varlıklara ruh neden vermemiştir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Allah Teala'nın dizaynı öyle. Allah Teala Bakara 30'da ve iskale rabbuke lel melaiketi ve nica'lin fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben hem muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Yeryüzünün hükümdarı Allah'ı temsil eden Allah'ın yeryüzündeki vekili. Allah Teala cinleri yaratmıştır gayb alemin varlıkları olarak. Allah Teala melekleri yaratmıştır emranın varlıkları olarak. Ama meleklere ve cinlere ben yeryüzünün halifesi olarak insanı yaratacağım. Ondan sonra onlar ruhumdan üfürdüğüm zaman hepiniz ona secde edeceksiniz. Nereden biliyoruz? İşte birçok Kur'an ayetinde bu tekrarlanıyor. Ama biz secde 7, 8 ve 9'a baktığımız zaman Allah-u Teala bile bizi bir fizik bedenle halk ediyor. Sonra bir nefse dizayn ediyor. Sonra secde 9'a ruhundan üfürüyor. Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz onu dizayn ettik ve ona ruhumuzdan üfürdük. 7-8'de fizik vücudun suma sevaha nefsin, sonra da Allah'ın zatına üfürülen ruhun bize verildiğini görüyoruz. İşte melekler, biz seni tesbih ve takdis ediyoruz. Kan dökecek, fesat çıkaracak birisi bizden nasıl üstün olabilir? Allah-u Teala buyuruyor ki ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Ve eğer iddia sahibiyseniz isimleri söyleyin. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a 99 esmayı öğretiyor. Ona verdiği bir üstünlük de esmaların öğretilmesi. Aynı sual Adem Aleyhisselam'a sorulduğu zaman meleklere biz bilmiyoruz demesine karşılık Adem Aleyhisselam esmaları tek tek söylüyor. Ve ondan sonra Allah Teala buyuruyor ki Bakara suresinin 34. ayet-i kerimesi ve iskanna lil meleketu escude li Adem'e. Adem'e secde edin. Fe secde illa iblisu. Secde ettiler bütün melekler ve cinler ama iblis secde etmedi cin tayfesine. Eba ve stakbere kibirlendi ve kafirlerden oldu. İşte Allah Teala zatından üfürdüğü ruh sebebiyle yeryüzünün halifesi olarak insanı seçmiş. Melekleri değil, cinleri değil, insanı seçmiş. İnsan bu sebeple yeryüzünde halifesi olması sebebiyle Allah'ı temsil ediyor, Allah'ın vekili. İnsan her devirde huzur namazının imamı. Allah Teala Enbiya 73 ve Secde 24'te bunu söylüyor. Ve cealnahum eymeten yehtüne bi emrina ve uhayna fiyel hayrati ve ikami salat ve itaat zekat ve kanunlena abidin. Secde 24 ve cealna minhum eymeten yehtüne bi emrina lema seberi ve kanu ve hayatina yukunun. Onlardan emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize yakın hasil etmiş oldukları için. Aynı zamanda Allah'ın kendilerine şeriat kitabı verdiği bütün nebiler insanlardan seçilmişlerdir. Hiçbir cin nebi, hiçbir melek nebi yoktur. Öyleyse insanla Allah arasındaki ilişkide en üst seviyedeki makam nübüvvettir. İnsanlardan seçilir.
İmamettir, insanlardan seçilir. Hilafettir, insanlardan seçilir. Ama arkasından Risalet geliyor. Risalet meleklerden de seçiliyor. İnsanlardan da ve cinlerden de. Nitekim Haç suresinin 75. ayet-i kerimesinde Allahu yestefi minel melaikete resulen ve minel nas. Allah meleklerden insanlardan resuller seçer. En'am 130'da ise Allah insanlardan ve cinlerden resuller seçer. Risalet hem insanlardan hem cinlerden hem meleklerden olmasına karşılık hilafet, imamet ve nübüvvet sadece insanlardan seçiliyor Allah'ın insana verdiği ruh sebebiyle. İkinci suali, Allah-u Teala'yı çok merak ediyorum. Dünya hayatındayken görmeden ölmek istemiyorum. Bunun için nasıl bir çaba içinde olabiliriz? 7 sabah 4 teslimi yaşamalısın. Allah'ın zatını görenler, iradelerini de Allah'a teslim edenler. 28. basamağın 4. kademesinde kalbi 19 kademede müzeyyin olanlar, iradesini teslim edenler, bu özelliklerin sahibi olan kişi Allah-u Teala zatını da gösterdikten sonra onları irşada memur ve mezun kılıyor. Allah-u Teala'nın bütün veli mürşitleri Allah'ın irşad makamına tayin ettikleriyle onlar Allah'ın zatını görenlerdir. İşte Yunus Emre ne diyor? Gezdim Halep ile Şam'ı, eyledim ilmi talep. Bir de baktım ilim bir hiçmiş. İlla edep, illa edep. Allah razı olsun. Bursa'dan bir kardeşim muhterem hocam, fizik beden teslimiyeti nasıl dilenir? Aralıklı zaman dilimlerinde hacet namazı kılarak bu dileği tekrar etmeli miyiz? Hayır. Fizik vücut teslimi, ya Rabbim ben sana ruhumu ulaştırmayı diledim. Sen benim ruhumu nasıl teslim aldıysan bu sözü yerine getirdin. Şimdi inanıyorum ki fizik vücut teslimi için ben talepte bulunursam, bu talep kalbimdense mutlaka sen vekilim olarak bunu da yerine getirirsin. İşte ben sana fizik vücut teslim etmek istiyorum. Ben sana tevekkül ediyorum. Kendimi fizik vücut teslimine, seni kendime vekil tayin ediyorum ya Rabbim deyip gerçekten bu tevekkülü kalptense o zaman o kişinin zikrinin arttığını göreceğiz. Zikir artışı varsa o kişiye Allah yardım ediyor. Zikir artışı Allah'ın yardımı iledir. O zaman da mutlak surette o kişi tabi ruh gibi 7-8 aylık süre içerisinde değil, uzun bir zaman dilimi içerisinde 18 saat zikre ulaşarak Allah'ın izniyle fizik vücut teslimine ulaşacaktır. Kur'an-ı Kerim'de Allah sahabeye örnek veriyor. Ali İmran 20'de. Ben haccuke eğer seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّٰهِ اَنَا وَمَنَ اتَّبَعَنِي. Eğer seninle tartışırlarsa o zaman de ki ben ve bana tabirler biz fizik vücudumuzu Allah'a teslim ettik. Öyleyse fizik vücut teslimini sahabe yapmışsa sizler de ruh tesliminden sonra fizik vücut teslimini yapabilirsiniz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Kızım sizi ve Efendimiz'i dinliyor. Söylediklerinizi çok mantıklı buluyor. Fakat Efendimiz ve diğer Allah dostlarına kitap yazdırdığını bir türlü aklı almıyor. Ona Ra'd 38 ayeti ve Araf 175'i verdim. Kızım da Bakara 79'u veriyor. Bu konuyu açıklar mısınız? Tamam, çok güzel vermişsin aslında. Ra'd 38'e baktığımız zaman Allah-u Teala وَلِكُلِّ عَجَلٍ kitap. Evet, gerçekten de onlara şeriat kitaplarını Allah-u Teala vermiş. Her şeriat kitabının bir zaman diliminde indirildiğini görüyoruz. Her zamanın bir kitabı var. لِكُلِّ عَجَلٍ kitap. Mesela Kur'an-ı Kerim Nebi Sultan'ı Peygamber'e indirilmiş ve kıyamete kadar baki. Yine vermişsin Araf 175'te. Biz onlara ayetlerimizi verdik. Ama Bakara 79'a
Baktığımız zaman Bakara 79'un durumu çok farklı. Şimdi bir ayet-i kerime mana verirken iki evvel ve iki öncesinden ve iki sonrasına da bakmakta fayda var. İki öncesine baktığımız zaman Bakara 78'de evet 77'den başlayalım. Evvelle la ya'lemune Allah ya'lemu ma yusrunu yani onlar gizlenen ve açıklanan şeyleri Allah'ın bildiğini bilmiyorlar mı? Bu tamam. Şimdi 78'e bakalım. Ve minhumul ümüne. Onlar Allah'ın kitabını bilmezler. La ya'lemune.

Şimdiki bu kitabı bilmeyenler, yani Allah'ın indirdiği şeriat kitabını bilmeyenler elleriyle kitap yazıyorlar. Bakara 79'da. وَاِنُّنُ لَذ۪ينَ يَكْتِبُنَا كِتَابَ بِيَيْد۪ي. Mesela şu anda Kur'an'ın dışında binlerce kitap yazılmış. Yunus Emre onun için diyor ki, bin kez okuysan aktan karayı, bil kamil mürşide varmasa olmaz. Kamil mürşid vahye tabi, Kur'an'a tabi, Kur'an'dan din öğretiyor. Diğerleri de insanların yazdığı kitaplardan din öğretiyorlar. Ve buradaki yazılan kitap, senin kızının referans olarak verdiği ayet, artık elleriyle emaniye bilgileri içeren kitabı yazanlar. Vay haline. Sonra da onu az bir bedel karşılığında satarlar. Bu Allah'ın indindendir derler. Onlara yazıklar olsun, elleri yazıklarına ve şimdi ne yazmışlar bakın. 19 tane bidatı bunlar devreye koymuş. Kur'an'ı bilmeyen insanlar zanlarına tabi olarak 19 tane bidat. Bakın diyor ki bu elleriyle kitap yazanlar. Bütün Resuller peygamberdir. Şimdi sadece tek başına bunu baktığımız zaman Kur'an'daki Resuller haritasını çıkartıyoruz. Kesinlikle Kur'an'a uymuyor. Kur'an'a muhalif. Bütün Resuller peygamberdir. İşte al sana Kur'an'daki Resuller. Sadece bu melek Resuller var. Melek Resuller'in hiçbirisi peygamber değil. Cin Resuller var. Hiçbirisi peygamber değil. İnsanların seçtiği Resulullah hiçbirisi peygamber değil. Veli Resuller var, hiçbirisi peygamber değil. Sadece peygamber olanlar Allah'ın hidayetle görevi kıldığı Nebi Resullerdir. Ama onlar ne demişler? Bütün Resuller peygamberdir demiş. Öyleyse Kur'an'a muhalif olan zanları devreye koymuşlar. Devam ediyoruz o 19 tane bidata, bir tanesini daha inceleyelim. Nebi olmadan Resul olmaz. Başka zırva. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Nebi olmadan Resul olmaz olayı külliyen yalan. Allah'ın bütün veli Resulleri Nebi olmadan Resul olmuşlardır. Nitekim Ali İmran suresinin 81. ayet-i kerimesine bakacak olursak ne görüyoruz Ali'me? Ve izâ hazallâhu misâkan nebiyyine lemâ ateytüküm kitâb-ı hikmetin. Nebilere size kitap-ı hikmet verdim, sizden sonra bir Resulümüz gelecek. Sizdekini tasdik edecek. Nebilerin hitamından sonra bu nebilerin bitimi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz son nebi. Son nebi olmasına rağmen Peygamber Efendimiz'den sonra bir Resul geliyor. Öyleyse nebi olmadan Resul olan Allah'ın veli Resulleri var. Bu da Kur'an-ı Kerim'e aykırı. Buradaki 19 bidatı devreye aldığımız zaman 19'u da Kur'an-ı Kerim'e aykırı ve bunlar insanların eliyle yazdıkları kitaplardan oluşmuş. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşim muhterem hocam, Allah ve Resul'e muhtaç. Allah ve Resul'e muhtaç mecbur hissetmekle Allah ve Resul'e güven duymak doğru orantılı mıdır diyebilir miyiz? Muhtaç olmak ayrıdır. Güven duymak ayrıdır. İkisi Mesela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Her devirde nimet olarak devrin imamının ruhu başımızın üzerine geliyor. Ey insan hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Nimetlendirdikleri müstesna. Dileyin ki sizi nimetlendireyim. Sahip olduğumuz her şey Allah'tan. Elbette biz Allah'a muhtaçız. Ama Allah ve Resulüne güven duymak, Allah ve Resulü için imkansızlık yoktur. Allah her şeye kadirdir ve onun Resulü de Allah'ın tasarımında olması hasebiyle evet. Dolayısıyla onlara güven duymak en üst seviyede imanı gerektiriyor. Zaten amene olmak en kökünden türeyen bir kelime. Tevekkül de aynı şekilde bu mana, evvel bir mana içeriyor ve en üst seviyede Allah'a güven duymamız şartlar ne olursa olsun Allah'ın yardımının onlar vasıtasıyla bize geleceğini kesin bilmemizi gerektiriyor. Muhammed Suresi 38. ayet-i kerimesinde Vallahu ganiyyun ve entumul fukara. Allah Teala ganidir, hepsi her şeyin sahibidir.

0: Bizler de fakirleriz. Öyleyse biz Allah'tan dileneceğiz. Ve Allah'a güven duyduğumuz kadar da Allah'tan alabileceğiz. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Mübarek ellerinizden sonsuz hasret ve hürmetle öpüyorum. Muhterem efendimizi ve sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadeniz olursa inşallah benim sualim muhterem hocam. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Açıklayabilir misiniz? Allah razı olsun. Selamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Zekat vermemek kul hakkına girer mi? Evet. Nitekim kazancımızın %2,5 zekat bize haramdır. %2,5 da bir paranın kiridir. Sadaka, buna hep kullara ait olan cebimizdeki paranın onlara Allah'ın emrettiği miktar kadar tahsis edilmesi, verilmesidir. Zekat, kullar arasında ekonomik açıdan sosyal adalet ve eşitliğin hasıl olabilmesi için mutlaka verilmesi gereken bir durumu ifade ediyor. Bugün ekonomik krizler yaşıyorsa insanlar, aslında Allah'ın emrini yerine getirmiş olsalar hiçbirisini yaşayamayacaklar. Çünkü Allah-u Teala'nın belirlediği miktarı biz verdiğimiz zaman çok daha fazlasını Allah bize veriyor. Kişi Bakara 261'e göre وَالَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالًا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ. Mallarını Allah yolunda harcayanların durumu her başağında 100 adet bulunan 7 başaklı bir buğday grubu kadar Allah-u Teala ihsanda bulunuyor. İşte siz bir verirsiniz, Allah-u Teala 700 katını veriyor. İşte kim Hazreti Ebubekir'den nakledilen, Hazreti Ömer'e atfedilen bir şey, Hazreti Osman kervanı Şam'dan Mekke'ye gelmek üzere, herkesin ihtiyacı var, herkes sipariş veriyor. Ama Hazreti Osman vermiyor. En sonunda Resulullah'a şikayette bulunuyorlar. Onun da cevabı şu: niye vermiyorsun ya Osman? Daha fazla veren var. Kim daha fazla veriyor? Biri 700 diyor. Ben her şeyin, herkese ihtiyacını fissebilinler olarak verdim. Hazreti Osman niye böyle söylüyor? Biliyor ki bir verirse Allah-u Teala onun 700 katını veriyor. Bunu herkes bilir. Öyleyse bir toplumun ekonomisinin düzelebilmesi mal açısından Allah-u Teala'nın emirlerini yerine getirmesiyle kayıp. Zekatını vermeyenler hırsızlığa kapı açıyorlar. Birini vermeyenler rüşvete kapı açıyorlar. Yatırımları gerçekleştirmeyenler faize tevessül ediyorlar. Ve ihtiyaçtan fazlasını vermeyenler israf noktasında israfa kapı açıyorlar. Olay buysa zekat vermemek elbette kul hakkıdır. Allah Teala Bakara 177'de bunu açıklıyor ve bu malların nasıl insanlara verilmesi gerektiğini de Tövbe 60'ta veriyor. İşte zekatla birlikte bir olarak akrabaya, yetimlere, miskinlere, yolda kalmışlara, dilinlere, küle azadına bunların verilmesi, bu iki ayet kesinlikle bu durumu açıklıyor. Muğla'dan bir kardeş muhterem hocam, Taha suresi 120 ile 123 ayetleri, İbrahim suresi 22. ayetler arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayabilir misin? Evet. Taha suresi 120 ile 123. 120'ye bakacak olursa Taha 120, böylece şeytan ona vesvese verdi. Dedi ki ey Adem, sana ebedilik ağacına ve sana ermeyecek bir sultanata delalet edeyim mi? Ulaşmanı sağlayayım mı? Taha 121. Bunun üzerine ikisi de ondan ağaçtan yediler. O zaman ikisinin edep yerleri kendilerine açıldı. Cennet yapraklarının üzerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine asi oldu. Böylece azdı. Yani Allah'ın emrini yerine getirmedi. 121, 120, 121, 122. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Sümeştebahu Rabbuhu fetâbe aleyhi ve heda. Ve onu hidayete erdirdi. Evet. Onun için Allah Resulü buyuruyor ki hırstan sakının. Hırs sebebiyle Adem babamız ve eşi cennetten yeryüzüne indi. Allah'ın kendisine verdiğinin ötesinde istedi. Ama yeryüzüne indi. Yeryüzünden indi. Sonra Allah Teala onu seçti ve tövbesini kabul etti. Hidayete erdirdi. Ve 123 hidayete erdikten sonra Allah Teala onu kâle bitâ cemîyan ba'dukum bi'adin adû. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Benden size hidayetim. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden olmaz. Öyleyse 127'den başlayan 123'e kadar devam eden muhteva böyle. İbrahim suresi 22. ayet-i kerime. Lema kudiyel emru iş olup bittikten sonra kâle şeytanı şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı, ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Evet, cennette sadece davette bulunuyor ama Adem babamız ve eşi daveti kabul ediyor ve böylece cennetten çıkmasına sebebiyet veriyor. Antalya'dan bir kardeşim ve muhterem hocam, Allah'ı sevmekle Allah'a tevekkül etmek arasında yakın bir ilişki var mıdır? Açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Kimdir Allah'a tevekkül eden? Allah'ı sevenlerdir. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a aşık ol, helal olmak. Tevekkülün de 7 safhada gerçekleştiğini görüyoruz. Evet, tevekkülle alakalı 7 tane ayet-i kerimemiz varsa onu da görebiliriz. Birinci safa tevekkül, ikinci safa tevekkül, üçüncü safa tevekkül ve böyle geniş bir yelpaze içerisinde tevekkülümüzün arttığını görüyoruz. Allah'ın izniyle. Öyleyse nasıl 7 safa sevgi varsa 7 safa tevekkül de vardır. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali, İnşaat makamı bir konu istişare edin buyurduğunda bu istişare en güzel şekilde yapabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, istişare noktasında herkesin konuya bakış açısı farklı ve konu o istişarede bir bütünleşiyor. Ve sonuçta tabii istişarenin de en güzel hedefine ulaşabilmesi sonucun irşat makamı tarafından verilmesine bağlı. Mesela Ali İmran suresinin 159. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala o zaman Allah'tan bir rahmet sebebiyle ona yumuşak davranın. Eğer sen kaba katı yürekli olsaydın senin etrafında dağılırlardı. Bunlar afet ve onlar için mağfiret dile. İşler konusunda müşavere ve danış. Yani Peygamber Efendimiz'e bile işler konusunda onlarla müşavere et, danış ama sonradan benim verdiğim kararı yerine getir. Azmettiğin zaman azmet demek. Ne demek? Bir karar vermek. Artık Allah'a tevekkül et. Yani Allah Teala'nın Allah'a güven, onu mutlaka değiştirme manasında. Allah Teala'nın müminlerin işini istişare edildi buyurması Şura suresinin 38. ayet-i kerimesine bildiriyor. Bunlar Kur'an'ın hakikati. Eğer Kur'an buyuruyorsa o zaman istişare asıldır. İkinci sual, istişarede çekingenlikten ötürü fikir beyan edemeyen kardeşlerimiz olabiliyor. Herkes fikrini söyleyebilmeli mi yoksa susmak mı daha evladır? Herkes fikrini söylese çok daha güzel olur inşallah. Üçüncü suali, Dışarıda bir fikir sunuluyor. Bazı kardeşlerimiz onu beğenmiyor. Neden beğenmediğine dair bir açıklama yapılmadan onu irşat makamına sunmaya gerek olmadığı söylenebiliyor. Bu şekilde olması doğru mudur? Doğru değil, işte ayet-i kerimeleri gösterdim. Yani Allah Teala diyor ki bak, bunlara işaret danış ama karar verdikten sonra benim emrimi yerine getir. Yani Allah'ın tasarrufunda olan Nebile Sultanı Peygamberimiz Allah'ın Resulü diyor ki git şayet danış, onların kalbini kazan ama benim emrimi yerine getir. İşte burada da aynı şey söz konusu. O zaman irşat makamına götürmeyen demek bu iki ayet-i kerimeyi çiğnemek demektir. Evet sevgili kardeşlerim, Allah Teala Nisa 59'da da ya eyyühellezine amenu atiullaha ve atiur resul ulemin mümküm fen tenzenetun fi şeyin, eğer bir konuda nizaha düşerseniz onu Allah ve Resulüne arz ediniz. Öyleyse irşat makamına götürmeyin. Biz bu işi çözeriz olayı tamamen kişinin nefsine ram olmasını ifade ediyor. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Turan Hocam bazı din alimleri mürşit şirktir. Allah ile kul arasında kimse giremez. Günümüzde mürşit yoktur. Mürşide tabi olmak şart değildir şeklinde görüş beyan ediyorlar. Ancak günümüz teknolojisi yapay zekaya bu konuyu sorduğumuzda mürşidi şöyle açıklıyor. Bir mürşide tabi olmak kişinin manevi rehberlik almasına yardımcı olur ve Allah'a daha derin bir teslimiyeti pekiştirmek için önemli bir adımdır. Mürşid seni Allah'a yaklaştırdığı ve doğru yolda irşat ettiği için kıymetlidir. Bu durumda yapay zeka bile mürşidin önemini ve rolünü bu şekilde açıklarken din alimlerinin mürşidi reddetmelerine ve onu şirk olarak nitelendirmeleri hakkında ne buyurursunuz? Sevgili kardeşim, ayet-i kerime gayet açık yani. Mürşide tabi olmak şirktir diyenler Enbiya 73 ve Mesnevi 24'e göre bunlar inkar ediyorlar, iftira ediyorlar Kur'an-ı Kerim'e. Yetmez. Maide 35. Yetmez daha binlerce ayet-i kerime. İşte mürşide tabiyeti. İbrahim Aleyhisselam babasına diyor gel bana tabi ol. Sana verilmiş ilim bana verildi. Bana tabi ol ki seni irşat yoluna ulaştırayım. Mümin Suresi 38. ayet-i kerimesi. Alellezine amene ya kavmi ittebi'uni etikum seviyye erşad. Mürşid olan zat bana tabi ol ki irşat yoluna seni ulaştırayım. Tüm bunlar Kur'an'ın ayetleri. Bu ayetleri reddeden kişi ister bir ayet-i kerime reddetsin, ister bütünü fark etmiyor. Kur'an'ın dışında yer alıyor. Öyleyse mürşidle tabi olmak Kur'an'ın bir hakikati, gerçeği ve dinin yegane kaynağı Kur'an. Hepimizin Kur'an'a uyması, Kur'an'ın bütününe tabi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü Muhterem Hocam. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Bir Müslümanda bulunması gereken özellikler neler olmalıdır? Açıklayabilir misiniz? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz sevgili kardeşlerim. Bir Müslümanda bulunması gereken özellikler. Allah Teala Mü'minin suresinin 1, 2 ve 8. ayet-i kerimesine kadar olan hepsi özellikler, hepsi bir Müslümanda bulunmalı. Kad teflahel mu'minun, mu'minler felaha ermiştir. Ellezîn fî salâtim hâşiûn, onlar namazına huşû duyanlardır. Öyleyse namazına huşû duyan, namazda kalbine sahip olması lazımdır. Huşû duymak mutlaka Allah'ın katından rahmetin kalbe girmesini gerektiriyor. Namazda kalbe rahmet girmiyorsa, o kişi zikretmiyorsa, o zaman o özellik mümin değildir. Mümin 3 vellezinehum anil lagvi muridun, onlar boş şeylerden yüz çevirenlerdir. Yani malayini konuşmaları asla yapmayanlardır. Mümin 4 vellezinehum li zekatin faidun, onlar mutlaka zekatlarını verenlerdir. 5 Mümin 5 وَالَّذ۪ينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ, onlar iffetlerini, ırzlarını koruyanlardır, müminleri. Mümin 6 zevcelerinin elinin altında sahip oldukları cariyeler karşı davranışları hariç, o takdirde muhakkak ki onlar levmedilmiş kalmış değillerdir. Muminin 7 Benim devre zalike fe ulakim ladun. Artık kim bunun ötesinde bir şey isterse o takdirde o haddi aşanlardır. Mu'min 8 vellezine li emaneti muatim raun. Onlar emanetlerine ve ahitlerine riayet edenlerdir. Uyan sadıklar yani. Evvela ruh emanetini teslim eden, misakini yerine getiren, fizik vücut teslimini yapan, ahdini yerine getiren, nefs teslimini yapan, yemin yerine getiren ve irade teslim yapan, misakini yerine getiren uyan sadıklar. 7 safa 4 teslimle Allah'a teslim olanlar. 9 Mu'minin 9 وَالَّذ۪ينَ مَعْلَى صَلَاتُمْ يُحَافِزُونَ Onlar selavatlarını, namazlarını muhafaza edenler, devam ettirenlerdir. 10 اُولَٰئِكَ مُلْوَارِسُونَ İşte onlar varis olanlar, mirasın sahipleridir. 11 اَلَّذ۪ينَ يَرْسُونَ الْفِرْدَوْسِ هُمْ فِيَا خَالِدُونَ Onlar Firdevs cennetinin varisleridir, yani müşriklerine tabi olanlardır. Öyleyse hem bu var hem de Furkan suresinin 61, 62, 63'den itibaren. Evet şimdi 63'den itibaren. İbadirrahmanı ellezine yemşüne aldi hevden idâ khatemen cahiline kâlu selâme. Müminlerin özellikleri. 64. Onlar geceyi Rablerine secde ve kıyamda geçirirler. Furkan 65 Na Rabbimiz cehennem azabından bizi uzaklaştır. Muhakkak ki azabı daimi helak edicidir. 66 Muhakkak ki o kötü kararga kötü bir ikamet yeridir. 67 Onlar infak ettikleri zaman israf etmezler ve cimrilik etmezler. 68 Onlar Allah'la beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürmesine haram kıldığı kişiyi haklı olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Ve devam ediyor. İnşallah. Allah razı olsun. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Her an Kur'an, her an mutlu Kur'an sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Üsküdar Üniversitesi Tıp Merkezi'nden psikiyatri araştırmalarından varılan sonuçları şöyle özetleyebiliriz. Beyinden salgılanan bir kimyasal olan ve halk arasında zevk hormonu olarak bilinen dopamin, beyin için hayati bir kimyasal madde. Davranışsal bağımlılık dediğimiz yemek bağımlılığı, oyun bağımlılığı, spor bağımlılığı veya sosyal medya bağımlılığı gibi aktivitelerde dopamin normalde olduğundan çok daha yüksek seviyelerde salgılanıyor. Normalde keyif veren aktivitelerde dopamin normal seviyelerdeyken bağımlılık tarzındaki aktivitelerde normalin çok üzerinde seyrediyor. Ve bir süre sonra dopamin seviyesinin vücutta yeterli gelmediğini görüyoruz. Bunun da beraberinde yoksunluk ve depresif süreci birlikte getirdiğini ifade ediyorlar araştırmacılar. Yine Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri araştırmasında alınan sonuç ise madde, sigara, alkol ve kumar bağımlılığı gibi sosyal medyanın kontrol dışı kullanımı da artık bağımlılık sınıfında yer alıyor. Hatta durumun hastaneye yatış sürecine kadar giden sonuçları da oluyor. Çünkü kişi günlük rutininin yaşamındaki önemli noktaları kaçırabiliyor. Gerçeklikle arasındaki bağ açılıyor ve gerçeği değerlendirme yetisini kaybediyor. Bu sonuçlar insanların gerçekte dengeli bir hayat sürebilmeleri ancak Allah'ın kutsal kitaplarda vaaz ettiği kanunları hayatlarına tatbikiyle mümkün. Allah herkesin Allah'ın zikri ve insanlara verdiği mutlulukla mutlu olmasını hedeflemişken, insanlar tam tersi, şeytanların insanlara zevk gibi gösterdiği nefsin arzu ve isteklerinde mutluluğu arıyorlar ki, Mevla'nın ifade ettiği gibi mutluluğu bu yanlış adreste aramaktır. Mutluluğun ait olduğu adres kutsal kitaplardır, Allah sevgisidir ve insan sevgisidir. Ama bunun dışındaki dünyevi zevklerde mutluluğa ulaşmak hiç kimse için mümkün değil. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölüm bir teslimiyettir. Allah Kur'an-ı Kerim'de ölmeden evvel ölün. Yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Bu da sadece bir dilektir. Kim bu dileğin sahibi olursa Allah Teala onu bütün bu davranış bozukluklarından, negatif bağımlılıktan kurtaracağını garanti ediyor. Tek bir dilek o kişinin vücuduna şeytanın giriş yollarını daraltıyor. Arkasından Allah sevgisiyle oluşan bu dileğin hemen akabinde çevresindeki insanlara mutluluk vererek mutlu olmak, o kişiyi bütün bu bağımlılıklardan kurtaracak olan yegane anahtardır. Evet, hepimiz Allah'ı sevmeliyiz. Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah sevgisinin alameti farikasıdır. Allah'a teslim olmanın da yegane kavramıdır. Bu dileği Allah kimin kalbinde Allah görürse mutlak surette onun ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Bu o kişi için 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıdır. İşte kalbindeki %51 nurla, Allah'ın nuruyla sosyal hayatta etrafındaki insanlara mutluluk veren bu kişi, onlara verdiği mutluluk kadar daha da mutlu olacaktır. Ve her gün biraz daha mutluluğu artan bir dizayn içerisinde, el ele gönül gönüle, birlik ve beraberlik ruhu içerisinde hep mutluluğu yaşayan, mutlu olan ve etrafına mutluluk veren bir toplum oluşacak. Allah'ın insanlar için gösterdiği hedef bu. Sevmek ve sevilmek. İşte onun için Yunus, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim sevilenin bu dünyayı kimseye kalmaz. Hedef sevmek ve seven insan mutlaka sevilen insandır, sevilmek. Hepinizin bu güzel hedeflere hayattayken ulaşmanızı ya Rabbimizden dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma's salawat.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Türe misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz ruhun Allah'a ulaşması. Birinci sual, insanın yaratılışına baktığımız zaman ruh nedir? Sevgili kardeşlerim, şu anda elimizde mevcut olan Hazreti Musa'ya verilen Tevrat, Hazreti İsa Aleyhisselam'a verilen İncil ve Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz'e indirilen Kur'an-ı Kerim'de üç kitapta bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve bir mutluluk garantisidir. Ve Allah-u Teala bu üç kutsal kitapta da insanın bir fizik vücuttan, bir nefsten ve Allah'ın zatından üfürülen bir ruhtan teşekkül ettiğini bize beyan ediyor. Evet, Tevrat'ta fizik vücut ilgili ayetler, Tevrat'ta nefs ve ilgili ayetler, Tevrat'ta Allah'ın zatından üfürülen ruh ve ilgili ayetler. İncil'e gelelim. İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği fizik vücut, İncil'de Allah-u Teala'nın bize verdiği bir nefs ve İncil'de Allah'ın zatından üfürülen ruh ilgili İncil ayetleriyle görebiliyorsunuz. Şimdi sıra Kur'an-ı Kerim'e bakalım. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bizi bir fizik vücuttan ilgili ayet Hicr 26, bir nefsten Şems-i 7 ve zatından üfürdüğü bir ruhtan insanın müteşekkil olduğunu beyan ediyorum. Tevrat'ta da İncil'de de Kur'an'da da nefsin 19 afetle mücehhez olduğunu ve ruhunda da 19 tane haset var olduğunu Allah-u Teala ilgili ayetlerde bize beyan ediyor. Tevrat'ta da, İncil'de de, Kur'an'da da şeytanın insanoğlu için apaçık bir düşman olduğunu beyan ediyor. Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da insanın serbest irade sahibi olduğunu ve bu serbest irade aklın kumandasında çalıştığını görüyoruz. Yaratılış gayemiz de söylemiştik. Üç kutsal kitapta da insanın yaratılış gayesi iki cihan saadetine ulaşması. Hem bu dünyada sonsuz mutlu yaşaması hem de ölüm sonrası hayatta yedi cennetin sahibi olmasını istiyor Allah-u Teala. Ama Allah-u Teala kutsal kitaplarda bu hedefe ulaşmak bu gayeyle indirmiş olmasına rağmen insanlar zaman içerisinde kutsal kitaplardan ayrılmışlar ve dinde fırkalara ayrılanlar kutsal kitaplardaki öğretiyi de kendi zanlarına uydurmuşlar. Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz, Yahudiler 71 fırka bir tanesi hariç, Hristiyanlar 72 fırka bir tanesi hariç, Müslümanlar 73 fırka bir tanesi hariç cehenneme gidecek. İşte bu fırkalara ayrılan insanlar kutsal kitaplardaki öğretinin aksine insanlar tamamen asli manadan saptırmışlar. Ne diyorlar? İnsanlar nefsi de ruhu da aynı varlık kabul etmişler. Nefs kötü olan ruh, ruh da iyi olan ruh demişler. Ruh Allah'tan bize emanet olarak verilmiş olan, tekrar Allah'a bu dünya hayatını yaşarken mutlaka döndürme mecburiyetinde olduğumuz bir varlıktır. İnsanlardan başka hiçbir mahlukta ruh adı verilen bir emanet mevcut değildir. Bu insanı üstün kılan özelliklerden bir tanesidir. Ruh var olduğu andan itibaren Allah'ın bütün emirlerine itaat eden yapısındaki hazretler sebebiyle yasak ettiği hiçbir fiilde işlemesi mümkün olmayan bir yaratılıştadır. Şu anda ekranda Tevrat'ta nefs ve ruh arasındaki 12 fark, İncil'de nefs ve ruh arasındaki 12 fark ve Kur'an-ı Kerim'de nefs ve ruh arasında 12 farklı özelliği görüyorsunuz. Allah'ın emri bizde emanet olarak bulunan Allah'ın ruhunu biz ölmeden evvel hayattayken Allah'a ulaştırmaktır. Mutlu olabilmemiz buna bağlıdır. Allah razı olsun. İkinci sual, ruh dünya hayatındayken Allah'a nasıl ulaşır? Al-İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنْ كُنْتُمْ تُحُبُونَ اللّٰهَ Allah'ı seviyorsanız فَتَبِعُونِ Öyleyse Allah'a giden yol sevgiden geçer. Sevgilerin en üstünü Allah sevgisidir ve bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Eğer seven sevdiğine koşuyorsa, hidayet ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyen herkes Allah'ı seven birisidir. Bütün kutsal kitaplarda ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması birinci ve ikinci, üçüncü safhada tamamlanıyor. Ama bunun gerçekleşebilmesi mutlak surette devrin imamının ruhunun başımızın üzerine gelmesine bağlı. Kutsal kitapların olması olmaz temel şartı ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması konusunda kişinin Allah'tan yapacağı taleptir. O zaman bu kişi hacet namazını kılarak Allah'tan mürşidini sorma yetkisinin sahibi olur ve arkasından mutlaka Allah'a ulaştıracaktır ruhunu. Ruhun Allah'a dönebilmesi için mutlaka başımızın üzerinde başka bir ruhun yer alması gerekir ki bu ruh devrin imamının ruhudur. Bir nimettir. Allah-u Teala'nın bu nimeti sebebiyle Allah'tan birçok başka nimetler alırız. Allah Resulü hadisinde size ruh verenler gelecek. Onları arayıp bulun. Kim zamanın imamına tabi olmazsa o cahiliye üzere ölür. Tevrat'ta özdeyişler 8.35 çünkü beni bulan yaşam bulur. Rabbin beğenisini kazanır. İncil'deki ayete bakalım. Yuhanna 6.28-29 İsa'ya dediler Allah'ın işlerini işlemek için biz ne yapalım? İsa cevap verip onlara dedi. Allah'ın işi şudur. Onun gönderdiği adama iman edesiniz. Yani Allah'ın gönderdiği Resullere iman etmek Allah'ın işini görmektir. Üçüncü sual. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaştırması kişiye ne sağlar? Bir insanın ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırması o kişiyi Allah'ın indinde kıymetli bir noktaya getirir. Bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişiyi Allah-u Teala'nın cennetine Allah'a ulaştırır. Bu dilek bizi evliya yapar. Bu dilek bizi dünya saadetinin yarısına ulaştırır. Bu dilek ahiret saadetinde 3 tane cennetini bize müjdeler. Bunun adı kutsal kitaplarda hidayete ermektir. Kutsal kitapların hepsi Tevrat hidayet ve nurdur. İncil hidayet ve nurdur. Kur'an-ı Kerim hidayet ve nurdur diye ayetleri net olarak görebilirsiniz Kur'an ayetlerini. İçinde yaşamakta olduğumuz çağa damgasını vuracak olan konu hidayettir. Resuller bölümünde 3.19 Öyleyse günahlarınızın silinmesi için tövbe edin ve Allah'a dönün. Yani Allah'a dönün öyle ki Rab size yenilenme fırsatı versin. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştıranlar ve öldükten sonra ulaştıranlar olarak iki grup insandan bahsediyor bizlere. Ve kurtuluşumuz için ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmamızı emrediyor. Sizce ruh hayattayken Allah'a nasıl ulaşır?
2: Şu an yaşamış olduğumuz yaşam çerçevesinde yapmamız gereken bazı dini görevler olduğunu düşünüyorum. Ve bunun neticesinde de yani ölümle birlikte de Allah'a ulaşacağımızı düşünüyorum.
3: Ruh hayattayken Allah ulaşmaz ya. Bu can bu bedenden çıkmadıktan sonra Allah'a nasıl ulaşabilir ki?
4: Ruh hayattayken nasıl ulaşacak? Rahmetlik olursa Allah'a öyle ulaşacak.
5: Dua ederek, şükrederek.
1: Allah-u Teala ruhun Allah'a ulaşabilmesi için ilk adımın Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu açıklıyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsun?
3: Allah'ın dinimizce bize şart edilen şeyleri yapmak.
4: Sadece Peygamber Efendimiz Allah'ı gördü. Bize başka bir sahabe gördü. Başka kimse hayattayken göremez. Mümkün değil.
5: Allah'ım sen yardımcı ol demek. Allah'ım sen bize sabır ver demek. Bir iş başımıza bir iş geldiği zaman Allah'a ulaşmaktır.
1: Rabbimiz bunun ilk adımının kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek olduğunu söylüyor.
2: Hiç duymadım açıkçası. Yani dini konularla ilgilenen biriyim ama hiç duymadım. Sizden de öğrenmek isterim şu an. Ey yüce Allah'ım, ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Ben de yaşarken sana ulaşmayı diliyorum.
2: Beni de dostlarının ve velilerinin arasına al.
0: Bir misafirimiz ruhun Allah'a ulaşması konusunda bu can bu bedenden çıkmadan Allah'a nasıl ulaşabilir ki? İnsana hayat veren ruh mudur? İnsana hayatı veren Allah'tır. Allah Teala Hicr suresinin 23. ayet-i kerimesinde dirilten de öldüren de biziz buyuruyor. Ruhun iki şekilde Allah'a ulaşması söz konusu. Bir, ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. Secde 11'de Allah Teala açıklıyor. Bir de ölmeden evvel ruhun Allah'a ulaşması ki Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz mutu an kablete mutu, ölmeden evvel ölünüz. Ölmeden evvel ölmek suretiyle ruhun Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı bir olaydır. Gök katlarında gök kapılarının bizlere açılabilmesi nefsimizin tezkiyesine bağlı. Ölümle ruhun Allah'a ulaşmasında vazifeli meleklerin gök katlarının kapısının anahtarlığı kendilerinde mevcut. Ama hayattayken gök kapılarının bize açılabilmesi anahtarları nefsin elinde, rehinin elinde. İşte nefs kademe kademe tezkiye oldukça gök katları birer birer ruha açılır ve ruh yükselir. Onun için Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerifi kul olmak duanın kabul edilerek ruhun yükselerek Allah'a ulaşmasıdır. Ayetler net olarak bunu bize söylüyor. İki tür insan var hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenler, bir de dilemeyenler. Dilemeyenlerin de ruhu ölümle Allah'a ulaşır ama şirkli olarak Allah'a ulaşır ve gidecekleri yer cehennem. Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlar, onlar da mutlak surette cennet müjdesinin sahibidirler. İnsana hayat veren Allah'ın ona üfürdüğü ruh değildir. Hayat veren Allah'tır. Allah-u Teala ruhumuzun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını açık bir şekilde üzerimize farz kıldı. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir insan için kurtuluş asla söz konusu değildir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o kişi ne yaparsa yapsın, hangi ibadetleri kaç yıl yaparsa yapsın, o kişinin Allah'ın cennetine girmesi mümkün değildir. İncil'de Romalılar 2:13, çünkü Allah katında aklanacak olan yasayı işitenler değil, yerine getirenlerdir. Tevrat, Yeremya 21:8, bunun yanı sıra halka şunları söyle. Rab diyor ki, işte yaşama giden yolu da, ölüme giden yolu da önünüze koyuyorum. Yaşama giden yol, Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Ölüme giden yol ise, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen cehennemlikler, Allah'a ulaşmayı dileyen cennetlikler şu anda ekranda, slaytta görebiliyorsunuz. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre ruhu ölmeden evvel Allah'a ulaştırabilmenin yolu mutlaka bir mürşide tabi olmaktan geçiyor. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Ben hiçbir mürşide talip olmadığım için hiçbir şey ifade etmiyor.
3: Şu an yani söylenen imamlar olsun şunu, ben onlara hiçbir şekilde inancım yok. Benim çocukluğumda benim annem babam bana ne söylemişse ben buna inanıyorum. Herkes kendince dini yorumluyor. Kendince dini yön vermeye çalışıyor. Menfaat çıkar için kullanıyorlar herkes. Ben buna inanıyorum.
2: Mürşide üye olmak demek aslında insanın bilmemiş olduğu bazı konularda daha tecrübeli insanlardan faydalanması, onların çerçevesinde bazı şeyleri daha güzel bir şekilde öğrenebilmesi demektir. Yani bu da dini anlamda söylemiş olduğuma çevirirsek bu da mürşit anlamında geliyor. Yani Allah'a ulaşmak bence tek başına başarılabilecek veya yaşanabilecek bir pozisyonda değildir. Muhakkak bunları bir alimlerden, bir mürşitlerden öğrenmenin çok daha faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Günümüzde de var mıdır mürşitler, Allah dostları?
4: Olmaz olur mu? Biz her hafta zikrediyoruz, her hafta toplantıya gidiyoruz. Biz hocam mı gidiyoruz?
2: Var. Evet, aynen var. Şu anda ben kendim de üyeyim zaten. Evime de yakın bir pozisyonda. Fırsat bulduğum süre zarfında da gidiyorum.
5: Hiç sanmıyorum. Onlar eskide kaldı.
1: Peki onları nasıl bulabiliriz?
4: İsteyin, her istediğin her yerde bulabilir. Yeter ki isteyin siz.
2: Ben annem aracılığıyla buldum ve şu anda da çok mutluyum. Yani daha aktif olmayı isterdim ama şu an için çok değilim.
0: Misafirimiz mürşit konusunda benim onlara inancım yok. Çocukluğumda annem babam bana ne söylemişse ona inanırım. Allah'ın mürşitleri geçmişte söylenenden farklı şeyler mi söylerler? Her devirde ne yazık ki bu şekilde kutsal kitapları bilmeyen, kendi zanlarına dayanan, anne babasının söylediklerine inanan insanlar var. Allah Teala Bakara suresinin 170. ayet-i kerimesinde aynen diyor ki Allah Teala, gelin Allah'ın indirdiğine tabi olun dediğimizde onlar babalarımızı neyin üzerinde bulduysak o bize kafi, ona tabi oluruz. Allah Teala da cevap veriyor, ey babaları akletmiyorsun ve hidayete ermemişlerse de mi? Görülüyor ki Allah'ın söyledikleri asıldır ve Allah Teala kanunlarını, ayetlerini mürşitlerin ağzıyla insanlara ulaştırıyor. Her devirde Allah insanlarla Resullerin lisanıyla konuşuyor. İşte Şura 51 وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحَى بِاِذْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile perde arkasından veya dilediğini izniyle vahyesin diye Resul göndermesi söz konusudur. Öyleyse Allah Teala'nın insanlarla konuşması, Resul'e vahy ederek Resul'ün de Allah'ın vahyini bize ulaştırması ile şeklinde gerçekleşir. Her devirde öğrenenler var ve öğretenler var. Öğretenler Allah Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı 7 sabah 4 teslimi yaşayanlardır. İnsanlar başlangıçta Allah'ın söylediklerini duyamadıkları, Allah'ın gösterdiklerini göremedikleri için emrin ne olduğunu bilmezler. O zaman mutlaka Allah'ın Resulü'nün araya girmesi, Allah'tan aldığı emri tebliğ etmesi söz konusu olur. Allah-u Teala'nın emri Resul ağzıyla insanlara ulaşır. Her devirde, her kavimde mutlaka hidayetçi vardır. Şu anda da dünyada ne kadar millet varsa, bütün o milletin içerisinde bir Resul mutlaka hayattadır. Resuller insanlara unutulanları, yapılması lazım gelenleri, nelerin yanlış olduğunu teker teker açıklarlar. İşte size ruh verenler gelecek, onları arayıp bulun. Kim zamanın imamını almazsa cahiliyet standartları ölür. Her devirde devrin imamı Allah'ın Resulüdür. İncil'de Matta 5:17 kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim diyordu. Hazreti İsa'dan sonra görevli olan Aziz Paulus da şöyle söylüyor. Allah'ın sizin yararınıza bana verdiği görevle kilisenin hizmetkarı oldum. Görevim Allah'ın sözünü, yani geçmiş çağlardan ve kuşaklardan gizlenmiş ama şimdi onun kutsallarına açıklanmış olan sırrı eksiksiz duyurmaktır. Allah razı olsun. görüntülü bir sualimiz var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Müsaadenizle size bir sual arz etmek istiyorum. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Ruhunu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyen herkes bu hedefe ulaşabilir mi? Evet. Çünkü Şura 13 ve Rad 27'de Allah'a yönelen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'ın sözü var bu konuda. Allah'ın sözünde huruf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Her kişi serbest iradesiyle Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı diler, takva sahibi olursa ondan sonrası Allah'ın garantisinde Allah mutlaka o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Öyleyse sualin cevabı şöyle. Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? %100 evet. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen herkesin ruhunu Allah kendisine ulaştırır. Allah Teala İncil'de diyor ki: "Dileyin size verilecek, arayın bulacaksınız, kapıyı çalın size açılacaktır." Açık bir şekilde Allah'a ulaşmayı dileyin manası var burada. Bize verilecek, ne verilecek? Ruhumuzu Allah Teala'ya ulaştırma imkanı verilecek. Allah'a ulaşmayı arayın, Allah'tan isteyin. Mutlaka Allah'a ulaşmayı dilerseniz kapı mutlaka açılacaktır ve ulaşacaksınız. Ruhunuz Allah Teala kendisine ulaştıracak. Tevrat'ta Yeremya 29:12-13: "O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksın. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız. Bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız." Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala ruhun bu dünyada Allah'a ulaşabilmesini ve kişinin öldükten sonra daha üst kat cennetlere gidebilmesini sağlayacak en önemli ibadetin zikir olduğunu açıklıyor bizlere. Sizce zikir yapmak insana neler kazandırır?
2: Zikir, evet, en başta geldiklerini her zaman söylerler. Yani Allah'ı anmak, hep toplu bir ortamda beraber zikretmek, bazı isimlerini anmak. Bu ortamlarda bulundum ama açıkçası daha tam anlamıyla onun feyzini şu an almış değilim.
3: Kendimizden geçeriz diye düşünüyorum ya. Ben mesela görüyorum, mesela milletin zikrettikleri zaman kendinden geçtiklerini.
5: Hiçbir zikire inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan hep 10 tane zikirden daha iyidir.
1: Zikir yapan bir insanla yapmayan bir insan nasıl olur?
4: Yüzünden belli olur. Ordunun içinde ben ondan tek tek seçerim. Yüzünde nur olur, insan sıfatı olur.
2: Bunu yorumlamak benim haddime değil açıkçası. Bunu ikisi, yani zikir yapanla yapmayan kişiyi karşılaştırıp sormak lazım ki çok daha iyi olur. Dışarıdan ben baktığım zaman kişilerin dini içeriğine biraz karışmış gibi hissederim. O anlamda çok yorum yapamam açıkçası bu konuyla ilgili.
1: Peki dünya nasıl bir yer olur sizce? Allah'ın ismini her an zikretsek, herkes Allah'ın ismini zikretse, dünya hayatımız ve ahiret hayatımız nasıl olur?
3: Güzel olur. Bu, yani insanoğlu Allah'ı bir yani unutmasaydı emin ol şu an bu durumda bile olmazdık. Ama insanoğlu, herkes Allah'ı unutmuş. Kendi çıkarı, kendi menfaatinin peşine kaçmış. Öbür dünyayı düşünen yok.
0: Misafirimiz: "Hiçbir zikre inanmıyorum. Sen hayır edersen, dua edersen, yoksulları önde tutarsan 10 tane zikirden daha iyidir," dedi. Zikrinden daha önemli ameller de var mıdır? Hayır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala Ankebut 45'te 3 tane zikri açıklıyor. Kur'an tilaveti bir zikirdir. Namaz kılmak bir zikirdir ama Allah'ın ismini ard arda tekrarı en büyük zikirdir. İbadetlerin sultanı budur. Son Nebi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerin en iyisini, en temizini, Allah katında en fazla dereceyi yükselten, altın ve gümüş infak etmekten daha kıymetli olanı söyleyeyim, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse Resulullah'ın cevabı buysa, hayır, zikirden daha kıymetli bir ibadet yok. Zuhruf 36'da "Men yakşuhan zikrurrahmanin ukayitlehu şeytanen." Kim Rahman'ın zikrinden göz yumarsa şeytan onun arkadaşı olur. Tüm kutsal kitaplarda hedef emirleri ve vasıta emirler var. Hedef emirlerin bir bir gerçekleşmesi kişinin yaptığı zikre bağlıdır. Allah'ın indinde zikirden daha önemli büyük bir ibadet yoktur. Zikrin dışında ne yaparsanız yapın, nefsinizi tezkiye edemezsiniz. Nefs tezkiyesi yoksa 7 kademede yapacağınız teslimler nedeniyle ruhunuzun 7 kat yükselerek Allah'a ulaşması da söz konusu değil. Hadis-i şerifte Size amel işte söyledim, ifade ettim, bir kere daha ifade ediyorum. En kıymetli ibadet zikirdir. İncil'de Romalılar 10-13 Rabbi adıyla çağıran herkes kurtulacak. Tevrat'ta Mezmurlar 84-4 ne mutlu senin evinde oturanlara, seni sürekli överler, seni sürekli zikrederler. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu hocam. Sizi çok seviyorum. Ellerinizden hürmet ve hasret öpüyorum inşallah. Müsaadenizle bir sorum olacaktı. Ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmemiz için nasıl bir dua etmemiz gerekiyor inşallah? Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere de tekrar edecek olursak, ruhumuzu hayattayken Allah'a ulaştırabilmek için nasıl bir duada bulunmalıyız? Ellerinizi açacaksınız. Allah-u Teala'ya ey yüce Allah'ım, bana emanet olarak verdiğin ruhu hayattayken ölmeden evvel, bu dünya hayatını yaşarken sana ulaştırmak istiyorum. Nasıl senin ermiş evliyaların şu dünya hayatını yaşarken ermişlerse, ben de ruhumu sana bu dünya hayatında ulaştırıp ermiş evliya olmak istiyorum diyeceksiniz. Ve böylece Allah'ın temel emrini yerine getireceksiniz. Bu konuyu bir sualle, ilki sualle sonlandırmak istiyoruz. Buradan bir kardeşimiz, Terem Hocam günümüzde insanların din konusunda sual sorulduğunda herkesin fikir sahibi olduğunu görüyoruz. Fikir sahibi olmak önemli midir? Kur'an-ı Kerim'le karşılaştırılmadan söylenen sözlerin geçerliliği var mıdır? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisleri için bir gün benim hadislerim tartışacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Öyleyse eğer olay buysa ve Zümer Suresi'nin 18. ayet-i kerimesinde وَالَّذ۪ينَ يَسْتَمِنَ الْقَوْلَ وَيَتَبُنَا مَحْسَنَا onlar sözü dinlerler ve ahsen olanına tabi olurlar. Öyleyse herkes fikrini beyan edebilir. Ama önemli olan o söylenenlerin Allah'ın kitabı olan Kur'an'la uyum halinde olması, onunla çakışması gerekir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz 14 asır evvel vaz ettiği hadiste kutsal kitaplara uymayan her söz bir bidat hükmündedir. İnne estakul hadis kitabullah ve hayril hadi hadi Muhammed ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin delale ve kullu delaletin finnar. Sözün en doğrusu Allah'ın kitabıdır. Yolun en faziletli Resulullah'ın yoludur. İşlerin en şerleri sonradan icat edilen bidatlerdir. Bidat delalettir. Delalet sanar-ı cehenneme götürür. Öyleyse görüyorsunuz ki nedir konu? Konu söylenen zanlar Kur'an ayetleriyle kutsal kitapların sözlerine, Allah'ın sözlerine uymuyorsa onlar Allah katında bir kıymet ifade etmez. Önemli olan söylenenlerin Allah'ın kanunlarına uyum halinde olması lazım. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Zandan sakının, zan sözlerin en yalanıdır. Zancılardan önce ilmi öğrenin. Zanlarına tabi olanlar, onlar Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayanlar, muhalefet edenlerdir. Bir her an Kur'an, her an mutlu program daha sonuna geldik. Bir başka beraberlikte tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
1: 14 asır evvel yeryüzünün halifesi, yeryüzünün hükümdarı, Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'di. O ki bir Allah dostu kendisi için buyuruyor, canım kurban olsun. Senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu aciz kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ama ahirette olur zevk-i sefası. 18 bin alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Yedi gökleri seyran eyleyen, kürsü üstünde oturup cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetini dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte biz insanlar neyleriz sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz şüphesiz. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. İşte o iki cihan serveri Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bize neyi miras bıraktı? Kur'an-ı Kerim'i. Sevginin kaynağı Kur'an-ı Kerim, bütün insanlar için Allah'ın indirdiği kutsal kitaplar tamamıyla sevgi kaynağı, sevgiye dönük. Sevgiden başka ne var ki? Yaratılışın özüne baktığınız zaman, Allah size öğrettiği zaman göreceksiniz ki hayat tamamen sevgiden ibaret. Yani Allah'la aramızdaki ilişkide daima sevginin türevleri var. Her gün daha fazla Allah'a yaklaştıkça sevgimiz artar, sevgimiz aşka dönüşür, sevgimiz hayranlığa dönüşür.

0: uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman mutluluktan uçarsınız. O zaman kainata sevginin gözlükleriyle, o zaman kainata sevginin dürbünüyle, o zaman kainata sevginin teleskobuyla bakarsınız. Allah'ın gözlükleriyle. Çünkü Rabbimizden sadece bize akan sevgidir. Emin olabilirsiniz.
1: Fatiha ma salavat.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Ölün ölmeden evvel hesaba çekin kendinizi, hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konferansımızın başlığı, konusu Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadis-i şerifinden alınmıştır. Evvela ölmeyi Kur'an ayetleriyle izah edebilmek için yaratılışımıza bakmamız lazım. Allah Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde "Lakad halaknal insane min salsalin min hamain mesnun." Salsalin denilen kuru topraktan ve şekillerine bir parçıktan biz insanı bir fizik bedenle halk ettik. Zahiri alemi yaşadığımız bu kalıp fizik bedenimizdir. İç organlarla mücehez, beyinle kayım, aklın kumandasında çalışan insanın kalıbı. Ama bu kalıbın içerisinde berzah alemine ait olan bir nefsimiz var. Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala ve nefsin ve ma sevvaha, biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimiz yaratılıştan muhtevasında 19 tane afet, hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Şeytan denilen insanların baş düşmanı da bu 19 hastalığa etki etmek, tesir etmek suretiyle bize kumandasını alıyor. Tüm insanlar fizik, beden ve nefse ana rahminde şekilleniyor ve doğumda da fizik beden ve nefse dünyaya geliyor. Ama Allah Teala secde 9'a göre zatından bize ruh üfürüyor. Summa sevvaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüş ve muhtevasında 19 tane haslet var. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet. Bu üç vücudumuza ilaveten Allah-u Teala bize cüz-i irade, serbest irade veriyor.

İnsanoğlu için Allah'ın tayin ettiği tek bir hedef var. Bu hedef dünya hayatını yaşarken Allah'ın zatına ulaşmak ve daha sonra Allah'ın zatını görmek. Adem Aleyhisselam'ın zürriyeti bayobayan insanlar için hedef hiçbir zaman değişmez. Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek biz insanlara ne sağlar? Mutluluk sağlar. Allah Teala insanın dışındaki her şeyi insan için yaratmış. Bakara suresinin 29. ayet-i kerimesinde "Huvellezî halakalekum mâ fil ardî cemîan." Yeryüzünde neyi yarattıysam sizin için yaratım ey insanlar. Sadece yeryüzü değil, kainatın bütünü Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde Allah'ın katından biz insanların emrine musahhar kılınmış, emrimize verilmiş. وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Öyleyse insan Allah'ın en şerefli, en kıymetli varlığı. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şeyi Allah insan için yaratmıştır. İnsanı da kendisi için yaratmış. Her şeyin uğruna yaratıldığı varlığı Allah Teala en çok seviyor. Ve en sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek bir dileği var: mutluluk. Allah bizlerden sadece mutlu olmamızı istiyor. Biz insanlar da huzur ve saadeti arıyoruz. Dünya hayatını mutluluk içerisine geçirmek istiyoruz. Ama insanların baş düşmanı şeytan. Şeytan da biz insanların bu dünyada da huzursuz ve mutsuz, ölüm sonrası hayatta da kendisiyle birlikte cehenneme gitmesini istiyor. İşte dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Tekrar yaratılışımıza baktığımız zaman üç vücut serbest irade aklın kumandasında hayatı yaşayan biz insanlar için Allah Teala teslim dinini vaaz etmiş ve Rabbimiz bizden teslimi külliyle Allah'a teslim olmamızı istiyor. Dinimizin adı İslam, İslam Allah'a teslim olmaksa ve bu dünya hayatını yaşarken kısıtlı ömür sermayesi içerisinde Allah Teala teslimlerimizi sırasıyla bir bir gerçekleştirmemizi istiyor. Evvela teslimlerin birincisi ruhun teslimi, daha sonra fizik vücudun teslimi, daha sonra nefsin teslimi, en son olarak iradenin teslimiyle teslimi külliyle Allah Teala kendisine teslim olmamızı istiyor. Bu teslimiyetin arka planında Allah'ın biz insanlar için dilediği iki cihan saadeti var. Her devirde bütün peygamberlerin etrafında bir kısım insanlar mutlak surette bu yedi sabah dört teslimi gerçekleştirerek iki cihan saadetinin sahibi olmuşlardır. Allah Teala Hazreti Musa'yı örnek vererek ve min kavmi Musa ümmetin yehtune bil hakki ve biha yadilun. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın kavminden Araf 159'a göre bir ümmet var ki onlar hakka ulaştırırlar ve adalet hükmederler. İşte Hazreti Musa Aleyhisselam ve ona tabi olanlar bu ayette belirtildiği gibi hakka ulaştırırlar ve adaletle hükmederler. Çünkü bunlar Hazreti Musa Aleyhisselam'a tabi olmak suretiyle yedi safa ve dört teslimi yaşayanlardır. Hazreti İsa ve ona tabi olan havariler yine yedi safa dört teslimi yaşayarak iki cihan saadetine ulaşmışlar. Ve son Nebi Nevire Sultanı Peygamber Efendimiz onunla beraber olan sahabe
Kur'an ayetleriyle 7 sabah 4 teslimi yaşayarak iki cihan saadetine, asr-ı saadete ulaştılar. O zaman Allah-u Teala'nın bizler için vaaz ettiği mutluluk formu, Allah-u Teala sadece bizlerden mutlu olmamızı istiyor. Ama mutluluk Allah'a teslimiyetimizdedir. Evvela bu teslimlerin başında ruhun teslimi geliyor. Ve işte konferansımızın konusu ruhun teslimi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir başka hadiste mutu an kable temutu. Ölmeden evvel ölünüz. İster ölün ölmeden evvel desin, ister mutu kable en temutu desin, ölmeden evvel ölün, Allah'a dönün, ölmeden önce ruhunuzu Allah'a ulaştırınız ki, teslim ediniz ki Allah size ondan 700'e kadar atan yardımlarda bulunsun. O zaman anlıyoruz ki bu ölmeden evvel ölün emri bir intihar değil, normal ecelin standartlarında bir ölüm değil, tam tersi hayattayken ruhumuzun Allah'a ulaşmasıdır. Ölmüş olsaydık ölüm nasıl gerçekleşir ona beraber bakalım. Fizik vücudumuz 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Mitokondriler elektrik üretirler. Elektrik alanları ve elektromanyetik alanlar ve fizik vücut ruhu en kutbiyle kendisine çekiyor. Nefsi de es kutbiyle kendisine çekiyor. Ama bu Allah'ın katından gelen enerjinin mitokondride ulaşması elektrik üretimi devam ettiği süre içerisinde geçerli. Fakat ne zaman kişinin eceli gelir, Allah'ın ölüm emri tahakkuk eder, o zaman Allah Teala mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyor. Enerji kesilince elektrik üretimi sona eriyor. Elektrik üretiminin neticesi olan elektromanyetik alanlar sona eriyor ve böylece fizik vücudun sağında 4 metre yüksekte ruhumuz paralel olarak sağ tarafımıza yer alıyor. Yine 4 metre yüksekte sol tarafta da nefsimiz yeryüzüne paralel olarak duruyor. Ve vazifeli melekler ölümü yedeğine alarak Allah'ın zatına ulaştırıyorlar. İşte Allah'a ulaşma deyince fizik vücudumuz Allah'a ulaşmıyor. Nefsimiz de Allah'a ulaşmıyor. İrade zaten bir vücut değil. Allah'a ulaşma vuslat sadece Allah'ın zatından bize üfürülen ruh için geçerli. Ve başlangıçta da Allah Teala ayetlerde bize bildirdiği gibi ruhumuz bir emanettir. Allah Teala Ahzab 72'de inne eretne emanete ale semavati vel ardi vel cibali ve fe beyne an yahminna ve şfekna minha ve hamelel insan innehu kâne zelîmen mecûle. Muhakkak ki biz emaneti göklere, arza, dağlara arz ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan onu yüklendi. Çünkü insan zalimdir ve cahildir. İşte bu ruh emanetini yüklenen fizik, beden ve nefstir. Ve Allah-u Teala hayattayken bu emaneti ölmeden evvel kendisine ulaştırmamızı istiyor. Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 19 fille 73 ayet-i kerimede bize anlatıyor. Demek ki ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması çok önemli. Şayet biz bu emaneti hayattayken sahibine teslim etmezsek ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır. İster kafir, ister putperest, ister mecusi, ister veli
herkesin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Ama ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli Allah'a mülaki olmaktır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şirkli mülaki olana cehennem vacip olur. Ama biz Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetine ulaşmak istiyorsak, şirksiz olarak dünya hayatını yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Şirksiz olarak, şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah Teala'nın biz insanlar için vaaz ettiği ahiret saadeti cennet sadece bir dilektir. Ama bu dileğin kalpten olması şartı vardır. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler şirksiz olarak Allah'a mülaki olanlardır. Onlara cennet vacip olur. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeyen, ölümle ruhu Allah'a ulaşan insanlar için onlara da cehennem vacip olur. Eğer Allah'ın bizler için dilediği ahiret ve dünya saadetinin birincisi olan cennetin sahibi olmak istiyorsak, mutlak surette hayattayken Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de vaaz ettiği 19 fiile 73 ayet-i kerime belirttiği gibi hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız gerekir. Tabi insanoğlu serbest iradenin sahibidir. Dilerse Allah'ın emrine uyarak hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıracaktır. Dilerse hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayacak, bu dünya hayatının peşinden koşacaktır. İşte Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Fatır Suresinin 5. ayet-i kerimesinde ya eyyühen nasu inne va'dallahi hakkın فَلَا تَغْوَرَنْ مَكُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. فَلَا تَغْوَرَنْ مَكُ بِاللّٰهِ الْغُرُورِ Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Öyleyse ahiret ve dünya saadetine ulaşmamızın önünde iki tane engel var. Birisi dünya hayatı, diğeri de bu dünya hayatını bize gösteren insanların baş düşmanı şeytan. Evet, iki düşmanımız var. Şeytan ve nefsimiz. Dünya hayatı. Nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afet, bu afetlerin tüm talebi dünya hayatına dönüktür. Ve şeytan da bu afetlere tesir etmek suretiyle insanları dünya hayatı yönünde teçhiz ediyor. Ama sevgili kardeşlerim, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor. Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Evet, her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Mal neyi temsil ediyor? Ayet-i kerimelerde Allah Teala buyuruyor. Kehf 46'da El malu vel benune zinetel hayatı dünya. Mal ve çocuklar dünya hayatının zinetidir. Vel bakiyetü salihatin hayrun inde rabbike. Öyleyse bir tarafta mal dünya hayatı, öbür tarafta ilim Allah'ın zatı. Dünya hayatının peşinden koşanlar mallarını ve çocuklarını arttıranlardır. Nereden biliyoruz? Çünkü Allah Teala Hadid suresinin 20. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve'lemu innemel hayatü dünya laibun ve lahvun ve zinetun ve tefahurun beynekum ve takasurun fil emvali ve evlad. Bilin ki dünya hayatı oyun eğlencedir. Aranızda süstür, eğlence süstür. Aranızda övünme, mal ve evlat çokluğudur. Öyleyse dünya hayatını talep edenler
şeytanın da nefsin afetlerini tesir etmek suretiyle devamlı olarak canhıraş mallarını ve çocuklarını arttırırlar. Ama kim ki dünya hayatını değil, Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın ilminin sahibi olmak istiyorsa, o zaman onlar için Allah'ın ilmi kesindir. Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'in de giriş kapısıdır, cennetin de giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek de aynı zamanda Allah'ın ilmidir. Başlangıç noktasında insanlar 19 tane negatif özelliğin sahibidirler. Ve bu 19 negatif özellikten bir tanesi de ayetlerden gafildirler. Yani cahildirler. Cahil olan insanların dünyaya rağbeti söz konusudur. Evet, onlar Yunus suresinin 7. ayet-i kerimesinde اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ الْيْكَانَا وَرَادُوا الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَتْمَوْنَ بِيَا وَالَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ آيَتِنَا غَافِلُونَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar dünya ayetinden razıdırlar. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Öyleyse kim ki Allah'tan dünya hayatını talep ederse Allah Teala ayetlerde biz veririz ama onların ayette nasibi yok. Tam 7 tane ayet-i kerime. Öyleyse serbest irade sahibi kişi başlangıç noktasında ayetlerden gafil ve hep dünya hayatının peşinden koşuyor. İşte Bakara 200. Rabbimiz bize dünyada ver derse ayette onun nasibi yok. Yunus 7-8 dünya hayatından razı olan Allah'a ulaşmayı dilemeyenler gideceği yer cehennem. Hud 15-16 dünya hayatının zinetini ve süsünü isteyenler onlara ahirette nasibi yok ateşten başka. Şura 20 Naziat 38-39 Fatır 5 ey insanlar Allah'ın vaadi haktır. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenilerek aldatmasın. Görüyoruz ki Allah Teala bizi iki düşmana karşı uyarıyor ve Allah'ın vaadi haktır. Nedir Allah'ın vaadi? Kim Allah'a ulaşmayı dilerse ama Allah bu talebi kimin kalbinde görürse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını garanti ediyor ve onun ruhunu kendisine ulaştıran Allah Teala sanki kendisi ulaştırmış gibi de 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyor. Öyleyse insanoğlunun serbest irade sahibi olması hasebiyle dünyayı talep edebilir. Ehli dünya dünyada. Allah Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Bir de ehli ukba ukbada ahireti isteyebilir. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından hayırlıdır. Evet, ahiret türlü dünya hayatından hayırlıdır. Dünya metaı az bir faydadır. Ahiret takva sahipleri içindir. Enam 32 dünya hayatı oyun eğlencedir. Ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Arap 169 takva sahibi olanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Kasas 83 işte bu ahiret yurdu onu yeryüzünde üstün olmak ve fesat çıkartmak istemeyenlere tahsis ederiz. Zuhruf 35 bunların hepsi sadece dünya hayatının metaidir. Ahiret ise Rabbinin katındadır. Takva sahipleri içindir. Duha 4 ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ala suresinde. Öyleyse bir tarafta dünya hayatını Allah Teala kim talep ederse veririz. Ama onun ahirette nasip yok. Ama kim ahireti isterse dünya ile ahiret mukayesesinde ahiret sana dünya hayatından daha hayırlıdır. İşte
ahireti talep edenler var. Bunlar da istisnasız ahire saadeti cennet. Bu ahiret yurdunu isteyenlere biz veririz. Ama onların ahirette nasibi yok. Kim dünya hayatını isterse. Ama ahireti isteyenlere ahireti veririz. Ahiretin de kesinlikle bir dilek olduğunu, bu dileğin takva sahibi olmaktan geçtiğini görüyoruz. Evet, ahiret yurdu takva sahipleri içindir. Kimdir takva sahipleri? Takva sahibi olanlar Rum suresinin 31. ayet-i kerimesinde Münibine ileyhi ve takuhu ve akimussala ve la takunu minel müşrikin. Öyleyse dünya hayatını isteyenlere veririz ama onun ahirete nasip yok. Ahireti isteyenlere de ahireti veririz. Ahiret yurdu dünya hayatından hayırlıdır ve bir dilektir. Ve takva sahipleri içindir. Ve takva sahibi olmak için de sadece Allah'a ulaşmayı dilemek gerekir. 7 tane ayeti kerimede Allah Teala Allah'a yönelmeden bahsediyor. Allah'a yönelen herkes aynı zamanda birinci safa takva sahibidir. 7 ayeti kerimede. Evet, Allah'a yönelen herkes istisnasız birinci safa takva sahibidir. Rad 27'de Allah Teala şöyle buyuruyor. Allah dilediğini delalette bırakır ve kim ona ulaşmayı dilerse, yönelirse onu da kendisine ulaştırır. Başlangıç noktasında nasıl herkes dünya hayatının peşinden koşuyorsa, başlangıç noktasında herkes delalette 7 ayet gereğince. O zaman bu delalette olanlardan Allah'a davet olunduğu zaman daveti kabul edenler onlar hidayet üzere olurlar. Takva sahibi olurlar. İşte başlangıçta herkes delalette. Hidayetten önce elbette delaletteydim. Ondan evvel Allah'a ulaşmayı dilemeden önce apaçık bir delaletteydim. Delalet, delalet, delalet. Öyleyse Allah'a ulaşmayı dilemeden evvel herkes delalette. Ve Allah Teala katından hidayetçiler gönderiyor. Taha 123 ve Bakara 38. Siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz ve şakilerden de olmaz. İşte hidayet nedir derseniz, hidayet Bakara 120 kul inne hüdallahi vel hüda, Allah'a ulaşmak var ya, işte o hidayettir. Alimen 73 kul inne hüda hüdallahi, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse hidayet Allah'a ulaşmaksa ve ulaşan sadece ruhumuzsa, o zaman hidayet dünya hayatını yaşarken ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Bu ruhun hidayetidir. Ve Allah Teala kim dünyayı isterse veririz, ahirette nasip yok. Kim ahireti isterse onu veririz. Ama aynı zamanda kim Rabbini isterse her ikisini birden veririz. İşte bir dünyayı talep etmek var, ahirette nasip yok. Bir ayet yurdu, cenneti talep etmek var, Allah-u Teala onu veriyor. Ama bir de Allah'ı talep etmek söz konusu. Allah'a ulaşmayı dilemek. İşte Allah'a yönelen 7 ayet-i kerimede onlar Allah'a ulaşmayı dileyen birinci safa takva sahipleridir. Allah-u Teala herkes olayları yaşar. Birinci basamak. Olayları değerlendirir. İkinci basamak. Ama bu olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanlardan sadece bir kısmı onlar Allah'a ulaşmayı dilerler. Demek ki insanoğlu için dünyayı talep etmek var, ahireti talep etmek var, bir de Allah'ı talep etmek var. Eğer teslimlerin birinci sırasında ruhun Allah'a teslimi ise,
O zaman mutlaka o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. İşte ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ölmeden evvel ölmeyi ifade ediyor. Ölün ölmeden evvel. Yani ölün ölmeden evvel hayattayken, dünya hayatını yaşarken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Dünya hayatını yaşarken ruhumuzun Allah'a ulaşması mutlak surette Allah'a teslim talebiyle gerçekleşir. İşte 7 tane ayet-i kerimede dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah Teala açıklıyor ve Allah Teala onları deralette bırakıyor. 7 ayet-i kerimede ennellezine la yercune likana. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Bize ulaşmayı dilemezler. Ulaşmayı dilemeyen, ulaşmayı inkar edenler vesaire. O zaman Allah onları delalette bırakıyor ve delalette olanlar için bir mürşit yok. 10 ayet-i kerime gereğince delalette olanlar, mürşide tabi olmayanlar delalettedir. Evet, 10 ayet-i kerime gereğince mürşidine tabi olmayan delalettedir. O sebeple bu delalette olanlar için Allah Teala Tövbe 126'da onlar senede bir iki kere imtihan edildiklerini görmüyorlar mı? Tövbe etmiyorlar ve zikre başlamıyorlar. Ama bir de imtihan edildikleri noktada Bakara 155-156'da olaylardan ders alarak Allah'a ulaşmayı dilerler. Onları Allah'a davet eden, Allah'a ulaşmayı dilemeye davet eden kim? Allah'ın katından, Allah'ın tayin ettiği mürşitler. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah Teala'nın kendisine verdiği vazife tahtında Yusuf 108'de ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yoldur, budur. 7 sabah 4 teslimi yaşayanlar, teslimi külliyle Allah'a teslim olanlar Allah Teala onları irşada memur ve mezun kılıyor. Mürşit olarak tayin edilen bu insanlar Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'a davet etmektir. Allah'ın kendilerine verdiği görev Allah'ın sözlerini insanlara ulaştırmaktır. Allah'ın kendilerine verdiği görev onun insanları irşada davet etmek. İster Allah'a davet olsun, ister Allah'ın sözlerini insanlara tebliğ etsin, ister irşada davet olsun, hedef aynı. Ve ancak yaşadıkları olaylardan ders alan, teslim yüküyle Allah'a teslim olmayı dileyen, evvel emirde de ruhunu Allah'a teslim etmek isteyenler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Nasıl 7 ayet-i kerimede Allah'a ulaşmayı dilemeyenleri Allah deralette bırakıyorsa, 7 ayet-i kerimede de Allah'a ulaşmayı dileyenlerin ruhunu Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. İşte Bakara 46, onlar bize mülaki olacaklarını yakın derecesinde bilirler. Bakara 249, Allah'a mülaki olacaklarını kesin olarak bilenler. En'am 154, Rablerine mülaki olacaklarına inanırlar. Rad 2, Rabbine mülaki olayı yakin hasıl ederler. Kev 110, Rabbine mülaki olmayı dilerler. Ankebut 5, Rabbine mülaki olmayı dilerler. İnşikak 6, Rabbine mülaki olanlar. Mülaki olmayı dileyenler için mürşit var. Allah Teala 7 ayet-i kerimede de onlar hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sormaları halinde Allah mutlaka onlara mürşit gösteriyor. İşte burada belirtildiği gibi. Ali İmran 31'de İn kuntum tuhibbun Allah'a Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni Allah sizi sevsin. İşte başlangıç noktasında dünya hayatı bir imtihan. Resulullah'ın buyurduğu gibi her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetimin fitnesi maldır. Gerçekten de dünya hayatı herkes için bir imtihandır. Enfal 28'de
وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ Bilin ki mallar ve çocuklar fitnedir. Yani dünya hayatı fitnedir. Öte yandan Tekamül 15 yine وَعْلَمُوا اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ فِتْنَةٌ وَاللّٰهُ اِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ İşte ecr-i azimin sahipleri Allah'ın zatını görenlerdir. Öyleyse bir hedef olarak Allah'ın zatına ulaşmak, Allah'ın zatını görmek, öbür taraftan mal ve çocuk sayısını arttırmak. Mal ve çocuk sayısını arttıranlar, onlar dünya hayatının peşinden koşarlardır. Ama ulaşmayı dileyen, Allah'ın zatını görmeyi dileyenler, onlar da Allah-u Teala'nın kendilerine bahşettiği ilmi, irfani, hikmeti ve hikmetin ötesini tahsil edenler, öğrenenler ve öğretenlerdir. İşte insanın kemalatı ilim, irfan, hikmet ve hikmetin ötesini öğrenmesiyle gerçekleşir. Bu sebeple Allah Resulü ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. İnsan ruhu iki şekilde Allah'a ulaşıyor, iki kere Allah'a ulaşıyor. Bir ölümle ruhuna Allah'a ulaşması, ki hayattayken. Bu ikisini de Allah Teala Bakara 46'da bildiriyor. اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّمْ اِلَيْ رَاجُونَ Onlar ki kesin hayattayken ruhlarını Allah'a mülaki olacaklarını ve ölümle bir kere daha ruhun Allah'a döneceğinden emindirler. Öyleyse üçüncü basamakta kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, dördüncü basamakta Allah Rahim esması ile tecelli ediyor ve peş peşe Allah-u Teala'nın kapalı kapılarını Allah Rahim esması ile açıyor. Rahim esması ile tecelli ederek onun kulaklarındaki vakra varsa açıyor, alıyor, semi asasını açıyor ve o kişi Allah'ın ayetlerinin manasına varıyor. Kalbindeki ekineti alıyor, fıkıh asasını açıyor ve ihbatı koyuyor. O kişi manasına vardığı ayetleri kalbine indirerek idrak ediyor. Kendisine mal ediyor. Ve gözlerindeki hicab-ı müstüreyi alıyor. Basar hassas-ı müşahatalı perdeyi alıyor. O kişi aynı zamanda mürşidi mürşid olarak görüyor. Bir, kulaklardaki engellerin almasıyla ayetlerin manasına varılması. İki, kalpteki engellerin almasıyla o ayetleri idrak etmek. Üç, gözlerdeki engellerin almasıyla o kişinin mürşidi mürşid olarak görmesi. Bu şartlar altında aminu olanlar, onlar mutlak surette Allah'a mülaki olacaklarını Allah-u Teala onlara garanti ediyor. İşte Hud suresinin 29. ayet-i kerimesinde felah gemisine, Nuh'un gemisine, kurtuluş gemisine binenler için Allah Teala şöyle buyuruyor. Nuh Aleyhisselam, ey kavmim, ben bu yanımda olanları kovamam. Onlar Rablerine mülaki olacaklardır. Ama ben bunun karşılığında sizden bir mal talep etmiyorum. Mal istemiyorum. Ben sadece ücretim Allah içindir. Yani o kişi insanları Allah'a davet ediyor. Öyleyse ölün ölmeden evvel hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ölün ölmeden evvel, yani hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Kişi Allah'a ulaşmayı diledi, amin oldu. Allah Teala o halde bırakmıyor ve Tekamül suresinin 11. ayet-i kerimesine göre kalbine hidayette ulaşıyor. O kalbi Allah Teala kendisine çeviriyor. Enam 125'te göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Ve böylece dört kalp şartının sahibi olan kişi zikretmeye başladığı an, zikrin Allah'ın katından göğsümüze getirdiği rahmet ve fazıl, rahmet içeriye sızıyor. Ama kalbe henüz iman yazılmadığı için fazıllar içeri girmiyor.
İman kelimesinin manyeti gücüyle fazlaları manyeti gücü birbirine zıt. İman kelimesi fazlaları kendisine çeker ama henüz kalbe iman yazılmadığı için fazlalar kalbe girmiyor. Kalbe giren, sızan sadece rahmettir. O rahmetle o kişi huşu sahibi oluyor. İşte hadis 16'da elem yani lezine amenu en takşa kulubun zikrallahi ve ma zeymel hak. O amin olanların kalbi ve Allah'tan inan rahmetle kalbe ulaşmasıyla huşuya ulaşma zamanı gelmedi mi? İşte kalbimize giren rahmet sızıntı seviyesi kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Elbette. Çünkü Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz benden sonra Nebi gelmeyecek. Benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Alimler, halifeler gelecek. Benim sahabem göktüğü zar gelir. Hangisine tabi olursan hidayet edersiniz. Bütün bunlar bize nübüvvetin sona erdiği ama mutlaka Nebi'nin varisleri olan halifenin, alimlerin ve imamın olacağını buyuruyor. İşte Allah Resulü benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşirat vardır. Sahabe sual soruyor, ya Resulullah mübeşirat nedir? Salih rüyadır. Allah Resulü üç çeşit rüya vardır biri. Bir şeytanın korkutması rüya, iki nefsin hadisatı rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Mübeşirat Allah'ın müjdesi olan rüyadır. Eğer benden sonra nebi yok mübeşirat vardır diyorsa o zaman kimdir bu salih rüyanın sahipleri, müfeşşiratın sahipleri kimlerdir? Perşembe-i Cuma'ya bağlayan gece hacet namazıyla mürşidini Allah'tan soran, Allah'ın rüyada kendisine mürşid tayin ettiği kişi o salih rüyanın da sahibidir. Yani mürşidin görülmesi bir salih rüyadır. Ve gerçekten de 12 tane insanla Allah'ın kendisine gösterdiği mürşide tabi olanlar onlar aynı zamanda Allah'tan 7 nimet alanlardır. Aynı zamanda 7 kalp şartının sahibi olanlardır. İşte bu 7 kalp şartının sahibi olan 7 nimetin sahibi olanlar onlar hayattayken ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Yani kısacası 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhu ancak Allah'a ulaşır. O ruhu Allah'a ulaştıran Allah'tır. Ama 7 kalp şartının sahibi, 7 nimetin sahibi olanların ruhunu Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı dilediği anda Allah-u Teala kalpteki ekineti alıyor, ihbatı koyuyor. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe giden nüronunu açıyor. 4 kalp şartının sahibi kişi kalbine nur sızınca huşu sahibi oluyor. Ve mürşidine tabi olduğu zaman Allah-u Teala kalbin mührünü açıyor. Zümer 22. Kalbi kendisine çeviriyor. Kalbe iman kelimesi, küfrü dışarıya alıyor. Ve kalbe imanı yazıyor. Böylece o kişi 7 kalp şartının sahibi oluyor. 7 kalp şartı demek o kişinin nefs tezkiyesine başlaması demektir. İşte Allah Resulü ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Ölün ölmeden evvel demek hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Ama hayattayken ruhun Allah'a ulaşması 7 kademedeki nefs tezkiyesine bağlı. Emmare, levame, mülhime, mutmaine, raziye, marziye, tezke kademelerini bir bir geçiyor kişi ve sonuçta her kademede kişinin kalbinde iman kelimesinin etrafında biriken %7 fazıl arttırımıyla kişi kalbine %49 nur, %2 rahmet, toplam %51 aydınlanma gerçekleşir. Nefsi emmarede 15 bin zikirle %7 nur kalbe iner. Derecat artımı 1'e 100, Yusuf 53'te açıklıyor. Nefsi levame 17 bin zikirle %14 nur, 1'e 200 derecat artırımı kıyame 2'de açıklanıyor. Nefsi mülheme 19 bin zikir, %21 nur, 1'e 300 derecat artırımı Şems 8'de açıklıyor. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur, 1'e 400 derecat artırımı Fecir 27'de. Nefsi radiye
3000 zikir, %15 nur, %35 nur, yine 500 derece artırma fecir 28'de. Nefsi madiye 25.000 zikir, %2 nur, 1'e 600 derece artırma fecir 28'de açıklıyor. Nefsi teskiye 35.000 zikir, 33.000 zikir, %41 nur, %49 nur, 1'e 700 derece artırma fatır 18'de açıklanıyor. Görüyorsunuz ki ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşması, ki ölün ölmeden evvel ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ancak bu nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin de ancak mürşide tabiyetle gerçekleştiğini görüyoruz. Allah Teala ölmeden evvel ölün ki ruhunuzu hayattayken Allah'a ulaştırın ki Allah Teala size ondan 700'e kadar artan yardımlarda bulunsun. İşte ondan itibaren 1'e 100, ondan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700'e kadar derece artırımı gerçekleşiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Bu şekilde o kişi ne yapıyor? Hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırıyor ve Allah-u Teala ruhunu, daha doğrusu Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı kişi Allah'ın Kur'an'daki adı ermiş evliya. Yunus 62'de اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Bilin ki Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar masum olmazlar. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ. Onlar aminup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünya hayatında ahirette de müjdeler vardır. Onlar için ahiret müjdesi cennet, dünya hayatında da %51 dünya mutluluğu. Görüyorsunuz ki Allah'ın en sevdiği varlık olan insanların istediği tek şey iki can saadeti, mutluluk. Ama üç tane cennet dünya saadetinin yarısının yarısı mutluluk sadece bir dilektir. Bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Evet, bu dilek kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesidir ve bu aynı zamanda nefs tezkiyesidir. İşte Allah Teala'nın ezelde ne zamandan beri Müslümansın diye hepimizin bir cevabı var. Kalü bela günü. Kalü bela gününde ruhumuzdan aldığım isek, fizik ucumuzdan almış olduğu ad ve nefsimizden almış olduğu yemini yerine getirenler, onlar nefs tezkiyesini yapanlar, onlar kesinlikle ölmeden evvel hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıranlardır. Yedi kademedeki nefs tezkiyesi sadece bir dilektir. Evet, sadece bir dilek. Bu kişinin mutu en kable mutu kable ente mutu, ölmeden evvel ölünüz, veya konferansımızın ana başlığı konusu olan ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhun Allah'a ulaşması, bu bir dilektir. Ve yedi kademedeki nefs tezkiyesiyle ruh Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatında yok oluyor ve o kişi ermiş evliya oluyor. Ama Allah Teala ermiş evliya oldun artık, senin işin bitti, bundan sonra bir şey yapman gerekmiyor demiyor. Tam tersi, Allah Teala'nın başlangıçta ruh emanetini hayattayken sahibi olan Allah'a teslim edenler, ondan sonraki kademede fizik vücut emanet oluyor. O emaneti de Allah'a teslim edin. Daha sonra fizik vücut emanetinin Allah'a teslimiyle nefs emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. İrade emanet oluyor. Onu da Allah'a teslim edin. O sebeple Allah Teala hem Müminin Suresinin 8. ayet-i kerimesi hem Maliş Suresinin 32. ayet-i kerimesinde bir hakikati dile getiriyor. Onlar emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Ruhu teslim edince fizik vücut emanet oluyor. Nefsi teslim edince, fizik vücut teslim edince nefs emanet oluyor. Ve böylece onlar emanetlerine ve vaatlerine riayet edenler,
hayattayken ruhlarla ulaştıranlar, teslim edenler, fizik vücudu teslim yapanlar, nefs teslim yapanlar, yani sahibi olan emaneti sahibine teslim edenler. İşte Nisa 58'de اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلَّهِ. Allah emanetleri sahibi olan Allah'a iade etmenizi emreder. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını Allah Teala tam 12 kere üzerimize farz kılıyor ve mutlaka ruhun bizden ayrılabilmesi için de 12 tane insanla kişinin mürşidine tabi olması lazım. Nefs tezkiyesi kalbe imanın yazılmasıyla gerçekleşir. 7 kalp şartının sahibi olmayan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. Nefsini tezkiye edemeyen bir kimse hiç kimsenin ruhunu Allah'a ulaştıramaz. Ruhun Allah'a ulaşması yoksa, nefs tezkiyesi yoksa dini yaşamamız mümkün değil. O zaman geleneksel din tatbikatı içinde dini yaşadığımızı zannederiz ama asla dini yaşayamayız. Dini yaşadığını zannedenler zanlarına tabi olanlardır. İşte zandan sakının çünkü zan sözlerinin en yalanıdır. Zancılardan önce ilim öğrenin. İşte dini yaşayanlar, onlar Allah'ın kendilerine ilim verdiği kişilerdir. Allah Teala her devirde devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler hepsi insanları Allah'a davet ederler. Daveti kabul eden, Allah'a ulaşmayı dileyenler onlar iştenlerdir. Onlar Allah Teala kendileri için tayin ettiği mürşide ulaştırıyor ve mürşidine tabi olanlar ancak 7 kademe nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliya olanlardır. Öyleyse Allah'a dost olmak bir dilektir. Ruhu dünya hayatında Allah'a ulaştırmak bir dilektir. 7 kademe nefs tezkiyesini gerçekleştirmek bir dilektir. Şeytana kul olmaktan kurtulmak bir dilektir. Bilene düğün dermektir. Sadece bir dilek, geri kalanını tamamen Allah bize garanti ediyor. O sebeple hep sizin için ahiret yurdu dünya hayatının ağırlığıdır. Ama dünyada da mutlu olmak istiyorsak mutlaka bunun yolu Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah dostları ehli dünya dünyada, dünya isteyene dünyayı verin. Ehli ukba ukbada, ukba isteyenlere onu verin. Ama bana Allah'ım gerek. İşte bana Allah'ım gerek diyen, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmak isteyen kişi mutlak surette mürşidine tabi olur. Evet, mutlak surette mürşidine tabi olur. Sani Hüseyin Hazretleri'nin imansız cennete giden yok ama tarikasız cennete giden çok demekle Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlak surette bu talebi Allah onların kalbinde gördüğü an onlar için ayrı saadeti %100 geçerli. İşte ehli dünya dünyada dünyayla mutlu olacağını zannedenler ki dünyayla mutlu olmak kimse için mümkün değil. Bir de ehli ukba yani ahireti dileyenler ahireti dilemek bir dilektir. Ahiret saadeti bir dilektir. Kişinin kalpten ulaşmayı dilemesi. Ama sadece Allah Teala ahirete cennete gidelim diye değil, dünyada da huzursuz mutsuz olalım diye bizi yaratmadı. Ahirette cennet, dünyada da sonsuz mutluluğu yaşamak için. Allah Teala Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı da veriyor. İşte Allah Teala dünyayı emrediyor. Ey dünya, kim benden kim seni isterse tamam veririz ama onların ahirete nasip yok ama kim ahireti isterse ona dünyayı da veririm. Öyleyse akıl sahibi herkes için ne yapılması lazım? Akıl sahibi herkes için o kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah'a ulaşmayı dilemek birinci kat cennetin anahtarıdır. Allah'a ulaşmayı dilememek de kesinlikle cehenneme gitmenin anahtarıdır. O halde siz olun, davete muhatap olduğunuz an Allah'a ulaşmayı dileyin, işitenlerden olun ve böylece hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırın. Hesaba çekin kendinize hesaba çekilmeden evvel. Kim ki ermiş evliya olduysa bu noktadan itibaren artık o kişinin hedefi daimi zikir, irşat ve
teslimi külliyle Allah'a teslim olmaktır. İşte daimi zikir mutlak surette fizik vücut ve nefs tesliminden geçer. Fizik vücut dik yokuştur. Bu dik yokuştaki kişinin başarılı olabilmesi başkaları için yaşamasına bağlıdır. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Hazreti Ömer'in ibadetini hatırlayayım. Hazreti Ömer bugün Allah için ne yaptın diye her yatağına yatışta kendisine hesap sorar. Bugün kimi mutlu ettin? Bugün kim için bir fedakarlıkta bulundun? Bugün kimin problemini çözdün? Kimi hallettin? İşte her noktada kişi ermiş evliya olduktan sonraki ermiş evliya olmak bir dilektir. Ama o olduktan sonra artık dik yokuşu geçebilmek, fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslim edebilmek için başkaları için yaşamak, yani Allah için olmak lazım. Allah için olmak başkaları için yaşamaktır. Çünkü Allah-u Teala yarattığı bütün insanların mutlu olmasını istiyor. Bizler de Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsak o zaman insanları mutlu etmemiz lazım. İnsanları mutlu etmek Allah'ın yardımcısı olmak manasına geliyor. Allah Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayet-i kerimesinde "İntensurunallahi yensurekum ve yusabbit aqdamakum." Eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Ayaklarınızı sabit kadem kılar. Allah'ın yardımı olmadan fizik vücut teslimi mümkün mü? Değil. O sebeple eğer fizik vücut tesliminde Allah'ın yardımı varsa ve eğer Allah Teala diyor ki eğer siz Allah'a yardım ederseniz Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sabit kadem kılar. Yani Allah kime yardım ediyor? Siz Allah'a yardım ettiğiniz zaman, başkalarının mutluluğu için çalıştığınız zaman, kime ne mutluluk verirseniz mutlaka onun iki katını yaşarsınız. O zaman hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel manası insanları mutlu edin ki siz mutlu olasınız. İslam'da niyet amelden üstündür. Bundan sonraki hedefimizde ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra artık etrafımızdaki insanları sadece mutlu etmemiz gerekir. Kim olursa olsun, ister bizi sevsin, ister bizi sevmesin. Seveni de severiz, sevmeyeni de sevmemiz, onları mutlu etmemiz, onlar için yaşamamız lazım. Allah Teala böyle buyuruyor. Niyet ettik, etrafımızdaki herkesi mutlu etmeye, ama bazıları için başarılı olduk, mutlu ettik onları, bazıları başarılı olamadık. Nitekim bütün Allah'ın peygamberleri Allah'ın genel için tayin ettiği hedef istikametinde herkesi mutlu etmek için Allah'tan vazife almışlardır. Ama her seferinde çevrelerinde sadece %10'dan az bir grup ancak o mutluluğa ulaşmıştır. Geri kalan insanlar mutlu olamamışlardır. Çünkü onlar mutlu olmayı dilememişlerdir. İşte en üst seviyedeki mutlulukları yaşamak isteyen kişi başkaları için yaşayandır. 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı sadece bir dilektir kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi. Ama kim ki 4. kat cennetin sahibi olmak istiyorsa o zaman Müslümanlara merhamet etmesi, yani insanları mutlu etmesi gerekir. Allah'ın kanunu seviniz ve sevdiriniz. Allah'ın kanunu mutlu ediniz ve mutlu olunuz. İşte daha üst seviyedeki mutlulukları yaşamak, yani 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı üstündeki mutlulukların sahibi olmak istiyorsak mutlaka başkalarını mutlu etmemiz lazım. Evet. Bu dünyada en mutlu kişi mutluluk verendir. Bu dünyada en sevilen kişi sevmeyi bilendir. Eğer siz etrafınızdaki insanları mutlu ederseniz, başardığınız takdirde 2 kat mutluluk, başaramazsanız mutlaka niyetinizin gereği olan mutluluğu Allah mutlaka size verir. Çünkü İslam'da
Niyet amelden üstündür. Niyet ettiniz başkasını mutlu etmeye,

Başkaları için yaşamak, Allah için yaşamak onları mutlu etmektir. Mutlu et ve mutlu ol formülüyle hayatı en zirve noktada saadet içinde yaşamaktır. Hepinizin iki can saadetine ulaşmanızı Efendimiz himmetiyle Yüce Rabbimizden dileyerek ölün ölmeden evvel hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel konulu konferansımızın sunuş konuşmasını burada tamamlıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Evet, muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalpten Allah'a ulaşmayı dilediyseniz, siz de ölmeden evvel ölmek, hesaba çekin, kendinize hesaba çekilmeden evvel hadisini bütün boyutları yaşayıp sahabe gibi asr-ı saadetin sahibi olmak istiyorsanız, o zaman tövbe için hazırsınız demektir. Çünkü ruhun bizden ayrılıp Allah'ın zatına ulaşması mutlak surette mürşide tabiyetle önünde tövbe etmekle gerçekleşir. Hazır mısınız? Hazırız diyorsunuz. O zaman söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Başlıyoruz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğimize yemin ederek ihsanla tabi olduk. La ilahe illallah Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah'a hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Evet, programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde Allah'ın rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez buyuruyor. Hadis-i şerifini açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim. Gerçekten de rahmet yoksa cennet yoktur. İşte فَاِذَا قُرْيَا الْقُرْعَانُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَاَنْسِلُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Araf 204'te Kur'an kıraat edildiği zaman artık dinleyin, susun ki böylece rahmete kavuşturulursunuz. Allah'ın rahmeti ancak likallahı dilemekledir. Allah Teala ayetlerde Allah'ın rahmetine ümit kesenleri açıklarken onlar delalette olanlardır. Onlar ayetleri ve likallahı inkar edenlerdir. Onlar ameli boşa gidenlerdir. Ama bir de Allah'ın rahmetine mazhar olanlar var. İşte bu Allah'ın rahmetine mazhar olanlar, onlar Allah'ın rahmetini ümit kesmeyin. Yani günahınız ne olursa olsun, günahın büyüklüğü ne olursa olsun. قُلْ يَا عِبَادِيَ اَلَّسِي أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Yani birinci kat cennet, amellerimizin, pozitif amellerimizin çokluğu sebebiyle değil, günahlarımızın sebebiyle biz birinci kat cennete, yine günahlarımızın sebebiyle ikinci kat cennet. Çünkü kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an, Enfal suresinin 9. ayet-i kerimesi gereğince Allah Teala ya eyyühellezine amenu ittakullaha yec'al lekum furkanen, size furkanlar verir ve sizin günahlarınızı örter. Yani birinci kat cennet günahların örtülmesiyle, ikinci kat cennet de günahların sevaba çevrilmesiyle. Birinci kat cennet günahların örtülmesi kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an. İkinci kat cennet günahların sevaba çevrilmesi kişi mürşidine tabi olduğu an. Birinci kat cennet de ikinci kat cennet de günahların örtülmesi ve günahların sevaba çevrilmesiyle gerçekleşiyor. Ne zaman yedi kademedeki nefs zekiyesi olursa o zaman üçüncü kat cennet kalp temizliğiyle oluyor. Allah Teala. Öyleyse Allah rahmeti olmaksızın hiç kimse cennete gidemez sözü %100 doğru. Kimler cennete gidemeyecek olanlardır? Delalette olanlar. Hicr 56. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar?

0: İnsanlar Ankebut 23. Bunlar Allah'ın ayetlerini ve likallahı inkar edenler. Kimlerdir cennete gidemeyecek olanlar? Amellere boşa gidenler. Kehf 105-106. Ama kimdir bir dilekle cennete gidecek olanlar? Allah'ın rahmetine mazhar olan, Allah'a ulaşmayı dileyenler. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam, fıska düşmek ne demektir? Nasıl oluşur? Nasıl belli olur? Açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı kişinin zikri yapmaması, zikirden düşmesi manasına geliyor. Kim 12 tane insanla Allah'ın kendisi için tayin etmişine tabi olursa Allah Teala ona vasıta emirleri sevdirir. Namazı sevdirir, orucu sevdirir, zekatı sevdirir ve bunların başında en önemlisi zikri sevdirir. Ve Allah Teala Allah'ın verdiği garanti taatında emmare, levvame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teskik kademelerin bir bir geçer ve ruh Allah'ın zatına ulaşır. Ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra eğer kişi mürşidinden şüphe ederse o zaman zikir azalmasının içerisine girer ve zikirden hoşlanmaz olur. Namazlar kendisi için angarya zihniyetiyle olur. Kısacası bu. Çünkü Allah'ın yardımları ancak mürşidin duası ile gerçekleşiyor. Gayret, himmet, nusret. Biz gayret ediyoruz ama bu gayretimize ilaveten mürşidin himmeti duası devrede. O duayla Allah'ın yardımı geliyor. Ve Allah'ın yardımıyla biz ruhumuzu Allah'a ulaştırıyoruz. İşte ikinci hedef olarak fizik vücut teslimi için harekete geçtiğimiz zaman bir kere daha Allah'a tevekkül etmemiz lazım. Ve eğer gerçekten kalpten Allah'a tevekkül ettiysek zikrimizin artması gerekir. Tevekkül edip de zikri artmayan kişi dilden tevekkül etmiştir, kalpten tevekkül etmemiştir. Ama kalpten tevekkül edenlerin mutlak surette Allah-u Teala'nın yardımını arayacakları kesin. O zaman da Allah'ın yardımıyla fizik vücut teslimini de gerçekleştirirler. Daha sonra daimi zikre ulaşırız ha. İşte bu meyanda ruh Allah'ın zatına ulaştıktan sonra Nahl 106, 107, 108'de bildirildiği gibi eğer kişi mürşidine şüphe eder ve zikir azalmasının içerisine girerse o zaman Allah Teala onun göğsünü küfre açıyor ve kalbini tabi ediyor. Bu kalbini tabi edenler dünya hayatını ahiretten daha fazla sevmesi sebebiyle oluyor. Allah Teala bu ayetlerde onu söylüyor. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan muhterem hocam, Hazreti İbrahim'in yaşadığı her imtihanda teslimlerini yaptı diyebilir miyiz? Bu konuda ne buyurursunuz? Evet. Hazreti İbrahim zaten doğmadan evvel seçilen Resullerden Allah Teala Kasas 68'de Rabbuke yahluku men yeşâ ve yahtane ve mâ kâne lehum hayre. Onlar Allah Teala'nın koruması altında 7 sabah 4 teslimi bir bir gerçekleştirirler. Bir Resul'ün, bir peygamberin Allah'ın emrettiği teslimi gerçekleştirmemesi mümkün değil. Ancak kimler serbest iradeleriyle teslimi talep etmelerine rağmen teslimi gerçekleştirmeyenler onlar dünyadayken seçilenler. Fakat doğmadan eve seçilen bütün kavim resulleri, onun ötesinde bütün devrin imamları Allah'ın koruması altında mutlaka 7 sabah 4 teslimi gerçekleştirirler. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali. Duhan suresinin 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? 40. ayet-i kerimesini 4 basamak için kullanabilir miyiz? Rahim esması ile tecelli ettiği hariç ne demektir? Allah Teala kime Rahim esması ile tecelli ettiyse o Allah'a ulaşmayı dilemiş ve mürşidine tabi olmuş kişidir. Daha Allah'a ulaşmayı diler dilemez Allah Teala onda Rahman esması ile tecelli etmiştir. Onun bütün günahlarını örtmüştür. Örtünce kişinin günahları kalmamıştır. O kişi daha sonra hiç amel yapmadan da ölse mutlaka Allah'ın cennetine girecek ve kıyamet günü amel defterinde kazandığı derecelerin kaybettiği derecelerden fazla olduğu görülecektir. Daha sonra müşriğine tabi olduğunda Allah derhal Rahim esmasıyla tecelli edecek ve bu sefer kişinin günahlarını sevaba çevirecektir, mağfiret edecektir. İkinci sual. İnşikak 14'te geçen yahur ifadesinin Bakara 46'da geçen mülaki ve rücuk ifadeleriyle bir illet rabıtası var mıdır? Açıklar mısınız? Dünyadayken rahat bir hayat yaşayan kişi hesap vermek üzere Allah'ın huzuruna asla dönmeyeceğini zannediyordu. Ağrı'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, Allah-u Teala'nın bizden en üst düzeyde kulluk istemesinin sebebi bizi üst düzeyde mutluluğa ulaştırmak mıdır? Açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın ilişkilerimizde 7 sabah 4 teslim var ve bu her birisi de bir diğerinden önce daha fazla bize mutluluğu yaşattırmak, tattırmak içindir. Ankara'dan bir kardeşim, muhterem hocam, kimler Allah ile aldatanlardır? Açıklayabilir misiniz? Allah ile aldatanlar kendileri ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan, yeryüzünde fesat çıkaranlardır. Allah-u Teala onlar faydasız ilmin sahipleridir. Onlar Allah ile aldatırlar. Nitekim Bakara 8'de ve Hadis suresinin 14. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunlar ise onlar seslenir, biz sizinle beraber olmadık mı? Bunlar evet, fakat siz kendinizi fitneye düşürdünüz, beklediniz ve şüphe ettiniz. Allah'ın emri ölüm gelinceye kadar emaniye sizi aldattı. Gurur aldatanlar, şeytan ve anani de sizi Allah ile aldattı. Yani Allah gafur ve rahimdir diyerek nasılsa Allah sizi affeder. Bu şekilde emaniyenin sahipleri Allah ile aldatanlardır. İstanbul'dan bir kardeşim, muhterem hocam, ben sizi soysam, sosyal medyadan takip ediyorum. Kader diye bir şey var mıdır? Açıklar mısınız? Tabii ki sevgili kardeşlerim, kaza nedir, kader nedir? Tek bir iradeyle, kişinin iradesine uyarak gerçekleştirdiği her fiil serbest irade tahtında tamamlanmış bir ameldir. O kazadır. Tek iradenin olduğu her durum kazadır. Kişi serbest iradesiyle namazı tamamlayabilir, derecat kazanır. Kişi iradesiyle başkasına zulmedebilir, derecat kaybeder. Her ikisi de kaza etmiş bir fiildir. Ama bir de irademizin dahli olmadan oluşan, bize tesir eden olaylar vardır. Örneğin ilahi iradeyle oluşan, bize tesir eden, külli iradeyle oluşan, bize tesir eden, başkasının cüz'i iradesiyle oluşan, bize tesir eden olayların hepsi kaderdir. İşte doğum ve ölüm kaderdir. Bunlar ilahi iradeyle gerçekleşiyor. Evlilik başkasının iradesiyle gerçekleşiyor. Kaderdir. Dualar yine kaderdir. Evliya olmak kaderdir. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim, muhterem hocam, Nisa 81 ayetini açıklar mısın? Nisa 81, muhterem efendimizin tefsirinde Allah-u Teala bir evvelki ayete atıf yaparak senin görevin emrimizi tebliğ etmektir esasına dayalı olarak burada da münafıkların nasıl davrandıklarını söylüyor. Derler ki itaat ederiz ama hep kafalarda senin emrine itaat etmemek vardır diyor. Allah-u Teala hep kafalarında evirip çevirip ne yapıp senin emrine İtaat etmeyeceklerini düşünürler. Allah-u Teala onların kafalarında kurdukları şeyi hem bilir hem de bu ayette olduğu gibi yazar. Artık sen onlardan yüz çevir diyor Allah-u Teala. Onlar yolu başka, senin yolun başka. Allah'a tevekkül et, Allah'a güven. Allah vekil olarak kafidir. Allah-u Teala diyor ki eğer inanıyorsanız Allah'a güvenin. Tevekkül edin. Eğer tevekkül ederseniz sizi yenecek yoktur. Galipsiz gelirsiniz diyor. Çünkü kainatın sahibi olan Allah o zaman onlarla beraberdir. Her şey bizim Allah'a olan güvenimize bağlı. Eğer Allah'a güveniyorsak, Allah'a kendimize vekil tayin ediyorsak o zaman kainatın en kuvvetleri biz oluruz. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha mahasları var. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz perşembeyi cumaya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi, Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi, yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece hacete dair bir rüya görülmezse hedefe ulaşana kadar Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler kılınmaya devam edilmelidir.
0: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz birlik ve beraberlik ruhu. Birinci sual, birlik ve beraberliğin sağlanması neden önemlidir? Sevgili kardeşlerim, dinimiz İslam ve Allah-u Teala'nın babamız İbrahim'in Hanif dini, Arapça dili İslam'ın üç esas üzerine bina edildiğini görüyoruz. Vahdet, tevhid ve teslim. İşte bu ve bir ve beraber olmak, tevhidin olması olmaz şartını oluşturuyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki, başkalarının hakkına mutlaka riayeti gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir husustur ki mutlaka sevmeyi gerektiriyor. Bir olmak, beraber olmak öyle bir olaydır ki mutlaka fedakarlık gerektiriyor. Bakın üç şart koyuşuyor. Bir, fedakarlık. İki, kesinlikle sevgi. Üç, başkasının hakkına riayet etmeyi gerektiriyor. Yani dışımızdaki insanların hak sahibi olduğunu, onların hakkını korumak olduğunu, onları sevmek olduğunu, onlara fedakarlık olduğunu üç esas üzerine Allah Teala açıklamasını buyuruyor. Toplumun bütün üyeleri bunu yapmakla meşgulseler, o toplum Allah'ın yücelttiği bir toplum olur. Şeytanın en çok öfkelendiği toplumlar bu toplumlardır. Onları o hüviyetten alarak birbirlerini kötüleyen, herkesin birbirine şikayet ettiği toplum haline getirmek şeytanın temel hedefidir. Hadis-i şerifte Allah'ın yardımı cemaattedir buyuruyor. Vallahu yed'u ma'a cemaati. Ve yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka bir açıklamasında size dinlemeyi emrediyorum. Size itaati emrediyorum. Size cihadı emrediyorum. Size hicreti emrediyorum ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. İşte bütün bu esasları göz önüne aldığımız zaman tevhidin bir ve beraber olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu Allah Teala bize açıklıyor. Demek ki bir ve beraber olmak başkasının hakkına riayet etmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka sevmeyi, bir ve beraber olmak mutlaka fedakarlığı için muhtevasını alıyor ve bir ve beraber olan toplumları Allah yüceltir. Ama nifaka yer veren, birbirlerinin aleyhine olan, birbirlerini aşağılayan toplumlarsa, onlar da tam tersi, aşağıya doğru bir gidişin içinde. Allah Resulü bu kimse namaz kılsa da, oruç tutsa da aynı midir ya Resulullah deyince, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, namaz kılsa da, oruç tutsa da aynıdır. Siz Allah'ın davasını Allah'a davet ediniz. Çünkü Allah size Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiştir. Evet, Müslümanlar, müminler ve Allah'ın kulları diye isimlendirmiş. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse, o şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmıştır. Kim Allah-u Teala'nın tayin ettiği mürşide tabi olursa, o kesinlikle kalbine imanı nakşetmiştir. Allah-u Teala kalbine imanı. Kim ruhunu Allah'a teslim etmişse, o istisnasız Allah'a teslim olmuş, Müslüman olmuş birisidir. O sebeple size dinlemeyi, size itaat emrediyorum, size cihad emrediyorum, size hicret emrediyorum ve size cemaat olmayı emrediyorum. Allah razı olsun. İkinci sual, günümüz insanlar arasında birlik ve beraberlik ruhu nasıl sağlanabilir? Al-İmran suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَحْتَسَمُوا بِحَوْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا Fırkalara ayrılmayın. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz 73 fırka diyor. 72'si cehenneme, bir tanesi hariç. 73 fırka, kurtuluşa ulaşan fırka, fırka-i naciye. Kimlerdir onlar ey Allah'ın Resulü? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Ve bu işin başı vahdet, tevhid ve teslim. Yani Allah Teala size Allah'ın kulları olarak, müminler olarak ve Müslümanlar olarak isimlendiriyor ve o hissasız sırat-ı müstakimde olmanızı Allah Teala istiyor. İnsan ilişkileri toplumu ya düşmanlığa götürür ya dostluğa. Dostluğun oluştuğu yerde Allah'a ulaşmayı dileyen, birbirini seven, birbirini incitmeyen insanlar vardır. Yani birlik ve beraberlik dediğimiz zaman hepimizin tek hedefi Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve böylece Allah'a ulaşmayı dileyen oluşturduğu tek bir kitle, tek cemaati oluşturmak. Sonra da teslimleri sırasıyla bir evvela ruhu, daha sonra fizik vücudu, daha sonra nefsi ve daha sonra iradeyi teslim etmek. Her olayla Allah-u Teala bir defa daha ispat ediyor ki dünya bir kurtuluş devresindedir. Dünyaya hidayet yayılmaktadır. Mutluluk, birlik ve beraberlik bütün dünyaya da mutlaka gerçekleşecektir. Unutulan hidayetin tatbikata konulmasıyla mutlaka insanlık bu hedefe yakında ulaşacaktır. Hud suresinin 52. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Hud suresinin 52. ayet-i kerimesinde Ya kavmi istagfiru rabbukum Rabbinizin mağfiretini isteyin. Sümme tuvbi ileyhi sonra ona tövbe edin. Mürşidinle tövbe edip zikre başlayın. Üzerinize semadan bol bol rahmet göndersin. Ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Evet. İşte Zeyd-i Nursi Hazretleri de bu konuda diyor ki iman bir nurdur, bir kuvvettir. Hem nurdur hem kuvvettir dediği bu manada söylenen bir söz. Semadan size bu rahmet göndersin ve sizin kuvvetinizi kuvvet ile arttırsın. Dinde fırkalara ayrılanlar var. Onlar birbirlerini şikayet eden, birbirine aleyhine konuşan toplumlar. Ama fırka-i naciye onlar dostluklar üzerine bir ve beraber olanlardır. Sebe 20'de müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi iblise tabi oldular. Yani dinde fırkalara ayrıldılar. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Üçüncü sual, birlik ve beraberlik, beraberliği bozmaya çalışanlara karşı üzerimize düşen vazife nedir? Enfal 46. Ati Allah'a ve Resulehu. Allah'a itaat edin ve Resul'e itaat edin. Ve la tenezzehu. Niza düşmeyin. Fetefşelu. Sonra zayıf düşersiniz. Kuvvetiniz elden gider. Sabredin. Allah sabredenlerle beraberdir. Başkaları ne yapacaklarsa yapsınlar, hesabı sizinle değil. Allah ile görmek mecburiyetindeler. Unutmayın, insanlar henüz cehennemi görmediler. Görselerdi hiç kimseye karşı en ufak bir kötülük yapmazlardı. İnsanları hep mutlu etmeye çalışırlardı. Onlara huzur vermeye çalışırlardı. Önemli olan sizinle ve Rabbiniz arasındaki ilişki. Siz Rabbinizle nasıl bir ilişki içindeyseniz, o zaman Allah'la olan dostluğu da en üst seviyeye ulaştırırsınız. İnsanlara dostça yaklaşmak lazım. İnsanları mutlu etmek lazım. İnsanlar ya ruhlarına tabi olurlar ya nefslerine. Nefslerine tabi olup yanlış yapmaları biz işin içindeysek derece kazandırır. Ama aynı zamanda onların bu yanlış davranışları bize etki ediyorsa nefsimizin bir hastalığını da bize bildirir. Ama onlar ruhlarına tabi olup bize ulaşırlarsa onlar bir hayra ulaşırlar, biz ise bir faydaya ulaşıyoruz. Yani her yönüyle her şey çok güzel. Onlara dostça yaklaşmak asıldır. Allah'a ulaşmayı dilemelerinin Kur'an'a göre farz olduğunu söyleyin. Ve tartışmayın insanlarla, anlaşmaya da girmeyin. Allah bize Kur'an öğretti, biz de size öğrettik. Öyleyse hakikat herhangi şartlar içinde olursa olsun mutlaka söylenmelidir. Mutlaka insanlar Allah'a davet etmelisiniz, davet etmeliyiz. Bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmek. Bir insanın hak yolda olup olmadığı neyle anlaşılır? Onun davetiyle birileri var, insanları ibadete davet ediyorlar vesaire. Ama bizim vazifemiz insanları Allah'a davet etmeli. Çünkü Kur'an-ı Kerim bunu bize farz kılıyor, emir ediyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala insanların hep birlik ve beraberlik içinde yaşamasını, fırkalara ayrılmamasını istiyor. Bunun için de Allah'a ulaşmayı dilememizi emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'la arana hiçbir kimseyi bence takma. Direkt Allah diyor ki ben size şah damarınızdan daha yakınım. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'a ulaşmak için kimseye ihtiyacın yok. Okuyorsan, aklın varsa Kur'an'ın bir sürü tercümesi var. Okursun, anlarsın.
3: Allah'a ulaşmak için ibadetleri yapmak gerekiyor. İman esaslarına uymak gerekiyor. Bir de Kur'an ve sünnet çizgisinden ayrılmamak gerekiyor.
4: Namaz kılınca Allah'a daha yakın olunuyor. Veya da tövbe ederken.
5: Dua etmek, yardımlaşmak, toplum arasındaki ilişkiler, büyük, küçüğe karşı sevgi. Bütün sevaba dair her şeyi Allah'a yakınlaştırır diye düşünüyorum.
6: Yani onun yolunda olmayı ben düşünüyorum. Yolunda İslamiyetine göre yaşamayı.
1: Sizce insan Allah'a ulaşabilir mi bu dünya hayatını yaşayarak?
6: Dualarla, iyiliklerle ulaşabilir bence.
7: Allah'a nasıl ulaşabiliriz? Öldükten sonra şu da yaşadığımız olduğumuz hayatta da namaz esnasında, ibadetleri esnasında da aslında dolaylı yoldan Allah'a ulaşıyoruz.
1: Allah Teala diyor ki ister hayattayken bana ulaşın, bu manevi bir yolculuk. Öldükten sonra zaten bana geleceksiniz diyor. Siz böyle hayattayken Allah'a ulaşmak, onun dostlar arasına girmek, onun için özel bir kul olmak ister miydiniz?
7: Evet tabii ki isterim. Bunu kim istemez ki?
6: Yüce Allah'ım ölmeden önce
7: emanet olan ruhumu sana ulaştırmak,
2: senin dostun olmak istiyorum.
8: Mevlana gibi, Yunus Emre gibi beni de dostluğuna kabul et.
0: Evet, bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda sevaba dair her şey bizi Allah'a yakınlaştırır. Bizi Allah'a ulaştıran şey yaptığımız sevaplar mıdır? Tabii ki hayır. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala'nın bizden istediği, kendisine ulaştırmamızı istediği Allah'ın bizdeki emaneti olan ruhtur. Hazreti Ali'nin bir sözü insan olur secdelerle değil, aksine tam tersi doğruyu söylemek ve Allah'ın emanetine riayet etmekle Allah katında değer sahibidir. Gerçekten doğru söz Allah'ın sözüdür, Kur'an-ı Kerim'dir. Emanet ise Allah'ın azatından bize üfürülen ruhtur. Eğer biz Allah-u Teala'nın Kur'an'da vaaz ettiği, bize farz kıldığı 7 tane edep emirden hareket edecek olursak ki buna giden yolun giriş kapısı bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilersek, dilediğimiz an Allah Teala bu talebi kimin kalbinde görürse mutlak surette Rahim esması ile tecelli eder. İşte Kur'an-ı Kerim'in pozitif manada bize açıkladığı ayetlerde zikrettiği ve kurtuluş garantisi olarak bize empoze ettiği takva bir dilekle gerçekleşir. Rum 31'de münibine ileyhi ve takuhu. Allah'a yönel ve böylece takva sahibi ol. Yetmez. Kıyamet gününde bütün insanlar ister cennetlik ister cehennemlik olsun hepsi evvela cehenneme gideceklerdir Meryem 71'e göre. Ama Allah Teala buyuruyor ki sonra takva sahiplerini kurtaracağız 72'de. Meryem 71'de cennet ve cehennemliklerin hepsi evvela cehenneme giriyor. Meryem 72'de ise sünmenüne cillezine takav. Yani takva sahiplerini kurtaracağız. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın kurtuluş garantisi olarak bize zikrettiği takva sahibi olanlar ki birinci safha takva bir dilektir. Allah'a yönelip Allah'a ulaşmayı dilemektir. Kim bu dileğin sahibi ise Enfal 29'a göre Allah-u Teala onun üzerine rahim esmasıyla tecelli etmesi hasebiyle fukanlar veriyor ve o güne kadar işlediği günahların miktarı kadar ona sevap veriyor. Böylece sıfır günahın sahibi olan kişi şartlar ne olursa olsun birinci kat cennet garantisine sahip oluyor. Ama ömrü boyunca ibadet yapmış, ameller işlemiş, 500 yıl ibadet yapmış. Fakat Kehf 105'e göre Allah'a ulaşma dileğini inkar ettiği için. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُ بِعَيَاتِ اللّٰهِ وَالْلِكَاءِ Allah'ın ayetlerini ve likallah'ı inkar ettiği için حَبِتَتْ عَمَالَهُمْ Ameller boşa gidiyor. İşte bu amelleri boşa giden insan bu dünya hayatını yaşarken kendi indinde çok cennetlik amel işlemiş. Namaz kılmış, oruç tutmuş, her türlü şeyi yapmış. Fakat Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'e koyduğu hüküm, kitabın hükmü, likallah'ı dilemediği için hepsi heba olup boşa gidiyor. Sadece likallah'ı inkar etmek amelleri boşa götürür mü? Hayır, bir başka şartta şirkte olan insanların da amelleri boşa gidiyor. Zümer 65. Başka bir ayet-i kerimede yalanlayanların, nikahallahı yalanlayanların da ameli boşa gidiyor. İster Allah'a şirk koşsun, ister nikahallahı yalanlasın, ister nikahallahı inkar etsin, bunların hepsi ama hepsi o kişinin yaptığı amellerin heba olmasına sebebiyet veriyor. Bir insanın ameli heba olmuşsa ne yaparsa yapsın, başkasının taşıma suyuyla değirmen dönmesi, başkasının kendisine yaptığı zulümlerle kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte onun için Yunus 7-8 اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُنَ لِكَانَ Onlar bize ulaşmayı dilemezler. وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا Onlar dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlardır. Onların kazançları sebebiyle gideceği yer cehennem. Kim olursanız olun, eğer sevap kazandıran bir olay vücuda getirmişseniz, namaz kılmışsanız, oruç tutmuşsanız, zikir yapmışsanız, birine bir iyilikte bulunduysanız hepsi derecat kazandırır ifade eder ama bütün bu kazandığınız derecelerde ameller eğer siz likallahı yalanlarsanız boşa gidiyor. İnkar ederseniz boşa gidiyor. Allah'a ortak koşarsanız yine boşa gidiyor, boşa gidiyor. Bu sebeple Allah-u Teala Vel-Hasr suresinde bu insanların hepsi hüsrandadır diyor. Hüsrandan kurtulanlar kimlerdir? Amini olanlar. Amini olan kişi kimdir? Hud 29'a göre وَمَا بِتَرْدِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنَّ مُلَاكِ رَبُّهُمْ O amini olanlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte mülaki olmayı kalben dileyen Allah'ın bu talebi kalbinde gördüğü kişiyi Allah-u Teala mutlaka kendisine ulaşacağının garantisini veriyor ve o kişi bu sebeple de hüsrandan kurtuluyor. Hüsranda olanlar günahları sevaplarından fazla olanlardır. Hüsranda olanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. İşte قَدْ خَسِرَ الَّذ۪ينَ كَزَبُوا بِلِّكَ اللّٰهِ وَمَكَانِ مُهْتَد۪ينَ Yani لِيكَ اللّٰهِ yalanlayanlar hüsrandadır. لِيكَ اللّٰهِ inkar edenler hüsrandadır ameli boşa gittiği için vesaire. O zaman kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe günahları her zaman sevaplarından fazla olacaktır. O kişinin hüsranda kalmasına sebebiyet veren şey Allah'a ulaşmayı dilememektir. Kim Allah'a ulaşmayı dilemezse hüsrandadır. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse mutlaka Allah-u Teala o kişiye rahim esmasıyla tecelli ettiği için furkanlar veriyor, günahlarını örtüyor ve günahları örtülen bir insan mutlaka Allah'ın cennetine gidecek olan bir insandır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi var. Öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler. Ama kitabın hükmü devreye girer ve o noktadan itibaren cehennemlik amel işlemeye başlar ve cehenneme gider. Ne zaman olur kitabın hükmü devreye giriyor? Kendisine tebliğ yapmaya başladığı zaman. Adam cennetlik amel işliyor, işliyor, işliyor ama günün birinde davet kendisine ulaşıyor. Ama davete muhatap olduğu zaman o kişi Allah'a ulaşmayı dilemiyor. O zaman dilemediği zaman Allah-u Teala hasarlarına engeller koyuyor. O noktadan itibaren yaptığı ameller hep cehennemlik amel oluyor. Ve o kişinin cehenneme gitmesine sebebiyet veriyor. Ama öte yandan kişi cehennemlik amel işliyor vesaire vesaire. Fakat kitabın hükmü devreye giriyor. Tebliğ kendisine ulaşıyor. Allah'a ulaşmayı diliyor. Allah Teala da bütün günahlarını örtüyor ve ömrü billah günah işlemesine rağmen davet kendisine ulaştığı zaman Allah'a ulaşmayı dilediği için Allah Teala günahlarını örtüyor ve o günahları örtülen bir insan mutlak surette Allah'ın cennetine gidiyor. O sebeple Allah Resulü öyle insanlar var ki cennetlik amel işlerler ama cehenneme gideceklerdir. Öyle insanlar var cehennemlik amel işlerler ama cennete gideceklerdir. Sebep bu dileğin var olması veya olmamasıdır. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de birlik ve beraberlik içinde olan kimselerin Allah'ın her devirde tayin ettiği mürşitlere, hak dostlara, evliyalara yoluna ulaşanlar olduğunu açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor bu devirde?
2: Arkadaşın dediği gibi ben hak, Kur'an ve Peygamber Efendimiz'in yolundan gösterdiği yolda, onun yaşadığı şekilde yaşayan, kalbi temiz olan, kalbini kötülüklerden, fitneden, fesattan, hainlikten uzak tutan cömert, merhametli bir insan ne kadar merhametli, ne kadar cömertse, ne kadar yardımseverse Cenab-ı Allah'a o kadar yakındır, mürşittir yani.
3: Mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor. Ama eski zamanlarda tabii müşrikler vardı, tasavvufeli insanlar vardı. Örneğin Fatih Sultan Mehmet'in hocası Akşemseddin, İmam-ı Gazali, İmam-ı Rabbani, bunun gibi birçok örnek verebiliriz.
5: Örnek alınacak kişi, yapıldığı hareketlerini mesela, sonra hani kişi örnek olarak kendini düzelsin, ne de olsa kendisi Allah dostu. Onu örnek olarak mesela Allah'ın dostu olabilirsin, yani olmaya çalışırsın.
1: Allah'larınızda böyle sürekli size yardımcı olan, sizin işlerinizi kolaylaştıran, size Allah'ın güzelliklerini öğreten bir veli mürşidiniz, bir hak dostunuz, bir aracınız, vesileniz olsun ister miydiniz hayatınızda?
6: İsterdim. Keşke hani böyle sürekli hayatımda olsun ama başka kimse olmasın yani. Sadece olsun isterdim.
7: Tabii kendimizle bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama dediğiniz gibi bir mürşid isteriz tabii ki de, evet.
0: Biz abinin mürşit konusunda Kur'an ve sünnet dairesinden çıkmamak gerekiyor dedi. Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye mürşit konusunda ne diyor? Sevgili kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim mürşidi farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetine de baktığımız zaman 7 tane hadiste de mürşide tabiyetin farz olduğunu görüyoruz. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenu ittakullaha vebtegu ileyhi vesilete. Ey amin olan takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaşmaya vesile olacaksa onu da Allah'tan isteyin. Mürşitlerin de, bütün mürşitlerin tabi olduğu kimse var mı? Var tabi. Bütün mürşitlerin tabi olduğu kişi her devirde devrin imamıdır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde ne kadar kavim Resulü varsa, ne kadar veli mürşit varsa, vekil mürşit varsa hepsi kime tabidiler? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e. Bütün zamanlarda da Allah Teala bütün mürşitlerin tabi olduğu bir devrin imamının olduğunu kesinlikle bize işaret ediyor. Neden devrin imamının dışında mürşitler de var? Çünkü her devirde bütün insanların bir kişiye ulaşması imkansız gibi. Allah Teala bütün insanların işini kolaylaştırmak babında herkesin kolaylıkla yaşayabileceği ve ulaşabileceği bir mürşidi yanı başında mutlaka vazifeli kılmıştır. Örneğin her kavmin içerisinde o kavmin insaniye tebliğ eden, insanları Allah'a ulaştıran, davet eden Allah'ın veli resulleri var. Onların yanı başında 7 sabah 4 teslim yaşayan veli müşritler ve diğer bütün vekil müşritler var. Ama bütün bu müşritlerin hepsinin tabi olduğu bir devrin imamı vardır. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz son asareten devrin imamı kıyamete kadar da var olacak mı? Elbette. Kavim resulleri arasında seçilen, vekaleten devrin imamı olarak tayin edilen Secde 24'e göre mutlaka bir imam yine vardır. Ama onun dışında diğer velim resuller, velim mürşitler hep var olmaya devam edecektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mürşidi Cebrail aleyhisselamdı. Öyleyse Allah'ın uğruna kainatı yarattığı Peygamber Efendimizin mürşidi varsa bunun dışında başka bir insanın istisna olması mümkün değil. O zaman herkes için mürşit kesinlikle vardır. İşte tam 7 tane ayet-i kerimede Allah Resulü mürşide tabi olmanın farzını hadislerle bize bildiriyor. Benden sonra nebi gelmeyecek. İşte 7 tane hadis. Bu hadislerin hepsinde mürşide tabi olmanın farz olduğu bize açıklanıyor. Allah Teala sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Devrin imamının dışındaki bütün mürşitler vesiledirler. Ama hidayete erdiren her devirde bir tek kişi var devrin imamı. Vesileler devri nimamına tabi olan mürşitlerdir. Burada mürşidin farz kılındığını net olarak görüyoruz ayet-i kerimelerde. 7 tane ayet-i kerime Allah'a ulaşmayı kalben dileyen kişi için Allah-u Teala mutlaka mürşidin var olduğunu beyan ediyor. İşte Al-İmran 31. Bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Al-İmran 164. Müminet olmak üzere Allah Resul bahseder. Meryem 43. Bana tabi olun ki sırat-ı seviye seni ulaştırayım. Yasin, sizden ücret istemeyenlere tabi olun. Uyunu 38. Bana tabi olun ki irşat yoluna ulaştırayım. Ve diğer ayetler. Öyleyse tabiyet Allah-u Teala tabiyeti farz kılmış ama kime tabi olacağız? Elbette Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olacağız. Allah-u Teala emir vermiş. Kur'an-ı Kerim'de bir emir olduğu aynı anda o olay farz ve karşımıza mutlaka o farzın yerine getirilmesi istikametinde Allah'ın bize itaati emrettiğini görüyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabesi Kur'an-ı Kerim'i yaşadılar. Hepsi Allah'a yöneldiler. Bütün sahabe kainatın en büyük mürşidi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e ulaştı ve tabi oldular. Sonra 4 halifeye tabi oldular. Daha sonra Peygamber Efendimiz'den sonra tabiyet yine devam etti. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in bu olayı, bu formülü hep uygulara tabi oldular. Ondan sonra imanda tartışmalar başladı. İkiye bölündüler. İtikadi mezhepler Eş'ari Maturidi türedi. Daha sonra ameli mezhepler, fıkhi mezhepler devreye girdi. Onlar ve insanlar Kur'an-ı Kerim'i unuttular. Kur'an'da hidayeti unuttular vesaire. Hadis-i şerifte Allah Resulü buyuruyor ki size iki emanet bırakın. Onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiçbir zaman şaşırmazsınız. O Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'in sünnetidir. Bir başka hadiste ben sizin aranıza iki paha biçilmez emanet bırakayım. İkisine sarıldığınız müddetçe asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı Kur'an ve Ehl-i Beytim. İster Allah'ın kitabı sünnet desin, ister Allah'ın kitabı Ehl-i Beytim desin. Aynı hakikate işaret buyuruyor. Bize düşen kesinlikle bu tabiyeti dünya hayatını yaşarken gerçekleştirmek ve sahabe gibi 7 sava 4 teslimi bu dünya hayatını yaşarken yaşamak. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
9: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü. Cappar Hocam Efendimiz zimmetiyle sizleri çok ama çok seviyorum. Hem de katil inşallah. Cappar Hocam sizlere bir sorum olacak inşallah kabul buyursanız. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tefiti koruyabilmek için nelere dikkat etmeliyiz? Allah razı olsun. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Selamun rahmetullah ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Muhterem Efendimiz, tevhidin mutlak sütle başkasının hakkına riayet etmeyi, başkasını sevmeyi, başkasına karşı fedakarlıkta bulunmayı gerektiriyor. Kardeşlerimizle birlikte yaptığımız hizmetlerde tevhidi koruyabilmek için bu üç esasa uymak durumundayız. Hep şu yanlışını yapıyoruz. Allah için yarışımızı unuturuz ve nefslerimiz başkalarından üstün olmak arzusunu, başkalarını ikinci planda görmek arzusunu her zaman dile getirir. Halbuki her zaman başkalarını, işte toplum hayatı yaşayan bizlerin evvela dışımızdaki insanların hakkını bir, ikincisi onları sevmeyi iki, üçüncüsü mutlak surette onlara karşı fedakarlıkta bulunmayı üç. Bu üç esasa riayet ettiğimiz zaman yükselen, yücelen, mutlu bir toplum oluşuruz. Ama tam tersi ise alçalan, birbirine şikayetçi olan, birbirine aleyhine çalışan insanlar görürüz. Allah için hizmet veren insanlar başka kardeşlerinin her zaman beraberinde aynı tarafta olmazdırlar. Birbirinize karşı olmak, nefsani davranışlarda bulunmak, parmağınızın ucuyla işi işte tutmak ya da işi bir angarya olarak görmek bunların hepsi nefsimizin bir başka durumunu bize gösteriyor. Bizi sadece mutsuz ediyor nefsin arzu ve istekleri. Mutlu olmak için tevhidi esas almak lazım. Tevhidi gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz. Eğer Allah'a hizmet ediyorsak, bu hizmet içinde yer alan herkesin birbirini sevmesi, herkesin birbirine karşı fedakarlıkta bulunması, herkesin birbirinin hakkına riayet etmesi gerekir. Allah yolunda etrafımızdaki insanlar bize bir yardımcıdır. Biz etrafımızdaki insanların hepsine yardımcıysak, onlar da bize yardımcıdır. Tıpkı sahabe gibi. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah Teala içinde bulunduğumuz çağda tüm insanların tevhid çatısı altında toplanıp birlik ve beraberliği yaşayacağını söylüyor. Sizce sahabe gibi bir tevhidi sağlamak mümkün mü?
2: Mümkün. Mümkün. Bunun için bizim toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Yani bizim toplumda ahlaksızlık, rezalet almış başını gidiyor. İnsanlarda bu bir ahlak dejenerasyonu var ülkemizde.
4: Şu anki nesilde gerçekten zor gözüküyor. Ama yani çalışırsak, denersek neden olmasın? Bence olabilir de yani.
7: Çok zor ama illa tabii ki yaşanır. Neden yaşanmasın?
6: Şu an hiç zannetmiyorum çünkü insanlar tamamen çığırından çıkmış. Şu an sadece tek düşünceleri geçim ve para.
1: Allah Teala tevhidin ve ona olan teslimiyetlerimizin artması için Allah'ın adını Allah Allah diyerek zikir yapmamızı farz kılmış. Sizce insan hayatında zikrin faydası nedir?
2: Gerçekten içten bir şekilde gösteriş caka olmadan Allah'ın ismini zikreden insanlar, Allah onlara yardım eder. Onların tabii her işini düzgün olmasını sağlar.
4: Yani namaz aslında bir değil de namaz gibi örnek verebilir. Namaz kıldığında da insan kendi böyle rahatlamış ister, tefsir ettiğinde de. Hani rahatlamış ve huzur gelmiş ya.
5: Zikrettikçe daha çok huzurlanırsın, rahatlarsın, boşluktan kurtulursun. Tutunacak bir dalın olduğunu düşünürsün.
7: İslam'a daha uygun yaşamamızı sağlar. Peygamberimizin bizden istediği, dinimizin bizden istediği bir insan olmamızı sürekli içimizi temizler ve aklımıza olur. Ona göre yaşarız.
0: Misafirim sahabe gibi olmak konusunda bunun için toplumumuzun eğitiminin sıfırdan ele alınması lazım. Sahabe gibi olmak için insanlara nasıl bir eğitim vermeliyiz? 14 asır evvel bize örnek olan sahabe Kur'an'daki İslam'ı yaşadılar. Yani bu eğitimi gerçekleştirdiler. Hedef emirler var, vasıta emirler var. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 tane hedef emir var. Ve bu hedef emirleri gerçekleştirmek üzere de 7 tane vasıta emir var. Tasavvuf kesinlikle bizim mutlaka ahiret ve dünya saadetine ulaştırır. Mutlu olmak hepimizin hakkı ve bu hakka ulaşmak bir bedeli de gerektiriyor. İnsanların eğitimindeki en büyük muradı moral değerler, manevi değerler olmalıdır. Onları yerli yerine oturtmazsak insan unsuru toplumu tehlikeli bir boyuta götürecek özellik sergilemeye başlar. Yani insan yozlaşır, bu yozlaşmanın gerektirdiği dejenerasyon da toplumu felakete sürükler. Her geçen günde bu durum daha çok yozlaşmaya götürüyor insanları. Öyleyse manevi değerleri, yani ahlaki değerleri kullanarak ahlaklı insanları vücuda getirmek bizim eğitimimizin ana gövdesini teşkil etmelidir. Allah korkusunun değil, Allah sevgisinin kalplerine işlemesiyle, nefsteki afetlerden insanların kurtulmasıyla ulaşacak olan bir neticeyi bize bildiriyor. Sadece manevi ilimler Kur'an-ı Kerim'in esasını teşkil ediyor. İlmin ötesinde bir irfan ve daha ötede Allah'ın bütün güzelliklerini yaşamak sahabe gibi hepimizin hedefi olması lazım. Görüntülü bir sualimiz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
10: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, hasretle hürmetle ellerinizi öpüyorum inşallah. Bir sorum olacak. İnsanlar bize iyilik de yapsa, kötülük de yapsa her daim sevebilmemiz ve sevgimiz artabilmesi için ne yapmamız gerekiyor inşallah? Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar bir zeylik de yapsa, kötülük de yapsa, her daim sevebilmesi için, sevgimizin artması için ne yapmamız lazım? İç dünyamızda her zaman Allah-u Teala'nın sesini duymalıyız. Nedir o? Allah-u Teala seviniz diyor. Nedir o? Sevdiriniz diyor. Nedir o? Sizinle nefret etmeyin. Nedir o? Nefret ettirmeyiniz. Allah-u Teala sevin diyor. Sizi sevmeyenleri de sevmeye çalışın. İnsanlar size kötü davranabilirler, mümkündür. Ama onları affetmeye çalışın. Allah'ın sadece sizlerin mutluluğunu istediğini bilerek hareket edin. Rabbimiz her şeyimizden haberdar. Öyleyse onu sevin, emirlerine itaat edin. Çok zikredin, ne kadar çok zikrederseniz o kadar çabuk tekamül edersiniz. Daimi zikre ulaştığınızda Allah-u Teala ve etrafınızdaki insanları daha çok sevin. Daha çok onlara fedakarlıkta bulunun. Bize düşman olanları da affedebilmeyi öğrenelim. Ne diyor İncil'in bir ayetinde? Düşmanlarınızı sevin. Nefret edenlere iyilik yapın. Lanet okuyanlara iyilik dileyin. Hakaret edenlere dua edin. Tokat atana öbür yanınızı çevirin. Sizden gömleğinizi isteyene abanızı esirgemeyin. Verin, verin, verin. İşte kutsal kitapların esası buna dayalıdır. Biz eğer bunu hayatımıza tatbik edebilirsek son noktada da biz de sahabe gibi, havariler gibi, Rabbaniyun gibi gerçek Allah'ın dostları oluruz. Bir Her An Kur'an, Her An Mutlu programının daha sonuna geldik. Başka bir kitap programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir ben neden sevilmiyorum? İki ben neden bu kadar çirkinim? Üç ben neden doğdum? Dört ben neden dışlanıyorum? Beş ben neden eziyim? Altı ben neden ağlıyorum? Yedi ben neden böyleyim? Sekiz ben neden yalnızım? 9 ben neden yaşıyorum? 10 ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle, kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden eziyim? Tam tersi Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil. Hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükür edecek ki Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah Et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Birinci sual İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Allah'ın yolunda olan insanlar için kişi negatif bir fiil işlemese de başına musibetler gelebilir mi? Bu durumda Allah'ın müradı nedir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, hepimiz imtihandayız ve afetler var olduğu süre içerisinde nefsimizde bu imtihanlar hep devam ediyor. Musibetler de sadece birer imtihan vasıtasıdır. Öyleyse elbette, yani Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Allah'ınkine indirdiği Kur'an-ı Kerim'de musibetlerin insanların nefsin afetine tabi olduğu

İşte musibetlerden ders alabilirsek o zaman Allah'ın yoluna gidiyoruz. Başlangıçta insanlar iki gruba ayrılır. Seçilenler ve seçilmeyenler. Her devirde insanlar %10'dan azı seçilmiyor. Allah Teala seçilmeyenlerde hayır görmediğini ifade ediyor. Geri kalan insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama seçilenler de musibetlerle imtihan oluyorlar. Ayetlerde görüldüğü gibi musibet insanların kendi yaptıklarının bir neticesidir. Musibet bir sebeptir. Kula musibet gelmez hak yazmayınca. Ama hak musibet yazmaz kul azmayınca. Kul nefsine tabi olmuş. Kiramen ketrimen melekleri de yazmış. Derecat gaybi olarak yazmış. O zaman da derecat gaybinden kaynaklanarak musibet devreye gidiyor. Allah imtihan ediyor ki o kaybettiği derecatı kazansın diye. İşte ayetler musibetlerin nefsimizden kaynaklandığını Allah Teala ifade buyuruyor. Elleriyle takdim ettikleri şerler sebebiyle onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz bize bir Resul gönderseydin ayetlerine tabi olsaydık. Ayetlere tabi olmak, ayetlere iman etmek, Allah'a ulaşmayı dilemek, Resul'e de tabi olmak ve peşinden sırasıyla ruhu, fiziki vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. İşte Allah'ın insanlardan istediği bu. Bu teslimler insanın kamil insan olabilmesi meyanında ulaşılması gereken hedeflerdir. Allah Teala'nın muradı musibetlerle bizi kendisine yaklaştırmaktır. İşte musibetlerden ders alanlar var, ders almayanlar var. Tövbe 126'da ders almayanlardan bahsediyor. Bunları senede bir iki kere imtihan ediyoruz. Tövbe edip zikre başlamıyorlar. Ama Bakara 155-156'ya baktığımız zaman musibetlerden ders alıp biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz diye Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşidine tabi olan ve nefs tezkiyesiyle ruhunu Allah'a ulaştıran ermiş evliyadan bahsediyor. Allah razı olsun. Afyon'dan bir kardeşim muhterem hocam bize karşı haset ve kıskançlık besleyen, sürekli kendisini bizimle kıyaslayıp yarıştıran, üstelik yaşıtımız, akranımız olmamasına rağmen bu kişilere karşı davranış biçimimiz nasıl olmalıdır? Sevgili kardeşlerim, bizim herkese karşı davranış biçimimiz pozitif olmalı. Eğer o negatif davranışlar geliyorsa o onunla Allah arasında ona kaybettiriyor. Ama iblis de onun negatif davranışlarını bize göstermek, bize tesirini arttırmak suretiyle bizim de ona karşı negatif davranışta bulunmamızı söylüyor. Halbuki eğer biz onun davranışından memnun değilsek, negatif görüyorsak, bizim de onunla aynı birlikte kısas tatbik etmemiz, aynı negatif davranışı sergilememiz manasına gelmez mi? Geliyorsa o zaman şöyle değerlendirmeliyiz. Her negatif davranışı sergileyen kişi onunla Allah arasında. Ama ben herkese kötülük de yapsa iyilikle mukabele etmeliyim. İyiliğe karşı iyilik herkesin işi. Marifet, kötülüğe karşı iyilik, onun da mutlu olması için gayret sarf etmek. Allah Teala kötülüğe karşı iyiliği 4 ayet-i kerimede açıklıyor. Rad 22, Mumin'in 96, Kasas 54 ve Fusilet 34. Allah razı olsun. Öyleyse kıskançlık, haset onu yapıyorsa biz onunla Allah arasında diyerek ona karşı ondan yana davranış biçimini sergilememiz gerekir ki o bize kötülük yapıyor ama biz iyilikle mukabil kötülük yapıyor makamıyla ediyoruz. Bir müddet sonra bizim ona karşı kötülüğüne karşı yapmış olduğumuz iyilik ondaki iyiliği de aktif hale getirip harekete geçiriyor ve o da artık bize karşı negatif davranmamaya başlıyor. Hedefimiz bu olması lazım. Allah razı olsun.

0: Adana'da bir kardeşimiz dönem hocam, Yunus Emre Hazretleri'nin bana bende demeyin, bende değilim, bir ben vardır bende, benden içeri sözünü açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, Efendimiz defaat de söyledi, bu bir sır, bu bir sırdır. Ve bunu kendiniz yaşamanız lazım, size açıklanmaz. Hazreti Mevlana'ya sormuşlar bu suali, ben ol da bil demiş. Öyleyse sen de aynı şekilde o noktaya geldiğin zaman zaten sırrın sahibi olursun. Hal kal ile bilmez yaşayacaksın ve yaşayarak öğreneceksin inşallah. 4. Bartın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bazen maddi durumumuz yeterli boyutta alverişli olmadığı durumlarda bizden para isteyenler oluyor. Biz de bu noktada imtihanda olduğumuzu düşünebilir miyiz? Bu durumlarda davranış biçimimiz nasıl olmalı? Belki onun istediği davranış biçimi istediği para değil de ama boş çevirmemek adına elimizdeki imkanlarla mutlaka bir şeyler vermeliyiz. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinden böyle bir şey isteyip de Hazreti Ebu Bekir verdiği zaman karşı tarafta Allah razı olsun. O veriyor Allah razı olsun, o veriyor Allah razı olsun. Ve devamlı gidince yanındakiler gidip artık kes çünkü böyle devam edersen Allah rızası için sana veremeyeceği hiçbir şey yoktur. İşte Allah rızası için verdiğimiz zaman bu çok manidar. 7 sefer rıza var ve salihler rızasına ulaşmak ancak başkalarına iyilik yapmaktan, başkalarını mutlu etmekten, onlara kendimizi adamaktan geçer. İşte Tövbe 100'de 7. sefer rızaya ulaşanlar başkaları da onlara tabi oluyor. Çünkü 7. sefer rıza iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. İradesini Allah'a teslim eden bir kişi Allah tarafından en üst makamda, daha doğrusu irşat makamında vazifeli kılınıyor. Allah razı olsun. O halde bir şeyler vermeliyiz. İnfak, cömertlik ruhumuzun en önemli hasletlerinden bir tanesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde cömertlik kökü yerde, dalları cennette olan bir ağaçtır. Cimrilik de kökü yerde, dalları cehennemde olan bir ağaçtır. Evet, tam tersini söyledim. Cömertlik, dalları dünyaya uzanan cennet ağaçlarından bir ağaçtır. Kim onun dallarından birine tutunursa, bu onu cennete götürür. Cimrilik ise dalları dünyaya uzanmış cehennem ağaçtır. Ama şöyle söylememiz lazım o zaman. Cömertlik kökü cennette, dalları dünyada olan bir ağaç. Cimrilik ise kökü cehennemde, dalları dünyada olan bir ağaçtır. Kim hangi dala cömertlik ağacının dalına tutunursa o onu cennete götürür. Cimrilik ağacına tutunursa o da onu cehenneme götürür. 5. sual Muğla'dan bir kardeşim Muhterem Hocam. Bir kişi mürşidine tabi olduktan sonra ve ruhu Allah'a ulaştıktan sonra nefsine yenip düşüp büyük günahlardan herhangi birini işlerse fıska düşer mi? Bu günahlardan herhangi birini işleyen kişinin ne yapması lazım açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, fısk olayı zikri bırakmasıyla gerçekleşiyor. Bir insan Allah'ın ayetlerinden şüphe ederse, bir insan mürşitten şüphe ederse, bir insan zikri bırakırsa, Allah'tan şüphe ederse, Allah'a ulaşmaktan şüphe ederse, o zaman fısk olayı gerçekleşir. Tekrar ediyorum, Allah'a ulaşmayı dilemekten şüphe ederse, Fussilet 54, mürşitten şüphe ederse, Hücurat 15 ve ayetlerden şüphe ederse. ayetlerden şüphe ettiği zaman zaten iman söz konusu değil. İnnemennezine elezine amenü billahi ve resulü sümme lem yertabu. Nasıl tabiyetle birlikte artık Allah ve Resulü'nden şüphe etmek söz konusu değilse, tersi tabiyetini gerçekleştirmeyenler öyle. O zaman Allah'a ulaşmayı diyelim, ulaşmaktan şüphe etmek, mürşitten şüphe etmek ve ayetlerden şüphe etmek. Bunlar varsa o zaman fısk olayı gerçekleşiyor. Ne yapması lazım kişi? Tekrar tövbesini tazelemesi lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Cihadı kim terk ederse Allah ona boynuna zillet damut tokasını koyar. O tekrar tövbe etmedikçe o toka ondan alınmaz. İşte Allah yolunda cihad, Allah'ın ismini tekrar zikirle nefsimize karşı cihadı gerçekleştirebiliriz. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatü sevgili Cefali. Sizi çok ama çok sevdiğim kalbim inşallah ve hizmetini. Size hazırlamak istediğim iki soru olacaktı. Çocukları okul çağına gelene kadar nasıl yetiştirmesi gerekir? İkinci soru, okul çağında yanlış arkadaşlar edinmemesi için şimdiden anne ve babayı çöngül eder, yanardır. Allah razı olsun. Selamun aleyküm. Rahmetullahi ve berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin söylediğine baktığımız zaman Allah'ın muhatabı olan insan ve insan için, insanın kamil olabilmesi için Allah'ın farz kıldığı 7 tane hedef emir var. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması, teslimi, fizik ucunun teslimi, nefsin teslimi vesaire. Ama öncelikle Talim suresinin 6. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu kum enfusekum ve ehlikum nara. Ey iman edenler, ulaşmayı dileyenler, yakıtlı insan ve taşlar olan ateşten kendinizi koruyun. Öyleyse anne babalar önce kendilerini korumalılar. Sonra çocuklarını da korumalılar. Çocukların korunmasında, ateşten korunmasında en önemli faktör o kişiye çocuklara Allah'a ulaşmayı dilemeleri. Eski toplumların derdi elemi size dokundu. Haset ve kin kökten kazıyandır. Allah'a yemin ederim iman etmedikçe. Yani Allah'a ulaşmayı dilemedikçe cennete giremezsiniz. Öyleyse Allah diyorsa ki yakıtı insan ve taşlar olan ateşten hem kendinizi hem de evlad uyanınızı. O zaman bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmek anne baba evvela Allah'a ulaşmayı dilemeli ve anne baba çocuklarını da onların dilemesine vesile olmalı. Onun için Peygamber Efendimiz çocuklarınıza emrediniz diyor. Allah yolunda Allah'a ulaşmayı dilemeyen herkes Allah'a göre çocuk mesabesindedir, ölüdür. Dirilebilmesi bir dileğe bağlıdır. Öyleyse insanların yaşından hani derler ya halk arasında akıl yaşta değil baştadır. O zaman kim olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi o ölü vaziyettedir. Dilediği zaman çocuk mesabesinde ve Allah Teala'nın Resulü çocuklarınıza emrediniz. Yani Allah'a ulaşma dileğini onlara mutlaka benimsetiniz, ikna ediniz. Sonra Allah Resulü ne diyor? Onlarla birlikte yapınız. Hedefe giden yolda üzerimize farz kılan amelleri yerine getirebilmek ancak bir kolaylıkla mümkündür. Bu da işin kolaylaşmasında beraberlik gerekir. İşte eğer çocuklarınız sizin Allah-u Teala'nın emrettiği ve sizin de tavsiye ederek yapmanızı istediği emirleri yerine getiremiyorlarsa onlara kolaylaştırmak üzere onlarla birlikte yapınız. En sonunda da artık 15 yaşın üstündeki kişiler için nasihat ediniz. İşte bu ölçü içerisinde çocuklarımıza davranmamız gerekir. Okul çağına gelmiş olan kişiler, özellikle anne babalar Allah'a ulaşmayı dilemeli, yani Allah sevgisini çocuklarına aşılamalılar. Sonra Resul sevgisi önemli, mürşide tabiyet. Öyle olunca anne babayla çocukların beraberliği zaman harcamasıyla dışarıda geçirdikleri zamanı da dikkate almalılar. Anne baba çocukların gezdiği kişileri, arkadaşlarını kendileri seçmeliler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde diyor ki, arkadaşını söyle sana dinini söyleyeyim. Eğer çocuklarınızın arkadaşı, inançları, Allah'la ilişkileri hiç yoksa ve çocuklarınız onlarla uzun zaman geçiriyorsa, sizinle geçirdikleri zaman, hadi 7 saat, 8 saat uyku diyelim, 7 saat uyku, geri kalan 7 saat uyku dersek 17 saat kalıyor. Okulda geçirdikleri hadi 8-9 saatte beraberlik, geri kalan boş zamanların çoğunu o arkadaşla geçiriyorsa, o zaman onu zapt etmeniz, onu doğru hedefe ulaştırmanız zor. O zaman arkadaşlarını seçersen, inançlı ve aynı hedef istikametinde arkadaşlarla beraber olursa, sizin işiniz de kolaylaşır. Yetmez, o çocukların sizinle geçirdikleri zamanı da dikkate alın. Eğer anne baba işlerinin yoğunluğu sebebiyle çocuklarına es geçiyorlarsa, ona vakit geçiremiyorlarsa, o zaman ne yazık ki bu büyük bir kayıptır. Anne baba çocuklarını Allah'a göre yetiştirmeli, onların mutluluğu için uğraşmalı. Dünyevi maişet sadece fizik vücudun hayatta kalabilmesi için gereklidir. Ama zenginlik, makam, şan, şöhret mutluluk için hiçbir zaman söz konusu değil. Mutluluk Allah iledir. Mutluluk Allah'ın zikriyledir. Mutluluk Allah dostlarıyla beraberliktedir. Mutluluk insanın kendisini Allah'a adamasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. İzmir'den bir kardeşimiz, Putinem Hocam, musibetler, imtihanlar arasında fark var mıdır? Açıklar mısınız? Hayır sevgili kardeşlerim. Dünya bir imtihandır. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diliyorsa o imtihanı geçmiştir. Yani imtihandan geçmiş ve ahiret saadetini kazanmıştır. Ama daha üst seviyedeki mutluluklara ulaşmak istiyorsa o zaman her seviyede zikrini arttırması gerekir. Allah razı olsun. Adana'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, aklın bulunduğu ortama göre şuur kazandığını öğrenmiştik. Çalıştığımız ortamda yozlaşmamak, Allah'tan uzaklaşmamak için ne yapmalıyız? Ne tavsiye edersiniz? İşte kardeşlerimize beraberliğimizi arttırmalıyız. Efendimizin sohbetlerini çokça dinlemeliyiz. Ve mümkün olduğu kadar kalbimizi karartan şeylerden uzak tutmalıyız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki zikir ve namazdan gafil olmayın ki kalpleriniz katılaşmasın. Öyleyse zikir ve namaz mutlaka en öncelikle üzerinde durmamız gereken iki tane farz emri yerine getiriyor. Biri bize söylüyor. Hadis-i şeriflerde Ebu Davud'dan ayetmiş hadiste kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat edin. Allah katında arkadaşların en hayırlısı arkadaşına karşı hayırlı davranandır. Allah katında komşuların en hayırlısı ise komşusuna hayırlı davranandır. Öyleyse görüyorsunuz ki bütün bunlar bizi Allah dostlarıyla beraber olmamızı emrediyor. Tövbe suresinin 119. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenü ittakullaha ve kunu ma'a sadikin. Takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Öyleyse aklı bulunduğu ortamda şuur sahibi ise ve yozlaşmamak istiyorsak sadıklarla beraber olmamız asıldır. Allah razı olsun. Hollanda'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, bir imtihan yaşadığımda o imtihanın bitmesi için Allah'ım bu imtihandan bana vermeyi murat ettiğin derecatı zikirle kazanmayı nasip eyle diye dua ediyorum. Konuda doğru düşünce nasıl olmalıdır? Açıklar mısınız? Evet, her nefsimize uyduğumuzda onun telafisi için hemen zikre başlamalıyız. Çokça kardeşlerimiz var. Karı koca aralarında bazen tartışmalar oluyor. Birbirlerine kırıcı sözler söylüyorlar. Biz diyoruz ki böyle bir durum söz konusu olduğu zaman hemen zikre başlayın. Çünkü o aralarına o tartışmanın oluşmasına sebep olan amil, aralarını bozan, onları birbirine düşman eden şeytandır. Şeytanı aramızdan çıkartmak ancak zikirle mümkündür. Allah Teala hepimizden bunu istiyor inşallah. Öyleyse böyle bir imtihanda zikrinin arttırması istikametinde talepte bulunuyorsan bu güzel bir şey inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zikrimizin artması istikametinde bazı günler daha üst seviyede zikir yaparken sonraki günlerde de daha az yapabiliyoruz. Bir başka deyişle istikrarlı bir şekilde ilerleyemiyorum. Bunun nedenini açıklayabilir misiniz? Zikrinizin artışına paralel hizmetinizin de artması lazım. Allah Teala zikirle bize veriyor ki biz de başkasına verelim. Eğer zikirle bize veriyor, biz yerimizde oturuyorsak o zaman işte diğer günlerde de böyle zikzaklarla karşılaşıyoruz. Mevlana ne diyor? Hak'tan alır, halka veririz. Öyle zikirle aldıklarınızı sizin de başkaları için yaşamak suretiyle onlara hizmet olarak sunmanız lazım. Böyle yaparsanız her gün biraz daha Allah'a yaklaşırsınız. İnşallah. Osmaniye'den bir kardeşim Muhterem Hocam, zikir yaptığımızda bir süre sonra kopukluk oluyor. Her saniye zikri anımsatacak yöntem var mıdır? Ya sevgili kardeşlerim, Efendimiz eskiden şöyle söylüyordu. Eğer zamanın geçirdiğiniz evde bir odaysa odanın her tarafına mesela Allah ismini yapıştırın. Nereye dönersen o size zikri hatırlatır. Veya çoğunlukla bir güzergahta o zaman yine etrafa o şekilde işaretler koymak suretiyle size zikri hatırlatır. Yetmez. Hangi varlığa bakarsan sana zaten zikri hatırlatması lazım. Çünkü Allah Teala İsra suresinin 44. ayet-i kerimesinde 7 kat gökler ve yerler, bunlar arasındakilerin hepsi Allah'a tesbih ediyor. Tesbih, gayri iradi varlıkların Allah isminin tekrarına deniyor. Onlar yapıyorsa o zaman sana zikri hatırlatmalıdır diye düşünüyoruz. Böyle yaparsan çok daha güzel olur inşallah. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatü Muhterem Hocam. Hasretle, hürmetle, saygıyla elinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Muhterem Hocam, müsaade soruma geçmek istiyorum. Hocam, çevremizdeki birçok tanıdığımız hayatlarını dünya taleplerinin peşinden gidebilmek, onlara kavuşabilmek için harcıyorlar. Bu konuda doğru bir yaşam tarzı nasıl olmalıdır? Tekrar elinizden hasretle, hürmetle, saygıyla öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. İyi ki varsınız hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Sevgili kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Özellikle Yunus 7-8'e baktığımız zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyen, dünya hayatından razı olanlar kazandıkları, kaybettikleri derece itibariyle cehenneme gidiyorlar. 3 günlük dünya hayatı ve sonsuz bir cehennem hayatı. Akıl sahibi bir insan bunu mukayese ettiği zaman ne kadar kendini az bir değere sattığının farkına var. Yetmez, dünya hayatının kesinlikle bizim için bir imtihan olduğunu Allah Teala buyuruyor. وَعَلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالِكُمْ وَاَوْلَادِكُمْ فِتْنَةً Tegabun suresinin 15. ayet-i kerimesi, Enfal 28, Mal ve çocuklar bir fitnedir, imtihandır. Mal ve çocuklar aynı zamanda dünya hayatıdır. Kehf 46'da El mal vel benune ziynetil hayatı dünya. Dünya hayatı mal ve çocuklardır. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Ya eyyühellezine amenu la tulhikum amvalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mallarınız ve çocuklarınız sizi Allah'ın zikrine alakoymasın. Koymasın. Men fe en yef'al zâlike kim bunu yaparsa fe ulâkemül hâsirûn onu cehenneme gidecektir. Öyleyse sevgili kardeşlerim dünya mal ve çocuklarından oluşan dünya hayatı bizim için imtihandır. Eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemezse dünya hayatını tercih eder ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir o zaman hep kaybedenlerden olur. 3 günlük dünya hayatı için değer mi yani? Halbuki Allah Teala bütün güzelliklerin Allah'ta olduğunu ve Allah'a ulaşmanın sadece bir dilek olduğunu, kalpten ulaşmayı dilemek bizim için aynı zamanda 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısı demektir. Ve sadece Allah bizden bir dilekte bulunmamızı istiyor. Geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Halbuki dünya hayatında çok büyük gayretler sarf ederek elde edeceğimiz bir arabadır, bir evdir, bir makamdır vesaire. Ama sevgili kardeşlerim, kalpten ulaşmayı dilerseniz o zaman Allah Teala'nın size verdiği müjdeler tarifi gayrimümkünsüz. Şimdi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Bir mukayese yapayım ki bu anlaşılabilsin. Allah Teala Rad 18'de Allah'ın davetine icabet etmeyenler bir dünya ve onun bir mislini cehennem azabından kurtulmak için fidye olarak vereceklerdir. Allah kabul etmeyecektir. Ama Allah Teala tek bir dilekle Allah onu cehennem azabından kurtarıyor, cenneti veriyor. O zaman 2 dünya 1 cennet, 2 dünya 2 cennet, 2 dünya 2 cennet bunun tam bir dilek karşısında Allah 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını veriyorsa buna 10 tane dünyadan daha üst seviyede bir kazanç sahibi kılıyor bizi. Eğer mukayeseyi bu şekilde yaparsak ve tek bir dilek sadece biz diliyoruz geri kalanı Allah gerçekleştiriyor. Allah Teala'nın biz insanları ne kadar sevdiğini buradan anlıyoruz. Kalpten ulaşmayı dileyin. Allah ruhunuzu kendisine ulaştıracak ve sanki siz yapmışsınız gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısıyla sizi mükafatlandıracak. Ama dilemediniz. Kıyamet gününde 2 dünyayı fidye olarak verip beni azaptan kurtar diyeceksiniz ama Allah asla kabul etmeyecek. Maide 36'da Allah bunu söylüyor. Rahat 18'de bunu söylüyor. Bir sual cevap programının daha sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha maasselavat. Esselamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Dünyevi lezzetler kimseyi mutlu kılamaz. 2022'de Google'da en çok yapılan aramalardan çıkan sonuçlar 1 dolar TL, 2 bayram tatili kaç gün, 3 öğretmen bilişim ağları, Bergen, 5 kedi, 6 Ukrayna, TOKİ başvuruları 7, 8 Galatasaray Barcelona, 9 asgari ücret, 10 Ahmet Çalık. Bunlara baktığımız zaman hep insanların dünyevi istekleri karşımıza çıkıyor. Ama Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz buyuruyor ki her kötülüğün başı dünya sevgisidir. İnsanlar bunları talep etmekle acaba neye kavuşmak istiyorlar? Elbette mutluluğa. Çünkü Allah-u Teala her yarattığı insanı mutlu olsun diye yaratmıştır. Ama insanlar mutluluğu yanlış adreste arıyorlar. Dünya hayatı hiç kimseyi mutlu kılamaz. Dünyevi isteklerin hepsi nefsimizin taleplerini oluşturuyor. Nefsimizin manevi kalbinde de 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık. Herkes nefsinden sorumludur. Nefsini serbest bırakan insan ya şeytanın esiri olur veya insan şeytanların esiri olur. Nefsine uyan herkes taleplerini Allah'ın önüne geçirmiştir. Halbuki Allah Teala'nın son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de bizim için garanti ettiği mutluluk en çok Allah'ı sevmemizle gerçekleşir. Allah sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi, Allah ve Resul sevgisinin önüne geçirdiğimiz her türlü sevgi bizi hüsrana, bizi mutsuzluğa, bizi huzursuzluğa götürür. Ama bütün bu dünyevi isteklerin hepsinin ötesinde, onların üstünde Allah'ı seversek, Allah'a ulaşmayı dilersek ki seven sevdiğine koşar, korkan korktuğundan kaçar. Allah sevgisini her şeyin üstünde tutarsak, mutlak surette Allah'tan aldığımız yardımla Allah Teala bizi, ruhumuzu kendisine ulaştıracak ve Allah'ın bize garanti ettiği 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına hepimiz sahip olacağız. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin şu veciz hadisiyle bu kısa videoyu bitiriyorum. Dünyevi istekleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Ölmeden evvel ölün ki Allah size 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını tek bir dileğinizle garanti ediyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dolar TL'yi düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Bayram tatili kaç gündür diyenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Kedi sevgisinin peşinden koşanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. Ukrayna ile meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı dileyin. TOKİ başvuruyla meşgul olanlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyin. Galatasaray Barcelona düşünenler Allah'a ulaşmayı dileyin. Asgari ücretin ne olduğunu düşünenler Allah'a ulaşmayı dilenin. Dileyin ki bu dilek mutlak surette sizi 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısına mutlaka ulaştıracaktır. Evet, Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle arzı gökler ve yerler kadar olan Allah'ın cennetine bir tek dilekle koşuşun. Allah hepinizden razı olsun.

0: Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz insan-ı kamil olabilmek. Birinci sual, insan-ı kamil kimdir? Sevgili kardeşlerim, kemal kelimesi, tekamül kelimesi, kamil kelimesi hep aynı kökten gelir ve Türkçedeki manası olgunlaşmadır. İnsan-ı kamil de manevi tekamülün, manevi olgunlaşmanın en üst noktasına ulaşmış olan kişidir. Unutmayın ki bütün insanlar tekamül için, insan-ı kamil olmak için yaratılmıştır. Allah'ın muradı herkesi kemal derecelerine ulaştırmak, insanı kamil yapmaktır. İnsanın manevi tekamülün temelinde zikir vardır. Zikir yaptıkça Allah yolunda devamlı tekamül ederiz. Manevi güzelliklerin sahibi oluruz. Kemalatımız gün be gün artar. Neticede daimi zikirde insanı kamil oluruz. Kamil insan olmamız hikmete bağlıdır. O sebeple Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, yani insan-ı kamilin sohbetinde bulunmak, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Muhakkak ki Allah bu meclislerde hikmet nuruyla ölü kalpleri diriltir, yağmur suyuyla ölü toprakları dirilttiği gibi. İster hikmet nuru olsun, ister yağmur suyuyla ölü topraklar dirilsin, aynı muhtevaya sahip bir mesaj içeriyor. Allah-u Teala Tin Suresinin 4. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Biz bir zaman insanı, nefsini ahsen-i takvim içinde nefs tezkesi ve tasfisi yaparak en güzele ulaşabilecek özellikte yarattık. Bu nefs tezkesi ve tasfiyesi aynı zamanda Allah'ın hepimize farz kıldığı 7 safa ve 4 teslimi yaşamayı ifade eder. 7 safa 4 teslimden Murat, sahabe bunu gerçekleştirmiş. İnsan hedefimiz. Sahabenin hepsi Allah'a ulaşmayı dilemişler. Sahabenin hepsi Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz'e tabi olmuşlar. Hepsi ruhlarını Allah'a teslim etmiş. Hepsi fizik gücü teslimine ulaşmışlar. Hepsi nefs teslimine ulaşmışlar. İrşada ulaşmış ve irade teslimiyle insan-ı kamil olmuşlar. Sahabenin başlangıcına baktığımız zaman hepsi cahiliye dönemi içerisinde alabildiğine aralarında kan davası, Arap aşiretleri arasında alabildiğine bir kan davası, kız çocukların diri diri gömüldüğü bir cahiliye kültürü, kısacası hepsi cahiliyenin doruklarındayken Allah Resulü hidayet güneşi olarak vazife aldı ve o cahiliye adetleri üzere hayatını yaşayan bedevilerden asır saadeti yaşayan mutlu bir toplum, İnsan-ı kamillerden oluşan mutlu bir toplumu oluşturdu. Dinimiz zaten herkesi insan-ı kamil kılmak üzere Allah'ın koyduğu kanunlarla ifade edilebilir. İkinci sual, insan-ı kamil olma vasfına herkes ulaşabilir mi? Evet, kapı herkese açık. gelişim basamakları içerisinde eğer diyorsak ki insan-ı kamil olmanın yegane vasıtası zikirdir, o zaman Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek, Allah'a aşık olmak, Allah'a hayran olmak olan bütün bu geniş yelpazeyi basamakların hepsini zikirle aşabiliriz. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde eğer Allah'ı seviyorsanız kuntum tuhibbunallaha fettebi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah-u Teala'yı seviyorsanız, öyleyse 12 tane insanla mürşidine tabi olanlar, onlar Allah'ı sevenlerdir. Ama Allah-u Teala'nın Ali İmran suresinin 134. ayet-i kerimesinde belirttiği gibi Allah muhsinleri sever. Muhsinler kimlerdir? Fizik vücut teslimini gerçekleştirenlerdir. Allahu yuhibbul muhsinin. Ellezine yufinku sene fi zarai ve derai ve kazinul azi ve ahfanen nas. Allahu yuhibbul muhsinin. Yani Allah-u Teala ruhunu teslim edenleri de sever. Allah-u Teala fizik vücut teslimini yapanları sever. Ve Allah-u Teala nefsine teslim edenleri de, nefs teslimi Allah'a aşık olmakla, hayranlık irade teslimiyle oluşan bir neticedir. Başlangıç noktasında Allah Teala bütün herkese وَاَحْتَسَبُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا, hepiniz toptan Allah'ın ipine, sırat-ı müstakime sarılın. وَلَا تَفَرَكُوا, fırkalara ayrılmayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Siz birbirinize düşmandınız. فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبُكُمْ, Allah kalplerinizi sevgide birleştirdi. Yani Allah'ı sevenler, onlar kalpleri sevgide birleşenlerdir. O sebeple Ali İmran 119'da siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. İnsani kamil olmak, kemal derecesine olgunlaşmak hepimizin hakkıdır. Ama bunu sadece sevenler yaşayabilir. Bir insan evvel Allah'tan hoşlanır, sonra Allah'ı sever, sonra Allah'a aşık olur, sonra Allah'a hayran olur. Allah'tan hoşlanmak Allah'a ulaşmayı dilemekle, Allah'ı sevmek mürşide tabiyetle, Allah'a aşık olmak nefsin teslimiyle, Allah'a hayran olmak iradenin teslimiyle neticelenir. Bu bizim manevi yükselişimizdir. Mürşid sevgisi de Allah sevgisinin kokusudur. Mürşidi seven Allah'ı mutlaka ötekilerden daha çok sevendir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki sizden biriniz beni anne babasından ve kendi nefsinden fazla sevmedikçe imanın kemalini eremez. Yani insan-ı kamil olamaz. Kemal derecelerinde ilerleyemez. Sahabe bu konunun en güzel örneğidir. Evet. Allah-u Teala'nın bizler için dayeti müşidi annemizden, babamızdan ve kendimizden daha fazla sevmedikçe. Öyleyse ölçü belli. Her şeyden daha fazla mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir ki insan-ı kamil olabilirim. Sizden biriniz beni annesinden, babasından, çocuğundan, bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olamaz. Üçüncüsü var, her devirde kamil insanlar var mıdır? Evet. Ali İmran suresinin 104. ayet-i kerimesinde Allah Teala özellikle وَلْتَكُمْ مُنْكُمْ اُمَّتِنْ يَدْعُونَ اِلَى الْخَيْرِ يَعْمُرُونَ بِالْمَعْرِفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ اُولَٰئِكَ مُفْلِحُونَ. Sizin içinizden hayra davet eden mürşitlerden bir cemaat olsun. Mürşitlerin hepsi Allah'a davet ediyor, hayra davet ediyor. Hayır Allah'tandır, şer bizim nefsimizdendir. Maruf emretsin ve münkerden nehyetsin. Hayır Allah'tan, şer bizim nefsimizden. Şu anda ekranda görüyorsunuz. Arap 23. Rabbimiz biz nefsimize zulmettik. Yunus 44. İnsanlar kendilerine zulmedenler. Biz onlara zulmetmedik, onlar kendilerine zulmettiler. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder, zulmeder. Enbiya 87 muhakkak ki ben zalimlerden oldum. Kasası oldu. Rabbim ben nefsime zulmettim. Vesaire böyle söylese. Hayır Allah'tan, şer bizim kesin nefsimizden. Füsuret 33, 34, 35'te de yine insanı kamil olan mürşitlerin vasıfları veriliyor. Ama her devirde en büyük seviyedeki mürşit mutlaka devrin imamıdır. Bu ya bir nebi resuldür, peygamberdir veya bir veli resuldür. Aynı peygamberin şeriatıyla amel eden kişidir. Söz konusu olan sizin Allah'ın sırat-ı müstakim üzerinde yücelerek kamil insan olmanızdır. Sani kamiller her devirde mutlaka vardırlar. Sani kamil Türkçe tabiriyle erdemli kişi, yani faziletin sahibi olmuş kişidir. Nitekim bütün müşrikler kemal derecelerine ulaşmış insanlardır. Erdemliler onlardır. Onlar her açıdan faziletin gerçek sahipleridir. Allah'ın bütün Resulleri bu erdem kademesinin daha ötesinde erdemin sahipleridir. Devrin imamı ise onlardan da daha ötede erdemin sahibi. En üst seviyedeki mürşid her devirde devrin imamıdır. Enbiya 73'te وَجَعَلْنَاهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيْقَامِ السَّلَاتِ وَيْتَعَ زَكَاتِ وَكَانُوا لَنَا عَبِدِينَ. Bu ayet-i kerimede Enbiya 73'te biz onların hepsini emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Nebilerin hepsi hidayete erdiren imamlar, yani insanlık familyesi içerisinde, ailesi içerisinde en üst noktada insanın kamil, erdemli insan, onlar Allah'ın nebileridir. Ama nebiler arasında fetret dönemi var. O fetret dönemlerinden bir tane kavim Resulü'nü Allah seçer ve onu da vekaleten devrin imamı olarak tayin eder. Secde 24'te bunu açıklıyor. Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ayetlerimize yakın sahibi oldukları için. Bunun dışında da diğer insanlardan 7 sabah 4 teslim yaşayan insan-ı kamiller vardır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni annesinden, babasından, çocuğundan ve diğer tüm insanlardan daha fazla sevmedikçe. Öyleyse en üst seviyede mürşid sevgisine sahip olmamız gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah Teala bütün insanların tekamül edip kamil insan olmasını istiyor. Bir insanı bu hedefe ulaştıracak ilk adım ise Allah'a ulaşmayı dilemesi. Sizce hayattayken Allah'a nasıl ulaşılır?
2: en önemli İslam'ın 5 şartı ile çalışmak gerekiyor.
3: İyi bir kul olarak, kulluk ederek, ibadet ederek, Kur'an'a sarılarak.
4: İbadet ederek, dua ederek, düşünerek, sorgulayarak.
1: Hazreti Rabia olsun, Hazreti Meryem olsun, yaşarken dünya hayatında ruhlarını Allah'a ulaştırmışlar. Allah'a ulaşmayı kalpten dilemişler. Sizin de o ermiş evliyalar gibi böyle manevi talepleriniz, dualarınız var mı?
2: İbadet yerine getirirsek bence Allah'a ulaşabiliriz.
3: İsterim yani, hiç öyle bir şey düşünmedim ama isterim.
5: Tabii her insan ister ama biz o kadar yani yapamayız zannetmiyorum. O kadar inancımız yok çünkü. Doğru düzgün hiçbir şeyi yapmıyoruz ki. Onu dilemeye yüzümüz yok yani.
4: İsterdim ama sanırım bana nasip olmaz yani. Onlar çok büyük alimler.
1: Çok kolay olduğunu söylüyor. Bir tek dilekle.
4: Duayla olur ama onlar kadar olamaz sanırım. Onlar çok büyük alimler.
1: Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
2: Seni çok seviyorum Allah'ım. Ben de yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı kalpten diliyorum.
3: Yaşarken ulaşmayı kalpten diliyorum. Çok seviyorum Allah'ım.
4: Sana ulaşmayı kalpten diliyorum. Mevlana gibi, Yunus Emre gibi. Ne olursun benim de ruhumu sana ulaştır. Seni çok seviyorum Allah'ım.
0: Bir misafirimiz ermiş evliya olmak konusunda her insan ister ama biz o kadar yapamayız. Çünkü o kadar inancımız yok. Onu dilemeye yüzümüz yok. Bir insanın kalpten Allah'a dileyip ermiş evliya olmaması mümkün müdür? Bir insanın kalpten Allah'a dileyip de ermiş evliya olmaması mümkün değil. Çünkü kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek o bizim vazifemiz. Ondan sonra hakkımız olan ruhumuzun Allah'ın zatına ulaştırılması onu Allah-u Teala gerçekleştiriyor. Zümer 53'te قُلْ يَا اِبَادِ اَلَّذِي اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسَهُمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ Allah'u yaghfiru zunubu cemiyen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Şimdi o günahlar hep nefstendir ya. Günahlar işleyen, her türlü bataklığa saplanmış, her türlü kötülüğün içerisinde kendini kaybetmiş bir insan. Öyle de olsa Allah-u Teala diyor ki Allah'ın rahmetini ümit kesme. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyenler onlar tek dileğin sahibi olan kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Şura 13'te Allah dileğini seçer ve seçtiklerinden kim ona ulaşmayı dilerse onların ruhunu da kendisine ulaştırır. Fatır 5'te ise Ya eyyühen nasu enne vaadallahi hakkın. Allah'ın vaadi haktır. Yani Allah'ın vaadi nedir? Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştırır. Allah'ın vaadi. وَلَا تَقُرَانَكُمْ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. İşte iki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Allah-u Teala uyarıyor. Sakın şeytan sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Ne yapsın? Kalbine Allah'a ulaşmayı dileyin. Ve sakın da dünya hayatı da sizi aldatmasın. Hazreti Ömer'in sözü şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. Şaşarım bu insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. Ve şaşarım bu insana ki dünyayı biliyor, ona meylediyor. Öyleyse evliya olmak dünyada en kolay şeylerden birisidir. Çünkü evliyalık Allah'ın garantisi altındadır. Allah-u Teala evliyalık kapısını herkese açmıştır. Kim bu hedefe ulaşmak isterse kalbi bir talebi olması halinde Allah-u Teala mutlaka yardım edecektir ve onu ermiş evliya yapacaktır. Yunus Emre evliyalık bir dilektir. Bilene düğün dernektir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde kamil insan olma hüviyetine ulaşmış resuller, mürşitler olduğunu söylüyor ve bize de o mürşitlere tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Mürşit bizi İslam'a ulaştırıyor, dinimizi öğretiyor, yola gösteriyor.
4: Mürşit benim için doğru insan, yani bilgili olmak. Bu tür şeyler ifade ediyor.
1: Günümüzde evet yaşayan evliyalara tabi olmayı ister miydiniz?
3: Ha, isterdim.
5: Tabii öyle insanlarla tanışmak isterdik. Yararlanmak isterdik. Çünkü hiç kimse bir şey öğretmiyor. Şimdi sadece bencilleşti, herkes kendi öğreniyor. Ya da okullarda öğretilen yetmiyor. Bizim de işte gördüğünüz gibi okullarda öğrendiğimiz hiçbir işe yaramıyor.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak benden isteyin, mürşidinizi, din öğretici rehberinizi ben size göstereceğim diyor. Siz de yani ister miydiniz Allah'tan mürşidinizi?
4: İsterdim, evet.
1: Kamil insan olabilmemiz için onların bize ne gibi katkısı olabilir?
3: Bir yol gösteriyorlar aslında, bir yere tabi olmak oluyor ama hani tamamen bağlı olmak değil. Hani bu sefer ufkumuzu çok kapatıyor. Hani cemaat olsun veya farklı bir şey olsun. Ama güzel yönde kalben ona tabi olmak bir şey oluyor. En azından hani bir toplulukta, Allah'ın dostlarının olduğu bir toplulukta bulunmak güzel yani.
0: Bir misafirimiz bir yere tabi olmak, tamamen bağlı olmak ufkunu çok kapatır. Bir şekilde tabi olmak insanın ufkunu kapatır mı? Tam tersi. Mürşide tabi olmak her gün ufkumuzu açan bir muhteva içeriyor. 14 asıl evvel Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sahabeyi gelişim basamakları içinde, olgunluğun başlaması içerisinde hep yanlarında olmuş ve onlar da hep ehli zikir olan Allah Resulüne sormuşlar, cevaplarını almışlar, yaşamışlar, öğretmişler, hayatlarına tatbik etmişler. Yusuf 53'te وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اَنَّ نَفْسَ لَاَمَارَةٍ بِسُوِي. Ben nefsimi ibra edemem çünkü nefs şiddetle kötü emreder. Öyleyse nefsimiz devamlı şerri emrediyor. Ama kamil insan devamlı hayır işleyen, hayra ulaşan kişidir. O zaman hayra şu an ulaşabilmek hepimizin vazifesi. Nefs tezkiyesini mürşit yapar. Ehli tefekkür ve ehli tezekkür, bunlardan hangisi en üst seviyede? Ehli tezekkür tabii ki. Nefs tezkiyesi ve tasfiyesini yapanlar var, Allah'ın mürşitleridir. Her insan düşünce platformunda sahip olduğu fikri hacmi kadar bir ufku işgal edebilir. İşin içinden çıkmadıkları konuları kendi düşüncelerine göre çözmeye çalışırlar ve belli bir noktaya kadar da ulaşabilirler. Daha ötesi sadece zanlardan ibarettir. Zansa hiçbir devirde hakikatin yerini tutmaz. Bu sebeple düşünürler arasında hep farklı düşüncelerin olduğunu müşahede ederiz. Ama Allah'a ulaşmayı dileyen bir kişi mürşidine ulaşıp tabi olmuşsa, zikir yaparak nefsini tezkiye etmek üzere harekete geçer. Daimi zikre ulaştığında tıkandığı her noktada ufkunu mutlaka Allah açar ve yeni bir ufka ulaşır. O kişi düşüncesini daha geniş boyuta devam ettirir. Neyle? Ehli zikre sormakla. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
6: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevlerimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbinden inşallah. Esselamu
0: aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aleyküm selamu aleyküm ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Kamil insan olma yolculuğumuzda Allah için yaptığımız hizmetlerle diğer görevimiz arasında dengeyi nasıl kurmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah için yaptığımız hizmetler ismi üzerinde Allah için yapıyoruz. Ama diğer görevlerimiz onlar kendi nefsimiz için. Nitekim Nebiye Sultanı Peygamber Efendimizin zikir senin için, Namaz senin için, oruç senin için vesaire, bunlar hepsi senin için. Ama benim için ne yaptın? Allah-u Teala'nın indinde en makbul olan Allah için olmak, başkaları için yaşamaktır. Başka insanlar hizmette, vakfa hizmette hep manevi hizmetlerdir. Allah için yapılan hizmetlerdir. Ama sizinle direkt olarak Allah arasında ilişkiler her zaman önde gelir. Hizmet ediyorsunuz ama bu arada namazın vakti gelmiş, namazını o vaktin içinde mutlaka kılmak mecburiyetindesiniz. Tasavvufta namaz sahabenin yaptığı gibi daimi vaktinde kılınır. Namazınızı, Allah ile olan vazifelerinizi yapacaksınız. Ondan sonra

0: göre manevi tekamülünün anahtarı zikirdir. Ve Allah her gün 24 saatin her anında Allah'ın ismini zikretmemizi emrediyor. Sizce zikrin insana faydası nedir?
1: Allah'ın zikriyle günahımızı siliyoruz, Allah'a ulaştırıyoruz. Bir de sevabımız artar değil mi?
2: Her an Allah'ı hatırlamak, onun bizi gözettiğini bilmek, yani onunla bir bağ kurmak.
3: Yine ilk konu gibi ona ulaşmayı, ondan yine yardım dilemeyi, onun adını anmamız bizi, ruhumuzu rahatlatır.
0: Zikri diğer ibadetlerden farklı kılan şey nedir?
2: Kalbi harekete geçirmek, daha çok harekete geçirmek.
0: Zikir yapan bir insan mutlu olur mu?
1: Tabii ki mutlu olur. Çünkü zikir etmekle gönül açılır, Allah'ın zikriyle rahat olur.
2: Sadece zikir yeterli olmuyor ya, biraz ilim de katmak gerekiyor. Yoksa zikirle mutlu olunuyor. Ama bir yer yani çok kısa bir süreliğine kalp atıyor, heyecan duyuyor. Ama ilimle de bunu destekleneceğini inanıyorum.
0: Allah, Allah, Allah diye zikrediyor musunuz?
1: Tabii ki. Yani namazdan sonra tesbihlerimizi çekeriz zaten. Allah'ımız bize hiç muhtaç değil, biz Allah'a muhtacız. Ondan dolayı Allah bizim sabrimizi istiyor. Biz ne kadar uğraşıyoruz Allah'a ulaşmak için. Onu görmek istiyor. Onu gördüyse zaten bizden razı olur. Her şey yoluna olur bence. Allah bizi seviyor yani o.
4: Misafirimiz ki mutlu olunuyor ama çok kısa bir süreliğine kalıp heyecan duyuyor. İlimle de bunu desen gerekiyor. Zikir ve ilim arasında nasıl bir ilişki vardır? Gerçekten faydası ilmin sahipleri. Onlar zikretmeyenlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin buyurduğu bu ümmet için en çok korktuğum şey diliyle alim ama kalbiyle cahil. Diliyle alim kalbiyle cahil olanlar zikretmeyenlerdir. Kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemezse o kördür, sağırdır ve dilsizdir. Kördür, işaret makamını işaret makamı olarak görmez. Sağırdır, onun sözlerinin manasına varmaz. Dilsizdir, hiçbir zaman hakkı konuşmaz. Allah-u Teala kişinin kalbinde hayır görüp de onu seçtiği andan itibaren onu adım adım etrafındaki olaylarla başka insanların ona söyledikleriyle vesaire ilim sahibi etmeye başlıyor. Bu kulaklarımızdan giren kalbimizde idrak ettiğimiz ilim bizi mutlaka mürşidimize ulaştırıyor. Kim Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine ulaşırsa o noktadan itibaren ilmi ondan almaya başlar. Bu muhtevayı en güzel şekilde yaşamak, zikir yaparak kemal derecesine birer birer aşmakla mümkündür. Ama mürşide tabiyet olmadan zikrin hüküm ferma olması mümkün değildir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
5: Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü Muhterem Hocam. Size bir sualim olacak inşallah. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı olduğu söylenebilir mi? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden.
4: Aleyküm selam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Yaşadığımız her imtihanın kamil insan olmamıza bir katkısı söylenebilir mi? Evet. Her türlü problem Allah-u Teala tarafından bizim karşımıza bizi daha güçlü, daha güçlü, daha Allah'a yakın, daha Allah'a layık kılmak için çıkarılır. Hedef bizim mutsuz olmamız değildir. Mutluluğu yakalamamızın şartlarına bizi adapte edebilmektir. Mutluluk bizimdir. Biz ona layık oldukça ama mutluluğa layık olmak mecburiyetindeyiz. İmtihan olacağız. İmtihanlardan her imtihan bizi biraz daha Allah yolunda biraz daha bilecek. Biraz daha ona dayalı olacağız. Biraz daha Allah'a güveneceğiz ve biraz daha güçlü olarak hedefe yaklaşacağız. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve

0: Rahmetullahi ve berekatuhu.
1: İnsanlara göre mutluluğun kaynağı nedir? Başlangıç noktasında insanlar üç vücut, serbest irade ve aklın standartlarında nefsin ülkesi olan dünya hayatında yaşarlar. Beş duyu organları tamamen dünyadaki unsurlara açık. Ama insan sadece fizik vücut ve nefsten ibaret bir varlık değil. Allah Teala'nın zatından bize üfürülen bir ruh var. Ve asıl mutluluğun kaynağı ruhun talebine uymaktır. İnsanlara göre nefsin ülkesinde para ve maddi güvenlik, 2 sağlık ve iyi yaşam koşulları, 3 yakın ilişkiler, 4 başarı ve kişisel gelişim, 5 doğa ve açık hava gibi unsurlar onları mutlu edebilir. Halbuki insanı yaratan Allah'tır. Allah insanın sadece 2 cihan saadetinin sahibi olmasını ister. Allah'ın insanlar için dilediği tek şey mutluluktur. Ama mutluluk insanların zannettiği gibi paraya, maddi güvenliğe, sağlık, yakın ilişkilere, başarı, kişisel gelişime, dua ve açık hava unsurlarına değil, Allah-u Teala'nın nefsimizde doğuştan var ettiği 19 afetin kontrol altına alması ve tamamen temizlenmesi yerine 19 faziletin yerleştirilmesine bağlı kılmıştır. Allah Teala Kur'an'da insanı tarif etmektedir. Kur'an insanın hayat kitabıdır. Kur'an bütün insanlar için bir saadet davetlisidir, bir mutluluk reçetesidir ve mutluluk garantisidir. Mutluluk davetlisi, reçetesi, garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insanın nefsinde 19 tane şeytanın etki alanı olan hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürahilik, fitne ve fesat olmak üzere 19 tane hastalık ki bu hastalıkların hepsine başlangıçta şeytan %100 tesir ediyor. Böylesi bir hal içinde olan insan hangi para ve maddi güvenliğin, hangi sağlık ve iyi yaşam koşullarının, hangi yakın ilişkilerin, hangi başarı ve kişisel gelişimin ve diğer unsurların sahibi olursa olsun asla mutlu olamaz. Şeytanın insanların baş düşmanı olduğunu bilmemiz lazım ve afetlerin %100'üne tesir ediyor. Öyleyse insanlara göre mutluluğun kaynağı nefsin taleplerini karşılamakta olmasına rağmen Allah'a göre mutluluk bu taleplerin tamamen kalpten temizlenmesi yerine Allah'ın katından hasletlerin eş değeri olan 19 tane faziletin yerleşmesine bağlı. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketumiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid. İşte nefsimizin manevi kalbindeki 19 afetin yerine bu 19 tane hasreti en üst seviyedeki ibadetlerin sultanı olan zikirle taşımadıkça, nefsimizin manevi kalbini afetlerden temizleyip 19 faziletle müzeyyen kılmadıkça, 2 cihan saadetinin sahibi olmamız mümkün değil. Bu insanlık tarihi boyunca bu reçeteyi uygulayanlar hep huzur ve mutluluğu yaşamışlardır. Bir kere daha diyoruz, para ve maddi güvenlik değil, sağlık ve yaşam koşulları elbette bir yardımcı faktör olarak devreye girebilir. Yakın ilişkiler, insan ilişkileri bunlar da bir destekleyici faktör olabilir. başarı, kişisel gelişim, geçici zevkleri oluşturabilir insanda ama asla ve asla insanların beklediği huzuru, mutluluğu gerçekleştiremez. Mutluluğun üç tane şartından bir tanesi daimi olması, ikincisi sulh ve sükunu sahip olmamız, üçüncüsü üç alemde, iç dünyamızda, dış dünyamızda, Allah'la ilişkilerimizde bunun gerçekleşebilmesi tamamen nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin evvela kontrol altınması tezkiyeyle, daha sonra tasfiyeyle tamamen temizlenmesine bağlı. Allah razı olsun.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Kur'an-ı Kerim öğrenmek önemli midir? Çok çok önemli. Çünkü Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz vaaz ettiği iki hadiste size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı sünnetim, Allah'ın kitabı ehl-i beytim. Yani dinin yegane kaynağının Kur'an-ı Kerim olduğunu bu iki hadisle bizlere net olarak açıklıyor. Resulullah'ın sünneti Kur'an-ı Kerim'in hayata geçirilmesi, yaşanmasıdır. Kur'an'daki İslam'ın yaşanması eşittir tasavvuf. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabenin yaşadığı hayat A'dan Z'ye kadar Kur'an-ı Kerim'in tatbikatıydı. Yedi safa dört teslimin yaşanmasıydı. İşte Kur'an-ı Kerim bize sahabenin hayatını projekte ediyor. 23 sene boyunca Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e Allah'ın verdiği Kur'an-ı Kerim müfredat programı, Kur'an-ı Kerim'deki İslam dinin müfredat programını Allah Teala Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Resulullah'a verdiği 5 görevle bize açıklıyor. Allah Teala buyuruyor ki sizin içinizden size bir Resul peygamber gönderdik. Birinci görevi ayetlerimizi size tilavet etsin. İkinci görev sizin nefsinizi tezkiye ve tasfiye etsin. Üçüncü görev size kitabı öğretsin. Dördüncü görev size hikmeti öğretsin. Beşinci görev hikmetin ötesini öğretsin. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, ayetlerin tilaveti, nefs tezkiyesi, Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğretilmesine tekabül ediyor. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun muhtevasını alıyor. Şimdi tekrar eski slaytımıza dönecek olursak, 23 sene boyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizle sahabenin birlikte yaşadığı Kur'an'daki İslam ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim ayetleriyle sahabenin hayatını bize projekte etmesi bu slaytta net olarak anlatılıyor. Ne demiştik? İnsanla Allah arasında 28 basamaklık bir İslam merdiveni söz konusu. Bu 28 basamaklık İslam merdiveninin ilk 14 basamağında Resulullah'ın birinci görevi ayetlerin tilaveti var. 14 ile 21. basamak arasında Resulullah'ın ikinci görevi nefs tezkiyesi var. Bu İslam'ın temelidir. Kur'an'daki İslam'ın temelidir. Ve bugünkü konferansımızın konusu Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenmektir. Tekrar slaytımıza dönecek olursak ne görüyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in birinci ve ikinci görevi
Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretmektir. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi ve hikmetin ötesinin öğretilmesi ise Kur'an-ı Kerim'in ruhunun öğretilmesidir. Ve ayetler net olarak bizlere bunu açıklıyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzının öğrenilmesi Zümer 17 ile başlıyor sahabe açısından. Onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. Neyle iştinab ettiler? Allah'a yöneldiler, Allah'a ulaşmayı dilediler ve kendilerini tağuta kul olmaktan kurtardılar. Mümtehin 12 ikinci 7. safhada 12 tane insanla Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mürşidin hası olan Peygamber Efendimiz'e ihsanla tabi oldular. Ve nefs eskesi paralel ruhun 7 tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşması Rad 21'de açıklanıyor. Bu bir ve ikinci görevler Resulullah'ın Kur'an-ı Kerim'in lafzını sahabeye öğretmesi şeklinde ayetlerde yer alıyor. Ama ne zaman ki kitabın öğretilmesi fizik vücudun Allah'a teslimine tekabül ediyor, bu Kur'an-ı Kerim'in birinci ruhu, ikinci ruhu, üçüncü ve dördüncü ruhu, dört tane Kur'an-ı Kerim'in dört tane ruhunu fizik vücudun teslimiyle sahabe öğrenmiş oluyor ve böylece Alimnan 20'ye göre sahabenin hepsi fizik vücutlarını da Allah-u Teala'ya teslim ettiler. Ama insanlar Allah arasında 28 basamak İslam merdivenin 25. basamağında fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim eden sahabe 26. basamakta nefsini de Allah'a teslim etmek suretiyle daimi zikre ulaştılar. Bu işin hakikatidir. İşte Kur'an-ı Kerim'i bir ağaca benzetirsek kökü şeriat. Nedir o kökü şeriat? Ruhun mutlaka Allah'a teslim edilmesi söz konusu. Ama gövdesi tarikat mutlaka fizik ucunun Allah'a teslimiyle ne yapılması lazım? Yapılması gereken hakikat şu. İlk dört ruhu, Kur'an-ı Kerim ilk dört ruhunu kişinin öğrenmesi gerekir. Ama meyvesi hakikat, nefsin Allah'a teslimiyle kişi daimi zikre ulaşıyor ve ayaktayken, otururken, yanısı yatarken Allah'ın zikreden daimi zikrin sahibi. Bu ne anlama geliyor? Bu kişinin hayatından iblisin artık çıkması manasına geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki herkesin bir şeytanı var. Sahabe soruyor senin de var mıydı ya Resulullah? Evet ama benim Müslüman oldu işte. Kişinin şeytanı elbette Müslüman olmaz ama nefsini Allah'a teslim ettiği zaman o artık şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi sıfır. Çünkü şeytan nefsin afetleriyle kişiye kumanda ediyor. Ama nefs 19 tane faziletin sahibi olmuş, daimi zikre ulaşmışsa artık o kişinin üzerinde şeytanın tesiri sıfır. Şeytan uğraşmaz mı? Uğraşır ama her seferinde mağlup olur ve şeytan artık o kişinin emrinde, hizmetindedir. İhlasa ulaşmak yine Kur'an-ı Kerim'in 6. ruhunu muhtevasına alıyor ki bu kişinin ihlasa ulaşmasını ifade ediyor. Ama Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu 7 tane kademeyi ihtiva ediyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in 7. ruhu kendi arasında 7 kademeyi ihtiva ediyor. Bu 7 kademenin birincisi günahların örtülmesi. Salihler. İkinci kademesinde şehitler salah nurunun verilmesi. Ve üçüncü kademesi sıddıklar makamı,
Günahların kişi defa sevaba çevrilmesi. Dördüncüsünde iradenin Allah'a teslimi mürşitler. Ve beşinci kademesinde ise irşada memur ve mezun kılınanlar şahitler olarak yer alıyor. Altıncı kademesinde kavim resulleri var, melih resuller. Ve yedinci kademesinde devrin imamı var. Buna kavim resulleri dememiz daha uygun. Çünkü Nas suresinin 36. ayet-i kerimesinde لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّتٍ رَسُولًا اَنْ يَبُدُ اللّٰهُ وَاَجْتَنَبُوا تَعْغُوتًا. Biz bütün ümmetlere, bütün milletlerin içerisinden tağuta kul olmak için iştinab etsinler ve Allah'a abd olsunlar diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, diğerlerin üzerinde delalet hak oldu. Şimdi asil noktaya gelelim. Geleneksel din tatbikatı içinde hakikat bu iken, geleneksel din tatbikatı Resulullah'ın bu hadisini nasıl anlamış? خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنُ وَعَلَّمُهُ. Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen, Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Allah Resulü Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenen ve öğretendir olmasına karşılık aradan 14 asır geçmiş. 14 asır sonra Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği bu hadisi aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i Arapçasını öğrenen ve öğretenine çevrilmiş. Yani asli manasından tamamen saptırılmış. Şu anda insanlar hep Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını tecvidle öğrenen ve öğretenler muhtevası içinde birbirlerinin arasında yarışıyorlar. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in okunmasını, tilavetini, kıraatını öğrenen ve öğretenlere çevrilmiş. Kur'an-ı Kerim'i istediğiniz kadar en üstü Arapların okuyabilecek güzellikte okuyun. Bu okumanız sizi kurtuluşa, cennete ulaştırmaz. Ne yazık ki Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in söylediği söz asli anlamından tamamen çok uzaklara hiç kimseyi cehennemden kurtaramayacak bir hüviyete ulaşmış durumda. Acaba Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz ne demek istiyor? İki ayrı cümleyle sonuca ulaşırım. Aranızda en hayırınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir diyor. Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Ve 14 asır sonra bu Resulullah'ın sözü tamamen asli manasından saptırılmıştı vaziyette. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bu konuda başka bir şey söylüyor. Efendimizin sizden en hayırınız Mehdi Aleyhisselam'dır. Yani ümmetimin en hayırlısı Mehdi Aleyhisselam'dır. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisi Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından kıraatını, tilavetini öğrenmek ve öğretmek değildir. Tam tersi, Kur'an-ı Kerim'in yedi safhasının din tatbikatından çıkartıldığı bir dönemde Allah'ın hidayetle görevli kıldığı ümmetimin en hayırlısı diye buyurduğu Resulullah'ın geleceğini bizde müjdeledi Mehdi Aleyhisselam 40 küsür sene Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretmiştir. Hatta ona karşı çıkan geleneksel din tatbikatının müntesipleri bu Arapçayı da okuyamıyor. Arapça bilmeyen bir kişi bize nasıl Kur'an-ı Kerim öğretebilir diye hep karşı çıkmışlar. Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin Mehdi Aleyhisselam için buyurduğu bir başka hadiste ümmetimin en hayırlısı ve sizin zorluklarınızı giderecek veliniz olan kimseye katılınız o Mehdi'dir. Acaba neden bunu söylüyor? Çünkü o Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu size öğretecek.
Kur'an-ı Kerim'in lafzını ve ruhunu öğretiyor Mesih Aleyhisselam. Tilavetini değil. Onun için Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir başka hadiste Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur. Nebi Sultanı Peygamber Efendimizin muradı Kur'an-ı Kerim'in lafzının ve ruhunun sadece öğrenilmesi ve öğretilmesi değildir. Onun aynı zamanda yaşanmasını istiyor. Kur'an-ı Kerim Kur'an'ı hayatımıza geçirmemizi istiyor. Kur'an-ı Kerim'de ne varmış ki ne yokmuş? Biz soralım. Kur'an-ı Kerim'de olmayan bir şey mi acaba? Allah Teala ne diyor? Biz bu Kur'an'da hiçbir şey eksik bırakmadık. Her şeyi bu Kur'an-ı Kerim'e koyduk. Kur'an-ı Kerim'in kuru lafzına bakıp da bu Kur'an-ı Kerim'e her şeyin sığması mümkün olur mu? Tabii ki değil. Kur'an-ı Kerim'i hafife alanlar var. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzının ve bir de yedi ruhun olduğunu unutmayın. Lafızda olmayan her şey ruhta yer almış durumda. Kur'an'da her şey açıklanmış. İşte tam yedi tane ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim bir bütündür. Orada Kur'an-ı Kerim'in tilaveti hiçbir mana ifade etmez. En güzel tilavet eden, müzikle Kur'an-ı Kerim'in en güzel okuyabilen müzikal bir statü içerisinde onu kulağa hoş gelen bir hüviyete sokan kişidir. O Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i camilerde okunsun diye, ölülerin arkasına Yasin okunsun diye sadece daha güzel, daha güzel, daha güzel müzikal standartlarda okusun diye indirmemiştir diye Allah Resulü bizlere Kur'an-ı Kerim tilavete değil hidayetle okunur. Bu Hazreti hadisle açıklamış oluyor. Mehmet Akif Ersoy'un vazettiği sözlerden bir tanesinde bu Kur'an-ı Kerim mezarlarda okunmak için indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim fal bakmak için de indirilmedi. Bu Kur'an-ı Kerim yaşamak için indirildi. Evet bakın, ibret alınmaz her gün okuruz ezbere de, bir ibret aranmaz mı ayetlerde? Ya okur geçeriz bir ölünün toprağına, ya açar bakarız Nazm-ı Seccil'in yaprağına. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne teze mezara okunmak ne de fal bakmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlar asılmak, ne el sürülmemek için. Bir kısa videomuzu size hatırlatalım. İmam-ı Öksüz, Kur'an, daha doğrusu Kur'an mı öksüz, imam mı hırsız diye. İşte insanlar Kur'an-ı Kerim'e kılıflar dikmişler, duvara çivi çakmışlar ve o kılıfın içinde orayı duvara asmışlar. İşte Mehmet Akif Ersoy bunu böyle ifade ediyor. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne duvarlara asılmak ne de el sürülmemek için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tesip ne sülüs ne de hat yazmak için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne tapınak ne tutuk ne de vaaz için. Vaaz dini için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne meslek kaygıları ne kariyer hesapları için. İnmemiştir hele Kur'an, bunu hakkıyla bilin, ne erkeği yüceltmek, ne kadını aşağılamak için. Ne araba paya vermek, ne acemi hor görmek için. Bu Kur'an yaşamak için indirildi. Bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar, fırkalara ayrılırlar. Dinlerini, emirlerini bırakıp kendi düşüncelerinin görüşlerine uyarlar. İşte dinlerin emirlerini Kur'an-ı Kerim'in bütünü içinde yer alıyor. Onları bırakıyorlar ve kendi düşüncelerine, görüşlerine, zanlarına tabi oluyorlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan yani çalgılardan şarkı gibi okurlar. Allah için değil, kev için okurlar. Böyle okuyanlara hiç sevap verilmez. Allah-u Teala bunlara lanet eder, azap verir.
İngilizler Müslümanlarla baş edebilmek için, Müslümanları da boyunduruğu altına alabilmek için bakın ne demişler. Ya Müslümanlarından Kur'an'ı alacaksınız veya Kur'an'ın Müslümanları Kur'an'ın anlamasına mani olacaksınız diyor. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslümanlarından almak mümkün değil. Çünkü Allah Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun bu zikri biz indirdik onu biz koruyacağız. Kur'an-ı Kerim Allah'ın koruması altında olduğuna göre Kur'an-ı Kerim'i Müslümanın elinden almak mümkün değil. Ama ikinci şey Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamasına mani olacağız. İşte Müslümanların Kur'an-ı Kerim'i anlamalarına mani olmak, İblis bunu başarmış. Ne yapmış? Ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruha Allah'a ulaşır. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Evet. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yok. Eğer siz dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması yoktur derseniz o zaman Allah'a ulaşmayı dilemezsiniz. O zaman Allah'a ulaşmayı dilemezseniz Yunus 7'ye göre innellezine la yercune likana ve radu bil hayati dünya vatmauna biha. Onlar bize ulaşmayı dilemezler. Dünya hayatından razıdırlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. İşte Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak Müslümanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine mani olmuşlar. Artık kim kalben Allah'a ulaşmayı dilemiyorsa o ayetlerden gafildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu meyanda söylediği hadiste ne diyor? Ümmetim içerisinde ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Emanet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasıdır. Ruh emanettir. Ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşmasını yerine getirmezseniz o zaman huşu sahibi olamazsınız. O zaman huşu sahibi olmayan insan istediği kadar namaz kılsın. Namazı olmayanın orucu da yoktur. Orucu olmayanın zekatı da yoktur. Zekatı olmayanın zikri de yoktur. Ve böylece tamamen yani Allah'a ulaşma dileğini din tatbikatından çıkartarak insanların Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve yedi ruhunu öğrenmesine, yaşamasına mani olmuşlar ve Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenmek ve öğretmek şekline dönüştürmüşler. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak farz mıdır? Hayır değil. Kur'an-ı Kerim'i tecvitle okumak şarttır, farzdır, lazımdır. Tecvitsiz okuyan günahkardır olayı tamamen bir safsata. Bununla hiçbir alakası yok. Kur'an-ı Kerim 8 milyar insanın kitabıdır. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ahir zaman peygamberidir. Ahir zaman peygamberinden sonra Nebi gelmeyecek ve her kavim içerisinde Allah'ın Meli Resulleri var. Resulullah'ın mirasını devralan Meli Resuller var. Her kavim keçinde o kavmin ana lisanıyla Kur'an-ı Kerim'i lafzını ve yedi ruhunu öğretmekle vazifeli. Onların tecvitle okuması söz konusu değil. Bir din adamına soruyorlar, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreten hadisini nasıl anlamalıyız? Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve öğretmek de ilk kasteden onun tilavetini öğrenmek, öğretmektir. Resulullah ise Kur'an-ı Kerim tilavetle değil, hidayetle okunur. Yani Resulullah'ın söylediğin tam tersine din adamı söylüyor. Adam dinin yaşanmasını, bir din adamın yorumu, Kur'an'ın kursu sayılarımız arttı, fetih,
ruhlu gençler nesille yetiştirmek için bu emekleri veriyoruz diyerek tamamen Resulullah'ın söylediğinin aksine hep Arapçasına yoğunlaşmışlar. Fussilet suresinin 44. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Eğer o kitabı yabancı dil bir Kur'an kılsaydık mutlaka onun ayetleri açıklanmalı değil miydi? Araba yabancı dil mi? Ne demek o? Kur'an Arapça. Ana o araba yabancı dil mi? Her milletin içinde kavim resulleri var ve Allah tarafından seçilmiş bu kavim resulleri o kavme kendi lisanıyla Kur'an'ı öğretiyorlar. Ve Allah Teala şöyle buyuruyor. De ki o amen olanlar için hidayet ve şifadır. Kimdir amen olanlar? Allah'a ulaşmayı dileyenler. Amen olanlar için hidayet ve şifadır. Mümin olmayanlar, amen olmayanlar için kulaklarında vakra vardır. O Kur'an onlara karşı körlüktür. Yani amen olanlar için hidayet ve şifadır. Ve ister Tevrat olsun, ister İncil olsun, ister Kur'an olsun, hepsi hidayet ve nurdur. Hidayet ve nur. Hidayet ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması ve fizik vücudun Allah'a teslimiyle gerçekleşiyor. İşte Allah'ın kitapları öğüttür, hidayet ve nurdur. Nasıl Maide 44'te Kur'an-ı Kerim amin olanlar için, yani amin olanlar Allah'a ulaşmayı, Allah'a ulaşmayı dileyenler için hidayet ve şifadır. Amin olmayanlar için de sağırlık ve körlüktür Kur'an-ı Kerim onlar için. Tabii şöyle bir sual akla gelebilir. Sadece Kur'an kursu sayıları arttırarak Osmanlı yükseleme dönemindeki gibi nesiller yetiştirebilir. Hayır, mümkün değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendim şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an-ı Kerim okuyacaklar. Fakat Kur'an-ı Kerim'in feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okuyun. Okun avı delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha ona dönemeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Evet, Kur'an okuyorlar ama Kur'an kursaklarından geçmiyor. Kur'an-ı Kerim önce bir lafızdan teşekkül eder, yani sözlerden, sonra da bu sözlerin derin manalarına girilir. Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve de yedi ruhu söz konusudur. Velayetin her makamında sadece bir ruha girilebilir. Bütün insanlar için Allah-u Teala'nın mutlaka Allah'a teslim olmayı emrediyor. Allah-u Teala'nın indinde hem lafzı hem de ruhu ifade ediyor. Eğer kelimelerin yapısal anlamından hareket edersek gerçekten Arapçayı bilen herkes normal sırada Kur'an-ı Kerim'in kelimelerindeki manayı çıkartabilir. Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama daha ötede ruhu da ihtiva eden bir muhteva söz konusu ve her devirde Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğreten, yani Kur'an tefsiri tamamen devrin imamıyla gerçekleşebilir. İrşad dediğimiz zaman mutlaka bir öğreten vardır ve yaşatan vardır. Bir de öğrenen ve yaşayan vardır. Evet, mürşid öğreten ve yaşatandır. Mürid de öğrenen ve yaşayandır. Sahabe gibi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öğreten ve yaşatan diydi sahabe için. Sahabe de öğrenen ve yaşayandı. Kişi veli olana kadar öğrenen şey lafızdır. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması Kur'an-ı Kerim'in lafzını muhtevasını alıyor.
Ne zaman kişi nefs tezkiyesini gerçekleştirir, Allah'ın evliyası olur, ondan sonra bu kişi bir adım daha atar ve yeni bir noktaya ulaşır. Burası Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Kur'an-ı Kerim'in ruhu 7 basamakta gerçekleşir. Sizler Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını hem de ruhunu anlatmak asıldır. Kur'an-ı Kerim bütünüyle bir ayet-i kerimesine yer almıştır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bütünü bir ayette yer almıştır. Bu ayet Bakara suresi 151. ayet-i kerime. Allah-u Teala bu ayet-i kerimede açık bir şekilde Kur'an-ı Kerim'in hem lafzını veriyor hem de ruhunu veriyor. Lafız size ayetleri tilavet ediyor, nefsinizi tezkiye ediyor. Bu Kur'an-ı Kerim'in lafzıdır. Ama kitabın öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi, hikmetin öğretilmesi de Kur'an-ı Kerim'in ruhunu muhtevasına alıyor. Ve Allah şöyle buyuruyor: ey sahabe, sizlere sizin aranızdan bir Resul gönderdik. Ayetleri size okusun. Ayetleri deyince Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Kur'an-ı Kerim'i anlatacak. Peygamber Efendimiz aradan unutmayın. Sahabenin ana dili Arapçaydı. Kur'an-ı Kerim de Arap lisanıyla indirildi. Böyle olmasına rağmen Araplar, yani sahabe, Kur'an-ı Kerim'i anlayabilecek bir niteliğin sahibi değillerdi. Her bilmedikleri suali Resulullah'a soruyorlardı. Nitekim Allah Teala da öyle emrediyor. Bakara 186'da İza se'alake ibadi anni fenni garibun ucubu davati da iza daani felyestecibuli vel yumri bi la'alme yashudum. Kullarım sana benden sorduğu zaman ben onlara yakınım, dua edenin davetine icabet ederim. Eğer sadece Kur'an-ı Kerim lafızdan ibaret olmuş olsaydı, ana lisanı Arapça olan sahabe zaten bunu gerçekleştiriyordu. Ama ötesinde, lafzın ötesinde yedi ruhunun anlaşılması, öğrenilmesi ve yaşanması ancak Resulullah'ın öğretmesi ve yaşatması ile mümkün. Bir lisanı bilmek o lisanın ruhunu anlamaya hiçbir zaman yeterli değildir. Lafzı da gene öğreten olduğu takdirde öğrenebilir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde saadetli insanlar gibi yaşamak isteyen, şehitler gibi ölmeyi arzulayan, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen, mahşer günde arşın gölgesi altında bulmayı arzulayan, delaletten kurtulup hidayet üzere bulmayı istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'i ders alın. Kur'an-ı Kerim her yönüyle öğrenmeye çalışın. Şüphesiz Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkan ve amel terazisini azarlaştırandır. Birinci görev Resulullah'ın mutlu olmak isteyen. Kimdir o? Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. İkinci grup şehit olmak isteyen. Gerçekten de Allah'a ulaşmayı diledikten sonra şehit olan bir insan salihler zümresine katılıyor. Üçüncü görev kıyamet gününde kurtulmayı dileyen. Evet, kıyamet gününde kurtulmayı dileyen yine kimler kurtulabilir? Kazandığı derece, kaybettireceğin fazla olanlar. Dördüncüsü de mahşer gününde arşın gölgesi altında bulmak arzulayan. Beşincisinde arşın gölgesi altında, mahşer gününde arşın gölgesi altında bulunmayı arzulayan. Beş, delaletten kurtulmayı isteyen. Altı, hidayete koşmayı isteyen. Kur'an-ı Kerim'i ders alsın. Çünkü Kur'an-ı Kerim Rahman'ın kelamıdır. Allah sözlerinin diğer insanların sözlerinin üstünlüğü Allah'ın mahlukatına olan üstünlüğü gibidir. Rahman'ın kelamıdır. Yani Kur'an'ın her sözü bütün insanların sözlerinin üstündedir. Şeytana karşı insanı koruyan bir kalkandır. Gerçekten de kim Kur'an'ın emrettiği kalben Allah'a ulaşmayı dilersek ya Allah Teala bunu 73 ayet-i kerimede bize açıklıyor. 19 fiille 12 kere üzerimize farz kılıyor. Ve bu farzı yerine getiren kişi şeytana karşı insanı kendisini koruyor, amel terazisini de ağırlaştırıyor. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz kişi öyle cennetlik amel işler ki kendisiyle cennet arasında bir mesafe kalır ve kitabın hükmü devreye girer ve kişi cehenneme gider. Yine kişi hiç cennetlik ameli yok, hep cehennemlik amel işliyor. Ama kitabın hükmü devreye giriyor, Kur'an'ın hükmü devreye giriyor ve kişi cennetlik amel işlemeye başlıyor ve cennete gidiyor. Bütün insanların kurtuluş ümidinin yanlış bilgilere dayalı olarak hep yaşadığı ama hiçbir zaman kurtulamayacağı bir ortamda
Allah Teala Mehdi Resulü hidayetle vazifeli kılıyor. Hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşması olduğunu öğretiyor. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimi, fizik ucun hidayeti fizikun Allah'a teslimi, nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi ve iraden hidayeti iradenin Allah'a teslimidir. Ötekiler dinlerini unutmuşlar ama bakıyoruz ki tasavvuf mensupları arasında ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması söz konusu değildir diyen insanlar var. Ne demiştik? 73 ayet-i kerimede dinin temeli olan ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması 19 fille anlatılıyor. 12 kere üzerimize farz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu konuda tam 7 tane hadiste ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. 14. basamaktan sonra 7 tane gök katı 7 ayrı safhada gerçekleşiyor. Nedir bu? Emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye, teski kademeler bir bir geçiyor ve ruhumuz Allah'a ulaşıyor. Allah'a ilmin yakın içindeyiz. Kendilerine ilim verilenler burada ilmin büyük bir kısmını lafız olarak almış durumdalar. Ruhumuzun Allah'a ulaşması ve Allah'ın zatında yok olması 21 ve 22. basamaklarda ifade ediyor. 21. basamakta ilmel yakinin sonudur. Annel yakin henüz başlamamıştır. Yakin hasil etsinler diye biz ilim veririz. O zaman ilmel yakin, annel yakin, muhakkal yakin muhtevasına baktığımız zaman eğer ilmel yakin bitmişse henüz aynel yakine de başlamamıştık o zaman bu konuda eğer kişinin kalp gözü kalp kulağı açılırsa kişi yine irfana giriyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in ilk 4 ruhu irfan standartları içerisinde öğretiliyor. Ruhları Allah'a ulaşıyor, lafız burada tamamlanıyor ama kişi Allah'a ulaşmıştır, Allah'a sarılmıştır. Sarıldığı nokta velayetin birinci makamıdır. Fena makama, fena fillah Allah'ın zatında yok olmak demektir. Ne zaman bir insan Allah'ın zatında yok olur? Allah-u Teala'nın gösterdiği hedef açık ve kesindir. O kişi lafızdan ruha geçmiştir. Bakara suresinin 151. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala onların nefsini tezkiye eder dedikten sonra onlara kitabı öğretir. Kur'an-ı Kerim'in kitabın ruhunu öğretir ifadesi nefs tezkiyesinden sonraki bir muhteva ifade ediyor. Ruhun Allah'ın zatına hayattayken ulaşması 12 kere üzerimize farz kılmıştır Allah-u Teala. Kur'an'da bunun ötesinde ne var diye araştırmamışlar. Öyle olduğu için de Kur'an-ı Kerim'in temel kavramların hepsi ne yazık ki bir bir kaybolmuş. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı dilemek kaybolmuş. Mürşide ulaşıp tabiyet kaybolmuş. Ruhu Allah'a ulaştırıp teslim olmak kaybolmuş. Fizik ucunun Allah'a teslimi kaybolmuş. Nefsin Allah'a teslimi kaybolmuş. Muhlis olmak, nefsin teslimi muhlis olmak kaybolmuş ve iradenin Allah'a teslimi kaybolmuş. İşte Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz yakında koyu karanlık gecelerin parçaları gibi fitneler olacaktır. Hazreti Ali ey Allah'ın Resulü fitnelerden kurtuluş neyledir? Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü mukaddes ve yüce olan Allah'ın kitabıdır. Onda sizlerinden öncekilerin haberi, kendi aranızdaki hükmü ve Allah'ın kesin sözüdür. Kim kibrinden dolayı o kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim de hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi deralette bırakır. Kimdir Allah'ın deralette bıraktığı? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlar. O Allah'ın sapsağlam ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakim ulaştıran hikmet dolu kitabıdır. İblis zaman içerisinde Kur'an kavramlarını din tatbikatına çıkartarak yerine o Kur'an kavramlarına 19 tane hürafeyi yerleştirmiş. Kur'an'a ters düşen hürafeler, bidatler, şeytanın öğrettikleri 19 tane bidat. İşte bu bidatlerle Kur'an-ı Kerim'in temel kavramını yok olmuş. Geriye sadece İslam'ın 5 şartı kalmış. İblisin insanlara nasıl büyük bir tuzak hazırladığını, onları kendisiyle beraber cehenneme ulaştırmak için ne korkunç tuzağı devreye koyduğunu bunlardan anlıyor. Hedef 7 safhada 4 tane teslimi, ruhu, veçi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmekken tam tersi bugün
Bunların yerine sadece İslam'ın beş şartı yerleştirmiş. İslam'ın beş şartıyla kimsenin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi kendisine ulaştıracağına dair Allah Teala iki ayet-i kerimede garanti vermişken Şura 13 Rad 27 ne diyor Şura 13 Rad 27'de? Allahu yeştebi ile imen yaşa ve yehdi ile imen yönüp Allah dilediğini seçer ve seçtiklerinden kim ona yönelirse onların ruhunu da mutlaka kendisine ulaştırır. Bu Allah'ın garantisinde. Rad 27'de de Allah yudilli men yeşav. Allah dilediğini delalete bırakır. Delalete bıraktığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'ın dışında arayan kişidir. Ve yehdi ileyhi men enab. Enab olan ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırdığı kişi kimdir? Hidayeti Kur'an'da arayan. Nitekim Al-İmran suresinin 73 Bakara 120'de kesinlikle hidayetin insan ruhunun Allah'a ulaşmak olduğunu Allah-u Teala bize açıklıyor. Peki Allah'ın delalette bıraktığı kişiler hidayeti Kur'an'ın dışında arayanlardır. Allah'ın kendisine, ruhunu kendisine ulaştırdığı kişiler hidayeti Kur'an'da bulanlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim hidayet, hidayetin hedefi mutluluk ve iki ayet-i kerime bize bunu net olarak açıklıyor. Sevgili kardeşlerim, kişinin ruhu Allah'a ulaşmayı dilediği an geri kalanı Allah'ın gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yedi Furkan'ı Allah veriyor. 12 tane insanla onun mürşidine Allah ulaştırıyor. Mürşidi hacet namazıyla Allah'a gösteriyor. 7 kademe nefsini Allah tezki ediyor. 7 tane gök atı ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ve sanki bunları kendisi yapmış gibi 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını Allah Teala ona hibe ediyor. Lütfediyor, ikram ediyor. Ama bütün bunların hepsi İslam'ın 5 şartının içinde yok. Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Allah Teala Kur'an-ı Kerim'i sana vahyettiğimiz Kur'an-ı Kerim'i tilavet et oku. Namaz kıl çünkü namaz o kötülükten fuşuyatan men eder. Sahabeyi oku, anlat ve namaz kıl. Namaz münkerden fuşuyatan men eder. Kişi namazla meşgul olduğu için namaz kıldığı sürece kimseye bir kötülük yapamaz. Onun için bütün kötülüklerden men eder. Allah Teala ama Allah'ın zikri en büyük. Namazın kötülükten fuhşiyattan men ettiği namaz kılındığı süre içerisinde kimseye kötülük ve fuhşiyat yapılmaz. Ama ondan sonra muhakkak ki Allah'ı zikretmek, Allah Allah Allah diye Allah'ı zikretmek en büyük ibadettir. Allah'ı zikretmenin en büyük ibadet olduğunu Kur'an-ı Kerim kayıt altına almış. Müzemmil 8 Veskür ismi Rabbike. Rabbinin ismiyle zikret. Asap 41 Rabbini çok zikret. Nisa 100 Rabbini daimi zikret. Zikir çok zikir, daimi zikir farz olmasına rağmen din öğreten üniversitelerin hiçbirisinde zikir yer almıyor onların öğretisinde. Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişi cennete asla giremez. Yunus 7-8 bunu kesinlikle anlatıyor. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil olanlardır. Ve onların gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişinin gideceği yer cehennemdir. Allah'ın ayetlerinden gafildir. İslam'ın 5 şartının içerisinde Allah'a ulaşma dileği yoktur. İslam'ın 5 şartının içerisinde ibadetlerin sultanı zikir yer almıyor. Ve almadığı için de insanlar kuru kuya İslam'ın 5 şartını yerine getirir ki Kehf 105'e göre onlar cennetlik amel işlerler ama gidecekleri yer cehennemdir. Sebep Allah'ın ayetlerini belli ki Allah'a inkar ettikleri için. Yani kim dünya hayatını yaşarken ruhun Allah'a ulaşmasını dilemezse, inkar ederse amelleri boşa gidiyor. Amelleri boşa giden kişinin gideceği yer cehennem. Kehf 105 net olarak bunu açıklıyor. Evvela ilim sahiplerini bunu anlaması lazım. Bütün ilim sahipleri İlme yakinin sahipleri Allah-u Teala'nın birinci ve ikinci ve üçüncü kat cennetlerine girebilirler. Yani Kur'an'ın lafzını öğrenenler bunu gerçekleştirebilir. Dördüncü kat cennetin sahipleri ise ilme yakin ve an yakin arasında bir köprü yerdedirler. %80 kalbi nurlanan bu kişinin dördüncü kat cennete girebilmesi irfanın sahibi olmasıyla mümkündür. Ve ne yazık ki
Yunus'un da ifade ettiği gibi sevmu serat hacu zekatla sanma gibi biter zahit işi. İnsan-ı kamil olmaya lazım olan irfan imiş. İrfan yoksa dördüncü cennet de yoktur. Gelelim nefsin Allah'a teslim beşinci kat cennet. Beşinci kat cennete ancak ulu elbab daimi zikirle ulaşılabilir. Allah-u Teala bunu net olarak bize anlatıyor, söylüyor. Altıncı kat cennet ihlasa ulaşmakla gerçekleşti. Yedinci kat cennet ise salah makamının son üç kademesine kişi yer alıyor. Nebi Resulullah'ın Peygamber Efendimiz şüphesiz ki emanet, yani insanlığın dünya hayatında alabalışması insanların kalplerinin ta derinliklerine kök salıp yerleşti. Sonra Kur'an indi. Bu sayede insanlar Kur'an'dan ve sünnetten emaneti öğrendiler. Birinci kat cennet Allah'a ulaşmayı dileyen cenneti. İkinci kat cennet mürşidine tabi olan cenneti. Üçüncü kat cennet ruhunu Allah'a teslim edenlerin. Dördüncü kat cennet fizik vücut teslimi. Beşinci kat cennet nefsin teslimi. Ulul elbab. Altıncı kat cennet ihlas makamının sahiplerinin girdiği cennet. Yedinci kat cennet ise salah makamının 5, 6 ve 7. kademelerini ihata eder. İrşad makamına tayin edilen herkes, rakamdaki Resuller ve Nebiler veya huzur namazının imamlı göreviyle görenmiş olanlar olan kavimlerdeki Resullerdir. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim, Kur'an'ın hamelelerine ikram ve hürmet ediniz. Kur'an'ın hamleleri Kur'an'ın hakikatlerini yaşayanlardır. Her kavram eğer yedi kademe taşıyorsa yedi kademede birbirinden farklı manalar olacaktır. O zaman herkesin üzerine farz Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in ruhudur. Aynı kelimenin mesela takva kademesinin ya da kelimesinin yedi tane kademede göstermesi asıldır. Yedi kademede şekillenen takva bugün din adamları tarafından sadece tek bir mana ile ifade ediyor. Allah'tan korkmak. Allah'tan korkmak, çekilmek, sakınmak olarak alıyorlar ve büyük bir yanılgıya düşüyorlar. Halbuki Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aranızda? En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'in lafzını, ruhunu öğrenen ve öğretendir. Demekten neyi kastetmiş oluyor? Kur'an-ı Kerim'in tilavetini demiyor, kıraatını demiyor. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Kur'an-ı Kerim'in lafzını veya Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğrenen ve öğretendir diyor. Mehdi Aleyhisselam da sahabeye, daha doğrusu Mehdi Aleyhisselam da sahabe-i kurallı haline ne böyle Kur'an-ı Kerim'in lafzını öğretiyor ve yaşatıyor ve Kur'an-ı Kerim'in ruhunu öğretip yaşatıyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam 14 asır sonra Peygamber Efendimiz'in söylediği hedefe ulaşılmış durumdadır diyor. Aranızda en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i yani onun lafzını ve ruhunu öğrenen öğretendir. Öyleyse siz olan Kur'an-ı Kerim'in lügat manasından sakın hareket etmeyin. Bu lügat manasını neye göre değerlendireceğini öğrenin. Öğrendiğiniz zaman

alçalttığı kişiler ise hidayeti Kur'an'da aramayan, yanlış adreste arayan insanlara ulaşmayı dilemeyen, kendilerini cehenneme mahkum eden ve başkalarının da cehenneme gitmesine sebep olan insanlardır. Allah Teala'nın hepinizi hem cennet mutluluğuna hem de dünya mutluluğuna ulaştırmasını Yüce Rabbimizden Efendimiz minnetiyle dileyerek, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir. Kur'an-ı Kerim öğrenmek, Kur'an-ı Kerim'in okumasını öğrenmek değil, Arapçasından, Kur'an-ı Kerim'in lafzı ve ruhunu öğrenmektir konulu konferansımızın sunuş konuşması. Burada tamamlanıyor. Allah hepinizden razı olsun. Eğer siz de sahabe gibi, siz de Mehdi Aleyhisselam'ın öğretisinde Kur'an'ın lafzını ve ruhunu öğrenmek istiyorsanız, kalben Allah'a ulaşmayı dileyerek, Allah'ın sizin için taati müşride tabi olmak istiyorsanız, hazırsanız, söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar ediniz. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek, Allah'ın emir ve yasaklarına uyacağıma yemin ederek, Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht, nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi oldum. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah ve Nebiyullah. Evet, tövbeniz tamamlandı. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayınız. Konferansımız sizden gelen suallerle devam ediyor. İstanbul'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek için ne yapmalıyız, açıklayabilirsiniz? Evvela kalben Allah'a ulaşmayı dilemelisiniz. Çünkü Fussilet 44'te Kur'an-ı Kerim amenü olanlar için hidayet ve şifadır. Öyleyse amenü olabilmek için de hem Hud 29 hem de Rum 31'de Allah-u Teala bu hakikati açıklıyor. Rum Hud 29'da Nuh Aleyhisselam, ben bu amenü olanları yanımdan kovmam, onlar mutlaka Rablerine mülaki olacaklardır. İşte amenü olanlardan Allah'a ulaşmayı dileyenler ve münip olanlardan da takva sahibi olanlar kurtuluştadır. İşte Kur'an-ı Kerim'i anlamak ve hayatımıza tatbik etmek istiyorsak ne yapmamız lazım? Öncelikle kalben Allah'a ulaşmayı dilememiz lazım. Allah Resulü, hepiniz delalettesiniz, hidayete erdirdikler müstesna. Dileyin ki sizi hidayete erdireyim. Öyleyse hidayet hepimizin üzerine farz. O zaman Kur'an-ı Kerim'de hidayeti arayacağız. Kur'an-ı Kerim'in dışında hidayeti aramak, aramamak manasına geliyor. Aydın'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır diye söyleniyor. Kur'an-ı Kerim'le nasıl hidayete erebiliriz? Açıklar mısınız? Evet, Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala 7 safa ve 4 teslimi üzerimize farz kılmış. Birinci safhası hidayeti dilemek, kalben ulaşmayı dilemek. Ama ikinci safha hidayetçiye tabi olmak. Hidayetçiye tabi olduğunuz an ruhun hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman fizik ucu hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman nefsin hidayeti başlıyor. Hidayetçiye tabi olduğunuz zaman iradenin hidayeti başlıyor. Ve 7 kademedeki nefs sezgesiyle ruhun hidayeti, ruhun Allah'ın zatında yok olması gerçekleşiyor. Ama fizik vücudun hidayeti, fizik vücudun Allah'a teslimiyle tamamlanıyor. 25. basamakta nefsin hidayeti, nefsin Allah'a teslimiyle 26. basamakta ihlastan sonra iradenin hidayeti, iradenin de Allah'a teslimi 28. basamağın 4. kademesinde gerçekleşiyor. İşte Kur'an-ı Kerim bizim için hidayet kaynağıdır. Neyin kaynağı? Ruhun hidayetinin kaynağıdır. Fizik ucun hidayetinin kaynağıdır. Nefsin hidayetinin kaynağıdır. İraden hidayetinin kaynağıdır. Ruhun hidayeti ruhun Allah'a teslimidir. Fizik ucun hidayeti fizik ucun Allah'a teslimi. Nefsin hidayeti nefsin Allah'a teslimi. İradenin hidayeti iradenin Allah'a teslimi. Bunların hepsinin de muhtevası farklı. Ruhun hidayeti, ruhun vücuttan ayrılarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra Allah'ın zatında yok olmasıdır.
Fizik ucun hidayeti

Allah'ın bütün emirlerine itaat yasak olan fiillerin işlenmemesidir. Nefsin hidayeti, nefsin manevi kalbindeki 19 afetin temizlenmesi, 19 faziletin sahibi olmamızdır. İradenin hidayeti de iradenin Allah'a bağlanmasıyla ve teslimiyle gerçekleşir. Kastamonu'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'a ulaşmayı dilemek farz mıdır? Evet. Allah Teala 19 fiille 73 ayet-i kerimede bahsettiği ruhun hidayetini 12 kere üzerimize farz kılıyor. İşte farz kıldığı ayetler. Ölmeden önce ruhun Allah'a ulaştırması 12 defa farz. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Şems suresinin 8. ayet-i kerimesinde nefs-i müleme kademesinde kişi Allah'tan mı, şeytandan mı ilham aldığını ayırt edebiliriz. Zaten herkes başlangıçta şeytandan ilham alır, şeytandan vahiy alır. Ama bu kademe artık o kişinin Allah'tan ilham almaya başladığını gösteriyor. Şems suresi 8. ayet-i kerimenin tefsiri, sonra Allah nefse fücurunu, yani devamlı günah işleyen bir dizaynı ve devamlı hayra dönük işlemler yapan takvasını ilham etti. Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, günümüzde binlerce hafız var. Birçok insana Kur'an öğretiyorlar. Bu durumda herkes Kur'an'ı okuyup anladığına göre rüşde gerek var mıdır? Sevgili kardeşlerim, işte bir kere daha söyledik. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasından öğrenmek değildir. Müzikte okumak değildir. Tecvitte okumak değildir. Kur'an-ı Kerim'in öğrenilmesi, Kur'an-ı Kerim'in bir lafzı ve yedi ruhunu öğrenmektir. Bunu da ancak mürşitten öğrenebilirsiniz. Onun için Yunus diyor ki, dinle kardeş, hakkı bulayım dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Resul'ün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Niceler gitti mürşit araya, arayanlar buldu devayı. Bin kez okursan aktan karayı bir kamil mürşide varmasan olmaz. Kamil mürşit hidayeti, Kur'an'ın lafzı, mana lafzını, yedi yani lafzını Kur'an-ı Kerim'den öğretiyor. Ama diğerleri Kur'an'ın dışındaki kaynaklardan öğretiyorlar. Şu an bütün din üniversitelerinde, İmam Hatipler'de din Kur'an'dan öğretilmiyor. İnsanların yazdığı el yazması kitaplardan öğretiliyor. Böyle olunca da Kur'an-ı Kerim'e, daha din tatbikatına 19 tane bidat devreye girmiş ve bu 19 tane bidat Kur'an'daki 19 tane temel kavramı din tatbikatından çıkartmıştır. Antalya'dan bir kardeşim bir hadiste, Muhterem Hocam bir hadiste şerifte Peygamber Efendimiz her gece gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya temasına nüzul eder. Şöyle buyurur, hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğini kabul edeyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim buyuruyor. Bu hadis-i şerifle Kur'an'la uyumlu mu? Açıklayabilirsiniz. Evet sevgili kardeşlerim. Bakın bu hadis-i şerifle Müzzemmil suresinin 22. ayet-i kerimesine beraberce bakalım. Ne görüyoruz? Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanların bir topluluğun. Yani bir kere bu ayetin muhtevasını yaşamak, bu hadistekini yaşayabilmek müşride tabiyet de mümkündür. Bakın. Muhakkak ki Rabbin senin ve seninle beraber olanlardan bir topluluğun. Kimdir senin dediği Peygamber Efendimiz. Onunla beraber olanlar sahabe. Gece ibadetine kalkıyorlar ki gece ibadeti salihlerin bir ödevidir. Gecenin üçte birinde, ikisinde, bazında, onun yarısında, bazen üçte birinde Kur'an-ı Kerim okumak, zikir yapmak, kanitin olmak, teheccüd namazını kılmak için kalktığını biliyor. İşte bu kalkanlardan bahsediyor. Ve geceyi ve gece gündüzü Allah takdir eder. Onun sizin hesaplayamayacağınızı bildi. Öyleyse ne diyor şimdi hadise bakalım. Her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasını, yani 12 saat geceyi kabul edersek üçte birinde son 4 saati yer alıyor. Yani ne diyelim, güneşin doğumundan 4 saat evveline giderseniz o 4 saatlik süreyi kapsıyor. Bu da seher vaktine tekabül ediyor. Ve seher vaktinde kalkıp zikredenler, işte bu ayette zikredildiği gibi, her gece, gecenin son üçte birinde Yüce Rabbimiz dünya semasına nüzul eder. Hani bana dua eden yok mu? Duasını kabul edeyim. Öyleyse bu
Kimdir duasını kabul edeyim? Mürşitle beraber mürşide tabi olan. Benden bir dilekte bulunan yok mu? Dileğinin kaynağına getireyim. Benden bağışlanma isteyen yok mu? Onu affedeyim. Bu hadis-i şerif işte bu ayetle örtüşüyor. Gece ibadetine dikkat edin çünkü o sizden önceki salih kimselerin adetidir. Şüphesiz ki gece ibadetinde kalkmak Allah'a yaklaşmaya vesiledir. Bu ibadet günahlarını alıkoyar, hatalara kefaret olur ve vücuttan dertleri giderir. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk konferansının birisinin daha sonuna geldik. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Dünya mı Allah mı? İnsanlara göre Allah'a yönelmek gerekli mi? Pew Araştırma Merkezi'nin Bahar Küresel Tutum anketi sonuçlarına göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi bir insan olmak için gereklidir demiş. Gelir seviyesi arttıkça Allah'a yönelme eğiliminin oranın düştüğü gözleniyor. ABD yüksek gelir seviyesi insanların oranı %46, düşük gelir seviyesi olan insanların oranı %33. İsrail yüksek gelir seviyesi %56, düşük gelir seviyesi %32. Arjantin yüksek gelir seviyesi %68, düşük gelir seviyesi %48. Bulgaristan yüksek gelir seviyesi %58, düşük gelir seviyesi %39. Rusya yüksek gelir seviyesi %43, düşük gelir seviyesi %32. İtalya yüksek gelir seviyesi %35, düşük gelir seviyesi %24. Şimdi bu araştırmaya göre yüksek gelirli insanların yalnızca %33'ü Allah'a yönelmek, ahlaklı ve iyi insan olmak için gereklidir demiş. Bizi yaratan Allah'tır. Allah bizi insanları çok seviyor. Yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı varlık insandır. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan bütün mahlukattan üstün. İnsan yarattığı mahlukatın içerisinde Allah'ın en çok sevdiği varlık. En sevdiği varlık olan insan için Allah'ın tek dileği var. İki cihan saadeti. Hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat, hem ölüm sonrası hayatta da 7 cennetin sahibi olması. Bunun anahtarı ne? Ancak Allah'a yönelmek. Ahlaklı iyi bir insan olmakla mümkündür. Allah'a yönelmek bir dilektir. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'a yönelmenin münib enab filleriyle tarif edildiğini ve 7 ayet-i kerimede Allah-u Teala bu yönelmeyi açıkladığını görüyoruz. İşte öyleyse Allah'a yönelmeyen, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, takva sahibi olmayan, Allah'ın yoluna tabi olmayan, şeytana kul olmaktan kendisini kurtarmayan, Allah'a yönelik Allah'a teslim olmayan ve bütün bu ayetler bizi asla mürşide ulaştıramaz. Ancak kimler mürşide ulaşabilir? Kimler için mürşit var? Allah'a yönelen, Allah'a ulaşmayı dileyenler için mürşit var. Onlar mürşitlerine tabi olmaları halinde nefs seskesi ve tasfiyesiyle Kur'an ahlakıyla ahlaklanırlar. Kur'an ahlakı Allah'ın ahlakıdır. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmak iki cihan saadetinin de sahibi olmaktır. İşte 14 asır evvel birbirinin can düşmanı bedeviler kanlı bıçaklıyken, kız çocukları diri diri gömerken, alabildiğine fıçırlarla içki içerken, her türlü cahiliye hükmü aralarında yaşanırken hidayet güneşi olan Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah tarafından tayin edilmesiyle kendisine indirilen Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri bir bir kanun şeklinde sahabeye öğretmesiyle çok kısa süre içerisinde hepsi asr-ı saadete ulaştılar. 7 safayı yaşayarak hepsi Allah'a ulaşmayı dilediler. Zümer'i 17. Hepsi mürşitten Hazreti Sultan Nebire Sultanı Peygamber'e tabi oldular. Mümtehin 12.
Hepsi ruhlarını Allah'a teslim ettiler rahat 21. Hepsi fizik gücü teslimine ulaştılar Alimran 20. Hepsi nefs teslimine ulaştılar Zümer 18. Hepsi ihlasa ulaştılar Bakara 139. Hepsi iradelerini teslim ettiler Tövbe 100. Ve böylece insanlar içerisinde parmakla gösterilen örnek insanlar oldular. Hatta bugün onların yerini tutacak kimse bile yok. Öyleyse Allah'a yönelmek önemli, çok çok önemli. İnsan olmanın yegane şartıdır Allah'a yönelmek. Allah'a yönelmek, güzel ahlaklı insan olmak istiyorsak, Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, tasavvufu yaşamamız lazım. Kur'an'daki İslam'ı yaşamak, 7 sabah 4 teslimle Allah'a teslim olmak, tasavvufun bütününü oluşturuyor. Tasavvuf, Kur'an ahlakıyla ahlaklı olarak, teslim-i külliyle Allah'a teslim olmak, ahiret ve dünya saadetinin tamamını yaşamaktır. Allah hepinizden razı olsun.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz cüz-i irade, külli irade, ilahi irade. Birinci sual, ilahi irade, külli irade ve cüz-i irade nedir? İlahi irade, her şeyi yoktan var eden Allah'ın iradesidir. Yaratma ve yaşatma, bunlar tamamen ilahi iradenin gerçekleştirdiği fiillerdir. Yoktan var eden sadece Allah'tır. İlahi irade Allah'ın iradesidir. Biz hepimiz insan olarak birer cüzüz. Birer parçayız. Allah-u Teala'nın her birimize verdiği irade, cüz-i irade adını alır. Kainatta zerrelerden, cüzlerden oluşur. Ama bir bütün, bir küldür. Külli irade Allah'ın öyle bir kül halinde bilgisayar sistemidir ki kainatın her zerresini kontrol altında bulundurur. Külli irade Allah'ın sünnetullahının adıdır. Meleklerde irade yoktur. Cinlerde ise cüz-i irade vardır. Ve Allah-u Teala'nın tüm insanların cüz-i iradesinin en istediği tek şey daveti kabul ederek hem bu dünyada mutlu olmak hem de ahiret hayatında cennete gitmek. İlahi irade her şeyi en üst noktada yarattı. En şerefli varlığı olan insan için yaratmıştır. Ve Allah-u Teala İlahi irade, cüz-i irade sahibi varlığın mutlu olmasını istiyor. Ama öyle olmasına rağmen cüz-i irade kutsal. Kutsal iradeye Allah karışmadığı gibi kimsenin de karışmasını istemiyor. Cüz-i irade sahibi kul kendisi iradesini kullanarak hedeflere ulaşmak durumunda. Genelde her devirde insanların %90'dan fazlası ya iradesini kullanmıyor ve iradesini yanlış kullanmak suretiyle cehenneme gidiyor. Ama bir de her devirde insanların %10'dan azı iradesini Allah'ın emrettiği biçimde kullanarak, Allah'a ulaşmayı dileyerek iradesini doğru istikamette kullanmak suretiyle hem bu dünyada huzur ve mutluluk içinde bir hayat yaşıyor hem de ölüm sonrası hayatta da Allah onu cennetine alıyor. Öyleyse biz insanlarda irade çok önemli bir yeri var, konumu var. İrademizi kullanmakla mükellefiz. İradesini kullanmayanlar ve yanlış kullananlar hem bu dünyada huzursuz ve mutsuz hem ölüm sonrası hayatta cehenneme girecek olanlardır. İkinci sual, ilahi irade ile külli irade yani sünnetullah arasında fark nedir? Tüm bu kainatı ve külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Evet, tüm kainatı külli irade ile cüz-i iradeyi yaratan ilahi iradedir. Külli irade ise Allah'ın kainatı idare etmek üzere dizayn ettiği ilahi kompütörün adıdır. İlahi irade bunlarla meşgul olmaz. Bu görevi yapması için sünnetullahı vücuda getirmiştir. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda, mesela Allah-u Teala ile konuştuğumuz zaman sünnetullahın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Öyleyse Bakara suresinin 117. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Gökleri ve yeri bedi olarak, örneksiz olarak yaratandır. Bir işi kaza ettiği olmasını istediği zaman o şeyi sadece ol der, o hemen oluverir. Nahl suresinin 40. ayet-i kerimesinde ise Allah Teala "İnnemâ kavlünâ li şeyin izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn." Şeyin olmasını istediğimiz zaman bizim sözümüz ona sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani Allah Teala'nın bir şey olmasını istediği zaman külli iradeye ihtiyaç duymaz. Sünnetullah Rabbimizle olan direkt ilişkilerimizde hiçbir fonksiyonun sahibi değildir. İlahi iradeyle bir ilişkimiz olduğunda mesela konuştuğumuz zaman sünnetullah'ın hiçbir fonksiyonu yoktur. İlahi irade neyi dilerse sünnetullah'a ihtiyaç duymadan hemen gerçekleşir. Üçüncü sual, Allah-u Teala insanlardaki cüz-i iradeye müdahale eder mi? Bütün insanlar Allah'ın müdahale etmediği bir serbest iradenin sahipleridir. Ama her yapılanın ya bir mükafatı ya da bir cezası olacaktır. Bu iradi yapı insanı sorumluluk altına sokar. Peki Allah-u Teala hiç kimsenin iradesine müdahale etmez mi? Eder tabii. Kim iradesini Allah'a teslim ederse Allah onun iradesini raf eder ve kendi ilahi iradesine bağlar. Kişi her saniye ne yapması gerektiğini Allah'a sorar, emirleri gerçekleştirir. Sonraki kademede Allah-u Teala onun iradesini raf eder. Yani iradesini kaldırır. Artık her saniye ne yapması lazım geldiğini Allah ona bildirir. Öyleyse iradesini Allah'a teslim edenlere Allah Teala iradenin nasıl kullanması gerektiğini ifade ediyor. 15 yaşından itibaren sorumluluk başlıyor ve kişinin iradesini yanlış kullanması halinde ceza, doğru kullanması halinde mükafat söz konusudur. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah Teala herkese bir serbest irade vermiş, yani bir cüzi irade vermiş ve istiyor ki herkes bu kendi iradesiyle Allah'a yönelsin ve ona ulaşmayı dilesin. Allah'a ulaşmak deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Allah'ın verdiği emirleri ne getirmek, onunla ulaşmak için o.
3: Çok farklı bir şey yani Allah'a ulaşmak. Ona ulaşabilsek yeter ki.
4: Abdest, namaz.
1: Bunları yaparak Allah'a ulaşabilir miyiz?
4: Tabii ki. Abdestli olduğun zaman şeytana uymuyorsun.
1: Peki Allah'a bizim neyimiz ulaşır?
2: Allah'a her şeyimiz ulaşır. Kötülüğümüz ulaşır, iyiliğimiz ulaşır.
4: İbadetimiz.
1: Allah-u Teala ruhu bize emanet olarak üfürmüş. Bu emanetin de ölmeden önce teslim edilmesini emrediyor. Ermiş evliyaları gibi ona ulaşmamızı istiyor. Bu konuda neler düşünürsünüz?
2: Zaten ruhumuzun yani ölmedene gerek yok ki ona. İstediği zaman her şeyi yapan, istediği zaman alan, istediği zaman veren o.
3: Yani niyetimiz o. İnşallah ulaşabiliriz. Bu zamanda biraz zor.
4: Bir de işte yapabilsek bu dünya hayatı, maddiyat, bazı şeyler bazen engel olabiliyor.
2: Benim bildiğim Cenab-ı Allah iste benden diyor. Ama yürekten iste.
1: Bu duayı yapar mısın?
2: Tabii ki. Yüce Yaradan'ım ölmeden önce ruhumu sana ulaştırayım.
3: Ben de ermiş evliyaların gibi sana teslim olmak istiyorum.
4: Allah'ım, ölmeden önce bana emanet ettiğin bu ruhu sana teslim ediyorum. Ermiş evliyaların gibi sana teslim olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz ölmeden önce ruhun Allah'a teslimi konusunda, zaten ruhumuz onun ölmeden olmasına gerek yok. İstediği zaman veren, istediği zaman alan o dedi. Ruhun Allah'a geri dönüşü Allah'ın kontrolünde midir? Hayır, Allah Teala cüz-i irade sahibi konumdan bunu kendisinin talep etmesini ve ancak kalben talep etmesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağını buyuruyor. Ruhun Allah'a ulaşması iki şekilde gerçekleşir. Ölümle hayattayken. Allah Teala bizden hayattayken ruhun Allah'a ulaşmasını talep etmemizi buyuruyor. Ahzab suresinin 72. ayet-i kerimesinde "İnne aradna l-emanete ala's-semawati vel-ardi vel-cibali ve beyne en yahmilha ve yashfakna minha ve hamala l-insan innehu kana zalûman cehûlâ." Biz emaneti gökleri, arza, dağlara sunduk, teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler. Ondan korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki insan çok zalimdir, çok cahildir. Yani fizik vücutla birlikte biz emaneti göklere, arza, dağlara teklif ettik. Onu yüklenmekten çekindiler, korktular. İnsan yüklendi. Muhakkak ki o çok zalimdir, çok cahildir. Emaneti yüklenen nefsimiz, nefsimizin 19 afeti var. Ve bu 19 afetten bir tanesi zulüm, bir tanesi de cehalet. İşte bu emanetin Allah'a ulaşabilmesi ancak nefsin manevi kalbindeki 19 afetin kontrol altına almasına bağlı. En'am 36'da ennemâ yeseyyibu aleyhe ellezîne yesmâhûn, davete icabet edenler, işitenlerdir. Secde 11'de قُلْ يَتَوَفَكُمْ مَلَكُمْ مَتُوا الَّذ۪ينَ يُوْكَرَبِكُمْ سُمَا اِلَىٰ تُرْجَعُونَ, üzerinize vekil kılınan ölüm melekleri sizi müdafaa kılacak, sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Barakkarak katıda da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّمْ مِلَاكُ رَبُّهُمْ مَنَمْ اِلَىٰ رَجَعُونَ. Öyleyse görüyoruz ki Allah'ın katında cüz-i irademizin çok büyük bir önemi vardır. Bizim cüz-i irademiz devreye girmedikçe Allah'ın bize kapalı olan kapıları açılmaz. Şeytanın bize açık olan kapıları da kapanmaz. O yüklediğimiz ruh emaneti Allah'a mutlaka geri dönmesi lazım gelen bir emanet. Bu dünya hayatını yaşarken olması üzerimize 12 defa farz kılmış. Allah-u Teala cüz-i irademizle Allah'a geri dönmeyi dilememizi istiyor. O irademizle bir karar vermek mecburiyetindeyiz. Eğer kalben Allah'a ulaşmayı dilersek, Allah-u Teala bu talebi kalbimizde gördüğü an Rahim esmasıyla tecelli ederek peş peşe idi Furkan'la ve 12 tane insanla bizi mürşidimize ulaştırıyor. Mürşide tabi olduğumuz zaman ruhumuz vücudumuza harip sirat-ı müstakim ulaşıyor ve sirat-ı müstakim üzerinden seri sürükle 7 kademede nefs eskesiyle ruhun 7 tane gök katı yükselmesi ve sonuçta ruhun Allah'ın zatına ulaşması söz konusu. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah.
1: Allah-u Teala hidayeti yaşayabilmemiz için irademizi kullanarak Allah'ın tayin ettiği bir mürşide tabi olmamızı da farz kılıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
3: Olması gerekiyor. Bir mürşide bağlanmak gerekiyor yani.
4: Daha sağlam oluyor yani. Çünkü bir yere bağlandığın zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Yani dersleri oluyor, görevleri oluyor. Bir görev gibi. Nasıl çalışmak bir görev. O da görev gibi oluyor. Daha yakın oluyorsun.
1: Günümüzde yaşayan evliya var mıdır? Allah dostlarının hayatımızda olması bize ne kazandı?
2: Ben şimdi o Allah dostlarının bize görünmeyen şekilde dünya üzerinde yine görevlerini yapıyorlar. Ben ona inanıyorum.
3: İnsanın maneviyatı daha farklı oluyor. Daha bağlantılı oluyorsun yani. Onun için daha güzel oluyor bence.
4: Zikirleri, derslerini, tesbihatlarını çektiğin zaman tabii ki Allah-u Teala ile bağın hiç kesilmiyor bu sefer.
2: Hem şimdiki evliyalar yok, eski evliyalar yok, var. Ama hepsi çıkar hesabına dayanmış. Allah rızası için yapan yok. Eskiden Allah rızası içinmiş.
1: Siz de hayatınızda bir mürşidinizin olması, ondan Allah yolunda ilerlemek, onunla ilerlemek istemez
2: mi? Tabii ki isterim. Neden isterim? Ben bir ara girdim, Kadri cemaatine girdim. Daha kendimi mutlu hissettim. Daha huzurlu hissettim. Yani öbür dünyanın daha güzel olacağına inandım. Daha güzel olacak dedim. Yani ben böyle bir kuş gibi oldum.
0: Ve misafirimiz mürşit konusunda bir yere bağlandığı zaman onların ibadetleri daha farklı oluyor. Dersleri oluyor, görevleri oluyor dedi. Mürşide tabi olan kişiye Allah'ın emri dışında bir görev verilir mi? Mürşidin yaptığı şey öğretmek ve yaşatmaktır. O Allah'tan alır, insanlara ulaştırır. Resul'e itaat, Allah'a itaattir. Hepimizin görevi bu istikamette bize düşenleri gerçekleştirmektir. Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e dikkat edin. O sahabeyi sözleriyle onlara öğreterek ve yaşatarak en üstün velayet makamına ulaştırmıştır. Öyleyse bizler de onun izinden gitmek istiyorsak, onu örnek almak istiyorsak, Ashab 21'de لَقَدْ كَانَ لَكُنْ فِي الرَّسُولِ اُسْوَةً حَسَنَةً لِمَّنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهُ يَمُنْ عَقْلِ وَزَكَرَ اللّٰهَ كَسِينًا. Allah'ın zatına ulaşmayı dileyen Ahiret Gün Numan, Allah'ı çok zikredenler için Allah'ın Resulüne güzel bir örnek vardır. Şura Ali 1'de مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا اِجَابٍ اَنْ يُرْسُلْ اَرَسُولُ فَيُّحَ بِزْنِي. Allah-u Teala beşerle vahiy yoluyla konuşur. Bakara 151'de ise Ebu'da tutan Peygamber Efendimiz'in sahabeye karşı 5 görevinden bahsediyor. Buyuruyor ki o size ayetlerimizi tilavet etsin. O sizin nefsinizi tezkiye etsin. O size kitabı, hikmeti öğretsin. Hikmetin ötesini bilmediği şeyleri o öğretsin. 5 göreviyle sahabe kısa bir süre içinde 23 sene boyunca hem Kur'an'ı öğrenmiş hem yaşayarak öğretme noktasına gelmişler. Gökteki yıldızlar gibi olmuşlar. Ama bunun dışında faydası ilmin sahipleri de insanları Allah yolundan ayırmakla meşguller. Ashab 67-68'de قَالُ رَبَّنَا اَنَّا اَتَانَا سَدَتَنَا وَكُفَرَنَا devrimizin saadet küferasına tabi olduk. فَدَّنَا سَب۪يلَ bunlar bizi yoldan saptırdı. Onlara iki kat azab ya Rabbi. Öyleyse hedefler var. Yedi safa hedef emirler var. Bu hedeflere ulaşmak için de Allah'ın bize farz kıldığı 7 tane vasıta emir söz konusu. Vasıtaları yerine getirmek suretiyle hedefleri bir bir gerçekleştirdiğimiz an bizi Allah-u Teala teslim yüküyle Allah'a teslim olma noktasına ulaştırır. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
5: Selamu aleyküm, rahmetullah ve berekatü muhterem hocamız. Kıymetlerinizden hasret ve hürmetle öpüyoruz inşallah hocam. Hocam, cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır inşallah muhterem hocam? Kıymetli dualarınızı bekliyor, ellerinizden öpüyoruz inşallah.
0: Allah razı olsun, biz hepinizi çok seviyoruz. Cennet ve cehennemde cüz'i iradenin durumu ne olacaktır? İrade cennet ve cehennemde insanla beraber olmayacaktır. İrade bir vücut değildir. Bu sebeple bir vücut olarak ne cennet hayatı ne cehennem hayatı yaşaması söz konusu değildir. Ayrıca nefsle fizik vücut beraberliğin cennette veya cehennemde iradeye hiçbir zaman ihtiyacı olmayacaktır. Bu sebeple irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur. Evet, irade ölümle beraber fonksiyonunu tamamlamış olur ve artık o kişinin iradesinden bahsetmek söz konusu değil. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: İrademiz bizi mutluluklara ulaştıran bir kılavuzdur ve Allah-u Teala irademizi güçlendirmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmanın faydaları neler?
2: Allah'a daha yakın olmak, kendini bir daha iyi hissetmek, kabacası Allah'a daha yakın olmak.
3: Zikir en büyük şey, en güzel şey zikir. Ne bileyim, insan ruhen rahatlıyor zikir çekince.
4: Daha kuvvetli bir iman, Allah-u Teala'ya daha yakın olmak.
3: Zikirsiz olmaz, asla olmaz yani.
1: Mutlu olur mu zikir yapan biri?
2: Olur. Olur ve oldum da ben yani.
1: Zikrettiğimiz zaman çevremizle olan ilişkilerimiz değişir mi?
3: Değişir. Çok farklı maneviyat olarak, şey olarak daha farklı davranıyorsun. Ruhun rahatlıyor. Öncelikle ruhun rahatlıyor.
4: Gerçekten kalpten isteyerek dört dörtlük yaparsan her türlü ya. Yani evlatlarına daha iyi davranıyorsun, daha sakin bir anne oluyorsun. Kafa da rahat oluyor, kalben de daha rahat oluyorsun.
1: İrademiz devrede olduğunda sizce şeytan bizi kandırabilir mi?
2: Kandıramaz. Zikirde kandıramaz.
3: Fazla şey demez, vesvese veriyor, ediyor ama yine de şey edince, ona girince, yapınca olmuyor yani.
4: Hayır, tabii ki hayır. Diklenebiliyorsun şeytana yani. Şeytanı görmemezlikten gelebiliyorsun bazen. Dur sen sus, yapacağım ben bunları diyorsun. Beni ayartamazsın. Git başımdan, ben bazen çok kavga ederim. Git başımdan, uğraşma benimle diyebiliyorum yani.
0: Zikir yapmak konusunda öncelikle ruhun rahatlıyor dedi. Zikir yaptıkça ruh değişecek midir? Hayır. Zikir yaptıkça değişen nefstir. Tin suresinin 4 ve 5. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمٍ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِينَ. Maide suresinin 105. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala يَا اَيَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ. Ey iman edenler, nefsinizi tezkiye etmek üzerinize borçtur. Siz tezkiye olursanız zararlı olanlar size zarar veremezler. Allah-u Teala'nın değişmesini istediği nefsimizdir. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hafızalık afet var. Bu afetten evvela tek bir dilekle kontrol altına alması, daha sonra tamamen kalpten temizlenmesi söz konusu. Ruhumuzun kalbi hangi standartlarda bir insan olursanız olun, %100 hasletlerle doludur. Hiçbir zamanda değişmez. Değişen nefsimizin kalbidir. İnsanlar zikir yaptıkça nefs tezkiyesini kalbinde değişiklik olur. Mutluluğumuzsa nefsimizin önce tezkiyesine bağlıdır. Bu bizi cennet saadetine ulaştırır. Daha sonra tasfiyesine bağlıdır. Bu da bizi dünya saadetine ulaştırır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Uygun görürse bir sualim var, arz etmek istiyorum inşallah hocam. Ahzab suresinin 38. ayetine göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki vardır hocam? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm rahmetullahi ve berekatuhu hocam.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Ahzab 38'e göre Allah'ın ilahi iradesiyle Nebi'nin fiilleri arasında nasıl bir ilişki var? Ashab suresinin 38. ayetisi peygamberlerin Allah'ın tasarrufunda olduğunu bir başka hükmünü taşıyor. Allah-u Teala burada fî mâ feradallahu kullanıyor. Bu kelimeye baktığımız zaman bir peygamber için onun Allah'ın farzlarının dışında çıkması yoktur gibi bir mana oluşuyor. Ama ayetin sonuna baktığımızda Allah-u Teala diyor ki Allah'ın emri takdir edilmiş bir kader oldu. Birisi Allah'ın farzlarına itaatsizlik etmemeleri onların iradelerinin değil, Allah'ın o konudaki tasarrufunun neticesidir. Yani Nebiler ilahi iradenin tesiri altında olayları gerçekleştiriyor. İlahi irade Allah'ın iradesi, Nebilerin de ilahi iradeyle tespiteler. Cüz-i irade kulların iradesi, külli irade de sünnetullah. Resullerin dışındaki veli mürşitler 7. safhada külli irade ile tespitte oluyorlar. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Birinci sual Azerbaycan'dan bir izleyicimiz Muhterem Hocam. İnsanlara şahit olarak başta devrin imamı, sonra kavim resulleri, mürşitler, alt kademe mürşitler, daha alt kademe mürşitler gelir. Mürşitlerden alt kademe ve daha alt kademedeki mürşitler kimlerdir? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, en üst noktada mürşit devrin imamıdır. Daha sonra kavim resulleri, daha sonra veli mürşitler, yedi sahadır teslimi yaşayan veli mürşitler. Onun dışındakiler artık vekil mürşitlerdir. Bunlar zaliler, muhlisler 2, lelbab 3, muhsinler 4 ve zahitler 5. Allah razı olsun. Şanlıurfa'dan bir izleyici Muhterem Hocam, dünyalık işlerimizi hangi seviyede tutmalıyız? Örneğin bir dergah sohbeti veya bir konferans olduğu zaman bu işlerimizi ona göre programlarsak manevi açıdan bize ne gibi kazançlar olur? Ayrıca o hizmetlere iştirak etmek için işimizi aksatırsak sanki rızkımız azalacakmış gibi bir düşünce oluşuyor. Biz de bu konuda ne buyursunuz? Doğru değil. Yani bu dünya hayatını Allah-u Teala, dünya ahiretin tarlasıdır. Biz dünyayı ahiret için kullanmamız lazım. Dolayısıyla Allah'ın emrettiği biçimde Allah'ı, mürşidimizi ve diğer insanları kendimize eline geçirip ona göre hizmet ve gayret içine girdiğimiz zaman Allah-u Teala'nın yardımını üst seviyede alırız ve o bizi sonsuz mutluluklara ulaştırır inşallah. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, düşüncelerimizin fizik bedenimize olumlu ya da olumsuz etkisi var mıdır, açıklar mısınız? Allah-u Teala düşünceler Allah'ın hakikatini de içerebilir veya ne olabilir? Zan da olabilir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler kendi zanlarına tabi oluyorlar. 7 tane ayet-i kerimede zan da yalandır, sözlerin en yalandır. Allah-u Teala cahillerin zanlarına tabi olanlar olduğunu buyuruyor. Ayetler bunu gösteriyor. Bizden Allah'ın istediği şey ne? Zanna tabi olmamak, Allah'ın Kur'an hükümlerine tabi olmak. Hücret 12'de bazı zanlar günahtır. Ya eyvellezine amin işteni bu kesine mine zanni. Ey amelimler, zandan çok sakının. Muhakkak ki bazı zanlar günahtır. Zan, suizan, hüsnü zan, suizan günahtır. Hüsnü zan bizi güzelliklere ulaştırıyor. Örneğin Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزُنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّا مِلَيْ رَاجُونَ. Onlar ruhun iki kere Allah'a ulaşacağından kaviyen emin olanlardır ve böylece kalben ulaşmayı dileyerek hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir buyuruyor. Bakara 46. Dördüncü soru Ankara'dan bir izleyici Muhterem Hocam. Kur'an öğretim metotlarından kısa nasıl nefsi tesviye ediyor, açıklayabilir misiniz? 7 safa Kur'an-ı Kerim öğretim metodu var. Tebliğ 1, kıraat 2, tilavet 3, tezkiye 4, talim 5, kısa 6, tezekkür 7. Kısada peygamber kısaları insan hayatında önemli bir anda olsun ki onların kısalarında, yani peygamberin kısalarında Ulelbab için bir ibret vardır. Uydurulan söz değildir. Lakin onların ellerindekini tasdik eder ve her şeyi ayrı açıklar. Mümin kavim için bir hidayet ve rahmettir. Kısa. 5 ve 6. safhada Ulu Elbab kademesinde kişi yerin göğün melekütüne sahip oluyor. Evvela yerin melekütü, daha sonra göklerin melekütüyle kalp gözüyle Allah-u Teala ona gösteriyor ve daha sonra en üst noktadaki tezekkür elinden olabilmesi için de Allah-u Teala o kişiyi inşallah memur ve mezun kılıyor.

0: Peygamber kıssalarında Allah Teala o kişinin fuadını onunla tespit ediyor. Hud suresinin 118-119. ayetlerine belki baktığımız zaman Evşâ Rabbuke le ceannen nâse ümmeten vahidetten reyesun ve muhtelifun. Yani Allah dileseydi bir tek ümmet kılardı. Hud 119'da İlâ limen rahime rabbuke lizalike hakkınak lahum temmet kelimatü rabbike emle minel cehenneme minel cinneti ve nâse ecmeyin. 120'ye bakalım inşallah. 120-121. Fuat'ten bahsediyor. Evet. Kullu nakusu aleyke min enba'i rasul. Hud suresinin 110. 120. ayet-i kerimesinde sana anlattığımız şeylerin hepsi Resullerin haberlerindendir. Onlarla senin kalbindeki fuat hassasını bizim ötesindeki daha sağlamıştırırız. İşte bu Kur'an-ı Kerim metodlarına kısa nefs nasıl nefs tasfiye ediyor açıklayabilir misiniz? Hud 120'de Allah-u Teala bunu açıklıyor. Ve bunda bu haberlerde sana hak, müminlere öğüt ve zikir geldi diyor Allah-u Teala. Hud 120'de. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Şura 23 ayeti açıklar mısınız? Şura 23'te muhterem efendimizin tefsirinde yakınlıkta sevgi, Allah'a yakınlıkta Resul ve Resul'e tabi olanların birbirine karşı olan sevgileridir. Allah'a yakınlık arttıkça kişinin Allah'tan alacağı mükafatlar da artar. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi başlangıçtadır. Mürşidine tabi olan kişi Allah'a ulaşmayı dileyenden daha yakındır. Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi mürşidine tabi olandan daha yakındır. Fizik ürünü Allah'a teslim eden kişi ruhunu Allah'a teslim eden daha yakındır. Nefsini Allah'a teslim eden kişi fizik ürünü teslim edenden daha yakındır. İrşada ulaşan kişi nefsini Allah'a teslim eden daha yakındır. İradesini Allah'a teslim eden kişi ise hepsinden ve irşad olan kişiden daha yakındır. Buradaki yanlıkla sevgiden başka ifadesi kim daha yakınsa o Allah-u Teala tarafından daha çok seviliyor. Manasındadır. Kişinin sonsuz sevgiye ulaşması iradesini de Allah'a teslim ettiği noktada güzellikleri artırırız ifadesinin manası burada ortaya çıkmaktadır. Mağfiret etmek kişinin günahlarını örtmenin ötesinde sevaba çevirmektir. Bu mükafatın güzellikleri iyilik kat be kat artırmasıdır. Hüsn, hüsna güzel olan demektir. Allah-u Teala hüsna diyerek iki şey söylemiş olmaktadır. 21. basamakta Allah'ın zatına ulaşmak, 28. basamağın 4. kademesinde iradeyi Allah'a teslim etmek, Allah'ın zatını görmek olarak ifade edebiliriz. Antalya'dan bir kardeşim, muhterem hocam, şu anda bizler zaman hızı içerisinde yaşıyoruz. Kainat büyüyor. Kainatın durması ve zaman geri gelme hızı hakkında bilgi verir misiniz? Sevgili kardeşlerim, gravitasyonun çekim kuvveti büyük parçaların küçükleri çekmesi kuvveti şeklinde ifade edilebilir. Bu gravitasyona çekim kuvveti büzülmeyi de muhtevasına alır. Ama Allah-u Teala Zariyat 47'de göğü yaratan biziz ve onu genişleten biziz buyuruyor. Öyleyse kainat büyüyor. Kinetik enerjiyle zaman beynine bir aydın ve nele muhsiyon. Sema biz onu büyük bir kudretle bina ettik ve muhakkak onun genişletici olan elbette biziz. Kainat büyüyor. Bu büyüme hızı kainatı büyüme hızı ile gravitasyon çekim kuvveti arasındaki fark kadardır. Ne zaman büyüme hızı sıfırlanırsa O zaman zaman tersine çalışır ve üzülmeyle asli noktaya tekrar geri dönecektir. Allah Teala Enbiya suresinin 103. ayet-i kerimesinde bunu sanıyorum 103. ...104'e bakalım inşallah. Veya 102. Evet, o gün kitapların yazılı sayfanın dürer gibi semayı düreceğiz. Onu ilk defa halk etmeye başladığımız gibi eski durumlarda iade edeceğiz, geri döndüreceğiz. Bizim üzerimize bu bir vaittir, evet. Nasıl kitabın sayfaları gibi Allah-u Teala kainatı büyütürken bu şekilde açılıyorsa, zamanın durması ile birlikte büzülmeyle sayfalar tekrar tek tek kapanacak ve asli noktaya tekrar gelecektir. Allah-u Teala böyle buyuruyor. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, hamd ve şükür sohbetinde hamd şükrün anahtarıdır buyurdunuz. Bu sözü nasıl idrak etmeliyiz? Açıklar mısınız? Tabii. Evliya Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Allah'ın katına şükürle çıkılır ama hamd şükrün anahtarıdır. Allah'ın bize bahşettiği maddi nimetlere karşı şükredeceğiz. Örneğin İbn-i Seleben Resulullah'tan ya Resulullah bana dua et Allah bana mal versin deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbn-i Selebe'ye diyor ki şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırdır. Bir kişi düşünün ki çok malın sahibidir ama zekatını birine vermiyor. Öte yandan bir kişi düşünün ki az malı var ama o az malın zekatını birine veriyor. İşte Allah Resulü zekatını birine veren kişi o malın şükrünü eda ediyor. Şükrünü eda edeceğin az mal, şükrünü eda edemeyeceğin çok maldan hayırlıdır. Ama bunun şu noktasında olabilmek hamdın devrede olmasını ifade ediyor. Hamd da manevi nimetlere karşı Allah'a vermemiz gereken bedel ifade ediyor. Manevi nimetlere karşı Rabbimizin manevi nimetlerine karşı hamd ediyoruz. Maddi nimetlere karşı şükrediyoruz. Biz Allah-u Teala'nın bize verdiği manevi nimetleri onun hamdını eda edersek ki 7 safha hamd vardır. O 7 safha hamda baktığımız zaman şükrün bundan sonra geldiğini görüyoruz. Secde 15'te bizim ayetlerimize iman edenler, amin olanlar onlardır ki ayetlerimiz zikredildiği zaman secde ederek yere kapanırlar ve Rablerini hamd ile tesbih ederler. Onlar kibirlenmezler. Rabbini hamd ile tesbih et, ondan mağfiret dile. Makke o tövbeleri kabul edendir. Tüm bu ayetlerde Allah-u Teala hamdi açıklıyor. Hamd şükrün anahtarı inşallah. Hamdını gerçekleştirmeyen kişi şükrün sahibi olamaz. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu Kur'an'ın sonuna getirdi. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sizleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'asarava. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Fizik bedende Allah'ı yüceltmek istiyorsanız bu fizik bedeni sahibine teslim edeceksiniz. Teslim eden birisine örnek verebilir misiniz diye şu anda sizin kalbinizden bana sualler geliyor. Öyle anlıyorum. Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail. Ne diyordu? Hazreti İbrahim, Rabbim ben seni çok seviyorum. Ya İbrahim, tamam da bugün bir imtihanı var, çok ağır bir imtihan. Ben hazırım diyor. O zaman ya İbrahim, bunun bedeli olur, bana kurban edeceksin. Artık daha önce Hazreti İbrahim oğluna gidiyor, diyor ki oğlum, çok ağır bir imtihan. Ben Rabbimden emir alıyorum, seni kurban etmem gerekiyor. Ne diyorsun? Hazreti İsmail de tam teslim çağına gelmiş. Tamam baba diyor, bundan daha güzeli ne var ki? Ben kesinlikle hazırım. Yere yatırıyor ve Hazreti İsmail'in boynuna bıçak dayanırken bıçak kesmiyor. Ama taşa vurduğu zaman taş ikiye ayrılıyor. Hayretler içinde kalıyorlar. Anında Cebrail Aleyhisselam bir koşla melekut âlemine geliyor. Gerçek işte Cebrail Aleyhisselam geliyor ve koçu kendisine teslim ediyor. Onu değil, bunu kurban edeceksin. Bu neyin ifadesi biliyor musun? Bu Hazreti İsmail Aleyhisselam'ın bedenden vazgeçtiğin ifadesi. Kim için vazgeçiyor? Allah için. Allah'ı sevmenin işareti nedir diye bana sual sorarsanız, nedir o? Allah'ı zikretmek. Tebrik ediyorum, Allah'ı zikretmek. Allah'a ulaşmayı dilemek neyin alameti farikası? Allah'ı sevmenin alameti farikası.
0: Fatiha ma'as-salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz, her an Kur'an, her an mutluluk programlarının sualler ve cevaplar ile ilgili bölümünde tekrar birlikteyiz. Birinci sual, Muğla'dan bir kardeşimiz, muhterem hocam, iş dünyamızda, dış dünyamızda,

Zikirden daha önemli bir silah yoktur. Dünya hayatı bizi zikirden alıkoyuyor. Onun için Allah-u Teala dünya hayatı bir fitnedir. Enfal suresinin 28. ayet-i kerimesi de Gavun 15. اِنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً Enfal 28. اِنَّ اللّٰهُ عَنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ Mallar ve çocuklar bir fitnedir. Yani bizi zikirden alıkoyuyor. Mal ve çocukların dünya hayatı olduğunu Enfal suresinin 46. ayet-i kerimesinde, pardon, Kehf suresinin 46. ayet-i kerimesinde bildiriyor. El malu vel benune zinetel hayati dünya. Ve Münafıkun suresinin 9. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine amenu la tulukum emvalukum ve evladukum an zikrillah. Sakın mal ve çocuklar sizi Allah'ın zikrinden alıkoymasın. Men yef'al zalike fe ulâike hum'l hâsirûn. Öyleyse iç dünyamızda da, dış dünyamızda da, Allah'la ilişkilerimizde de bizi iblisin tesirinden kurtarabilecek yegane silah zikirdir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığım birisi, Tövbe suresi neden besmele ile başlamıyor diye sordu. Ona nasıl bir cevap vermeliyim? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, Tövbe suresinde Allah-u Teala katil emrini veriyor. Yani öldürme emri. Başka ayetlerde geçerli olmayan bir şey. Tövbe suresi Allah-u Teala'nın katletme emrinin var olduğu bir süredir. Bizi yurdumuzdan çıkaracak olan düşmanlara veya oradan geçen ayette geçen muhtevaya göre başkalarını katletme emri verilmiştir. Tövbe suresi bu sebeple besmele ile başlamaz. Tek süredir. Tek bir süre besmele ile başlamayan süredir. O tövbe suresidir. Ama Kur'an-ı Kerim 114 süreden teşekkür ediyor. 113 sürede besmele ile başlıyor. Tövbe suresinde besleme söz konusu değil. Ama bu besmele Nem suresinin 30. ayet-i kerimesinde veriliyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de besmele yine süre sayısı kadar geçiyor. Nem suresinin 30. ayet-i kerimesi muhakkak o Süleyman Aleyhisselam'dan ve gerçekten o Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor. Öyleyse Besmele ile Tövbe suresinin başlamamasının sebebi katıl emrini vermesidir Allah-u Teala'nın. Bizi öldürmek isteyen, bizi yurdumuzdan çıkartmak isteyen kişilere bizim de onlara karşı bir savaş vermemiz emrediliyor. Katil. Adana'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Enfal suresi 27-28. Nefsimizden yana olmamayı ve ne pahasına olursa olsun Allah'ın yolunda hizmet etmenin, tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mıdır? Evet, Enfal suresinin 27-28. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ya eyyühellezine amenu la tehinu Allah ve Resulahu ve tehinu emanatikum. Evet sevgili kardeşlerim, ey amen olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyenler, Allah'a ve Resulüne ihanet etmeyin. Siz kendi emanetinize de bile bile ihanet etmiş olursunuz. Nisa suresinin 58. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala اِنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ عَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri sahip olan Allah'a iade etmemizi, teslim etmemizi emrediyor. Başlangıç noktasında ruh emanettir. O Allah'a teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O Allah'a teslim olduğu zaman irade emanet olur ve onun teslimiyle teslimler tamamlanır. Ama bu emanetlerin Allah'a teslimi zikirledir. İşte bilin ki ve alemu enne ma emvalukum ve evladukum fitne.

0: Mal ve çocuklar sizin için bir imtihandır. Münafıkın 9'a sakın sizi zikirden alıkoymasın. Zikirle emanet olan ruhu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan fizik vücudu teslim edersiniz. Zikirle emanet olan nefsinizi teslim edersiniz ve zikirle en son olarak iradenizi de teslim edersiniz. Ebiyaz Sultanı Peygamber Efendimiz hadis-i şerifinde emanete riayet etmenin imanı yoktur. Yani Allah'ın bize verdiği emanetleri Allah'a teslim etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa etmeyenin de dini yoktur. Ahdimizin içerisinde ruhumuzun misaki, fizik vücudumuzun ahdi, nefsimizin yemini ve iradenin misaki var. Öyleyse bunların birbiriyle ilişkisi var mı? Var tabii. Nefsimizden yana olmamayı ve Allah yolunda hizmet etmenin ve tebliğ yapmanın önemini bu ayetlerle bir ilişkisi var mı? Var tabii. Allah Teala Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Mümin Suresi'nin 8. ayet-i kerimesi. Ya eyyühellezine hum li emanatim ve ahdihim ra'un. Onlar ki hem emanetlerine ve ahitlerine riayet ederler. Allah Resulü emanete riayet edenin imanı yok. Ahde vefa etmeyenin de dini yok. Ruh emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman, fizik vücut emaneti o Allah'a teslim olduğu zaman ve ruh emanetinin Allah'a verdiği misak, fizik vücut emanetinin Allah'a verdiği ahd, nefs emanetinin Allah'a verdiği yemin ve irade emanetinin Allah'a verdiği misak. Onlar emanetlerine ve ahdlerine riayet edenlerdir. Uyanlardır, sadık olanlardır diyor. Yerine getirenler. Ama Me'ariç suresinin 32. ayet-i kerimesinde de bir kere daha dile getiriliyor. Dolayısıyla başlangıç noktasında velezine emanet ma'atim rahum var emanetlerine, vaatlerine riayet edenlerdir. Riayet eden olan sadıklar. Öyleyse Allah Resulü emanete riayet edin imanı yok, ahde vefa etmenin dini yok. Olayıyla onlar kimlerdir? Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Mürşitlerine tabi olmayanlardır. Allah razı olsun. Almanya'dan birkaç muhterem hocam, muhterem efendimiz bir sohbetinde Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi Allah'a tevekkül etmemiştir diye buyurdu. Tevekkül Allah'a ulaşmayı dileyerek mi başlıyor? Açıklar mısınız? Evet. Allah'a tevekkül Allah'a ulaşma dileğiyle başlıyor. Nitekim Allah kimleri sever? İşin birinci safhasında Allah tevekkül edenleri sever. Allah tövbe edenleri sever. Allah takva sahiplerini sever, muhsinleri sever vesaire öyle devam ediyor. Bahreden bir kardeşimiz muhterem hocam, imsak vaktinde sabah namazı kılınıyor mu? Evet, imsak vakti girdiği zaman sabah namazı kılınıyor. Çok uyku basıyor, ezanı beklemeden çoğu zaman öyle kılıyorum. Bu konuda doğru olan nedir açıklar mısınız? Evet, kılabilirsiniz. İmsak vakti girdiği zaman sabah namazını kılabilirsiniz. Genellikle imsaktan yarım saat sonra da kılınıyor ama imsak vaktinde de kılınabilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu Muhterem Hocamız. Sizlere bir sorum olacaktı inşallah. Hayır ve şerrin Allah'tan olduğunu söyleyenler oluyor. Allah insana şer verip derece kaybettirir mi? Bu konuda ilgili değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğini söyleyenler oldu. Allah insana şer vererek derece kaybettirir mi? Gerçekten bu doğru değil. Şimdi 7 tane ayet-i kerimeye baktığımız zaman 7 ayet-i kerimenin de şerrin nefsimizden olduğunu Allah Teala açıklıyor Kur'an-ı Kerim'de. İşte ayetler Nisa 79 ve ma asabeke min seyyetin fe min nefsik. Araf 23 Rabbena zellemne enfusena. Biz nefsimize zulmettik. Enfal 51 biz nefsimize zulmettik. Biz onlara zulmet, Allah onlar nefsine zulmettiler. Yusuf 53 belki buraya Yunus 44'ü İnnallâhe lâ yezûmnen nâse ve lâkinen nâse enfusem yezzimûn. O ayeti buraya da alabiliriz. Yusuf 53 ve mâ uberru nefse inne nefse le emâretin bisûi ilâ mâ rahime rabbi. Yunus 44 evet. Hayır Allah'tan şer nefsimizden evet. Enbiya 87 lâ ilâhe illâ ente subhâneke inni kuntu minez zâlimîn. Senden başka ilah yoktur. Biz nefsimizi zulmettik. Kasas 16 Rabbim ben nefsime zulmettim. Öyleyse görüyorsunuz ki kesinlikle derecat kaybettirici her ne varsa hepsi nefsimizdendir. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden geçen şer nefsimizdendir. Günah nefsimizdendir. Seyyiat nefsimizdendir. Zulüm nefsimizdendir. Ama yine Kur'an ayetlerinde geçen hayır Allah'tandır, sevap Allah'tandır, hasenat Allah'tandır ve salihat Allah'tandır. Hadis-i şerifte sizden kim bir hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin. Kim de hayır değil de başka bir şey bulursa kendinden başka bir şey lehmetmesin. Hadis-i şerifte de hayırla karşılaşırsa Allah'a hamd etsin, şerle karşılaşırsa nefsini lehmetsin. Artık kim bir hayır bulursa Allah'a hamd etsin, kim de hayırdan başka bir şey bulursa nefsinden başka kimseyi ayıplamasın. Öyleyse hem hadislerde de hem ayetlerde şerrin nefsimizden olduğunu Allah-u Teala açıkça beyan ediyor ayetlerde. Hadiste de Resulullah'ın şerrin nefsimizden olduğunu buyuruyor. Şimdi bu hayır ve şer Allah'tandır nereden çıkmış? Bütün bu ayetleri göz önüne almamışlar. Tek Nisa 78'de münafıklar Peygamber Efendimiz'le beraber olan beraberliklerinde onları sevindiren bir olayla karşılaşırsa bu Allah'tandır diyorlar. Ama kendilerini üzecek bir durumla karşılaştıklarında bu da sendendir diyorlar. Allah-u Teala Peygamber Efendimiz'den sadır olan her şeyin hayır da şer de Allah'tandır diyor. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in iradesi yok. İlahi iradeyle hareket ediyor. İlahi iradeyle hareket ettiği için Allah-u Teala ikisi de Allah'tandır diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in tasarruftadır. 7 ayet-i kerimede Nebiyat Sultanı Peygamber Efendimiz'in Allah'ın tasarrufunda olduğunu buyuruyor. Öyleyse tasarruftaysa, kendi iradesi yoksa, o zaman Peygamber Efendimiz üzerinden sadır olan hayır kesinlikle Allah'tandır. Ama münafıkların üzüldüğü bu şer sendendir dedikleri şey aslında onun da Allah'tan olduğunu, münafıklar olayı yanlış değerlendirerek söylüyorlar. Bir Allah'ın değerlendirmesi var. Bize derecat kazandıran her şey Allah'tandır. Derecat kaybettiren her şey şerdir. Hayır ve şer tanımına. Ama münafıklar bunları yanlış değerlendiriyorlar. Kendilerini sevindiren Peygamber Efendimiz'le olan beraberliklerinde Peygamber Efendimiz üzerinden oluşan kendilerini sevindiren olaylar hayır diyorlar Allah'tandır. Ama kendilerini üzen olayları da Peygamber Efendimiz'den söylüyorlar. İşte Allah Teala bunu açıklıyor. Hayır Allah'tandır, şer nefsimizdendir. Ama Peygamber Efendimiz söz konusu olduğu zaman Hayır defter de Allah'tandır. Çünkü Peygamber Efendimiz'in Kasas 68'e göre iradesi yok. Rabbuke yahluku men yeşâhu ve yahtar ve mâ kâne lebul hayre. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, azim ya da hırsla hareket ettiğimizi nasıl anlayabiliriz? Hırs, dünya malını tamah etmektir. Azim ise Allah yolunda üst seviyede bir gayreti göstermektir. İkisinin arasında birbirinden tamamen ayrılıyor. Mahariş suresinde veya Kalem suresinde hırsla ilgili bir ayet var kardeşimiz Rabbis'e. Bir de Lokman suresinin 17. ayet-i kerimesine baktığımız zaman Lokman Aleyhisselam evladına nasihatte bulunuyor. Ya Büneyye Akimus salate ve amir bil ma'rufi ve nehyna anil münkeri ve sabr ala ma asabeke ene zalike min azmil umur. Yani sana isabet eden şeye sabret. İşte bu azmedilen, mutlaka yapılması gereken işlerdendir. Maliş suresinin 8, 9, 10. ayetlerine baktığımız zaman orada da insanın hırslı bir varlık olduğu, hırsın geçtiği ayete baktığımız zaman ruhun hasletlerinin, nefsin afetlerinden olan hırsın geçtiği ayete bakılırsa orada geçiyor inşallah. Nefs ve şehvet Maaliş 19'muş. Evet, Maaliş suresi 19. Bakın, innel insana kulika helvan. Muhakkak ki insan sabırsız ve tamahkar olarak yaratıldı. Yani hırs olarak, hırs içinde. Dolayısıyla hırs nefsimizin bir afeti ama azim ruhumuzun hasletlerinden sayılabilir. İkinci sual, zikrimizin artışının bir engeli de dominant olan afetler midir? Bu istikamette ne yapmamız gerekiyor? Tabii. O zaman o esmalarla ilgili zikirleri yapmamız lazım. Aradan adam bir kardeşimiz, muhterem hocam. Tabii olmayan bir tanıdığım kötü olan ruhumuzdur. Nefsler ruhumuz aynıdır diyor. Bu konuyu nasıl bir şekilde ayetlerle tanıdığıma anlatabilirim? Allah-u Teala Hicr suresinin 26. ayet-i kerimesinde لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ اَمِنْ سَمْسَالٍ مِنْ هَمَا الْمَسْنُونَ Sarsalin elinden kuru topraktan ve şekillenen bir parçaktan bir insanı bir fizik bedenle halk ettik. Fizik bedenimiz bu zahiri aleme ait olan kalıbımızdır. Ama Şems suresinin 7. ayet-i kerimesinde وَالنَّفْسِنُ وَمَا سَوَاهَا biz insanı bir nefse dizayn ettik. Nefsimizin manevi kalbinde 19 tane hastalık var. Kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık, zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayz, isyan, sabırsızlık, kibir ve gurur, hırs ve şehvet, nankörlük, dedikodu, zan, kötü alışkanlıklar, vefasızlık, mürayilik, fitne, fesat. İşte bu afetler sebebiyle Allah-u Teala ayetlerde bütün bize derecat kaybettirici her şeyin nefsten olduğunu buyuruyor. Bize derecat kaybettiren nefsimizin afetleridir. Kin ve nefrettir, küfürdür, yalandır, haksızlık ve zulümdür, haset ve düşmanlıktır, cehalettir, cimriliktir. Bunlar afetler bize derecat kaybettiriyor ki afetlere tesir eden de şeytandır. Ama ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür. Secde suresinin 9. ayet-i kerimesinde Suma sevaha ve nefaha fî min ruhi. Biz insana ruhumuzdan üfürdük. Ruh Allah'ın ruhu olması hasebiyle 19 tane hasletten mücehazdır. Sevgi, iman, doğruluk, adalet, edep, ilim, cömertlik, sekinet, itaat, sabır, tevazu, kanaat, şükür, ketümiyet, hakikat, faziletler, vefa, ihlas ve tevhid olmak üzere 19 tane haslet de ruhtadır. Çünkü ruh Allah'ın emrinden, Allah'ın bir parçadır. Allah'ın zatından bize üfürülüyor. Öyleyse tabi olmayan kardeşimiz kötü olan ruhumuzdur. Olayı tamamen yanlış. 7 ayet-i kerimede şer sizin nefsinizdendir diyor. O zaman şerrin nefsimizden olması, şerrin ruhtan olması mümkün mü? Hayır, mümkün değil. Yetmez. Nefse ruh aç arasında birbirinden farklı tam 12 tane özellik var. Kur'an-ı Kerim'de nefse ruh arasındaki 12 tane fark, nefsin özellikleri. Nefs seba edilmiştir, ruh üfürülmüştür. Nefs tezkiye olma emrini vermiştir. Ruh ise Allah'ın zatına dönme emriyle mücazdır. Nefsin tezkiye olmasına karşılık ruh Allah'ın zatına ulaşabilir. Nefs başlangıçta nefse emanetidir. Ruh ise Allah'ın emrindendir. Bu ayet nefs 19 tane afet maide 91. Ruhta 19 tane hasret var. Nefs ölümü tadar. Ruh Allah'a döner. Nefs berzah aleminde fiziktir. Ruh emr aleminde fizik. Nefs azap görür. Ruh azap eder. Nefs şer işte zulmeder. Ruh şer işlemez. Nefs cennet veya cehennem atına gider. Ruhun cennete emrine bir ilgisi yok. Allah'ın zatına döner. Nefsin serbest iradesine karşı ruh Allah'ın emrindendir. İradesi yok. Nefs uyku halinde vücuttan ayrılır. Ruh dilediği an vücuttan ayrılabilir. Nefs çift yönlü bir değişebilir. Ruh tek yönlüdür. Bütün 12 tane farklı özellik söz konusu. Ankara'dan bir kardeşimiz, Bismillahirrahmanirrahim, neden bu kadar değerli, açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşim, bütün fizik alem 6 tane kainat yaratılmış. Kendi alemlerden fizik. Bunların hepsi Rahman esmasının bir tecellisidir. Ama Rahim esmasının tecellisi ise fizik ötesi muhtevayı ifade ediyor. Zaten her şey fizik ve fizik ötesinden müteşekkil olduğuna göre bütün kainat iki esmanın tecellisidir. Ve Allah ismi de Allah'ın zatını ifade ediyor. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, haccet ve istihare namazına nefsimiz devreye girer mi? Allah'a ulaşmayı dilediyseniz haccet namazında mürşidinizi soruyorsunuz. Girmesi söz konusu değil. İstihare ile namaz, Allah'tan soruyorsunuz bir bilgiyi. Yine mümkün değil. Çünkü Allah'a ulaşmayı dilediğiniz an tam 5 tane ayet artık şeytanın sultanlığı sizin üzerinizde yoktur buyuruyor. İşte Hicr 42, benim kullarım üzerinde senin bir sultanlığın yok. Kimdir Allah'a kul olan? Zümer 17'ye göre Allah'a ulaşmayı kalben dileyen. Nahl 99'da tevekkül edenlere sultanım yoktur. Kul olana sultanım yoktur. Mümin olana sultanım yoktur. Öyleyse şeytanın tesiri söz konusu değil. İzmir'den bir kardeşimiz, bu terim hocam, şeytanın zulmani ilimlerinin zararından korunmak mümkün mü? Elbette. Kim kalben Allah'a ulaşmayı diler ve mürşidine tabi olursa, daha evvel bir zulmani tesirinin altına kalmamışsa, o noktadan itibaren devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerinde yer aldığı için önden arkadan, sağdan soldan onu korur. Devrin imamının voltajı ile iblisin voltajı birbirine mukayese edildiği zaman devrin imamının voltajı iblisinkinden kat be kat büyük. Öyleyse kesinlikle mürşidine tabi olan, bakın, devrin imamının ruhu gelir başınızın üzerine ve koruyucu bir kalkan olarak devreye girer. Rad 11'de önden ve arkadan korur. Şuara 215'te sağdan ve soldan korur. Zaten iblisin geldiği dört cephe tamamen, evet, koruma kalkanı, takva elbisesi. Rad 11'den önden arkadan korur. Şuara 215'ten sağdan ve soldan korur kanatlarıyla. Ve buradaki koruma kalkanı sebebiyle şeytanın sihir büyüsü zarar veremez. Delalette olanlar zarar veremez. Şeytanın fısıltıları zarar veremez, musibet isabet etmez. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
2: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü kıymetli hocam. Müsaadeniz olursa bir sualim olacaktı inşallah. Çevremizde arkadaşlarımızla konuşurken dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Burada denge nasıl sağlanabilir? Bizi aydınlatır mısınız? Sizi çok ama çok kalbimden seviyorum inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizde. Sevgili kardeşim, dünya işlerinden Allah'ın emirlerini yerine getirmemiz için vakit kalmıyor, uğraşamıyorum diyenler oluyor. Öncelikle hepimiz Allah içiniz. Allah'a karşı sorumluyuz. Allah-u Teala diyor ki her şeyi ben sizin için yarattım. Sizi de kendim için yarattım. Öyleyse Allah'la ilişkilerimizde emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmemiz ve Allah için olmamız lazım. Kimdir Allah için olan? Ruhunu, beşini, nefsini ve iradesini Allah'a teslim eden, başkaları için yaşayanlar. İşte Allah Resulü hadisinde diyor ki hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirette. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, dünyada eğer biz Allah içinsek başkaları için yaşamamız ve onları mutlu etmemiz söz konusu. Yarın ölecekmiş gibi ahirette de o zaman sırasıyla ruhumuzu, beşimizi, nefsimizi ve irademizi teslim etmenin gayreti içinde olacağız. Bu arada belki şöyle düşünebilir kişi. Ben o zaman sorumlu olduğum etrafındaki çoluk çocuğumun rızkını nasıl temin edeceğim? Allah-u Teala diyor ki sen benim içinsen, ben de senin içinim. Onun için dünyaya vahiy ediyor Allah-u Teala. Ey dünya, kim senin için çalışırsa sen onları çalıştır. Kim benim için çalışırsa sen onlar için çalış. Öyleyse kesinlikle kimse rızkının endişesi içerisinde olmasın. Mutlak surette Allah-u Teala en güzelini veriyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyur hadisinde. Zikrin en eftali, hafi olanı, rızkın en hayırlısı ve kafi gelenidir. Allah-u Teala zaten dünyevi maişetimizi veriyor yani. Bir şekliyle veriyor ama asıl olan üst seviyedeki mutluluğu yaşamak mutlaka Allah için olmayı gerektiriyor. Allah için de olmak, başkaları için yaşamaktır. En üst seviyede kaliteli başkaları için yaşayanlar iradesini de Allah'a teslim eden Allah-u Teala'nın irşada memur ve mezun kıldığı kişilerdir. Allah için olmak herkesin Allah tarafından irşada memur ve mezun kılmasıyla gerçekleşir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde bir araya geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizde. El-Fatiha ma'a salavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ölün ölmeden evvel, hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Ölün ölmeden evvelden ne anlayacağız? Allah'a ulaşmayı dileyip ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı anlayacağız. Hesaba çekin kendinizi hesaba çekilmeden evvel ne anlayacağız? Bugün Allah için ne yaptın? Kendimizi sorguya çekeceğiz. Kimin ihtiyacını giderdin, kimin sıkıntısını giderdin? Bütün bunlar bu sualleri kendimize sormak suretiyle hedeflerimize ancak o şekilde ulaşırız. Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Terem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz hidayet ve mürşit. Hidayetin mürşit kavramı ile ilişkisi nedir? Hidayet mutluluğun anahtarıdır. Hidayetçi yani mürşit de mutluluğu vücuda getirebilecek olan özelliğin sahibidir. Hidayette vazifeli olan mürşitlerin başında devrin imamdan başlayarak bütün mürşitler hidayetçi istikametinde vazife görürler. Ama hidayetçilerin arasında birisi o en üst noktada devrin imamıdır. Hidayetin asli rehberi odur. Kişiyi mutlaka o hedefe ulaştırır. Diğerleri hepsi hidayete erdirmeye vesile olanlardır. Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala'nın peygamberlerinden bahsediyor ki Allah-u Teala bütün peygamberlerini hidayete erdiren imam olarak tayin ediyor. وَجَعَلْنَاهُ مَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا وَوْحَيْنَ فَيْلَ خَيْرَاتِ وَقَامِ السَّلَاتِ وَعَدْتَ زَكَاتِ وَكَانَ عَذَنَا عَابِدِينَ Onları emrimize hidayete erdiren, ölmeden önce ruhları Allah'a ulaştıran imamlar kıldık. Hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı, zekat vermeyi vaat ettik. Onlar bize kul oldular. Ama nebiler arasında daima fetret dönemi var. İşte bu fetret döneminde de fetret döneminin olmadığı her kavimde ardı arkası kesilmeksizin vazifeli olan Resuller arasından Allah'a bir tanesini vekaleten devrin imam olarak seçiyor. Secde-i 24'te zikredildiği gibi. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَيْمَةً يَهْتُونَ بِيَمْرِنَا لَمَا سَبَرُوا وَكَانُوا وَاَيَاتِنَا يُقِيُونَ Onlardan emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Sabır sahibi oldukları ve ayetlerimize hakkul yakın seviyesinde yakin hasil etmiş oldukları için. Maide 35'te de onun dışındaki bütün Resuller vesile olanlardı. Ya eyyühellezine aminu takullaha vebtagu ileyhi vesilete ve cahidu fi sebilihi leallekum tuflihun. İman edenler, Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa onu Allah'tan isteyin. Allah yolunda cihaz edin, böylece felaha erersiniz buyuruyor. Görüyorsunuz ki mürşitsiz bir hidayet mümkün değil. Mutlak surette Allah'ın tayin ettiği mürşit lazım. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz de size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de mürşit. Onun için خَيْرِكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْعَانِ وَعَلَّمَهُ En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve de öğretendir. Öğretenler daim Allah'ın mürşitleridir. Bir de öğrenenler vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, herhangi bir mürşide tabi olan herkes hidayete erecek midir? Hayır. Allah Teala mürşidi Allah tayin eder. Nahl 9'da Vallahi kasse sebil min hacair ve lev şa ile adak mecmain. Sebillerin, dergahlardan sırat-ı müstakime ulaşan bütün yolların yani mürşitlerin tayini Allah'ın üzerinedir. Ondan sapanlar da var. Nasıl olacak? Bakara 45'te zikredildiği gibi sabır ve namazla istihaneyi mürşidinizi Allah'tan isteyin. İstihanenin mürşit olduğunu nereden biliyoruz? 7 ayet-i kerimeye baktığımız zaman Fatiha suresinin 5. ayet-i kerimesinde İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn, sana kul oluruz ve istihane-i mürşidimizi sadece senden isteriz. Nisa suresinin 147. ayet-i kerimesine bakacak olursak da görüyoruz. Nisa 147'de Allah-u Teala مَا يَفْعَلَ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ, eğer siz şükrederseniz ve amin olursanız, böylece kalbinizin içine iman yazılıp mümin olursanız, Allah şakirdir, alimdir. Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet ve ruhun Allah'a ulaşması birbirinin arkasından tahakkuk eden, Allah'ın garantisi içinde olan üç safadır. Hidayet üzere olanlar, Allah'a ulaşmayı dileyen ve mürşitlerine ihsanla tabi olanlardır. Bir de Allah'a ulaşmayı dilemeden mürşide tabi olanlar var. Onlar üzerinde pozitif istikametinde bir değişiklik olmaz. Allah onlara mürşitlerini göstermez. Ama onlar gene de bir mürşide giderler, tabi olurlar, tabiyetleri de hiçbir işe yaramaz. Hücurat suresinin 14. ayet-i kerimesinde قَالَتَ الْعَرَبُ اَمَنَّا قُلَّمْ تُؤْمِنُوا وَلَاكِنْ قُلَّ اَسْلَمْنَا وَاَنَمَا يَدْخُلْ مَعَنَا فِي قُلُوبِكُمْ, kalplerinizin içine iman girmedi. İşte kalplerin içine iman girmeyenler, onlar da tıpkı Allah'a ulaşmayı dilemeden sahabe gibi gidip Resulullah'a tabi olmuşlar ama Allah Teala öyle buyuruyor. Onların kalplerine iman girmedi. Yani onlar Allah'a ulaşmayı dilemediler. Üçüncü sual, hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri mutlaka sual soruyorlar. Bir kere her kavmin içerisinde o kavmin ana lisanıyla Allah'ın ayetlerini tilavet eden Resuller var. Zümer suresinin 71. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. وَبَسِقَ الَّذ۪ينَ كَبَرُوا اِلٰى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى اِذَا جَاءُوَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا, kafirler cehenneme bölük bölük sürüldükten cehennem bekçileri sual soruyor. Size Allah'ın ayetlerini tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul gelmedi mi? Onlar da geldi ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Öte yandan Mülk suresinin 8-9-10. ayet-i kerimesine baktığımız zaman ne görüyoruz? Orada da yine cehennemlikler cehennemin kapısından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar, size nezirler gelmedi mi? Onlar da geldi ama biz yalanladık, Allah bir şey indirmemiştir dedik ve mürşitleri delalette olmakla itham ettik. Ama işleseydik, o haklı etseydik bugün cehennemde olmazdık. Öyleyse hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır, herkese ulaşıyor ama insanların hidayet davetine verdiği cevaplar farklı. Her insan hayattayken Allah'ın Teala'nın bir sözcüsüyle mutlaka karşılaşır. Mutlaka hidayetle muhatap olurlar. Hangi toplum olursa olsun, tüm toplumlara mutlaka her devirde Allah'ın Teala'nın Resulü gelmiştir. Mutlaka hidayetle işaret olmuşlardır, hidayetle ikaz olmuşlardır. Hiç kimse bundan müstahni değildir. Amazon ormanları içinde pigme kabilesi bile 30 tane ev, 30 tane kıbe olsa bu insanların da arasına Allah-u Teala Resul göndermiş. Asla bir peygamber değil ama orada bir vazifeli. En'am 48'de ve manur sürün meseline illa mübeşirin ve münzirin. Biz Resullerimizi müjdeleyici, uyarıcı olarak gönderiyoruz. Kimler için müjdeci? Amel olanlar için. Kimler için uyarıcı? Ulaşmayı dilemeyenler için uyarıcı. Zuhruf suresinin 29. ayet-i kerimesine baktığımız zaman neyle karşılaşıyoruz? Zuhruf 29'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Hayır, ben onları ve babalarını, onları Hakk'a, Hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul'e gelinceye kadar metalandırdım. İşte asıl üzerinde durması gereken ayet bu ayet. Yani neydi konumuz? Hidayetin ne olduğunu bilmeyen insanlar da olabilir mi? Hayır. Allah-u Teala diyor ki Zuhruf 29'da ben onları ve babalarını, onlara Hak, Kur'an ve onu açıklayan bir Resul gelinceye kadar metalandırdım, yaşattırdım diyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre hidayet kurtuluşun habercisidir. Ve hidayete adım atmak Allah'a ulaşmayı dilemekle başlar. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Ölümden sonraki hayat.
3: Hayattayken manevi yönden daha yakın olmak.
4: Dini görevlerimizi, namaz, diğerlerini falan hepsini yerine getirmek. Bunları getiremiyoruz çünkü şeytan bizim elimizi ayağımızı bağlıyor. Zaman yetiremiyoruz bir kere. Çünkü telefonla, internetle ya da sosyal çevremizde çok çok fazla haşır neşiriz. Allah'a yönelmeyi unutuyoruz.
5: Kur'an okuyaraktan, namaz kılaraktan, Kabe'ye giderekten, zikrullah ederekten.
6: Allah'a ulaşmak, Allah'ın yolunda, Allah'ın emirleriyle hareket etmek yani.
7: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
8: Dualarımız.
9: Allah Teala hidayete ermemiz için Allah'a ulaşmayı dilememizi emretmiş. Ya Rabbi sana ulaşmayı diliyorum diye manevi dualar ediyor musunuz?
10: Evet, ediyorum tabii ki.
6: Allah'a ulaşmanın yolu çok. Yeter ki ulaşmak isteyelim.
9: Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
11: Ey yüce Allah'ım, ölmeden eve yaşarken emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı, senin dostun olmayı diliyorum ya Rabbi.
12: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum ya Rabbi.
6: Ey yüce Allah'ım, yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı, evliyan olmayı diliyorum ya Rabbi.
13: Ey yüce Allah'ım, ben de emanet olan ruhumu yaşarken sana ulaştırmayı, senin ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Bir misafirimiz dini görevlerimizi yerine getiremiyoruz. Çünkü şeytan elimizi ayağımızı bağlıyor dedi. Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın sebebi şeytanın bize olan tesiri midir? Şeytan kendi düşüncelerini hep bizim düşüncelerimiz gibi zannettirmek ister. Nefsimizin afetlerine tesir ederek dilediklerini yaptırmak istikametine harekete geçer. Aslında iblisin normal standartlarda bir etkisi yoktur. Yapabildiği şey sadece kandırmaktır. İblis herkesi aldatmaya ve Allah'tan soğutmaya çalışır. İçinizden bir ses size bu istikamette bir işaret veriyorsa, bilin ki o şeytanın ta kendisidir. Bu açıdan belki şeytan insanlar için gerçekten Allah'a ulaştırıcı bir kılavuz olabilir. Nasıl olabilir? Ne söylüyorsa tersini yaptığımız takdirde. İbrahim suresinin 22. ayet-i kerimesinde iş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim, siz davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Yani iblis nefsimizi kullanarak bize tesir etmeye çalışır. O zaman Allah Teala'nın bize verdiği görev, ruhumuzun Allah'a teslimi, nefsimizin %51 oranında aklanmasını, fizik vücudunun Allah'a teslimi, nefsimizin %81 aklanmasını, nefsimizin Allah'a teslimi, nefsimizin %100 aklanmasını, temizlenmesini, nurlanmasını ifade ediyor. O zaman vazifelerimiz bu. Bunları yapmamız halinde Allah Teala'nın gösterdiği hedefe kolaylıkla ulaşabiliriz. baş düşmanımız olan şeytan, %100 kalbin nurlanan insana tesir edemez artık. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala mutlaka ibadet sevgisini verir. Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde Allah hepimizden Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Öyleyse bir kere daha Allah'a karşı sorumluluklarımızı yerine getiremiyor olmamızın arkasında iblisin tesiri var mı? Var tabii. Ama Allah'ın kalu bela gününde önümüze koyduğu sorumlulukları yerine getirmemiz halinde iblisin bize galip gelmesi de söz konusu değil. Evvela ruhumuzun teslimi Allah'ın garantisinde, Allah'a tevekkül edersek, vekil tayin edersek, fizik vücut teslimini de Allah-u Teala'nın gerçekleştireceğini, arkasından bizi daimi zikre ulaşarak, nefsin Allah'a teslimini de Allah'ın yardımıyla gerçekleştirebileceğimizi inanmamız, iman etmemiz lazım. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala her devirde hidayetçiler tayin etmiş ve insanlara hidayeti getiren hidayetçiye, mürşide tabi olmamızı emrediyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
8: Allah'ı anlatan, Allah yolunda ilerleyen, insanları yönlendiren.
5: Bizi Allah'a daha yaklaştırıyor, daha doğru güzel yol gösteriyor. Sancağının altında durdurup bizi götürmeyi, kurban olduğumu ulaştırmayı.
6: Bu devirde yolunu kaybetmemek için bir yerden bir takip sağlamak lazım.
13: Bizi Allah'a ulaşmayı daha çok kolaylaştırır. Çünkü hani onlar bize daha çok yol göstericidir.
1: Onlara tabi olmak bize ne sağlar?
8: Aslında en güzeli peygamberimizin izinden gitmektir.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hani onun sünnetine bağlı kalıp Kur'an'a sarılmak daha iyi geliyor.
8: Ama onlar da bize peygamberimizin izinden gitmek için yol gösteren insanlardır.
1: Bu devirde var mı Allah'ın dostları?
6: Allah dostu olmasa bu dünyada biz yaşamayız yani.
1: Siz de böyle bir Allah dostuna bağlanmak ister miydiniz?
5: İsterim tabii, ne için? Her zaman için isterim.
7: Onları nasıl bulabiliriz?
13: Okuduğumuz kitaplarda, çevremizde hadi onlara, Allah'a daha yakın olan kişilerle sohbet ederek onlara ulaşabiliriz.
1: Allah-u Teala hacet namazı kılarak mürşitlerimizi Allah-u Teala'dan sormamızı emrediyor. Siz de hacet namazı kılarak mürşidinizi Allah'tan sormak ister miydiniz?
3: Yani Allah'ın koyduğu bir şey zaten yanlış olamaz. Yani bundan sonra demek ki hacet namazı kılmamız gerekiyor.
5: Ben de bulmak isterim. Buldum de elhamdülillah.
1: Tabi misiniz?
5: Evet.
0: Bir misafirimiz mürşit konusunda aslında en güzeli Peygamberimizin izinden gitmektir. Ama onlar da Peygamberimizin izinden gitmek için bize yol gösteren insanlardır dedi. Bir mürşide tabi olmadan Peygamber Efendimizin izini takip etmek mümkün müdür? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e zaten sual sormuşlar. Peygamber Efendimizin izinden gitmek ona itaat etmektir. Ona itaat eden kişi bu 7 hadis-i şerifi gereğince hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorması lazım. Bu sözler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sözleridir. Benden sonra Nebi gelmeyecek. Nübüvvet benimle sona ermiştir, peygamberlik. Ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Onlara itaat bana itaattir, onlara isyan bana isyandır. O zaman eğer Allah Resulü böyle buyuruyorsa, benden sonra Nebi gelmeyecek, benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim halifeye, imama itaat ederse bana itaat etmiştir. O zaman her devirde bizim halifeyi bulmamız, imamı aramamız lazım. Nitekim Peygamber Efendimiz'in başka bir hadisi, size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanı imamına tabi olmazsa o cahiliye standartları olur. Öyleyse imamlar gelecek ve zamanın imamına tabi olun diyor Peygamber Efendimiz. Benden sonra Nebi gelmeyecek, alimler ve halifeler gelecek. Onlara tabi olan bana tabi olur, onlara asi olan bana asi olur. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, mürşidinizi hacet namazıyla Allah'tan sorun. Nitekim Resulullah vaaz ettiği 3 grup rüyada benden sonra nübüvvet yoktur, mübeşşirat vardır. Ya Resulullah, mübeşşirat nedir? Salih rüyadır. İşte kim hacet namazıyla mürşidini Allah'tan sorarsa, Allah ona mürşid gösterirse, Allah'ın mürşid göstermesi bu salih rüyadır. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişiye ne kadar hacet namazı kılsa dahi Allah ona mürşid göstermez. Allah Teala biz salihleri yeryüzünün varisi bıraktık. Bunlar yeryüzünün mirasçılarıdır diyor. Bütün devrin imamları hem kendilerinden evvel yayınlanmış olan son şeriat kitabının varisleridir, hem son nebinin varisleridir, hem de kendilerinden evvelki son devrin imamının varisleridir. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hakkın rahmetine kavuştuktan sonra artık yeryüzünde peygamber olmayacağı için Allah-u Teala bütün kavimlere gönderdiği yüzlerce Resul'den bir tanesini Allah-u Teala huzur namazının imamlarına tayin eder. İşte o yeryüzünün halifesidir. Onun için hadis-i şerifte benden sonra nebi gelmeyecek ama benden sonra halifeler, imamlar gelecek. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartlara yürür. Yedi grup varisten bahsediyor Allah'ın Resulü. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
14: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum inşallah. Enam suresi 97. ayet-i kerimede belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Enam suresi 97. ayet-i kerimesinde belirtilen yıldızların insanları hidayete ulaştıran mürşitler olduğunu söyleyebilir miyiz? Evet. Mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Allah-u Teala'nın Enam 97'de söylediği açıklama mürşitlere ait olan bir açıklamadır. Çünkü Allah-u Teala hidayete ermekten bahsediyor. Her devirde mürşitler yıldızlarla temsil olunuyor. Karalar, fizik vücutta denizler, nefsine yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla gerçekleşiyor. Evet, karalar fizik vücutta, denizler nefsle ve yolu bulmaksa ruhun Allah'a ulaşmasıyla. Bu ayette paralel olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa hidayete erer. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ki devirde önce dört halife geçiyor. Dört halifeden sonra sahabeye tabi olay olunuyor. Ensara macine tabi olunuyor ve hepsi de Allah'ın izniyle hidayete erdirenler. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Kim onlara tabi olursa mutlaka hidayete erer. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
15: Allah Teala dalaletten kurtulup hidayet basamaklarında ilerleyebilmemiz için zikir yaparak nefsimizi tezkiye etmemizi de emretmiş. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
3: Hem kalbe şifadır, hem maddi yönde de çok etkisi vardır.
16: Allah'ı sürekli zikretmek, Peygamber Efendimiz'i sürekli zikretmek, sürekli aslında kalbimizde ve aklımızda olduğunun göstergesidir.
5: Kalbimiz yumuşadığı daha güzel bir yol gösteriyor. Yani Allah diyor ki, başka bir şey değil mi yok? Allah da bizi daha iyi sever inşallah, cennetine koyar. Acır bizim yaşlılığı.
6: Ruhunu rahatlatır, insanı daha dinde, daha hayata bağlar. Yani zikirle Allah'ın yolunda ilerlemek daha kolay.
13: Zikrin önemi sürekli Allah'ı zikretmek, şeytanı kendimizden uzak tutmaktır zaten. Onu hatırlamak, onu hatırladıkça kötü olan bir şeylere yöneldiğimizi düşünmüyorum. Hani onlara yönelmemizi engelliyor.
15: Sizce zikir yapan insan mutlu olur mu?
16: Tabii, kalp temizleniyor, ferahlanıyor.
5: Elhamdülillah, mutlu olur. Allah diyene hiç yolda kalmaz kızım.
6: Eder tabii ki, ruhunuzu aydınlatır, insanın yaşama sevincini arttırır.
17: Herkes zikirle nefsini tezkiye etse düşmanlıklar biter mi?
13: Biter, kesinlikle biter.
15: Peki şeytanın vesvesesinden kurtulmamız için bize yardımcı olur mu zikir yapmak?
6: birebir olur Emre. Yani bence birebir yani. Zikir, nefsin de şeytanın da ulaşamayacağı şeylerden zikirle yok edebiliriz.
0: Bir misafirimiz zikir ruhumuzu rahatlatır. Seni daha zinde, hayatta daha bağlı kılar. Zikir yapmak ruhu rahatlatan bir ibadet midir? Yaratılışımıza baktığımız zaman zikirden en üst seviyede faydalanan elbette nefstir. Çünkü şeytanın, baş düşmanı olan şeytanın bizim üzerimizdeki etkisi nefsin afetleriyledir. Nefsin afetlerini de kalpten temizleyen yegane vasıta zikirdir. Tüm insanlar için söz konusu olan şey bir saadet halini yaşamaktır. Bu ise nefsimizin afetlerinin temizlenmesine bağlıdır. Nefsimiz ve ruhumuzdan değişme özelliği taşıyan nefsimizdir. Ruh ahsen olarak yaratılmıştır. Var olduğu sürece de ahsen olacaktır. Değişmesi söz konusu değil. Nefs ise değişmek için yaratılmıştır. Baştan aşağı afetlerle dolu olan nefsimiz değişerek ruhumuzun özelliklerine sahip olmak durumundadır. Nefsimizin afetlerden adım adım temizlenebilmesi zikrimize paralel gerçekleşecektir. 3 saatlik bir zikirle ruhun Allah'a teslimi nefsimizin %51 aklanmasına, 18 saat zikirle nefsimizin %81 nurlanması aklanması, fizik ürünün teslimiyle ve daimi zikirle nefsin Allah'a teslimi kalbimizin %100 nurlanması ile gerçekleşiyor. Allah Teala öyle buyuruyor. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
18: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve bereketü muhterem hocam. Hasret ve hürmetle mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum, hem de kalbimden inşallah. Muhterem hocam, müsaadenizle bir sualim olacak. Mürşide tabi olan bir kişinin vefat ettiğinde kabirdeki sorgu ve suallerinde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, mürşidine tabi olan bir kişi vefat ettiğinde mürşidi kabirdeki sorgu suallerde mürşidin yardımcı olacağı doğru mudur? Kıyamet günü nasıl şahitler de yanınızda bulunuyorsa kabirde de şahidiniz hazır bulunacaktır. Ve sizin işlerinizin kolaylaşmasına sebebiyet verecektir. Bu şahit kim hangi mürşidin önünde tövbe ederse etsin, bütün bu tövbe merasimlerinde mutlaka bulunan devrin imamının ruhudur. Siz öldüğünüz zaman onun ruhlarından bir tanesi mutlaka mezarda beraber bulunacaktır. Ve sizin ortamdan rahatsız olmamanız konusunda bütün yardımını mutlaka gösterecektir. Ama böyle bir yardım kişiyi azaptan kurtarabilir mi? Hayır. Salaha ulaşmadıkça günahlarınıza mukabil azap edinmeniz söz konusu olacaktır. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, zamanında değer verdiğim iki insan yaptığı kötülük aklıma geliyor ve çok kızıyorum. Bu konuda ne buyursunuz? Sevgili kardeşlerim, herkes nefs sahibidir. Ve kötülüğü de nefs şiddetle emreder. Yusuf suresinin 53. ayet-i kerimesinde peygamber olan Yusuf aleyhisselam وَمَا اُبَرُّ نَفْسَ اِنَّ نَفْسَ الْاَمَارَةِ مِسُوا اِلَى رَحِمَ رَبِّ Muhakkak ben nefsimi ibra edemem. Temize çıkarım çünkü nefs mutlaka suyu olanın şerri kötülüğü emreder. Ama Rabbim Rahim esmasıyla tecelli ettiği nefse müstesna. Öyleyse herkes bu kanuna tabi. Sen çok değer verebilirsin ama o değer verdiği insan da bir nefsi var. O nefsinde 19 tane afet var ve şeytan 19 afeti tesir etmek suretiyle de onun bizi kötülük yapmaya şerre zorluyor. Eğer olayı bu şekilde ifade edecek olursak o zaman bize düşen nedir? O değer verdiği insan sana yaptığı kötülük yapan kişi kaybediyor, derecat kaybediyor. Kötülüğe maruz olan kişi ise derecat kazanıyor. Bu bir. İkincisi, biz nefsimizin bize bu kötülüğü yaptırdığını farkına vardığımız zaman hemen zikre başlayıp o kalbimizde bizi şerre sürükleyen nefsimizin afetlerini hemen dizginlememiz

Şimdi muhterem hocam, efendim, muhterem efendimiz bir sohbette insanlar ilimde ilerledikçe hep Allah'ın Kur'an'da ve mukaddes kitaplarda söylediklerini inkar etmek için gayret sarf etmişlerdir. Bugüne kadar ve kaybedenlerden olmuşlardır diye buyurdular. İnkar etmek Allah ile mücadele etmek anlamına gelir mi? Tabi yani bu bazen ilim de eksik bir ilim. Yani tam ve mükemmel olan zat Allah'tır. İlmi ve rahmeti her şey kuşatmıştır. Ve ilim ve rahmetiyle her şey kuşatan Rabbimiz son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yok yok her şey var. Ve ilim ne kadar ilerlerse ilerlesin sadece varabildiği yer Kur'an-ı Kerim'in ispatıdır. Kur'an-ı Kerim'in önüne geçmesi imkansız, mümkün değil. Allah razı olsun. Denizli'den bir kardeşim muhterem hocam, şeytanın Adem Aleyhisselam'a secde etmeyip ben ondan üstünüm, yalnızca Allah'ı bilirim demesiyle insanın asla mürşide tabi olmam, o benden üstün değil, ben yalnızca Allah'a kul olurum ve Kur'an bana yeter demesi aynı muhtevayı taşıyor, açıklar mısınız? Evet, yani onunla eşdeğer manada. İblis ben ondan hayırlıyım demekle, mürşit de benim gibi bir insan, ben niye onun elini öpeceğim? Ve daha bunun gibi birçok Kur'an-ı Kerim'e muhalif olan zanları peş peşe devreye alıyor ve dini zanlarla yaşıyor. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, Allah'ın halakı ile ahlaklanmak nedir? Nasıl hayatımıza mal edebiliriz? Sevgili kardeşlerim, Allah'ın ahlakı ile ahlaklanmak, Kur'an ahlakı ile ahlaklanmaktır. Kim iradesini de, yani Allah'a ulaşmayı dilemiş, mürşidine tabi, ruhunu teslim etmiş, fizik vücut teslimi yapmış, nefs teslimi yapmış, sonuçta irşada ulaşmış ve irade teslimini yapan herkes Allah tarafından inşallah memur ve mezun kıldığı zaman o artık Allah'ın ahlakı ile ahlaklanan birisidir. Kur'an'ın ahlakı ile ahlaklanan birisidir ve sadece Allah'ın emrettiğini yapabilir. Allah razı olsun. Din zaten ahlaktır. Bir ahlakı hasene var, ahlakı seyyiye var. Güzel ahlak, suyun buzu erittiği gibi kötü amelleri siler süpürür. Çirkin ahlak da sirkenin valı bozduğu gibi iyi amelleri götürür. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz. Tamam hocam, mümin kavramını açıklar mısınız? İki çeşit mümin mi var? Sevgili kardeşlerim, Allah'a inanan mümin var. Bir de Allah'a inanıyor ama aynı zamanda Allah'a ulaşmayı diliyor. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Ama dört, Allah'ın 19 fille 73 ayet-i kerimede belirttiği ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşması, 12 kere farz kılır ruhun dünya hakkında Allah'a ulaşmasını yerine getirmek, dilemek, itaat etmek bizi hak müminlerden kılar. Enfal 29'da Ya eyyühellezine amenu. Ey amin olanlar. Yani bu amin olan içinde ey Allah'a inanan, ruhun dünyasının Allah'a ulaşmasına inanan ve farz olduğuna inanan. İşte eğer sen takva sahibi olursan, hani sen de hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilersen, bu dördüncü şart, o zaman hak müminlerden olursun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, birinci suali Rahman 35 ayetini açıklar mısınız? Rahman suresinin 35. ayet-i kerimesinde Muhterem Efendimizin tefsirinde Sayın Rahmetli Nur Baki bu ayetle ilgili yorumda manyetik dev bir enerjinin infilakı ile oluşan nükleer enerjinin ilk alevini şuvazun minnennar, nükleer patlamanın radyasyonu da nuhas olarak tarif etmiş. İkisini müthiş bir enerji alevi
ve görünmez

0: zehirli duman olarak ifade etmiştir. Hem cinleri hem de insanları kaplayacak olan bu ateşten bir alev ve dumanı iki alemde de birden tesirli olan bir cezalandırmadır. İkinci suali, cennet katlarındaki herkes Allah-u Teala'yı görecekler midir? Ölen insan gördüğüne göre evet. Üçüncü suali, secde ayetlerini Türkçe anlamı okunduğunda secde edilmeli mi? Elbette. Ayrıca birden çok defa okunduğunda bu ayette mi secde edilir? Açıklayabilir misiniz? Secde ayetlerinde secde edilir inşallah. Malatya'nın bir kardeşim, muhterem hocam, zülmani cinlerden korkmamız doğru bir düşünce midir? Hayır. Felaknas surelerini okursak Allah'a sığınmış olur muyuz? Bu konuda ne buyursunuz? Sadece Felaknas değil, kalbin Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'ın kendisi için taneti müşriden tabi, devrin imamın ruhu başınızdan da yer alan insanlar, evet, o nokta itibaren artık Allah'ın koruması altında, ta ki ruh Allah'ın zatına ulaşana kadar. Bu korunma Allah'ın garantisinde gerçekleşiyor. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutfakının sonuna geldik. Bir başka her an Kur'an, her an mutfakında tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır.

0: Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz, birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim var size. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah-u Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükür ediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuza öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutluluk konferanslarının birisinde tekrar birlikteyiz. Bütün insanların mutluluk kitabı Kur'an-ı Kerim konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Konumuz İnsanların mutluluğu. Çünkü Allah Teala yarattığı mahlukatın içerisinde en üst noktada yarattığı insandan tek bir şey istiyor. Ahiret ve dünya saadetine ulaşmasını istiyor. Allah'ın insanların mutlu olmasından başka istediği hiçbir şey yok. Rabbimiz insanı çok seviyor ve onu bu hedefe ulaştırmak üzere de her devirde mutluluk kitaplarını kendisinin vazifeli kıldığı peygamberlere vermiş ve evvel emirde kendisine kitap indirilen peygamber o dönemdeki bütün insanlara mutluluğu anlatmış, onların huzura mutluluğa oluşması meyanında kitabı hep açıklamıştır. Allah insanların mutlu olmasını istiyor. İnsanlar da mutluluğu arıyorlar. Ama ne yazık ki her dönemde insanların %90'dan fazlası huzursuz ve mutsuz. Sebep ne? Çünkü aradığı mutluluğu ait olduğu adreste değil, şeytanın tesiri altında farklı adreste aradıkları için mutlu olamıyorlar. Bütün insanlar için mutluluğun adresi kutsal kitaplardır. Adem Aleyhisselam'dan başlayan, kıyamete kadar devam edecek olan, dünya hayatını yaşayabilen herkes için Allah'ın yaşadığı dönemde onun için indirdiği mutluluk kitabına uyması halinde, onu kendisine kılavuz etmesi halinde Allah mutlaka o kişiyi mutluluğa ulaştırıyor. Allah Teala bu dünyanın herkes için cennet olmasını istiyor. Allah Teala ölüm sonrası hayatta da herkesin Allah'ın cennetine gitmesini istiyor. Allah Teala insanı çok seviyor. Sevdiğini nereden anlıyoruz? Yarattığı bütün kainatı insan için yaratmış. İşte Bakara 29'da Huvellezî halaka lekum mâ fil ardî cemîan. Yeryüzünde neyi yarattıysam ey insanlar sizin için yarattım. Yeryüzü kainat dizaynı içinde bir toz zerresi. Bütün kainat kim için? Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ جَمِيعًا مِنْ Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine müsahar kıldık. Sevgili kardeşlerim, işte bütün kainat aslında insan için bir imtihan. Allah insanın mutlu olmasını istiyor ve insanlar da hep mutluluğu ait olduğu adreste değil, Allah'ın indirdiği kutsal kitaplarda değil, yaşadıkları maddi alemden hareketle hedefe ulaşacaklarını sanıyorlar. Dünya hayatında gözlerini açan bir kişi, bir aile ortamında hayata başlıyor ve aile ortamının kendisine kazandırdığı alışkanlıklar sebebiyle herkes mutlu olmak istiyor ama çok güzel bir eşe sahip olursa mutlu olacağını sanıyor. Mutlu olmak istiyor ama zengin olursa mutlu olacağını zannediyor. Mutlu olmak istiyor ama makam sahibi olursa mutlu olacağını sanıyor. Hep maddi alemden mutluluğu varlıklar aleminde arıyorlar. Halbuki insanoğlu için mutluluk Allah iledir. Allah'ın kitabı iledir, Allah'ın Resulleri iledir. Bu olmadığı takdirde insanların mutluluğa ulaşması mümkün değil. İşte bu açıdan Allah'ın peygamberlerine indirdiği mutluluk kitabı olan kutsal kitaplar önem kazanıyor. Allah Teala Adem Aleyhisselam'a sahifeler vermiş. Allah Teala Nuh Aleyhisselam'a şeriat kitabı vermiş. Allah Teala daha sonraki her peygambere kendi döneminde insanları huzura ve mutluluğa ulaştıracak olan kılavuz denilen mutluluk kitaplarını indirmiş. İlk insana olan Adem babamızın diniyle son peygamber olan Nebila Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in dini aynı din. Babamız İbrahim'in Hanif dini, Arap şadı ile İslam. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, dinde babanız Hazreti İbrahim'dir. Ama siz babanızın dinine tabi olarak mutlu olmayı düşünüyorsunuz. Bu mümkün değil. Evet, bu dünyadaki babamız gerçekten bir anne babadan dünyaya geldiğimiz zaman sebep teşkil eden, akrabalık bağıyla bağlı olduğumuz babamız tamam, ama onun yaşadığı dinle hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutlu olabileceğimiz din Allah-u Teala'nın ezeli ve ebedi tek dini babamız İbrahim'in Hanif dinidir. Arapça adıyla İslam. Her şey insan için ama insan Allah içindir. Ve Allah-u Teala Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. İnsandan başka yaratılan her şey varlıklar alemi. Ama Allah-u Teala insan için tayin ettiği hedefin ancak Allah'a teslimiyetle mümkün olduğunu buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bunu söylüyor. İşte Al-İmran suresinin yanılmıyorsam 33. ayet-i kerimesi Allah Teala "İnne Allah istafa Adem'e ve Nuh'un ve ala İbrahim'e ve ala İmran'e alel alemin." Allah seçti. Neyi seçti? Adem'i seçti. Nuh'u seçti. İbrahim'i seçti ve İmran ailesini seçti. Sevgili kardeşlerim, ilk insan olan Adem babamız, daha sonra yeni bir nesil, Nuh Aleyhisselam'la devam eden gemiye binenler, daha sonra İbrahim Aleyhisselam ve daha sonra İmran ailesi, Beni İsrail'e gönderilen bütün peygamberler bu aileden. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Ulul Azm Nebisi olarak o hangisinden geliyor? O babamız İbrahim'den geliyor. Nitekim Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz "Ben babam İbrahim'in duasıyım. Ben annem Amine'nin rüyasıyım. Ben Hazreti İsa kardeşimin müjdesiyim." diyor. Adem'le başlayan son Nebi Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah-u Teala'nın bütün peygamberlerine verdiği kutsal kitaplardaki hedef, mutluluk, o zaman bu kitapların hepsi bir mutluluk davetisi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi. Ve son kitap Kur'an-ı Kerim bu açıdan çok büyük önem kazanıyor. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ifadesinde yakında koyu gece karanlıkları gibi fitneler olacak. O fitnelerden kurtuluş neyledir ya Resulullah deyince Nebile Sultan-ı Peygamber'in cevabı Allah'ın kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. Çünkü bu kitap sizden öncekilerin, sizden sonrakilerin ve sizin aranızdakinin hükmü var. Ve şöyle diyor Allah Teala, o Allah'ın kesin sözüdür. Kim ki kibrinden dolayı kitabı terk ederse Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasında ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. O Allah'ın sağlam bir ipi, apaçık bir nuru, sırat-ı müstakime ulaştıran hikmet dolu bir haberidir. O zaman Kur'an-ı Kerim evvelin de kitabıdır, anın da kitabıdır, geleceğin de kitabıdır. İşte bu geçmişin, geleceğin, anın kitabı olan Kur'an-ı Kerim bütün insanlar için bir mutluluk davetisidir. Bütün insanlar için bir mutluluk işaretisidir ve garantisidir. Kur'an-ı Kerim'in başka özelliği Allah-u Teala Hicr 9'da enne nahnu nazzalna zikre ve enne lehu lehafizun, bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Ya Allah-u Teala her devirde bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim korunması altında olmasına rağmen her devirde bu kitabı açıklayan devrin imamı olmasına rağmen insanlar neden çoğunlukla huzursuz ve mutsuzdurlar? İşte insanoğlu mutluluğu ait olduğu adreste bütün insanlar için mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'de aramadığı için. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz'in döneminde puta tapanlar vardı, müşrikler, kafirler, zalimler. Ve öyle bir cahiliye devrini yaşıyorlardı ki o insanlar kız çocuklarını diri diri gömüyorlardı. Şeytan onlara o kadar tesir ediyordu ki diyelim ki o cahiliye devrinin adetleriyle yaşamını sürdürselerdi bir müddet sonra nesil tükenecekti. Zaten iblisin de gayesi bu. Çünkü kız çocuklarını diri diri gömerseniz evleneceğiniz bir insan olmaz ve insan nesli devam etmez. Allah Teala her şeyi en güzel biçimde yaratmış. Önemli olan Allah'ın yaratılış kanunlarına teslim olmak. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami isimlerle anılacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış tekrar onlara dönecek. Sevgili kardeşlerim dikkat edin. Ne diyordu? Çünkü sizden evvelkilerin kitabı, anın kitabı, geleceğin kitabı. Ama kim ki kibrinden dolayı ondan ayrılırsa Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasından ararsa Allah o kimseyi delalette bırakır. İşte günümüzde Kur'an-ı Kerim var ama mescitler dolup taşıyor fakat mescitlerdeki insanların kalplerinde hidayetten eser yok. O gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleridir. Yani bunlar kibirliler. Evet alim ama emaniyeyle devam eden alimler. Öyle olunca o zaman çok farklı bir sonuca ulaştırıyor. Gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerleri. Fitne onlardan çıkmış ve tekrar onlara dönecek. Fitneden kurtuluş neyledir ya Resulullah? Kitabı olan Kur'an-ı Kerim'ledir. İşte baktığımız zaman şunu görüyoruz. 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala'nın uymamızı istediği bütün mutluluk kitapları olan şeriat kitapları Allah onları peygamberlere vermiş. 7 tane ayet-i kerimede görüyoruz. İster Bakara 213, ister Ali İmran 81, ister Araf 158, Meryem 30. Bu ayetlerden şunu anlıyoruz. Şeriat kitaplarını Allah-u Teala nebilere veriyor, peygamberlerine veriyor ve insanların devrin imamından onları öğrenmesini istiyor. Bunu en güzel biçimde açıklayan ayet-i kerime Ali İmran 81'de وَإِذَا خَذَ اللّٰهُ مِسَاقَ النَّب۪ينَ لَمَا عَتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ هِكْمَةٍ سُمَا جَاءَكِمُ الرَّسُولُ مُسَدِّقٍ لِيمَا مَعَكُمْ. İşte gördüğünüz gibi Allah nebilerden size kitap ve hikmet verdim. Sonra size beraberinizde olanı tasdik eden bir Resul geldiği zaman ona mutlaka iman edeceksiniz. Ona mutlaka yardım edeceksiniz. Bu ağır misaki üzerinize aldınız mı? İşte Kur'an-ı Kerim son şeriat kitabı, bir daha gelmeyecek. Ama Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği ulu'l-azm nebilerin başında Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve İsa Aleyhisselam ve Nebine Sultanı Peygamber Efendimiz'e verdiği şeriat kitaplarının hepsini sizden sonra birisi gelip tasdik edecek. Her devirde Allah Teala devrin imamlarını vazifeli kılarak onların Allah'ın nebilere verdiği şeriat kitaplarını tasdik ediyor. Sizden sonra bir Resul gelecek, sizdekini tasdik edecek. Bu peygamberlerden sonraki Resuller veli Resullerdir. Her peygamber kendisi de Allah'ın Resulüdür ama bir Nebi Resuldür. Fakat onlardan sonra gelen Resuller veli Resullerdir. Şimdi veli Resullerle Nebi Resul arasındaki farkı anlayabilmek için Kur'an'ın bütününe baktığımız zaman şunu görüyoruz. Nebi kelimesi sadece peygamber için kullanılıyor. Evet. Aralarında mutlaka fetret dönemi var. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem son nebidir. Bu açıdan bütün peygamberler aynı soydan geliyorlar. Son şeriat kitabı Peygamber Efendimiz'e verilmiştir. 5 görevin sahibidirler. Asaleten şefaat ettiğine sahiptirler. Ve asaleten devrin imamıdırlar. Ama veli Resuller öyle değil. Aynı anda bütün kavimlerde var. Aralarında fetret dönemi yok. Kıyamete kadar devam edecek. Her kavimden seçiliyor. Farklı soydan geliyorlar. Ve insanlardan, meleklerden ve cinlerden seçiliyor. 4 görevin sahibidirler. Vekaleten şefaat ikisine sahip, vekaleten devrin imamıdırlar. Yani veli Resuller ile Nebi Resul arasında fark var. İşte nübüvvet sona ermesine rağmen her devirde bu şeriat kitaplarını Allah-u Teala'nın aralarından seçtiği bir kişi vekaleten devrin imamı ona açıklattırıyor. Her devirde vekaleten devrin imamı Allah'ı temsil ediyor. Ve Kur'an'la iki cihan saadetine ulaşabilmek ancak onun öğretisine tabi olmakla mümkündür. Şimdi herimizin elinde Kur'an-ı Kerim var ama insanların çoğu huzursuz ve mutsuz. Acaba sebebi ne? İnsanlar Kur'an okuyorlar. Ama Mehmet Akif Ersoy'un söylediği gibi Kur'an mezarlarda okunmak için indirilmedi. Kur'an fal bakmak için indirilmedi. Kur'an yaşamak için indirildi. Kur'an'ı yaşamak istiyorsanız mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. Evet, mutlaka hidayetçiye tabi olmanız lazım. İşte kim kibirinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, hidayeti onun dışında başka bir yerde ararsa, o zaman kesinlikle o, Allah onun belini kırar ve onu delalette bırakır. Öyleyse her devirde insanlar var, bu dönemdeki insanlar da Kur'an ellerinde olmasına rağmen onlar için bir hidayet rehberi olması gerekirken Allah onları delalette bırakıyor. Sebep ne? Sebep Allah'a ulaşmayı dilemedikleri için. Mutluluğu Allah'ın dışında aradıkları için. Bütün insanlar için Allah'ın vaaz ettiği mutluluk hedefi ancak Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle gerçekleşir. Yani mutluluğu Allah'ın dışında arayan hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. O zaman devrin imamı Allah'ı temsil ediyor ve diğer bütün mürşitler de devrin imamını temsil ediyorlar. Allah'ı temsil eden devrin imamı hidayete erdirendir. Yani insan ruhunu Allah'a ulaştırandır. Fizik vücudun hidayetiyle fizik vücudu Allah-u Teala'nın teslimde teslim edendir. Nefs teslim yapandır ve vesaire. Fakat diğer mürşitler hepsi hidayete vesile olanlardır. Dolayısıyla Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Kur'an'daki hidayeti kişi yaşamak istiyorsa mutlak surette hacet namazıyla mürşidini Allah'tan talep etmesi lazım. Şimdi beraberce bakalım, bir slaytımız var. Dünya hayatını yaşayan insanların Allah'a giden yolda mutluluk merdiveni olan 28 basamaklı merdiveni, evet, sırat-ı müstakimde de yol yürüyebilirler. Allah'a ulaşmak ve Allah'ın zatını görmekle hedeflerine ulaşabilirler. Ama bunu yapmamaları takdirinde o zaman her gün biraz daha tedrici basamaklarla cehenneme doğru adım adım gideceklerdir. Bir gün Allah varlıklar alemini hepsini bize gösterseydi, görecektik ki varlıklar alemi bir insan vücudu şeklinde. Ama bu insan vücudu şeklinde olan kainatın neresindeyiz? Şu anda biz dünya gezegenindeyiz. Dünya gezegeni, bu makro alemin bütün iş nereye tekabül ediyor? Tam insanın kalbine. İşte sevgili kardeşlerim, dünya gezegenini yaşayan biz insanlar ya Allah'ın davetine uyarak, ki bütün Allah Teala'nın mürşitleri insanları Allah'a davet ederler. İşte 7 safa davet. Hemen ekrana getirebilirsek 7 safa daveti, Allah ve Resulü sizi hayat verecek şeylere davet ettiği zaman daveti kabul edin. Davet, davet, davet. Allah hep onlar vasıtasıyla insanları teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyor. Davetin birinci kısmı ruhun Allah'a ulaşması. Yani ruhun yükselerek Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Bu kişiye 3 tane cennet, dünya saadetinin yarısını kazandırır. Ama davetin ikinci kısmı teslim-i külliyle Allah'a teslim olmaktır. Bu da ahiret ve dünya saadetinin bütününe kişiyi sahip kılar. Öyleyse sevgili kardeşlerim, insanla tekrar o kainat slaytımıza bakacak olursak, insanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdiveni, bu 28 basamaklı İslam merdivenin birinci basamağında insanlar olayları yaşarlar, olayları değerlendirirler. İkinci basamakta seçilenler ve seçilmeyenler diye iki gruba ayrılır. Seçilmeyenler kendileri Allah'a ulaşmayı dilemedikleri gibi başka insanların dilemesine mani olanlar, bunlar cehenneme giden, insanları cehenneme götüren insan ve cin şeytanlardır. Şu anda ekranda görüyorsunuz insan ve cin şeytanları. Bunlar insanları devamlı cehenneme sürüklüyorlar. Geri kalan seçilenlerden kim Allah'ın davetine uyar, Allah'a ulaşmayı dilerse, üçüncü basamakta, dördüncü basamakta Allah Rahim esmasıyla tecelli eder ve beşinci basamakta gözlerdeki Cebel Mestüre'yi alır, altıncı basamakta kulaklardaki Vakra'yı, yedinci basamakta kalpteki Ekinet'i alır. Başlangıç noktasında irşat makamına karşı sağır dizi kör olan bu kişi hemen Rahim esmasının tecellisiyle gören, işiten ve idrak eden birisi olur. İşte insanların mutluluk kitabı olan Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman sağır, dişsiz ve körler, bunlar hepsi cehennemliklerdir. Gören, işiten ve idrak edenler, bunlar da cennetliklerdir. Hemen o slaytımıza bakacak olursak net olarak onu görüyoruz. Kör, sağır ve dişsizler, ölüler, öte yandan gören, işiten ve idrak edenler. Hangi sebeple kör, sağır ve dişsizdirler? Allah'a ulaşmayı dilemedikleri, daveti kabul etmedikleri için. Hangi sebeple gören, işten ve idrak ederler? Daveti kabul ettikleri için. Ama Allah Teala onları o halde bırakmıyor. Dikkat ederseniz Kur'an-ı Kerim'i ayetlerini tilavet ediyor devrin imamı. Onlar değil. Devrin imamı tilavet ediyor. Ve hidayetle kalplerine ulaşıyor. Kalbi Allah kendisine çeviriyor. Göğüsten kalbe nur yolunu açıyor. Nur yolunu açtıktan sonra Allah mutlaka kişi hacet namazı kılması halinde Maide 35'e göre ona mürşidini gösteriyor. Maide 35'te Ya eyyühellezine amenü takkullaha vebtegû ileyhi vesilete. Vesileyi Allah'tan isteyin. Diğer bütün mürşitler vesiledirler ama devrin imamı hidayete erdirendir. İşte vesileyi Allah'ın kendisine gösterdiği kişi gidip ona tabi olacak ve vesile ile ancak nereye ulaşacak? Ana dergaha, devrin imamının dergahına ulaşacak. Oradan hidayet başlayacak. Şimdi bir kere daha tekrar edelim o hadise. Kim ki mutluluğu Kur'an'ın dışında ararsa, yani kibrinden dolayı Kur'an'dan ayrılırsa, Allah onun belini kırar. Kim ki hidayeti ondan başkasını ararsa, Allah onu delalette bırakır. O Allah'ın, evet, kim ki kibrinden dolayı, o Allah'ın kesin sözüdür. Rahman'ın kelamıdır. Kibrinden dolayı kitabı terk ederse, Allah onun belini kırar. Kimdir kitabı terk eden? Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişi. Nereden biliyoruz kitabı terk ettiğini? Yunus 7-8'de innellezine la yercune likana. Bunlar bize ulaşmayı dilemezler. Veradü bil hayatı dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Onunla tatmin olmuşlar. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani Kur'an-ı Kerim'den ayrılanlar dünya hayatını tercih ediyorlar. Dünya hayatını tercih edenler ayetlerden gafildir. Ve gidecekleri yer cehennem. Ama Allah'ın kendisine mürşid gösterdiği kişi, mürşidine tabi olması halinde dört tane hidayet birden başlıyor. Ruhun hidayeti, fizik vücudun hidayeti, nefsin hidayeti ve iradenin hidayeti. Dört hidayetin birden başlamasıyla basamak basamak, insanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 22. basamağında ruh Allah'a teslim olur. 25. basamakta fizik vücut Allah'a teslim olur. Ve bir daha o sırayı da 22. basamakta ruhun Allah'a teslim olması ruhun hidayeti. 25. basamakta fizik vücudun Allah'a teslimi, fizik vücudun hidayeti. Evvelki slaytı gerçekleştirecek olursak, 27. basamakta nefsin Allah'a teslim olmasıyla, evet, nefsin hidayeti, ilgili ayetler ve en son olarak 28. basamağın 4. kademesinde iradenin teslimiyle iradenin hidayeti gerçekleşiyor. Zaten dinimiz vahdet, tevhid ve teslimle noktalanıyor. Sevgili kardeşlerim, vahdet Allah'ın tekliğidir. Kimdir şirkten kurtulan? Allah'a ulaşmayı dileyen. Tevhid, tek cemaati oluşturmaktır. Yani sırat-ı müstakimde bulunmaktır. Ve teslim, ruhu, fizik vücudu, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çatısı bu. Her şeyin başı İslam, orta direği namaz ve doruk noktası cihat, nefse cihadın tamamlanması ki dört tane hidayetin birden gerçekleşmesini ifade ediyor. Ve sevgili kardeşlerim, bu tek bir dilek de üç tane cennet dünya saadetinin yarısına kişiyi ulaştırıyor. Ama bu mutluluğu bu kadar kolay şekilde yaşayan bir insan daha da iştiyaki artıyor ve diyor ben fizik ucunu da Allah-u Teala'ya teslim edeceğim. Bunun için de talep sahibi olursa ben ya Rabbim sana fizik ucunu teslim etmek istiyorum. Her devirde kişinin talep etmesi lazım. Allah'tan neyi talep edecek? Allah'tan Allah'a teslim olmayı talep edecek. Çünkü insanların mutluluğu Allah'a olan teslimiyetleriyledir. Hangi oranda kişi Allah'a teslim olursa o oranda mutludur. Ruhun teslimi bu işin anahtarıdır. Mesela kişi malı vardır, çok zengindir. Bütün malını Allah yolunda sarf etse, kendisini Allah yolunda yaksa ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla kurtuluşa ulaşamaz. Meleklerin lisanını konuşsa, bütün peygamberlerin sırlarını bilse ama ruhunu Allah'a teslim etmese asla o yine kurtuluşa ulaşamaz. Yani kurtuluş Allah'ın zatından bize üfürülen ruhun ruh emanetine uymakla gerçekleşir. O açıdan Allah-u Teala hidayetler sıralamasında ruhun hidayetini birinci sıraya almış ve tek bir dileğe bağlamış. Eğer kişi devam eder de Fizik vücut teslimine ulaşırsak, yani fizik vücudun teslimi Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlenmemesiyle gerçekleşir. Bunu sahabe gibi yaptığı takdirde %81 nur, nefsini Allah'a teslim ederse %100 nura ulaşır. Şimdi sevgili kardeşlerim, tekrar o slaytımıza bakacak olursak, mutlu et ve mutlu ol. Eğer kişi mutlu olmuşsa tek bir dilekle, o zaman görevi başkalarını da mutlu etmek. Çünkü mutlu olmuştur. Eğer bu mutluluğu arttırmak isterse, o zaman kendisi gibi başkalarını da mutlu etmesi lazım. Kendin için istediğini kardeşin için de iste. O zaman mutluluk artar. Başlangıç noktasında herkes huzursuz ve mutsuzdur. Sosyal bir varlık olan insan başka insanlarla birlikte yaşar. Başka insanlarla birlikte yaşama noktasında başkalarına zulmederse, ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'a ve yevmil ahire iman eden kişi komşusuna eziyet etmesin. Ama nefs afetleri varsa şeytanın da tesiri altında mutlaka başkalarına zulmediyor. Başkalarına zulmettiği için, arkadan Allah'ın temsilcisi olan ruh nefsine azap ettiği için, arkadan çevresindeki kendisine zulüm geri döndüğü için, arkadan intikam aldığı için, intikam almasının arkasında ruh nefsine azap ettiği için, intikamını almazsa şuur altı birikimi oluşturduğu için, stres olduğu için, bu kişi intikamını alsa da huzursuz, almasa da huzursuz. Hep huzursuz. İşte insanlar bu huzursuzluktan kurtulmak istiyorlarsa mutlaka Allah'ın davetine uyarak kutsal kitaplardaki emir ve nehilere uymakla mükellef. Bu sebeple diyoruz ki Allah'ın peygamberlere indirdiği bütün kutsal kitaplar bir mutluluk davetisidir, bir mutluluk reçetesidir ve bir mutluluk garantisidir. Bunları her devirde açıklayan Allah'ın veli resulleri vardır. Kişi Kur'an-ı Kerim'i okumasın mı? Elbette okusun. Ama Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Ali İmran 7'de diyor ki, bu kitap muhkem ve teşabi ayetlerden ibarettir. Muhkem ayetleri Arapça bilen herkes okuduğu zaman anlayabilir. Ama Kur'an-ı Kerim'de hangisinin muhkem, hangisinin müteşabih olduğunu Allah-u Teala söylemiyor. İnsanların kalbinde zey varsa, kendisi ulaşmayı dilemiyor, başkasının da dilemesine mani oluyorsa, işte fitneye sebep oluyor. O zaman onlar fitne sebebi oluyorlar. Öte yandan ilimde ruhsuz sahibi olanlar, onlar da ilimde kökleşmişler ama onlar da tezekkür ehli değildirler. Tezekkür ehli olan kim? Sadece ulelbab. Ulelbab neden müteşabi ayetleri biliyor da başkaları bilmiyor? Ulelbaba müteşabi ayetlerin manasını Allah söylüyor. Öyleyse ulelbab insanla Allah arasındaki ilişkide daimi zikrin sahibi olduğu için, kalp gözü kalp kulağı açık olduğu için kalpten sualini Allah'a sorar, cevabını da kalp kulağıyla alır ve ona göre tespitte bulunur. Yani ulul elbab müteşabih ayetlerin manasını kendinden vererek değil, zannına tabi olarak değil, Allah'tan aldığıyla açıklar. O zaman eğer olay buysa, Kur'an muhkem müteşabih ayetlerden ibaretse, kişi Kur'an-ı Kerim'i kimden öğrenecektir? Hikmet sahibi alimden. Hikmet sahibi alim, hikmet Allah'la konuşmanın adıdır, hikmet. Hikmet sahibi alim, Allah'la konuşan alim. O zaman Allah'la konuşan alim olması hasebiyle Allah'ın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Bilmediklerini Allah'tan sorarak öğrenir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah Teala diyor ki, bilmiyorsanız zikir haline sorun. Şimdi kişi başlangıç noktasında kendisi muhkem ayetleri anlasa bile teşabih ayetlerin manasına varamaz. Onları bilemez. O zaman bilmediği için kime sorması lazım? Ehli zikre. Yani müteşabih ayetlerinin manasını Allah'tan alan ehli zikre sorması lazım. İşte zaten Allah Teala da diyor ki, siz de hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Kur'an-ı Kerim'i ondan öğrenin. Eğer bugün Kur'an herkesin elinde olmasına rağmen insanların %90'dan fazlası huzursuz mutsuzsa, bu hakikati hayatlarına tatbik etmedikleri için. İblis herkese vahyediyor. Ama Allah Teala herkese vahyetmiyor. İnsanla Allah arasındaki ilişkide 28 basamaklı İslam merdiveninin hangi basamağındaki kişiye Allah vahyediyor? 26. basamağa ulaşan, nefsini Allah'a teslim eden kişiye vahyediyor. 26. basamakta kişi nefsini Allah'a teslim eder. Evet, şu anda görüyorsunuz fizik vücut teslimi ve 27. basamakta nefsini Allah'a teslimi. Teslim ettiği zaman kalbin takva kapısı daimi açık, şeytanın fücur kapısı daimi kapalı ve Allah Teala devamlı onu oradan besliyor ve bilmediği ayetlerin manasını Allah'tan öğrenerek hedefine ulaşıyor. İşte her devirde insanlar Kur'an-ı Kerim'i Resulullah'ın da buyurduğu gibi hikmet sahibi alimden öğrenecekler. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ister adına hikmet sahibi alim desin, ister başka isimlerle isimlendirsin, tam mürşidin, hikmet sahibi alimin 19 tane ayrı ismi var. Evet, şimdi bakın beraberce 19 tane ayrı ismi. İşte bu Kur'an-ı Kerim mutluluk davetçisi, reçetesi ve garantisi olan kutsal kitapları 19 isimle adlandırılan Allah'ın mürşitlerinden öğrenmek durumundayız. Allah'ın nebisi, Allah'ın huzur namazının imamı, halifesi, veli resulü, neziri, hidayetçisi, veliün, nezir, ehli zikir, münadi, sadık, salih, sultan ve hikmet sahibi alim birçok isimlerle Kur'an-ı Kerim'de yer alıyor. Onlar insanları Allah'a davet ediyor. Onların davetine uymamız halinde Allah Teala mutlaka bizi ait olduğumuz huzur ve saadete Allah'a ulaştıracaktır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, siz olun. Mutluluk olmak istiyorsanız bütün insanlar için mutluluğun tek adresi olan son şeritte bu Kur'an-ı Kerim'i mutlaka öğrenin. Yunus'un deyimiyle kim ki Kur'an'ı bilmedi, sanki bu dünyaya hiç gelmedi. Evet, mutluluğun adresi bütün insanlar için Kur'an-ı Kerim'dir. Evet sevgili kardeşlerim, eğer siz de bu anlattıklarımızdan mutluluğu Kur'an-ı Kerim'de arıyorsanız, hamele-i Kur'an, Kur'an ahlakıyla ahlaklanmak istiyorsanız, hazırsanız, kalpten ulaşmayı diledim, ben de tövbemi gerçekleştirerek mürşidime tabi olmak istiyorum diyorsanız, hidayeti Kur'an'da yaşamak istiyorum diyorsanız, hazırsanız, o zaman sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın huzurunda,
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek,
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek,
1: Allah'tan mağfiret dileyerek
0: Allah'ın emir ve yasaklarına,
1: Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek,
1: uyacağıma yemin ederek
0: Allah'tan kendisine,
1: Allah'tan kendisine
0: kitap, sancak, taht,
1: kitap, sancak, taht
0: nur ve kılıç verilen,
1: nur ve kılıç verilen
0: devrin imamına
1: ve onun
0: vekilinin
1: emirlerine
0: itaat edeceğime,
1: itaat edeceğime
0: yemin ederek,
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah,
1: la ilahe illallah
0: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
1: Muhammeden Resulullah ve Nebiyullah.
0: Evet, tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. 7000 zikirle başlıyorsunuz. Ve bulunduğunuz yerdeki vekil kardeşlerimizden de tövbenizi almayı unutmayın inşallah. Allah hepinizden razı olsun. Bir başka konferansta tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. En zirve noktadaki hedefe ulaşmak, sahabe gibi olmak demektir. Siz de olmak istiyorsanız, bugün size anlatacağımızı can kulağıyla dinleyin. Bir dileğin sahibi olmak yeterli. Gerçekten bir dilek mi bunlar gerçekleşir? Evet sevgili kardeşlerim, bir dilek. Ama bu dilek sizin dünyayı dilemeniz değil. Bu dilek cenneti istemeniz de değil. Bu dilek makamları, şan ve şöhreti, kasayı, masayı, nisayı istemeniz değil. bu dilek her şeyi yoktan var eden sahibimiz Allah'ı istemenizdir. Allah sizin soyunuza, malınıza, şekli şemalinize bakmıyor. Devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Allah Teala bu talebi kalbinize gördüğü an sizi de sahabe gibi Kur'an'daki İslam'ı yaşayan ve yaşatan bir yedi safayı yaşayan kişi haline getirecek. Sizi insan-ı kamil kılacak. Sizi insan-ı kamil kılan o her şeyi yoktan var eden sahibiniz Allah'tır. Ne diyorsunuz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim? Size de öyle geliyor mu? Mutlu olmak bir dilektir. Bu dünyanın cennet olması bir dilektir. Bütün güzellikler bir dilektir. Ama bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Çünkü dua müminin silahıdır. Çünkü duanızın kabul edileceğine iman ederek dua edin. Kimin duası kesinlikle kabul edilir? Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenler. Öyleyse devamlı olarak Allah kalbinize bakıyor. Devamlı olarak Allah'tan istediğinizin kabulü bir şarta bağlı. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenize.

Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.

Öyleyse sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın formülleri var. Bu formülleri tatbik eden kişilerin sonuca ulaşmaması mümkün değil. İstisnasız mutlaka Allah onu o mutluluğa ulaştırıyor. İşte o mutluluk ne? Cennet. Yedi ayet-i kerimede dünyayı isterseniz veririz ama sizin ahirette nasibiniz yok. Öbür tarafta yedi ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından daha hayırlıdır. Şimdi ahiretin kapısı nedir? Dünyanın kapısı nedir? Hazreti Ali'ye soruluyor. Hazreti Ali sohbetinde diyor ki insanlara, mal mı istiyorsunuz, ilim mi? Dünyanın kapısı maldir. Bu insanlar ibadet yapıyor, insan bir şartı. Acaba Allah'tan ne istiyorlar? Biz mesela Allah'tan Allah'ı istiyoruz. Acaba onlar ne istiyor? Böyle merak ettim, dua kitaplarını topladım. Hepsinde samimi söylüyorum. Yani yaptığım araştırmada %95 hep dünyalık isteniyor. İşte oğlum okulu kazansın, işte kızım şöyle olsun, işte benim öyle, yani hep dünyalık. Şimdi ayet-i kerimelere bakalım, Allah-u Teala ne diyor acaba? Bu dua edip de dünyalık isteyenlere 7 tane ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor ki bizden dünyayı isterseniz veririz. Ama sizin ahirette nasibiniz yok. Ama Allah diyor ki Kur'an-ı Kerim'de 7 ayet-i kerimede sizin için ahiret dünya hayatından hayırlıdır. Ve Allah-u Teala bir şey daha söylüyor. Ahireti isterseniz dünya bedava. Öyleyse sakın ha sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın ha sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Hazreti Ali'nin deyimiyle mal mi ilim mi? Mal istiyorsanız malın bekçisi olursunuz, ulaşmayı dilemeyebilirsiniz. O zaten sizin peşinden koştuğunuz, sizin için dünya hayatıdır. İlim istiyorsanız o zaman Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Fatiha ve selam.

Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'ın rızasını kazanmak. Birinci sual, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah kimlerden razıdır? Kur'an-ı Kerim'in muhtevasına baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın yapmamızı istediği emirler var ve uymamızı istediği yasaklar var. Kalın bir çerçeve içerisinde baktığımız zaman Allah'ın emrettiği şeyleri yaptığımız zaman Allah bizden razıdır. Onları yapmadığımız zaman da razı değildir. Allah'ın yasak ettiği fiillere uyduğumuz zaman bizden razıdır. Ama uymadığımız zaman razı değildir. Ama şunu kesinlikle söyleyebiliriz ki, önce kul Allah'tan razı olacaktır. Ondan sonra Allah kulundan razı olacaktır. Şimdi, 7 Safa Rıza'ya baktığımız zaman, 7 Safa Rıza'da,

Demek ki Allah-u Teala'nın rızası söz konusu. Önce Allah bizden razı oluyor. Ne zaman biz emirlere itaat edersek, yasaklara uyarsak. Mücadele 22'de ikinci sefer rıza, Allah Teala ikinci sefer rızadan bahsediyor. Onları kendinden bir ruhla destekledi ve Allah onlardan razı. Onlar da ondan, Allah'tan razı oldular. Önce Allah onlardan razı oldu. Onlar da Allah'tan razı oldular. Ve 28'e baktığımız zaman radiyeten mardiye, Allah'tan razı olarak ve Allah'ın rızasını kazanmış olarak. Öyleyse öncelikle biz Allah'tan razı oluyoruz. Sonra da Allah Teala bizden razı oluyor. Rızaya baktığımız zaman. Yani birinci ve ikinci basamakta Allah'ın rızası söz konusu değil. Allah'ın rızasını kazanabilmek ancak Allah yoluna girmekle mümkündür. Bizim Allah'a ulaşmayı dilemekle Allah'tan razı olduğumuzu ispatımız üzerine Allah da bizden razı olur ve ihsanlarını birer birer vermeye başlar. Gerçekten de inan şartı ve kalp şartları bizi mürşide tabi olmaya götürür. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırabilmenin yolu nedir? Allah'ın üzerimizdeki rızasını artırmanın yolu 28 basamak İslam merdiveni basamak basamak geçebilmek. Her basamakta Allah'ın rızası farklı. Hiç kimse mürşitsiz Allah'ın rızasına ulaşamaz. Mürşit öyle bir kılavuzdur ki insanoğlunun Allah'ın rızasına ulaşması ancak o kılavuzun kumandası altında, muhafazası altında, koruması altında ulaşabilir. Mürşide ulaşmadan kazanılabilen sadece normal bir rızadır. Onun ötesinde ekber rıza ve daha ötesinde azim rıza mürşide ulaştıktan sonra gerçekleşebilir. Gerçekten de Allah-u Teala mürşidimize tabi olduğumuz zaman 7 nimet alır ve her basamakta Allah'ın rızası söz konusu. Allah razı olsun. Üçüncü sual, Allah'ın rızasını kazanmak gibi insanların rızasını kazanmak da önemli midir? Evet. Maide suresinin 91. ayet-i kerimesinde اِنَّمَا يَرِدُ الشَّيْطَانُ وَاَنْ يُقْرَعْ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْدَاءَ وَيُسَدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَعَنِ السَّلَاتِ. Şeytan içki ve kumarla sizi birbirimize düşman kılmak, size buğz etmek ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan alıkoymak istiyor. Maide 2'de ise Allah Teala şöyle buyuruyor: "Taavvenu bil birri, taavvenu yardımlaşın. Bil birri ve takva, takvada ve bir de hayırlarda yarışın, yardımlaşın. Ve la taavvenu bil ismi ve ledvan, düşmanlıkta ve günahta yardımlaşmayınız." Sadece

0: Allah-u Teala'nın rızası değil, insanların da rızası aslında önemli bir keyfiyettir. Zaten fıkıh ilmi tamamen rıza kavramına dayalı bir ilimdir. Ama hukukun tatbikat sahasına girmesi mutlaka adil hakimlerle gerçekleşebilir. Rızanın bu bölümüne baktığımız zaman hakkın ve adaletin çiğnendiğini görüyoruz. İblisin hayatı hep rızayı çiğnemekle geçer. Hedefi insanların birbirinden razı olmamasını sağlamaktır. Evlilik hukukunda iki tarafın rızası ile gerçekleşir. Hayırlarda ileri geçmede de aynı şekilde Allah-u Teala'nın kesin yardımını görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, eğer Allah'a ulaşmayı dilerseniz sizlerden razı olurum ve mutlaka sizi cennetime alırım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dua etmek, ibadet etmek, Allah'a yakınlaşmak.
3: Bol bol dua edeceğim, bol bol zikir çekeceğim.
4: Namaz kılarak, yani içimizden gelerek, iyilikleri yaparak.
1: Peki yaşarken de Allah'a ulaşabilir miyiz?
3: Yaşarken he, ibadetin bol bol yapacak çünkü oraya gideceksin, hesap vereceksin.
2: Aslında yakınlaşabiliriz Allah'a, Allah dostları gibi. Sanki karşımızda öyle gerçekten Allah varmış gibi, Allah varmışçasına ibadet ederek, öyle içten isteyerek bence ulaşabiliriz, evet.
1: Allah-u Teala'nın bütün dostları, evliyaları hep Allah'a yaşarken ulaşmışlar. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
3: Ya onlar gibi olamayız da, inşallah onlar gibi çok olmayı isterim.
2: Çok zor ama çok isterdik. Çünkü bu insanlar Allah'a karşı hiçbir istek istemeden sadece onu isteyerek bağlanıyorlar. Onu sevdikleri için bağlanıyorlar. Ne bileyim karşılığında bir cennet, ben ibadet edeyim karşılığında bir şey isteyeyim değil. Sadece onu ve onun sevgisini istiyorlar cennette. Onu görmek istiyorlar.
4: Yaptığımız ibadetlere göre Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ki lillezine ahsenul husna ve ziyade. İhsana edenlere cennet ve fazlası var. Fazlası Allah'ı görmek.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalbimle, her şeyimle çok seviyorum.
2: Ben de senin dostun, evliya olmak istiyorum.
3: Ben de senin dostun ve evliyan olmak istiyorum. Sana erişmeyi istiyorum.
2: Bizim böyle bir mertebeye ulaşmamız bu nefise biraz zor gibi geliyor ama Allah da nasip etsin bize de inşallah böyle bir nefise.
0: Bir misafirimiz evliya olmak konusunda bu nefse bizim bu mertebeye ulaşmamız biraz zor dedi. Evliya olmak zor bir süreç midir? Aslında evliya olmak çok kolay, dilemek bize ait ama ruhumuzu kendisine ulaştıran Allah'tır. Allah Teala Fatır Suresi'nin 5. ayet-i kerimesinde "Ya eyyuhennasu enne va'dallahi hakkun." Allah'ın vaadi haktır. "Fela tegurrenneke'l hayatü'd dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvenerek aldatmasın. Tabii ki evliyalık bedava kazanılan bir olgu değildir. Hiç kimse durup dururken evli olmaz. O kişi ruhunu Allah'a ulaştırmak şerefine ermiştir. Nefsini tezkiye etmiştir. Fizik vücudunu da şeytana kulmaktan kurtarmıştır. Evliya olduğu noktada bunlar hep %50'nin biraz ötesinde gerçekleşir. Peki kimler evliya olabilir? Herkes evliya olabilir. Normal akla sahip olan, buluğa ermiş herkes evliya olmak imkanına sahiptir. Yetmez, evliya olmak mecburiyetindedir. Çünkü Allah-u Teala evliya olmayı üzerimize farz kılmıştır. Kişinin ne yapması lazımdır? Bir tek şey, Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilersek Allah bizi kendisine ulaştırmayı, evliya kılmayı garanti etmiştir. Gerçekten de Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 73 ayet-i kerimede 19 fiille Allah anlatıyor. 12 kere de üzerimize farz kılıyor. Yetmez, ulaşmayı Allah'a inanmak tek başına yeterli değil. ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak da yeterli değil, farz olduğuna inanmak da yeterli değil. Ama kalpten Allah'a ulaşmayı dilememiz halinde ki Allah-u Teala ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını 12 kere üzerimize farz kılmış. Allah kimden razı? Allah üzerimize farz kıldığı emirleri yerine getirmekten razı. Allah kimden razı? Yasaklarına uyduğumuz zaman bizden razı. İşte Allah-u Teala bunu gerçekleştiriyor. 12 kere üzerimize farz kıldığı ruhu bu farzlara itaat ederek, kalpten ulaşmayı dilersek, birinci sefer rızayla Allah-u Teala bizden razıdır. Öyleyse evliya olmak kolaydır. Zümer 53'te iblis günahlarımızı öne sürerek kurtuluşumuzu engellemeye çalışıyor. Allah-u Teala bu konuda Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Günahınızın büyüklüğü ne olursa olsun Allah'a ulaşmayı dilemeniz halinde kurtuluştasınız diyor. Rum 31'de tek bir dilekle takva sahibi olabilirsiniz. Takva sahibi olmak kurtuluş için geçerli. Şura 13'te Allah'ın seçtiklerinden kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu kendisine ulaştırır ve 99 kişi öldüren bir insan ulaşmayı dilediği an Allah bütün günahlarını örtüyor ve onu birinci kat cennetine alıyor. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın tayin ettiği mürşidine tabi olmadan Allah'ın rızasına ulaşılamayacağı açıklanıyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Benim için bir yol göstericidir. Daha çok Allah'a yakınlaşmak için. Çünkü onlar dediğimiz gibi Allah'a bir karşılık istemeden, onlar sadece seviyorlar Allah'ı, onu istiyorlar. Onu görmek istedikleri için böyle kişiler bize örnek olmalı ki biz daha da içten iman edelim.
4: Peygamber Efendimiz'in hadisi var. Ashabi ken nücum diyor. Arkadaşlarım, ashabım yıldız gibidir diyor. Eyyuhum iktedeytum ihtedeytum diyor. Hangisinin peşinden giderseniz hidayete erersiniz diyor. Yani sahabeleri mürşid olarak gören tabiinleri, onları mürşid olarak gören tebe tabiinleri mürşid olarak görerek yani doğru yolu bulabileceğimizi düşünüyorum.
1: Peki sizce bu zamanda da Allah dostları var mıdır?
3: Allah dostlarımla önce de ben tarikattaydım. İşte şimdi şöyle, eşimden ayrılınca her şeyi bıraktım. Çünkü onunla tarikattayken çok rahattım, iyiydim. Onunla ayrıldıktan sonra iş hayatına da başlayınca her şeyi bıraktım.
4: Var ama ne yazık ki deli diyorlar.
2: Bu zamanda vardı. Biz de onları kendimize örnek almalıyız ki sahabelere benzeyelim. Sahabelere benzeyerek de peygamberimize benzeyelim.
1: Peki nasıl bulabiliriz Allah dostlarını?
3: İnsanın inancı olması lazım. İnançsız olan insanlar şey demez, inancı olanlara çok inanır.
4: Alimleri takip etmemiz gerekiyor. Peygamber Efendimiz'e inen Kur'an-ı Kerim'den sonraki en doğru kitap Sahih Buhari olarak geçiyor. Sahih Buhari'yi doğru çeviren kitaplara bakmamız gerekiyor.
0: Misafirimiz mürşit konusunda var ama ne yazık ki deli diyorlar. Her devirde Allah'ın mürşitlerine bu şekilde hitap edilmesinin sebebi nedir? Her devirde bütün kavimlerdeki Resul'e daima var olmuştur. Bugün de var, yarın da var olacak. Allah diyor ki hangi kavme Resul gönderdiysek bütün kavimler Resullerini yalanladılar. Şeytan devreye giriyor. Şeytan onların zihnini, düşüncesini taklit ederek mürşidi yalanlamasını sağlıyor. Şeytan herkese vahy ediyor. Ama Allah Teala daimi zikirdeki insanlara vahy ediyor. Öyleyse sıfır konumdan daimi zikre ulaşana kadar ki olan kesimde kişi Allah'a giden yolculuğu mürşitle beraber yapacaktır. Ve mürşid doğrudan doğruya Allah'tan vahiy alandır. Biz de mürşidin sözlerine itibar edersek, itaat edersek o zaman şeytana galip geliriz. Çünkü şeytanın insanlara vahiy ile Allah'ın vahyi mukayese edildiği zaman Allah mutlaka galip geliyor. Şeytan hiçbir zaman boş durmayacaktır. Allah'ın ayetlerini örten, hidayeti inkar eden ve daha kötüsü hidayeti gizleyen kibirli insanlar vasıtasıyla başkalarına tesir etmeye devam edecektir. Allah'ın Resulü'nü sahtekar mevkine koymaya çalışacaklardır ve onlara deli diyeceklerdir. Meczup diyeceklerdir. Onları halkın gözünde küçük düşürmeye çalışacaklardır. Ama Allah Teala ben insana serbest irade verdim, akıl verdim, aklını kullanması halinde kurtuluşa ulaşacağını buyuruyor. Aklın kullanması söylenenlerin Kur'an'la karşılaştırılması gerekir. Çünkü Kur'an Furkan'dır. Doğru yanlıştan ayıran ölçü Furkan Kur'an'dır. Öyleyse iş dünyasından kendisine yapılan telkinleri Kur'an'la karşılaşacak. Başkası birisi söylediği zaman Kur'an'la karşılaştıracak. Kur'an'a uyanları alacak, uymayanları devre dışı tutacak. İşte bu insan ve cin şeytanlar her devirde insanlara vahy ederek Allah'ın Resullerini bir sahtekar olarak insanlara lanse ediyorlar. O insanlar ayetleri görsele iman etmezler. Mürşidi görsele ona tabi olmazlar. Gayyonu görseler ona tabi olurlar. Bunlar Allah'ın da meleklerin de ve insanların lanet ettiği kişiler. Bunların tesiri altında insanlar Allah'tan uzaklaştırılıyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam, hürmet ve hasret ellerinizden ediyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah. Muhterem Hocam, hayatımızın her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli tavsiyelerinizi alabilir miyiz inşallah? Allah razı olsun. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden inşallah.
0: Allah senden razı olsun. Safalı itibariyle Allah'ın rızası bir, basamaklar itibariyle Allah'ın rızası iki, derecat itibariyle Allah'ın rızası üç. Bu üç açıdan rıza değerlendirilebilir. Öyleyse hayatımızda her anında Allah'ın rızasını kazanmak için çok değerli açıklar tavsiyenizi bekliyoruz. Her anında Allah'ın bizden razı olması zikretmemize bağlı. Hayatımızın doğum noktasına önümüze kadar geçen süreci içerisinde her saniye Allah'ın bizden razı olduğu veya olmadığı bir hayatı yaşarsak ancak hedefe ulaşan bu sonsuz rıza müessesi ise Allah'ın rızası derecelerle tespit edilir. Yani tekrar ediyoruz, safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve dereceler itibariyle her saniye ya derecat kazanırız ya derecat kaybederiz. Peki Allah-u Teala'nın hayatımızın her saniyesinde yayılmış bir emri var mı? Evet, zikir. Zikretmediğimiz her saniye Allah'tan razı değildir. Allah bizden razı değildir. Zikrettiğimiz her saniye Allah bizden razıdır. Bunun dışında hangi emri gerçekleştirirseniz o zaman razıdır. Gerçekleştirmediğimizden razı değildir. Bu hayatımızın her saniyesine yayılmış bir rıza mevzisi söz konusu. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz size amellerinizin en iyisini, Rabbinizin huzurunda en temizini, derecelerinizde en yükseğini, altın ve gümüş infak etmekten daha hayırlısını, düşmanla karşı karşıya gelip siz onların, onlar sizin boyunlarınızı vurmaktan daha iyisini söyleyeyim mi? Buyurun ya Resulallah, o Allah'ı zikretmektir. Öyleyse gerçekten ibadetlerin sultanı zikirdir. Ve biz zikrettiğimiz zaman Allah bizden razı, zikretmediğimiz zaman Allah Teala bizden razı değildir. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz zaman bizden razı, dilemediğimiz zaman razı değil. Mürşide tabi olduğumuz zaman bizden razı, ikinci sefer rızayla, dilemediğimiz zaman razı değil. Ruh teslimini yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Fizik vücut teslimi yaptığımız zaman razı, yapmasak razı değil. Yani safhalar itibariyle rıza, basamaklar itibariyle rıza ve her an her saniye itibariyle rıza. Her saniye hayır işliyorsak Allah bizden razı, yapmıyorsak, yasakları işliyorsak Allah bizden razı değil. Öyleyse olaya bu açıdan bakmamız lazım inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre her saniye Allah'ın rızasını kazanabilmemiz için Allah'ın ismini devamlı zikretmemiz emrediliyor. Sizce zikir yapmak insana neler sağlar?
2: Zaten bütün dünyadaki her şey Allah'ı zikrediyor sonuçta. Biz de Allah'ı zikrediyoruz. Bizim içimizdekiler de Allah'ı zikrediyor. Sonra kalbimizden gelerek zikretmemiz gerekiyor. Bu şekilde Allah'a da daha yakınlaşabiliriz, evet.
3: Çok güzel bir şey. Çektiğin zaman ruhun ferahlıyor. Çünkü bütün rahatlık veriyor Rabbim sana. Nasıl yani sinirlendiği zaman, şey olduğu zaman, çünkü ferahlık veriyor, rahatlık veriyor.
1: Peki sizce zikir yapan insan değişmeye başlar mı?
2: Evet. Çünkü daha da Allah'a yakınlaşıyor. Dünyeviden uzaklaşıyor. Dünyevi olaylar insanları sürekli darlayan, düşün. Yani en şey örnek, normal örnek geçim sıkıntısıdır. Ama Allah'ı seven bir kişi geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü sadece ibadetle meşgul olur. İbadet ederek meşgul olduğu için Allah onun yolunu açar zaten. Bir dilim ekmekle de doyar. Çünkü onun sevgisi namazda. O namazla doyuyor.
4: Kur'an-ı Kerim'e bakınca, hadislere bakınca gerçekleri gördüğü zaman Allah'a çok yakın olur ve değişir.
1: Peki herkes zikretseydi sizce nasıl olurdu?
3: Çok güzel olurdu. Dünya bambaşka bir dünya olurdu.
4: Güzel dünya olurdu. Çünkü Peygamber Efendimiz'in döneminde güven diye bir şey vardı. Mesela zenginler torba dolusu altınlarını zekata ihtiyacı olanlar oradan alırdı. Geçimini sağladıktan sonra oraya geri koyarlar. Çünkü güveniyorlardı. Yani değişirdi dünya. Gerçekten İslam kadar güzel bir şey yok. Gerçekten.
0: Sabrımızı Allah'a seven bir insan geçim sıkıntısı çekmez. Çünkü o ibadetle meşgul olur. Allah da onun yolunu açar. Bir insan Allah'a yaklaştıkça dünyevi sıkıntılardan da kurtulur mu? Evet. Allah Teala Yunus suresinin 62-64. ayetlerinde "Hele enne evliyallahu ve la hufun aleyhim ve la hum yahzenun." اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ O Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onlar amenu, takva sahibi olmuşlardır. Üçüncü safa takva. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. Dünyadaki müjde %51, ahiretteki müjde 3 tane cennet. İra suresinin 28. ayet-i kerimesi اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَتْمَيْنُوا قُلُوبُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرَ اللّٰهِ تَتْمَيْنَا الْقُلُوبِ Kalpler Allah, ancak Allah'ı zikretmekle mutmain olur. Baraki Bakara 200'de ise وَمِنَ النَّاسِ insanlardan Bakara 200'e وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولَ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَمْ فِي الْحَقْتِ مِخَقْتِ Yani bize dünyada ver dersler, onun ahirette nasibi yok. Allah'ın evliyasına korku yoktur. Ne korkusu yoktur? Cehennem korkusu yoktur. Dünyada da bir açlık ve geçim sıkıntısı onlar için geçerli değildir. Onlar masum olmazlar. Nefsi mutmainne eder kişi doyuma ulaşır. Allah'ın verdiği şeyler onu tatmin etmektedir. Burada kişi emindir. Allah'ın verdikleri onun bütün ihtiyaçlarına cevap verecek durumdadır. Aslında dilediğine çok vermek, dilediğine az vermek konusu Allah'a aittir. İnsanların davranış biçimlerine göre Allah'ın kendisine ulaştırmak istediği hakkında onlara vereceği dersler vardır. Bu kısmıyla veya genişletmekle o dersleri insanların algılaması Allah'ın talebidir. Bunu bir vasıta olarak kullanır. Öyleyse Allah'tan alır ve insanlara verirsek Allah Teala'nın bunu artırdığını görüyoruz. Görüntülü bir sualimiz var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
6: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle gül kokan mübarek ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Müsaadenizle bir sorum olacak inşallah. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Gaziantep'li kardeşlerimin sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Bereketü.
0: Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bakara 207'de bahsi geçen Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan insanlar kimlerdir? Nefsin satışı, nefsin afetlerinin devre dışı kalması demektir. Öyleyse Allah'ın rızasını dileyerek kendi nefsini satan kimseler, nefsini Allah'ın teslim eden kişilerdir. Devamlı Allah'la bir alışverişteyiz. Bakara suresinin 16. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ نَشْتَرُوا دَلَالَةَ بِالْهُدَى. Onlar ki hidayet karşısında delaleti satın aldılar. Yani Allah'tan hidayeti satın almamız gerekirken onun yerine delaleti alıyoruz. Sebebi ne? Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz için. Allah'a ulaşmayı dilemediğimiz zaman Allah'la bir alışverişe gitmiyoruz ve Allah da bizi delalette bırakıyor. Hidayetin yerine delaleti satın alıyoruz. İşte burada da Allah'la bir alışverişteyiz. Allah Teala 12 tane ihsanı sahip olmamız halinde mürşidi bize gösteriyor. Ruhumuzu Allah'a teslim ettiğimiz zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını bize veriyor. Devamlı bir şeyler Allah Teala'ya veriyoruz. Onun karşılığında Allah Teala da bize veriyor. İşte %51'lik nefsimizi, nefsin satışı, nefsin afetlerin devre dışı kalması demektir. Mesela %51'lik nefsi sattığımız zaman 3 tane cennet dünya saadetinin yarısı. Ama %100 afetlerden temizlediğimiz zaman %100 dünya saadeti ve 5. kat cennet. Allah'ın rızasını dileyerek, tabii ki burada 5. safa rıza, kendi nefsini satan kimseler vardır. Nefsini Allah'a teslim eden kişiler. Allah Teala diyor ki bana nefsini teslim et. Ben de bunun karşısında 5. kat cenneti sana vereyim. Allah'ın ahsen rıza, Allah'a teslim eden kişiler, Allah'ın ahsen rızasına ulaşanlardır. Bunlara karşı Allah-u Teala'nın rauf olduğu, şefkatli olduğu ifade edilmektedir. Nitekim Allah'ın rızasını dileyerek nefsini Allah'a satmak, bir güzelliği yaşamak demektir. Kim bu noktaya ulaşırsa, o şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini tamamıyla kurtaran bir insandır. Ona emirleri Allah verir, Allah'tan aldığı emri yerine getirir. 208'de Ya eyyühellezine amenu udhulu fi silmi kafeten. 207 bunu söylüyor, 208'de. Hepiniz toptan silme, teslime girin. Ve la tettebi'u şeytan. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Ne zaman kişi şeytanın adımlarına tabi olmaktan kendini kurtarır? Daimi zikre ulaştığı zaman. Nerede Allah'ın bir emrine isyan ediyorsa o şeytanın adımına tabi oluyordur. Nerede Allah'ın yasak ettiği fiili işliyorsa o yine şeytanın adımına tabi oluyor. Şeytan emirlere isyan, yasak olan fiilleri işlememizi istiyor. Nefste zaten bunlar var ve bu şekilde olay gerçekleşiyor. Ama kişinin nefsini satması demek nefsini 19 tane faziletle değiştirmesi demektir. 19 tane afet kalbimizden temizleniyor, yerine 19 tane fazilet geçiyor. Ve böylece nefsini Allah rızası için, 5. safa rıza için satan kimselerden oluyoruz. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programın sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazla selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun sözleri. Çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha mazere var. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Allah'a dost olmak istiyor musunuz? Dikkat edin, Ahmet'i, Mehmet'i, Hasan'ı değil, Allah'ı dileyeceksiniz. O sizi yarattı ve sizi kendisi için yarattı. Kul olasınız diye yarattı. İbadet için değil, mutlu olmanız için yarattı. Siz kalpten ulaşmayı dilediniz. Siz Allah'ın sizin için daha ettiğin mürşide ulaştınız, tabi oldunuz. Ve siz dersinizi yapıyorsunuz. Dersiniz ne? Allah demek. Dersiniz Allah demek, Allah demek, Allah demek. İşte sevgili kardeşlerim, sabah da uyandığınız an bundan emin olabilirsiniz. Gün içerisinde ne kadar Allah diyorsanız o kadar mutlu yaşıyorsunuz. Allah deyin. Allah dediğiniz her saniye siz Allah içinsiniz. Öyleyse gelin sevgili kardeşlerim, bir dilek.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aram Kur'an Her An Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Birinci sual Fransa'dan. Bir kardeşimiz, Muhterem Hocam. Bir insan neden namaza başlamakta zorlanır? Başlasa neden düzenli devam edemez? Düzenli ve huşu içinde namaz kılmak için ne yapmak lazım? Sevgili kardeşlerim, Allah Teala biz insanlardan sadece mutlu olmamızı istiyor. Ve bütün şeriat kitaplarında ve özellikle son Nebiler Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e indirdiği Kur'an-ı Kerim'de vaaz ettiği kanunlar sadece biz insanların sonsuz ahiret ve dünya saadetine ulaşması içindir. Allah-u Teala vaaz ettiği emirleri yerine getirdiğimiz zaman derecat kazanırız. Bu ahiret saadetimizin bir gereğidir. O fiili işlediğimiz zaman da dünyada mutluluğu yaşarız. İster namaz, ister oruç, İster haç, ister zikir, hepsi öyledir. Yasaklara uyduğumuz zaman da yine mutluluğu yaşarız. Ama insanlar başlangıç noktasında nefsi emmarede ve nefsimizin 19 afetine tesir eden bir diş düşman şeytan var. Şeytan insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek istiyor ve insanlara dünya hayatını güzel gösteriyor. Baktığımız zaman gerçekten Hicr 26'dan başlayan ve Hicr 39'a kadar devam eden muhtevada iblis diyor ki, ben yeryüzünü, dünya hayatını onlara hepsini göster inşallah. Güzel göstereceğim, hepsini saptıracağım. Allah-u Teala da muhlis kullarım müstesna diyor. Öyleyse iblisin dünya hayatıyla bizi aldattığını görüyoruz. O zaman her namaz noktasında bir tarafta dünya işi, diğer tarafta Allah'ın namaz emri. Devamlı bir imtihandayız ve iblis namaz vakti geçene kadar bizi hep dünya hayatıyla oyalıyor. O süre içerisinde namaz kılmasak kıs kıs bize gidiyor. Öyleyse her olayda devamlı olarak hangi Allah'ın emri devredeyse mutlaka iblis öncesinden bizimle meşgul olmaya başlıyor dünya hayatı. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden, nefsten ibaret değil, bir de Allah'ın zatından üflenen ruh var. İşte asıl insanı üstün kılan olay bu. Allah'a ulaşma dileği ruhun talebidir. Kim ruhun talebine uyarsa Allah'ın verdiği söz tahtında Şura 13 ve Rad 27'de mutlaka Allah-u Teala onu ruhunu kendisine ulaştıracağına garanti ediyor. Bu süre içerisinde şeytanın ona yaklaşması söz konusu değil. Bu süre içerisinde nefsin afetlerinin devreye girmesi söz konusu değil. Öyleyse eğer bir insanoğlu namaza başlamakta zorlarını başlasa da yani düzenli devam eden kişiler, bunlara bizim tavsiyemiz Allah'a ulaşmayı dilesinler, kalpten tabii. Bu kalbi, talebi kimin kalbinde Allah görürse, ondan sonra Allah'ın verdiği söz hem Şura 13 hem Rad 27'de Allah'ın ruhunu mutlaka kendisine ulaşacak. Zikirsiz ulaşmak mümkün mü? Hayır, ama Allah onun zikri sevdirecek. Namazsız kılmak, ulaşmak hayır, ama Allah namazı sevdirecek, orucu sevdirecek. Bütün vasıta emirleri severek o kişi yerine getirecek huşu içerisinde. O zaman bu noktaya gelmek isteyen kişilerin yapması gereken şey ne? Ruhun talebine uyarak Allah'a ulaşmayı dilemeleri. İkinci suali, Kur'an-ı Kerim'i baştan sona kadar Türkçe mealini okumak, hatim etmek olarak sayılır mı? Açıklayabilir misiniz? Şimdi tabi okumayı aslında Arapçasından yapmak lazım. Çünkü Resulullah'ın sünnetinde bunu görüyoruz. Ama Türkçe mealinde okumak zararlı mı? Hayır, faydalı. Bir Arapça hatim yapmakla Türkçe hatim yapmak farklı derece hattın sahibi mi? Evet. Öyleyse kim yapmak istiyorsa Türkçeden de hatim yapabilir inşallah. Yeter ki zamanını Allah'a versin. Kur'an-ı Kerim ayetlerini anlamaya çalışsın. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, kim bir mümini öldürürse içinde ebedi cehennem var ayetine göre Vahşi Hazretleri Hamza'yı şehit edip sonra Peygamber Efendimiz'e gelip pişman olduğunu söyleyip tövbesi kabul edilmişti. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tabii cahiliye döneminde insanlar her türlü büyük küçük günahı işleyebilir. Allah-u Teala kanunları ona göre vaz etmiş. Yine Allah-u Teala Furkan suresinin 68 ve 69-70. Ayet-i kerimelerinde bakın ne buyuruyor. وَالَّذ۪ينَ لَا يُذْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهَ اَخَرٍ. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmazlar. Yani Allah'a şirk koşmazlar. Allah'ın öldürülmesine haram kıldığı şeyi haklı olmadıkça öldürmezler. Yani kısas olmadan. Zina yapmazlar. Müminlere vasıflar veriyor. Kim bunları yaparsa günah cezasıyla karşılaşır. Günah alır. Kıyamet gününün azabı kat kat artar. Ve orada alçaltılmış olarak ebediyen kalır. Ama şu hariç, illa men tabe ve amene. Yani şimdi kişi şirkte olabilir, kişi nice adam öldürebilir, kişi zina işleyebilir, bütün bunları yapabilir ama eğer kalben ulaşmayı dileyip 12 tane insanla Furkan 70'e göre gelip müşriklerine tövbe ederse Allah-u Teala onun bütün günahlarını affediyor. İlla men tabe ve amene ve amile salihen ve ulaki yubedirullah seyyat mirhasen. Bütün günahlarını sevaba çeviriyor. Allah-u Teala'nın burada üzerinde durduğu şey insanlara günahı işlettiren nefsleri. Nefsin manevi kalbindeki afetler. O afetlerin temizlenmesi, devreden çıkması ıslah edici amellerle mümkündür. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bunun adına nefs ezkesi diyor. İşte Vahşi de böyle birisi. Evet, Peygamber Efendimiz'in amcası Hazreti Hamza'yı şehit etmiş. Ama sonradan aklı başına gelmiş ve gelip Resulullah'a tabi olmak istemiş. Tabi bu süre içerisinde de Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz amcasını öldüren Vahşi'den senden ne köyün ne kasaba olur demiyor. Devamlı tebliğ ediyor. Özellikle kaynaklar şunu söylüyor. Nisa 48'i tebliğ ediyor. Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim, bu bana uymaz diyor. İnne Allahe la yaghfiru en şüşke bihi. Allah Teala buyuruyor ki Allah müşrikleri bağışlamaz. Ve yaghfiru min duni zalike men yasha. Bunu Vahşi'ye koyuyor. O zaman Vahşi diyor ki ben zaten şirkteydim. O zaman müşrik benim günahlarımı bağışlamaz Allah Teala. Bu bana uymaz diyor. Sonra Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesini okuyor Peygamber Efendimiz. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknatu min rahmetullah. Ey nefslerin üzerine israf yüklemiş, haddi aşmış kullarım. Yani çok günah işlemiş. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Bakın dikkat edin. Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah günahların hepsini mağfiret eder. İşte bunu da okuyor. Yine ikna edemiyor ama ne zaman Furkan 68, 69, 70'i ona okuyunca o zaman geliyor Resulullah'ın önünde tövbe ediyor. Ve tövbe ettiği için de o güne kadar işlenen bütün günahları Allah-u Teala ona sevaba çeviriyor. Kasten öldüren gerçekten ebedi cehennemlik mi? Evet, kasten öldüren bir mümini Allah Teala öyle buyuruyor. Belki Nisa suresinin 92 ve sonrası ayetlerde böyle bir olay anlatılıyor sanıyorum. Yani öldürülen kişi müminse veya köleyse farklı durumları Allah-u Teala açıklıyor ayet-i kerimede. 92 bir mümini öldürmesi hata ile olması hariç olamaz. Yani hata iken olabilir ama aksi takdirde olmaz. Kim bir mümini bir hata sonucu öldürürse o zaman bir mümin köle azat etmesi, ölenin ailesine de bir diyet teslim etmiş olması gerekir. Ancak onların o diyeti sadaka olarak bağışlamaları hariç. Fakat o hatayla öldüren eğer siz düşman o bir kavimden olup o müminse takdirde bir mümin köle azat etme. Yani bütün bu şartları Allah-u Teala burada Kur'an-ı Kerim'de açıklamış inşallah. Allah razı olsun. Nisa 92-93. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, rüyada yaşadıklarımızı kiramın katibe melekleri kayda alıp derecelendiriyorlar mı? Açıklayabilir misiniz? Hayır. Rüyada akıl nefse kumanda ediyor ve irademiz devrede değil. Rüyada irademiz devrede olmadığı için biz irademizin yaptıklarından sorumluyuz. Yani irademizle, serbest irademizle. Öyle olunca değil. Ama bir işaret taşır mı? Evet. Örneğin sigarayı bırakan kişi normal zahiri alemde kendisine sigara ikram ediliyor. O da elin tersiyle itiyor. Ben diyor artık bu sigarayı içmem. Zararlı bir nesne. Ama aynı kişiye rüyada sigara takdim edildiği zaman fısır fısır sigara içtiğini görecektir. Çünkü o talep henüz kalbinde var. Sadece aklın kontrolüyle iradesini devreye koyarak zahirde buna yok diyor. İşte Mevlana diyor ki akıl tövbe eder, nefse tövbeyi bozar. İşte akıl devrede olduğu zaman sigarayı elin tersiyle itebiliyor. Ama nefs duruma hakim olduğu zaman rüyada olduğu gibi derhal tövbeyi bozuyor. Dolayısıyla böyle bir derecelenme kaybı rüyada işlediklerimizden dolayı hayır söz konusu değil. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, gök katlarında eğitilen ruhumuz nefsimizin manevi olgunlaşmasını mı sağlıyor? Ruhun gök katlarında eğitim görmesi ve nefsin olgunlaşması durumunu açıklayabilir misiniz? Sevgili kardeşlerim, eğitilmesi gereken nefsimiz. Nefs 19 afetle malum. Ruh da bir nevi gök katlarına dair tecrübeyi kazanıyor. Nefs müstavasında 19 tane afet var. Ve Allah Teala ruhun Allah'ın ruhu olduğunu ve bu emanetin sahibine mutlaka ulaştırılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim'de 12 tane farza bize bildiriyor. Bu farzlardan birincisi Nisa 58. اَنَّ اللّٰهَ يَعْمُرُكُمْ حَنْ تُعَدِّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَلْيَا. Emanetler çoğul ama sahibi tekil. Emanetlerin sahibi Allah. Emanetler ise ruh. İşte Allah emanetleri sahibine iade etmenizi emreder. Maide 7'de Allah misakinizi yerine getirmenizi emreder. Enam 152'de Allah Teala ahdinizi yerine getirmenizi emreder. Ahdallahi bizim 4 yeminimizi irademizin misakine dahil buna yerine muhtevasını alıyor. Ve devam ediyor. İşte ruhun, fizik vücudun ve nefsin Allah'a teslimi açısından olaya baktığımız zaman Nisa 58, Maide 7 ve Enam 152. Ondan sonraki bütün farz emirler Yunus 25, Allah teslim yurdu olan zatına davet eder. Rahat 21, Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a ulaştırırlar. Rum 31, Allah'a yönel takva sahibi ol. Lokman 15, bana ulaşan yoluna tabi ol. Zümer 54, Rabbinize yönelin ve ona teslim olun. Şura 47, Rabbinize icabet edin. Zariyat 50, Allah'a kaçın. Allah'a sığın ve Müzzemmil 8, Rabbin ismini zikret. İşte bu ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması görüldüğü gibi zikre dayalıdır. Zikri yapan fizik vücuttur. Ama Allah'ın katından gelen nurlar nefsimizin manevi kalbine geliyor. Ve ancak böylece ruh Allah'a ulaşıyor, nefs yedi kadına tezkiye oluyor. Fizik vücutta yaratılış gayemiz olan Allah'a kul oluyor. O zaman ruhun gök katlarında eğitim görmesi, nefsin olgunlaşması, tezkiye olması durumunu açıklar mısınız? Evet. Nefsi ammarede 15 bin zikir fizik vücut yapıyor. Nefsin manevi kalbinde Allah'ın katından gelen %7 fazıl birikimi ve ruhun da birinci gök katına yükselmesi. Nefsi levamede ruh ikinci gök katında fizik vücut 17 bin zikir yapıyor. Nefsin manevi kalbinde biriken fazıl miktarı %14. Nefsilme 19 bin zikir, kalpte biriken nur miktarı %21 ve ruh 3. gök katında. Nefsi mutmaine 21 bin zikir, %28 nur ve ruh 3. gök katında. Ruhun 3. gök katında hangi gök katındaysa ona göre yüzer yüzer derecat arttırımı söz konusu. Bu 25 bin zikir fizik vücudun yaptığı amel 135 nur nefsin kalbinde biriken fazıl miktarı ruh 5. gök katında 1'e 500 derece kazanıyor. Nefsin marziye 25 bin zikir %42 nur 1'e 600 ve devam ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Muhterem hocam, inşallah müsaadeniz olursa sizlere bir sualim olacaktı. Muhterem hocam, mürşidine tabi olan bir Müslüman cennet boyutuna geçişinde mürşidin rolü sadece uyarıcı niteliğinde midir? Allah razı olsun hocam, sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizden. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Mürşide tabi olan bir Müslüman, kardeşimiz diyor, cennet boyutuna girişinde, geçişinde mürşidin rolü sadece uyarı düzeyinde midir? Hayır, her zaman Resul müjdeleyici, uyarıcıdır. Eğer böyle bir slaytımız vardı, 7 safa müjdelemek ve uyarmak ayetlerle olması gerekir. Yoksa da hazırlayalım. Yani nerede Resul varsa, hangi safhada söz konusuysa, orada bir müjdelemek ve uyarmak var, evet. Bakın 21 tane ayet. Kimler için müjdeci? Ulaşmayı dileyenler için. Kimler için uyarıcı? O emri yerine getirmeyenler için. Örneğin Allah'a ulaşma dileği. Resul dilemeyenler için uyarıcı, dileyenler için müjdeci. İkinci safa müjdelemek, uyarmak, rüşide tabiyet. Tabi olanlar için müjdeci, tabi olmayanlar için uyarıcı. Ruhun Allah'a teslimi, mürşit, ruhunu Allah'a teslim eden için müjdeci, teslim etmeyenler için uyarıcı. Ve bunun gibi Kur'an-ı Kerim'de yer alan kardeşimiz de hazırladığı tam 21 tane ayet söz konusu. Öyleyse sadece mürşidin rolü uyarıcı mı? Hayır, her noktada hem müjdelemek hem uyarmak söz konusudur. İstanbul'dan bir kardeşim, Muhterem Hocam, 20. basamakta ruhumuzu Allah'a ulaştırdığımızı veya hangi basamakta olduğumuzu nasıl öğreniriz? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bizimle insanlar arasındaki ilişkiler, bizimle Allah arasındaki ilişkilerin bir aynasıdır. Nereden anlıyoruz? Davranış biçimlerinden. Bizim insanlar arasındaki ilişkiler, üç tür davranış biçimi söz konusu. Birisi kısas, diğeri af, üç kötülüğe karşı hayırla mukabele etme. Şimdi kısas şeriatı. Anlıyoruz ki bir insan bir kendisine yapılan bir kötülüğü kendisi de aynı misli mukabele ediyorsa, o zaman kötülüğe karşı kötülük, zulüm, kısas tatbik ediyor. Bu henüz nefs tezkiyesi yapmamıştır. Burada şeriatı ifade ediyor. Allah Teala bunu hak tanıyor. Ama kim ki mürşidine tabi olmuş, 7 kademede nefs tezkiyesini yapmışsa, o zaman o kötülüğe karşı affı seçiyor. Aff ise tarikatı. Yani mürşidine tabi olup 7 kademede nefs tezkiyesini yapan bir insan, o kesinlikle ne yapıyor? Derhal affediyor. O zaman üçüncü durum hakikati ifade ediyor. Kişi aynı zulme muhatap oluyor. Fakat kötülüğe karşı iyilikle mukabele ediyor. Yani affettiği gibi aynı zamanda ona karşı güzellikte buluyor mesela. Efendimizin bize anlattığı üçüncü odadaki şahıs kendisine tokat atıldığı zaman ayağa kalkıyor ve diyor ki ensem senin elini acıttı. İkincisi, böyle bir olaya muhatap olduğum için daha önce sana veya bir toplumun başka bir bireyine bir yanlış davranışta bulunmuşsun. Bu onun karşılığıdır, kefaretidir. Üçüncüsü, bu noktadan itibaren ister A şeklinde ister B şeklinde ben sana her konuda yardım etmeye hazırım. Yani kötülüğe karşı hayırla mukabele eden bir davranış biçimi sergiliyor inşallah. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, birinci suali, Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'den sonra ne zaman toplanmıştır? Gelen vahiyleri kim yazıya dökmüşler? Çıkabilir misiniz? Kimin yazıya döküp dökmediğini ben bilmiyorum. Ama vahiy katipleri tarafından kaleme alınmış. Daha sonra sahabeler döneminde Hazreti Ebubekir, çünkü o ihtilaflar söz konusu olduğu zaman Kur'an-ı Kerim'e müracaat gerekiyor ve onlar toplanıyor ve Kur'an olarak gerçekleştiriliyor. İkinci soru, Kur'an'da Allah-u Teala neden kendisinden bahsederken biz hitabını kullanıyor? Açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de örneğin Hicr 9'da enne nahnu nezzelne zikre Ve enne levle hafizin bu zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Örneğin Kur'an-ı Kerim'in Resulullah'ın kalbine indirilişinde Allah-u Teala'nın izni var. Cebrail Aleyhisselam var ve kişinin Nebiyyü Sultanı Peygamber Efendimiz'in kalbine indirilişi var. Üç kişi de öyleyse hem Cebrail Aleyhisselam hem Allah-u Teala'nın zatı ve hem de Peygamber Efendimiz de söz konusu olduğu zaman biz diye kullanmış vaziyette. Başka sebepleri de var. Benim idrak ettiğim bu. Bartın'dan bir kadın sahabe çok zor şartlarda yaşamalarına rağmen birbirine omuz vererek hepsi teslimlerini kısa sürede yapmayı başarmışlar. Bizler bu dönemde teslimlerimiz konusunda başarısız olmamız sahabe gibi birbirimize omuz veremediğimiz ve yeteri kadar kardeşler olarak birbirimize tutunamadığımız için midir? Hayır sevgili kardeşim, yani tabii ki onun da bir etkisi var ama en önemlisi zikir etti. Onlar tamamıyla hayatlarını Allah'a adamışlardı. Yani onlar, örneğin muhacirin için konuşursak, Mekke'den Medine'ye göç edenler, hiçbirisi arkasına dönüp bakmadı. Benim eşim, benim çocuğum, benim malım, benim evim ne olacak diye düşünmediler. Onların sadece yapa geldikleri, biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'ın emrini yerine getireceğiz. Her yönüyle kendilerini Allah'a adamışlardı ve Resulullah'ı ondan bir an bile ayrılmak istemiyorlardı. Dolayısıyla 3 sene ambargo altında kalan hiç kimse, işte ben açlıktan öleceğim, ben şunu yapacağım bir düşüncenin içine girmediler. Çünkü onlar en üst seviyede Allah'a tevekkül ettiler ve Resullerine tevekkül ettiler. Bugün de bizde de aynı şekilde bu tevekkül olsa çok kısa süre içerisinde biz de hedefimize ulaşırız. Ama görüyoruz ki başımıza herhangi bir olay geldiği zaman nice şikayetler, nice serzenişler, işte sen böyle yaptın, ben böyle oldum diye tevekkül eksikliği, güven eksikliği söz konusu. Bugün de en önemli bizi hedef

0: seni çok ama çok severiz kalbimizden. Evet, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunu buyuruyor. Öyle özellikle secde 11'de قُلْ يَتَوَبَكُمْ مَلِكُ الْمَوْتُ الَّذ۪ينَ وَكُلَ بِيكُمْ سُمَا اِنَا يَتِرْجَوْنَ. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek. İşte bu fizik vücut, ölen fizik vücuttur. Ruh Allah'a aittir. Nefs de ölümü tadıyor. Sadece ölen fizik vücut. Onun için Yunus diyor ki tenler ölesidir, canlar ölesi değil. Ölen fizik vücut ne zaman ölür? Fizik vücut 70 trilyon hücreden oluşuyor. Her hücrenin içerisinde mitokondriler var. Ve mitokondrilerde elektrik enerjisi üretiliyor. Bu elektrik enerjisi elektromanyetik alanları ve o da çekim gücüyle bu devam ettiği süre içerisinde ruhu en kutbuyla kendisine çekiyor, nefsi de es kutbuyla kendisine çekiyor. Ama bir gün vazifeli melekler bu mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesiyorlar bakın. Size vekil kılınan ölüm meleği sizi vefat ettirecek, öldürecek. Bu vefat etme olayı zahiride binlerce sebep, binlerce hastalık söyleyebilirler. Ama Allah cihetinden sadece vazifeli meleklerin mitokondrilere gönderilen enerjiyi kesmesidir. Çünkü enerji kesildiği zaman artık fizik vücut bir görüntüdür. Ne ruhu kendisine çekebiliyor ne nefsi. Ölen kişi fizik vücut öldüğü zaman ruh sağ tarafta 4 metrelik yüksekte, baş önde, ayaklar arkada, o vaziyette vazifeli melekler onu alıp yedeğini alarak 7 tane gök katı yükseldikten sonra 7 alem geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaştırırlar. Nefs de sol tarafta 4 metrelik yükseklikte, yine baş önde, ayaklar arkada. O da 3 güne kadar kordon çürüyor ve ondan sonra ait olduğu yaşantısı olan berzah alemine gidiyor. Öyleyse kardeşimiz diyor ki ruh bedenden çıkınca insan ölmüyorsa insan ne zaman ölür? Tekrar ediyorum. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirklidir. Şirksiz olarak Allah'a ulaşmak ise dünya hayatını yaşarken kişi Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman ruh vücuttan ayrılıyor ve seyri sülükle Allah'ın zatına ulaşıyor. İşte Allah'a şirk koşmadan ona mülaki olana cennet vacip olur. Bu kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen için geçerlidir. Allah'a şirk koşarak mülaki olana ölümle de ruh Allah'a ulaşır. Ama kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse kesinlikle onun ruhu yine vazifeli melekler tarafından götürür. Fakat burada bu sefer cehennem söz konusudur. İnsan ne zaman ölür? Fizik vücudun ürettiği mitokondrilere gönderilen enerjiyi melekler kestiği zaman o zaman ölüyor ve ölen kişinin ruhu vazifeli melekler tarafından Allah'a döndürülüyor. Siz sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Döndürenler vazifeli meleklerdir. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Aran Kur'an, Her An Mutlu Kur'an'ın sonuna geldik. Başka bir sorular cevaplar bölümünden sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Allah'ın indinde en kıymetli varlık olan insanların merak ettiği şey ne acaba dersiniz? Bu kainatın sırrı ne? Hayatın sırrı sevgi. Kainatın sırrı da sevgi. Çünkü Allah her şeyi sevgiyle yaratmıştır. Yaratılışta Allah kimseyi kimseye düşman olarak yaratmadı. Yani Allah herkesin birbirine dost olmasını, birbirini sevmesini, kardeş olmasını istiyor. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz birbirinizden nefret etmeyin, birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Öyleyse sevgi

0: sevgili kardeşlerim, siz hayatın mutluluğunu, zevkini, huzurunu sonsuz boyutta yaşamak istiyorsanız, bunun yolu Allah'a teslimden geçer. Öyleyse siz de Rabbinizin sizin kalbinizi fethetmesini istiyor musunuz? Ona imkan vereceksiniz bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemeniz. Bir kere daha noktayı koyuyorum. Tevrat'ın da, İncil'in de, Kur'an'ın da, cennetin de giriş kapısı bir dilektir. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemenizdir. Sualim varsa, kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Şu anda bakın, kalpten dileyip dilemediğinizin sağlaması var. Şu anda kaç kişi Allah Allah diye zikrediyor? İşte onlar dileyenlerdir. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Kendilerine vahyettiğimiz ricale sorun. Onun için Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz diyor ki, hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunun. Onların elinden geçmedikçe, onlara Allah adına teslim olmadıkça, fizik ötesine geçemezsiniz. Fizik ötesine geçip Allah'ın dinini yaşayamazsınız. Teslim ettiğiniz an Allah Teala teslimiyetiniz oranında kapıları size açar. Ve öyle bir noktaya sizi ulaştırır ki siz bile şaşarsınız. Ya bu dünya bu kadar güzel mi? Her şey bu kadar güzel mi? İşte sevgili kardeşlerim, kimler için her şey çok güzel? Allah'ın dostları için. Allah'a dost olmak nedir? Tek bir dilektir. O zaman siz Rabbinize hamd ediyorsunuz, şükrediyorsunuz ve insan olarak bu dünyada var olduğunuz için adeta pencereyi açıp kuşlar gibi uçmayı, mutluluktan uçuyorsunuz, mutluluktan coşuyorsunuz ve her şey çok mu güzel ey insanlar, yoksa bana mı öyle geliyor? Ben mürşidimden nasıl sevgiyi öğrendiysem, şu anda huzurunuzda öğrendiğim o sevgiyi nasıl size öğretmek gayreti içindeysem, siz de hayatınız boyunca sevgiyi öğrenen ve öğretenler olmalısınız.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Saran Kur'an Haran mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz huşu sahibi olmak. Bir insanda huşu oluşumu nasıl gerçekleşir? Huşu sahibi olmak, Allah'a ulaşmayı dilemenin temel sonucudur. Bir insan Allah'a ulaşmayı dilemezse, o kişinin huşu sahibi olması mümkün değildir. Allah Teala huşu sahiplerinin tarifini verirken, onların kalpleri Allah'a dönüktür diyor. Onlar yakin hasil ederek inanırlar ki, ölmeden evvel ruhlarını Allah'a ulaştıracaklardır. Böyle bir talebin sahibi olan kişinin kalbine Allah ulaşıyor ve göğsünden kalbine nur onu açıyor. O kişi Allah'ın zikriyle ve bu zikrin haktan indirdiği nurla huşu sahibi oluyor. Hadid suresinin 16. ayet-i kerimesi bize bunu söylüyor. اَلَمْ يَنِ الَّذ۪ينَ آمَنُوا اَنْ تَخْشَى قُلُوبُمْ لِذِكْرَ اللّٰهِ وَمَنْ عَزَيْهِ مِنْ الْحَقِ Allah'ın zikri ve haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla amin olanların, Allah'a ulaşmayı dileyenlerin kalplerinin huşu duyma zamanı gelmedi mi? Demek ki huşunun sahibi olmak için iki şey lazım. Allah'ın zikriyle ve bu zikirle haktan inen şey Allah'ın nurlarıyla. Kaf 33'te Allah Teala men haşiye rahmane bil gaybi ve caa bi kalbin minib. Gaybde rahmana huşu duyan ve kalbi Allah'a dönük olan. Huşu Kur'an-ı Kerim'de 7 safhada şekilleniyor. Birinci safha gaybde rahmana huşu duymak. Kaf 33, ikinci safha, %2'lik rahmet nuruyla hacet namazı kılarak mürşide ulaşmak, üçüncü safha ruhun Allah'a teslimi, dördüncü safha huşu, fizik gücün Allah'a teslimi, beşinci safha huşu, nefsin, altıncı safha huşu, ihlas ve irşad, yedinci safha huşu ise iradenin teslimiyle gerçekleşiyor. Bir insanın yedi kalp şartının sahibi olabilmesi için öncelikle yedi inanç şartına sahip olması lazım. Bir, Allah'a inanmak. İki, ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşmasına inanmak. Üç, farz olduğuna inanmak. Dört, Allah'a ulaşmayı dilemesi halinde Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracağından emin olmak. Öyleyse yedi inanç şartının sahibi olan bir insan kalben Allah'a ulaşmayı dileyen birisidir. Allah-u Teala Rahim esması ile tecelli eder ve Rahim esması ile tecelli ettiğini mutlaka huşu sahibi kılar. Dört tane kalp şartı ama mürşid sevgisini o kişinin kalbine koyması hasebiyle o kişi mürşide yedi inanç şartıyla ulaşır. Ve böylece yedi kalp şartının sahibi olarak mürşidine tabi olması halinde Allah-u Teala'nın emanet olarak kendisine üfürdüğü ruhu Allah Teala hayattayken kendisine ulaştırır. Ve sanki o kişi ulaşmış gibi de onu mükafatlandırır. İkinci sual, kalpteki huşu nasıl artar? Huşu tek yönlü bir dizayn değildir. Başka başka açılardan meseleye baktığımızda huşunun sadece nefsin kalbinin aydınlanmasıyla değil, Allah'a ulaşma talebinin kademe kademe artışıyla da alakalı olduğunu görüyoruz. Zikrimiz arttıkça nefsimizin kalbindeki nurlar da ona paralel artacak ve her tezkiye kademesinde huşu daha da üst boyutlar artırmayacaktır. Kalın çizgilerle huşu kademeleri Allah'a kul olmak kademeleriyle Allah-u Teala'ya teslim olmak kademeleriyle hidayet kademeleriyle paralel bir seyir takip eder. Gerçekten de baktığımız zaman yedi amin olma kademesi, yedi safa rıza, yedi safa fela, yedi safa takva, yedi safa hidayet, yedi safa kul olmak ve yedi safa salah. Bunların hepsini teker teker söyleyebiliriz ayetlerle. Öyleyse Nur 21'de Ya eyyühellezine amenu la tettebihu şeytan, şeytan adımlarına tabi olmayın. Ve men yettebihu şeytan, kim şeytan adımlarına tabi olsa fennehu ya'munu bil fuhşâi vel münker, şeytan ona fuhuşiyatı münkeri emreder. Ve levla fadullahi aleykum ve rahmetuhu ma zekâ minkum min ahadin ebeden. Allah'ın fazlı ve rahmeti kalbinize ulaşmasa içinizde hiçbir ebediyen nefsini tezkiye edemez. Ve yedi safa huşuyu bir kere daha ekranda gösterebilirsek, birinci safa huşu Allah'a ulaşmayı dileyenlerin, ikinci safa huşu 12 tane insanla müşride tabiyetin, üçüncü safa huşu ruhun Allah'a tesliminin, nefs tezkiyesinin, dördüncü safa huşu fizik vücut teslimi, beşinci safa huşu nefsin teslimi, altıncı safa huşu ihlas ve irca, yedinci safa iradenin teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Üçüncü sual huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet, Nebire Sultan-ı Peygamber bir hadis-i şerifinde ümmetimden ilk kaldıracak şey huşu, sonra namazdır buyuruyor. Çünkü ümmetimden ilk kaldıracak şey emanet ve huşudur. Öyle ki bir mescide girdiğinde huşu içinde olan tek bir adam bulmayabilirsin. İnsanlardan ilk kaldırılan ilim huşudur. Huşunun var olabilmesi için o kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Yine bir başka hadiste ümmetimden ilk kaldırılacak şey emanet ve huşudur. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması yoksa huşu da yoktur. Şimdi huşu kavramın gün geçtikçe unutulduğu söylenebilir mi? Evet. Biliyorsunuz bütün insanlar başlangıçta şeytanın hakimiyeti üzerinde olarak yaşarlar. Şeytan onların kılavuzudur. Ve bu sebeple insanlar Allah'a karşı huşu duymazlar. Önce Yahudiler, sonra Hristiyanlar, şimdi de İslam alemi de huşu unutmuştur. Ancak Kur'an'a tabi olanlar, yani Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar için şu sahibi olmak söz konusudur. Hadis-i Şerif'te ilk insanlardan ilk kaldırılacak olan ilim huşudur. Büyük camiye girip de huşu olan tek şahsı göremeyeceğin vakit yakındır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadiste bir zamanlar gelecek, Kur'an'ın resmi İslam'ın ismi kalacak. İnsanlar İslami sınırlanacaklar ama İslam'dan en uzak kişiler olacaklar. Mescitleri dışarıdan mamur ama içindekiler hidayetten mahrum. Hidayet yoksa huşu yoktur. Hidayet yoksa zikir yoktur. Hidayet yoksa hiçbir şey yoktur. Kur'an-ı Kerim'in hedefi hidayettir ama hidayetin hedefi de mutluluktur. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman 7 safa hidayeti görüyoruz. Ve bu 7 safa hidayetin zikirle yaşanacağını da görüyoruz. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var, birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olanların ruhlarını ölmeden evvel Allah'a ulaştıracaklarına kesin şekilde inananlar olduğunu açıklıyor. Sizce ruhumuz ölmeden evvel Allah'a nasıl ulaşır?
2: İbadetle, duayla, yalvarmakla işte.
3: İyilik yaparak da yani bir yere varmamız gerekiyor. Cennet ve cehennem olarak ikiye ayrılıyor. Kıyamet gününde zaten olacak bir şey. Yani bunu herkes de biliyor.
1: Kur'an'a göre ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşması, Allah'a ulaşmayı dilemenin sonucudur. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
4: Kavuşursak daha ne? Allah'a ulaşırsak daha ne? Allah'ı kullardan eylesin kızım yani.
3: Murad ermek. Kavuşmak. Yani bütün bir dünya şeyinden kurtulmak.
2: Allah'a ulaşmak deyince Kur'an okumak, namaz kılmak, hem kendini de dinç hissediyorsun, rahat ediyorsun, gönlün rahat, huzurun rahat, ona yalvarmak, dua etmek gerçekten insanı huzur ediyor, ruhun rahatlıyor, ona ulaştığını zannediyorsun yani.
4: Ey yüce Allah'ım, bende emanet olan ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmaya nasip eyle Allah'ım.
5: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel dünya hayatında yaşarken ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
2: Ey yüce Allah'ım, ölmeden evvel benden olan emanet ruhumu yaşarken dünya hayatında sana ulaştırmayı ermiş evliyaların gibi olmayı diliyorum.
0: Allah razı olsun. Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak konusunda Kur'an okuyorsunuz, namaz kılıyorsunuz, dua ediyorsunuz. Hem ruhun rahatlıyor hem de ona ulaştığını hissediyorsun dedi. Kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığın ibadetler midir? Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, evvasta emirler var. Vasıtalarla hedefe ulaşılabilir. Allah'a ulaşmak, Allah-u Teala'nın bize gösterdiği 7 hedeften üçüncüsünü teşkil ediyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması. Ama bu vasıta emirler olmadan da olmaz. Öyleyse kişiyi Allah'a ulaştıran şey yaptığı ibadetlerle Allah'ın gösterdiği hedefe ulaşmak. Din hedeflerden, vasıtalardan oluşur. Temel hedef Allah'a teslim olmaktır. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslim emrini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse derece derece bütün hedeflere ulaşacaklardır. 7 tane hedef emir ve 7 tane de vasıta emiri görüyoruz. Yani din hedeflerden ve vasıta emirlerden ibaret. Temel hedef teslim olmak. İbadetler Allah'ın 7 kademelik teslimlerini yerine getirmek için sadece vasıtalardır. Eğer insanlar Allah'a ulaşmayı dilerlerse ve 12 tane insanla müşrine tabi olursa derece derece bütün hedeflere ulaşacaklar. Evvela ruhun teslimi, daha sonra fizik vücut teslimi, daha sonra nefsin teslimi, irşat ve iradenin teslimini bir bir gerçekleştireceklerdir. Konumuzla ilgili bir videomuz var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala huşu sahibi olan insanların günahlarının örtüleceğini, mürşitlerine ulaştıkları zaman da günahlarının sevaba çevrileceğini müjdeliyor. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
4: Biz yani bağlandığımız yer var. Diyorlar ki niye şey diyorsunuz, bağlanıyorsunuz, Allah var. Önce Allah zaten de temsil, herkesin müdürü var, mühendisi var ama onun bir hiçbir şeyi. Bu da kurban olduğuma bir ders veriyor yani, öğretiyor. Bizlere ders veriyor, öğretmen gibi bir şey yani.
5: Allah yolunda fedakarlık yapan, sosyal hayattan uzaklaşan, sadece kendini Allah'a adayan insandır bence.
2: İçi kalbi güzel insanlar, salih insanlar.
6: Mesela güzel bir insanın kalbi tertemiz olmasını, kötülük dolmaması güzel bir şey oluyor öyle.
4: Çocuklar okula gitmezse nasıl şey öğrenecekler? Tabii ki önce Allah. Yani önce kurban oldum Cenab-ı Allah. Ama onun da bir elçisi olması lazım işte.
5: Yani dünyalık hayatı bir tarafa bırakan, aman şu ne düşünür bu ne düşünür demeden yaşayan, Allah'ın istediği gibi örtünen, onun içinde yani hayalı yaşayan, edepli yaşayan insandır bence.
3: Bir hadis duydum. Çok kötü adam, böyle içkiçi, kumarcı vesaire. Ama hayatında bir defa bir iyilik yapıyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu kulun diyor bu iyiliği yaptı diyor. Dünya üzerinde diyor. Ve bütün günahları affoluyor. Yani kabul olmayacak bir şey değil. Sadece iyilikten vazgeçmeyin sadece.
0: Misafirimiz bir hadis duydum. İçkiçi, kumarcı biri hayatında bir defa iyilik yapıyor. Bütün günahları affoluyor dedi. Kişinin yapacağı bir iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Aslında kişi birinci hedef olarak kalben Allah'a ulaşmayı dilerse o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor. Yapacağı iyilik tüm günahlarını affetmeye yeter mi? Allah'a ulaşmayı dilerse. Nitekim Zümer suresinin 53. ayet-i kerimesinde ya ibadî ellezî esrafû alâ enfüsihim lâ taknutû min rahmetillâh. Vallahu yaghfiru zunûbe cemîen. Ey nefslerine karşı haddi aşan kullarım, Allah'ın rahmetini ümit kesmeyiniz. Allah'ın rahmeti neyle gelir? Bize Allah'a ulaşmayı dilemekle. Yani demiş oluyor ki Allah'a ulaşmayı dileyin. Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an kalpten o güne kadar işlediğimiz bütün günahları Allah Teala örtüyor, yani affediyor. Fatır 5'te Allah Teala ya eyyühennasu enne vaadallahi hakkın fe la tegurenekum el hayatid dünya fe la tegurenekum metaal gurur. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına göndererek aldatmasın. Dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir, dilemeyenlerdir. Şeytanın kendisi için aldattığı insanlar şeytana itaat edenlerdir. Evet, dünya hayatının kendisini aldattığı insanlar, dünyaya meyledenler, şeytanın kendisini aldattığı insanlar da şeytana itaat edenler. Şeytana itaat ve dünyaya meyil. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Bu ümmet için en çok korktuğum şey heva ve tülü emel. Heva haktan ayırır. Tuğli emel ise ahireti unutturur. Şu dünya arkasını dönmüş gidiyor. Ahiret ise yüzünü dönmüş bize geliyor. Her birinin kendi has evlatları, talipleri vardır. Eğer ahiretin taliplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse bunu yap. Borca salih amel işle. Eğer ahiret taleplerinden olup dünya evlatlarından olmamaya gücün yeterse, ahiret taleplerinden olan kişi, Allah'a ulaşmayı dileyen kişi. Ama ahiret taleplerinden değil de dünyanın evladı olanlar, onlar şeytana itaat edenler. Enfal 29'da eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz bütün günahlarınızı Allah örter. Mürşidinize ulaşırsanız, tabi ol dediğini gerçekleştirirsen o güne kadar işlenen bütün günahları Allah sevaba çevirir. Allah Teala her zaman sizden, bizden yanadır. O bütün günahlarımızı affetmek ister. Ama buna uygun zemini biz oluşturacağız. Böyle bir şey mümkündür. Allah-u Teala kişinin bütün günahlarını affetmesi de, affettiği günahları sevaba çevirmesi de mümkündür. Allah herkesi mutlu etmek için yaratmıştır ve mutluluğun reçetesini vermiştir. O reçeteye tatbik edenler hem cennet saadetine hem de dünya saadetine mutlaka ulaşırlar. Dikkat edin, bu sizin talep, bizim taleplerimize bağlı olan bir husustur. Hadis-i şerifte öyle insanlar var ki cehennemlik amel işler ama cennete gideceklerdir. Öyle insanlar vardır ki cennetlik amel işler ama cehenneme gideceklerdir. Sebep, cennetlik amel işleyip cehenneme gidenler Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Cehennemlik amel işleyip cennete gidenler de yine Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Öyleyse konunun can alıcı noktası Allah'a ulaşmayı dilemek bizi cennete, Allah'a ulaşmayı dilememek de cehenneme. Yani bizim irademizin kullanımı çok önemli. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem hocam. Sizi çok ama çok sevdim kalbimden. Yüksek saadetinizde bir sorum olacaktı inşallah. Yeryüzünün de koşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Yeryüzünün de hoşu içinde Allah'ın rahmetini beklediği doğru mudur? Evet. Sûret 39'da Allah Teala şöyle buyuruyor. Onun ayetlerindendir ki arzı gerçekten kurumuş görürsün. Onun üzerine su indirdiğimiz zaman hareketlenir ve kabarır. Muhakkak ki arza hayat veren Allah elbette ölülere de hayat verendir. Allah Teala yeryüzünü de huşu içinde dizayn ediyor. Bitkiler huşu içerisinde Allah Teala'dan bir şeylerin gelmesini bekliyorlar. Yağmur geliyor, gökten su indiriyor ve bu o su onları canlandırıyor. Ölü görüntülü olan, yapraksız kopkuru dallardan ibaret olan tabiat tomurcuklanıyor, yaprak sahibi oluyor. Sonra da meyve vermek söz konusu oluyor. İnsanlar için kalbe Allah'ın rahmeti girdikten sonra huşu olayı başlıyor. Tabiatı ise önce huşu var, sonra Allah rahmetini gönderiyor. Allah'ın bitkileri ölüyken diriltmesi, bu şekilde gerçekleşiyor. Rüzgarın harekete geçmesi, rüzgarla yağmur bulutlarının çorak topraklarına ulaşması, rahmetin inişi, toprağın sızması ve kişinin zikri, rahmet bafasının inişi, kalbe sızması şeklinde ifade ediliyor. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'e göre huşu sahibi olmak, insanın nefsinin kalbinde bir aydınlık oluşması anlamına geliyor ve bu aydınlanma zikirle gerçekleşiyor. Sizce zikir yapmanın faydası nedir?
4: Zikir, Allah'a zikir ediyorsun işte, Allah Allah Allah diyorsun içinden. Yani diyorlar ki hükürüyor diyorlar. Her kişi hükremez ki ne? Sana bir heyecan geliyor, yani onu sen haydi yap. Allah'tan sana heyecan geliyor da o zaman hükürüyorsun yani.
6: Kalbi temizliyor diye düşünüyorum. Allah'a daha çok yakınlaştırıyor diye düşünüyorum.
2: Kendini şey, yani ahirete hazır hissediyorsun. Huzurlu oluyorsun. Kalbin rahatlıyor. Gönlün rahatlıyor. Kalpten tabii ki yaparsan.
6: Ben sesli zikre de katıldım. Kalbimin daha çok aydınlandığını, Allah'a daha çok yakınlaştığımı hissettim yani.
8: Sabırlı olmayı düşünüyorsun. Kötülük düşünmüyorsun kalbinde.
1: Zikirle kalbi aydınlanan bir insanda neler değişir?
4: Her zat kalbi açık olur, gözü açık olur, insanlık beller, insanlık eder, mıtırıp olmaz, kimseye kötülük etmez. Hak gözü açıldı diye ona yani.
6: Dedikodudan uzaklaşıyor mesela, fitnelik yapmıyor mesela.
2: Huyu güzelleşir, çok sabırlı oluyor. Daha mülayim, daha sakin, yüzü nurlanıyor. Bütün insanlar tarafından da seviliyor böyle insanlar yani.
8: Karşıdan hiç kötülük düşünmez, hep güzellikle düşünmeye çalışır.
3: Allah yakınlığı artar. Bir iyilik sazan bir insan olur yani. Melek gibi olur.
0: Bir misafirimiz içinden Allah dedikçe Allah'tan sana bir heyecan geliyor. Zaman hükürüyorsun, kendinden geçerek yüksek sesle bağırıyorsun. Her kişi hükürmez dedi. Zikir yaparken oluşan bu halin Kur'an'da bir karşılığı var mı? Cezbe, evet. Enfal suresinin 2. ayet-i kerimesinde. اِنَّ مَمُونَ الَّذ۪ينَ اِذَا ذِكُرَ اللّٰهُ وَجَرَتْ قُلُوبُمْ وَاِذَا تُولَيَتْ عَلَيْهِمْ اَيَاتُنَا زَادَتْ اِيمَانَهُمْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Cezbe Allah-u Teala'nın bir insanın vücudunun üzerinde varlığını gönderdiği heyecan ceryanla o kişiyi sarsarak ispat etmesi halidir. Bu tahakkik iman için bir ilk şarttır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den Cebrail Aleyhisselam'dan cezbeyi alıyor. Böyle bir dizaynda ilk cezbe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e geçiyor. Sahabe devrinde ondan bütün sahabeye yayılıyor. Sahabenin çoğu cezbeyiydi. Cezbeyi manevi bir üstünlük olarak değerlendirmeyin. Ama mutlaka Allah'ın bir güzel hediyesi diye değerlendirin. Onu ait olduğu standartlarda değerlendirmeye çalışın. Evet, demek ki cezbe ile ilgili tam 6 tane ayet Kur'an'da yer alıyor. 7 tane ayet. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
9: Esselamun Aleyküm. Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam. Hasret ve hürmetle ellerinizi öpüyor ve sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Müsaade ederseniz bir sual halletmek istiyorum. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz? Allah razı olsun, sizi çok ama çok seviyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Tam bir huşu içinde olup Rabbimizi düşünmek için neler buyurursunuz diyor. Allah-u Teala'yı herhangi bir şey gibi düşünmeniz gerekmiyor. Allah vardır diye düşüneceksiniz. 7 tane gök katının ötesindeki huzur namazını düşüneceksiniz. Huzur namazının kılındığı ve huzur namazından yukarıya doğru baktığınız zaman düşünün. Allah'ın orada olduğunu düşünün. Allah'ı düşünürken zikir yapın. Zikirle beraber olan düşünme Allah'ın karşısında sizi güçlü kılar. Gözünüzü kapayın ve sizden bir şeyler yükselmekte olduğunu, Allah'ın oradan çıkarak tekrar size geri döndüğünü düşünün. Bu kanaatin olma olayı sizi daha güçlü kılacaktır ve asıl hedefinize o zaman ulaşacaksınız. Allah razı olsun. Demek ki Ala suresinin 10-11. ayet-i kerimelerinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Namazlarında feyezekkeru men yakşa, Allah'a karşı huşu duyan kişi zikir yapacaktır. Yetecennemülel aşka, şakir olan ondan zikirden içtinap edecek, kaçınıp zikretmeyecek. Evet, namazlarında huşu duyanlar, namaz kılanlar, huzur namazını düşünenler, huzur namazının İmanın başının üzerinde boşlukta Allah olduğunu düşünüp o şekilde zikirle namaz kılanlar, onlar gerçek huşu sahipleridir. Allah razı olsun. Programımız sizden gelen sorularla devam ediyor. Malatya'dan bir kardeşim, muhterem hocam. İslam'ın 4 ayağı nedir, açıklar mısınız?

İslam üç esas üzerine bina ediliyor. Vahdet, tevhid ve teslim. Vahdet Allah'ın tekliğini, teslim emanetleri sırasıyla Allah'a teslim etmek ve tevhid tek cemaati oluşturmak. Ama İslam'ın dört ayağı söz konusu ise bu, dört tane teslimi de muhtevasını alabilir. İşte ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, iradenin teslim olmak üzere dört tane teslim yer içeriyor inşallah. İlme yakın, ruhun teslimi, irfan, fizik vücut teslimi, hikmet, nefsin teslimi ve hikmetin ötesi iradenin teslimini içeriyor. İstanbul'dan bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Sisa suresinin 79. ayet-i kerimesinde Peygamber Efendimiz'e ithafen Rabbinin seni makam-ı Mahmud'a ulaştırması yakındır ifadesinden ne anlamalıyız? Ne anlamamız gerekmektedir? Söz konusu ayette Peygamber Efendimiz'e gök katlarının gösterilmesinde mi bahsedilmektedir? Açıklar mısınız? İsra 79 ayında makam-ı Mahmud 7. gök katının 4. alemin ismidir. Makam-ı Mahmud'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen 4 halife ve sahabenin bütün önde gelenleri yer alır. Derin imamı 7. katta çıkabilenleri çıkardıktan sonra zikir üzerinden Divan-ı Salihin'den dönenleri bu makama bekler. 7. katta Resuller için makam nikah müessesi tahakkuk eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Önde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vardır. Yanında devrin imamı, ondan sonra 4 halife gelir. Ondan sonra geniş bir saha içinde 30-40 kişilik 6-7 sıra ard arda gelir. Divan-ı Salihinde, zikircilerinde, Ümmül Kitap'ta da herkes oturur ama Makam-ı Mahmud'da herkes ayaktadır. Bunun hikmeti ve sebebi Allah'a aittir. İzmir'den bir kardeşimiz Muhterem Hocam hayırlarda yarışırken bu gayretlerin tasavvuf dışındaki insanların rekabetlerine dönüşmemesi için nelere dikkat edilmelidir? Sevgili kardeşlerim, Allah için olmak, başkaları için yaşamak, başkaları için yaşamak, başkalarını kendimizden öne geçirmek. Olay buysa sadece birbirimizi destekleyerek, herkesin kendisinin dışındaki insanları kendinden öne geçirerek Allah'a yaklaştırma sebebi olmasını düşünecektir. Onun bu dünyevi yarışlardaki gibi çelme takarak onu düşürmek, onun önden öne geçirmek düşüncesi asla hayırlarda yarışan insanlarda yoktur. Varsa bu zaten hayırlarda yarışmak değil, hırs ve şehvetin içerisinde boğulmaktır. Yapılması gereken şey ne? Daimi zikre ulaşan insanlar, onlar hayırda yarışanlardır. O hayırda yarışanlar da artık nefsinde afet olmadığına göre böyle bir rekabet olayı söz konusu değil. Örneğin infak olayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde söz konusu olduğu zaman Bakara 274'te Hazreti Ömer bu sefer hayırda ben Hazreti Ebubekir'i geçeceğim dediği zaman malın yarısını paraya dönüştürüp Resulullah'a teslim ediyor. Ama Hazreti Ebubekir gelip her şeyin anahtarlarını Allah'a Resulüne teslim ediyor. Hazreti Osman bütün ticarette meşgul olan Hazreti Osman kervanın hepsini fi sebilillah ihtiyacı olan sahabeye dağıtıyor. Hazreti Ali mevcut olan her şeyi dörtte birini gece, dörtte birini gündüz, dörtte birini gizli, dörtte birini aşikar olarak harcıyor. Bunlar hayırlardan yarışan
Allah'ın mukarrab kulları. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşim birinci suali hamd ve şükrün cennetin meyveleri olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbette. Hamd edenler, şükredenler onlar kurtuluşa erenlerdir. Hamdın da yedi safhası, şükrün de yedi safhası yedi adeta yedi cennete tekabül ediyor. İkinci suali Rüce Rabbimiz Er-Rahman, Er-Rahim esmalarının hamd ve şükür kavramlarıyla olan ilişkisini açıklayabilir misiniz? Evet. Er-Rahim esması hamd ile alakalı, Rahman esması şükürle alakalı. Çünkü Allah-u Teala maddi nimetlere karşı şükretmemizi, manevi nimetlere karşı hamd etmemizi buyuruyor. Allah Resulü de Allah'ın katına şükürle çakılır ama hamd şükrünün anahtarıdır buyuruyor. Muğla'dan bir kardeşim muhterem hocam, din konusunda Allah'tan manevi hedefler tayin etmek, bu konuda da istikrar ve azimle hedeflere odaklanmak için kardeşler olarak nasıl çalışmalar içerisinde olmalıyız? Sevgili kardeşlerim, Efendimizin bize verdikleri bizi mutlak surette en güzel sonuçlara ulaştırır. Evvel emirde zikrimizi her şeyin önünde tutmalıyız. Ve 7 tane hedef bizim için olması olmaz şart, 4 tane teslimi gerçekleştirmeliyiz. Davranış biçimleri açısından da dışımızdaki her insana örnek olmalıyız. Allah'a davet, örnek olmak ve zikir her zaman hepimizin hedefi olması lazım. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, salih amelin Allah'ın ismini zikretmek olduğunu biliyoruz. Bazı ayetlerde salih amel ibaresi yer almaktayken bazı ayetlerde salih ameller ibaresi yer almamaktadır. Salih amel kelimesinin çoğul formda olan salih ameller şeklinde kullanılmasının özel bir anlamı bulunmakta mıdır? Açıklar mısınız? Salih ameller diye geçen bazı ayetler Kehf 46, Meryem 76, Taha 75, Mumin'in 100, Câsiye 21, Câsiye 30. Bütün bu ayetlerde Allah-u Teala salih amel diye buyuruyor. Mal ve çocuklar dünya hayatının ziynetidir. Baki kalıcı olan salih ameller, nefsi esadici ameller sevap olarak ve emel, ümit olarak Rabbinin katında daha hayırlıdır. Allah hidayette, hidayete ermiş olan hidayetini artırır. Baki olan salih ameller Rabbinin indinde sevap bakımından daha hayırlıdır. Câsiye 21. Amenup salih amel işleyenlerle bunu yapmayanlar bir olmaz tabii Allah katında. Salih amel işleyenler nefs eskisi yapanlar gibi onların ayetleri bölümleri eşit olacak değil diyor. Gerçekten de Câsiye 30'a baktığımız zaman ne görüyoruz? Ameni olanlara ve salih amel yapanlara Allah'a ulaşmayı dileyerek nefs tezkiyesi yapanları gelince Rableri onları rahmetin içine koyar. İşte bu fevzül mubindir. Apaçık bir kurtuluştur. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, Nisa suresi 41. ayetinde her kavimden bir şahit seni de onların üzerine şahit getirdiğimiz halde hani nasıl olacak buyuruluyor. Bu ayette Mehdi Aleyhisselam için söyleyebilir miyiz? Açıklar mısınız? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendim bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı ifade buyuruluyor. Bütün ümmetlerde, bütün zaman parçalarında Peygamber olmayan Resuller bulunduğuna göre Mü'min 44, Bakara 87, Nahl 36 o gün göre sadece her ümmetten bir şahit ile getirileceğine göre şahitlerin hepsi
peygamber olmayan Resullerdir. Artık her ümmetten bir şahit Resul getirdiğimiz zaman ve seni de onların üzerine şahit olarak getirdiğimiz zaman halleri nasıl olacak? Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bütün ümmetlerden şahit olarak gelen Resuller üzerine Nebi Peygamber olarak şahitlik yapacağı buyuruluyor. Yani demek ki Nebi Resuller var, Veli Resuller var. Peygamber Efendimiz bir Nebi Resul ama diğer Veli Resuller üzerinden hepsine her ümmetten Veli Resuller'in üzerine şahitlik yapacaktır. Allah razı olsun. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, tüm güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavatı.

Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, ülkemizde üst üste depremler yaşanıyor. Depremlere yakaladığımız anda ya da sonrasında nasıl bir tedbir almamız gerekiyor, açıklayabilir misiniz? Deprem afetin olduğu yerlerdeki kardeşlerimiz, onlara sabır diliyoruz. Sabrederlerse çok büyük ecir kazanacaklardır. Orada olmayan diğer kardeşlerimiz de böyle bir sıkıntı içinde değil de Allah Teala onları ondan koruduğu için bu sefer de onların üzerine farz olan şükürdür. İnsanların bütün bu negatif şartlardan kurtularak mutlu olmaları mümkün mü? Evet, her şeye rağmen mutlu olmak mümkün. Nasıl? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilediğimiz an. Nebi Sultan Peygamber Efendimiz, müminler için her şey hayırdır. Hoşuna giden bir durumla karşılaşırsa ona şükreder. Bu onun için bir hayırdır. Kendisini üzen bir durumla karşılaştığı zaman ona da sabreder. Bu da onun için bir hayırdır. Yani kısacası sevgili kardeşlerim, her şey o güzeldir. Kahrın da hoş, lütfun da hoş. Allah Teala'nın deprem bölgesinde olmayan kardeşlerimize bir lütuf keremi şükredecekler. Deprem bölgesinde olan kardeşlerimiz de Allah Teala'nın müsaadesi bir musibet, ona da sabredecekler. Korku ve sevgi. Korku sevgiden sonra insanların kararlılığını en çok etkileyen duygudur. Bu insanlar Allah'ın davetini bilseler, şartlar ne olursa olsun kalbine ulaşmayı dilemeleri halinde Allah Teala adeta o korkuyu sevgiye çeviriyor. Ve sevgiyle Allah Teala bütün mutlulukları o kişiye bir bir armağan ediyor, hediye ediyor. İşte Allah Teala'nın tek bir dilekle her şeye rağmen insanları mutlu ettiğini insanlar bilmiyor, farkında değiller. Sevgili kardeşlerim, muhterem misafirler, her şeye rağmen her an mutlu olmak mümkün mü? %100 evet. Her şeye rağmen mutlu olmak bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Muhterem misafirler, dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dünyada sıkıntı çeken insanlar, batsın bu dünya. Ve hep yani dünyadan şikayet ediyorlar. Şimdi çok enteresan. Bütün bu dünyadaki zevkleri toplayın.

dünyadaki sıkıntıları toplayın. Cehennem azabının karşısında bir zerre bile değil. Acaba anlatabildim mi? O zaman anladıysanız kesinlikle ben inanıyorum şu anda beni dinlemekte olan bay ve bayan muhterem misafirler. %100 eminim ne yapar yapar bu dileği kalbime çivi gibi çakarım. Çakamazsın, Rabbinden dile. Rabbine yalvar. Başını secdeye koy gözyaşlarıyla. Her başına gelen sıkıntı bu duayı yapman içindir, hiç unutma. Bütün musibetler kalpten bu duayı yapman içindir. O zaman senin için bir dönüm noktası. Böyle bir konferansa geldiysen hemen kalpten ulaşmayı dile. Dile ki Allah Teala seni hemen kalp doktoruna ulaştırsın. Ne olur kalp doktoruna ulaştırırsan. Bakın İbn-i Sina ne diyor? Hiçbir hastalık yoktur ki şifası olmayan olmasın. Sadece irade eksikliği var. Yani şifası olmayan hiçbir hastalık yok sevgili kardeşlerim. Eksik olan ne? Şifası olmayan hiçbir hastalık yoksa eksik olan ne? İrade eksikliği. Yani siz bugün iradenizle kalpten ulaşmayı dileseniz o zaman bütün hastalıklarının doktoruna Allah sizi mutlaka ulaştırır. Bütün hastalıklar. Neyi hastalık varsa sizi mutlaka devrin imamına ulaştırır. Devrin imamı şu an dünya üzerinde bütün insanların, bütün kainattaki insanların hastalıkların doktoru mu? %100 evet. %100 evet. O zaman ne yapıp yapıp mutlaka kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin.

0: Bu dünyada ulaşma diye bir şey yok. Allah'a hiç kimse de ulaşamaz. Sadece dua edeceksin.
1: Şimdi Allah'a ulaşmak öyle bir şansım yok. Şimdi Allah'a ulaşmak kimsenin haddine değil.
2: Yaşarken Allah'a ulaşmak mümkün değildir. Ulaşılmayacak bir yerdedir. Biliyoruz ki görülmez, konuşmaz, tutulmaz. O sadece var olarak düşünülür. Düşüncede vardır.
3: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatiha.

Değerli izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz, bu programımızda Allah'a ulaşılmaz iddiasını konu edinmek istiyoruz. Bu konuda Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Hep birlikte bakalım. Röportajda fikrine başvurulan misafirlerimiz, hepsi Allah'a ulaşmanın imkansız olduğunu ifade ettiler. Halbuki Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman, İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü o kişi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı kalben talep edecek. Sadece bunu yaptığı zaman ondan sonra o kişinin ruhunu Allah'ın kendisine ulaştırması Allah'ın garantisinde. En şerefli varlık olan insan bir ruhtan, fizik vücuttan, nefsten ve serbest iradeden oluşan bir varlık. Elbette fizik vücudumuz Allah'a ulaşmaz, elbette nefsimiz Allah'a ulaşmaz, irade zaten bir vücut değil. Ama Allah'a ulaşan Allah'ın zatından bize üfürülen ruhtur. Halk arasında haydan geldik, huya gidiyoruz. İşte haydan gelen Allah'ın zatından bize üfrülen ruhtur ve tekrar ona dönecek olan da ruhtur ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması sadece bir kalbi dilektir. O kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Kur'an-ı Kerim mealini yazan bir takım profesörler, o Allah'tır, biz ise sadece birer kuluz. Allah'a hiçbir zaman ulaşmak mümkün değil diyorlar. İnsan ruhunun Allah'a ulaşması, Allah'a geri dönmesi, Allah'ın zatına yok olması diye bir şey yoktur diyorlar. Kur'an-ı Kerim'de bir emir yer almışsa, o mutlaka üzerimize farzdır. Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah'a ruhumuzu ulaştırmak üzerimize Kur'an-ı Kerim tarafından 12 kere üzerimize farz kılınmıştır. Yetmez. 19 fiille 73 ayet-i kerimede açıklanmıştır. Ekrana getirebilirsek 19 fiille 73 ayet-i kerimede hayattayken insan ruhunun Allah'a ulaşması anlatılıyor. Yaşarken ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız ya da öldükten sonra ruhumuzu Allah'a ulaştırmamız İki halde de emanetin mutlaka Allah'a dönmesi sonucuna ulaştırıyor bizi. Bir insan hayattayken ruhun Allah'a ulaşmayı dilemezse gideceği yer cehennemdir. Allah'a ulaşmayı dilemek bir niyettir. Bir dilektir. Ama amelden üstündür. Allah'a ulaşmayı dileyen kişi daha dilediği an niyeti sebebiyle birinci kat cennetin sahibidir. Hiçbir şey yapmadan, bir amel bile yapmadan ölse, bu kişi mutlak olarak Allah'ın cennetine girecektir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bir kişinin ise amelleri boşa gidiyor. 80 yıl ibadet yapsa dahi, 15 yaşından itibaren sorumluluk noktasında ise 65 yıl yaptığı ibadetlerin hepsi boşa gidiyor. Mutlaka insanlara her devirde Resul Allah'a ulaşmayı dilemelerin üzerine farz olduğu şeklinde bir açıklamayla geleceklerdir. En'am 48. Bunlara tabi olanlar delaletten kurtulurlar, tabi olmayanlar delalet üzerlerine hak olur. Bu çağ hidayet çağıdır. Hidayet nedir? İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a

İnsan ruhunun ölmeden evvel Allah'a ulaşması şu kainatta en kolay şey. Çünkü bir dilektir. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki insanlar için imkansız olan Allah için çok kolay. Çünkü Şura suresinin 13, Rad suresinin 27. ayet-i kerimesinde sadece Allah-u Teala kalbe bakıyor. O kişinin kalbinde Allah'a ulaşma talebi varsa bu talebi Allah-u Teala görüyor, biliyor ve işitiyor. Ve ondan sonra Rahim esması ile tecelli ederek o kişinin ruhunu Allah kendisine ulaştırıyor. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşması nefs tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kişinin 12 tane ihsanla mürşidine tabi olmasına bağlı. İşte kim ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala Rahim esması ile tecelli ederek onu 12 tane ihsanla mürşidine ulaştırıyor ki mürşide tabi olduğu an ruh vücudumuzdan ayrılıyor. Sırat-ı müstakim üzerinden nefsin tezkiyesine paralel, 7 kademedeki tezkiyeye paralel ruh 7 tane gök katı yükseliyor ve Allah'ın zatına ulaşıyor. Al-İmran 73'te innel hüda hüdallah, hidayet Allah'a ulaşmaktır. Bakara 120'de Allah'a ulaşmak göre işte o hidayettir. Öyleyse şu kainatta en kolay şey hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmaktır. Allah bunu bize üzerimize farz kılmıştır ve en kolay şeydir. Hepinizin hayattayken ruhunuzu Allah'a ulaştırmayı Rabbimizden hepimiz ümmetiyle dileyerek sözlerimi tamamlıyorum. Sizleri çok ama çok seviyorum. El-Fatiha ma salavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

0: Mutluluk sevgisiz olabilir mi? İmkansız. Sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah'ın sevgisiyle mahlukatı sevmek. İşte bu kadar basit, bu kadar kolay. O zaman muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, dünyada savaşların sıfırlanması tek bir dileğe bağlı. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemektir. Seven sevdiğine koşar. Korkan korktuğundan kaçar. Öyleyse devamlı olarak kalbinizi yoklayacaksınız. Kalbinizde Allah sevgisi, Allah'a ulaşmayı dilemek var mı yok mu? Kavgaya silaha sarılırlar ve hayatı çekilmez hale getirirler. Halbuki 14 asır evvel kabile hayatını yaşayan, birbirine düşman olan bedeviler, nefslerindeki afet sebebiyle birbirine düşman olan bedeviler, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimizin davetiyle hepsi Allah'a davet edildiler. Yani ey bedeviler, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek sevginin kesin ispatıdır. Sevginin nişanesidir. Eğer kişi kalbinde Allah'ı diliyorsa bu dilek Allah'ı sevdiğinin de ispatıdır. Bu salih kullar düşmanlarını da sevenlerdir. Bu salih kullar kainattaki herkesi sevenlerdir. İşte siz de o herkesi sevmek, sevgiyle bu dünyayı ihya etmek, bu dünyanın sevgiyle size cennet olmasını istiyorsanız, bunun yolu kesinlikle kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer. Evet, kalpten Allah'a ulaşmayı dilemekten geçer ve Kur'an-ı Kerim bir sevgi kitabıdır. İnsanlar ve özellikle ön yargılı olan insanlar, Kur'an-ı Kerim'de hep savaştan bahsedilir zannederler. Halbuki bizim savaş, bizim insanlarla olan savaşımız değil. Savaşımız bizimle şeytan arasındaki savaş kitaldir.
1: Fatiha ma salavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Tüm misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk Kur'an'da bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz yaratılış. Birinci sual, konunun başlangıcına dönersek kainat nasıl yaratılmıştır? Yaratma fiili her zaman olduğu gibi Rabbimize ait, Allah'a ait. Başka kimsenin ulaşabileceği bir fiil değildir. Yaratmak, yoktan var etmek sadece Allah'ın işidir. Onun dışında ne varsa hepsi sadece bir yaratıktır, mahluktur. Başlangıca bakıyoruz. Aslında başlangıç diye bir şey de söz konusu değil. Ne kadar geriye gidersek gidelim, Allah hep vardır. Allah kainatı yaratmayı diledi. Ve önce enerjiyi vücuda getirdi. Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesinde اَوَلَمْ يَرِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّ سَمَاوَاتَ وَالَرْضَ كَانَتَ رَتْقًا. O kafirler semaların ve arzın bitişik olduğunu görmediler mi? Sonra biz o ikisini birbirinden ayırdık. Her canlı şeyi sudan yarattık. Öyleyse semalar ve arz bitişikti. Allah Teala onları yarattı. Neyle? Enerjiyle. Enerjiden oluşan bir tek nokta patlattı. Bütün kainat tek noktadan patlatılarak dağıldı. Bazı zavallı insanlar kainat tesadüfen oluşmuştur. Bu tabii asla doğru değil. Ebu Hanife Hazretleri ile ateistin tartışmasına baktığımız zaman ateist diyor, Allah yoktur, ben inanmıyorum. Ve münakaşaya giriyorlar, bir zaman tayin ediyorlar ve ateistin suallerini Ebu Hanife Hazretleri cevaplayacak. Ama randevusuna Ebu Hanife Hazretleri geç gidiyor. Bir iki saat geç gidince ateist omurdanmaya, öfkelenmeye başlıyor. İşte benden korktu, kaçtı diye. Sonuçta Ebu Hanife Hazretleri yetişince niye vaktinde gelmedin diye söylüyor. Diyor ki bir köprüden geçmek durumunda kaldım ama yağan yağmurlar sebebiyle su taştı ve köprü yıkıldı. Bekledim. Ağaçlar kesildi. Tomruk oldu. Tahtalar birbirine çakıldı. Ve köprü oluştu. Ben de bu sebeple geciktim. Ancak köprü oluştuktan sonra geciktim. Ateist gülmeye başlıyor. Ya diyor, hiç kendine, ağaç kendi kendine kesilir mi? Tomruklar oluşur mu? Birbirine çakılır mı? Bunlar hiçbirisi kendi kendine olabilir mi? O zaman Ebu Hanife Hazretleri diyor, bir köprü bile, bir ağaç bile kendi kendine kesilmezken, bir tahta bile kendi kendine çakılmazken sen koskoca kainatın tesadüfen kendi kendine oluştuğunu söylüyorsun. Tabi ateist dona kalıyor. Evet, Enbiya 30'da tek noktadan başlayan bir kainat yaratılır. Allah Teala'nın maddeyi enerjiden oluşturması, ilk sağ ve sol spinli nötron, sağ ve sol spinli karşı nötron, sağ ve sol spinli antinötron, sağ ve sol spinli karşı antinötronlarla zahiri alim karşı zahiri alem, gayb alemi karşı gayb aleminin elektron ve karşıt elektronlarını oluşturuyor. Zahiri alem karşı zahiri aleme bakacak olursak, bu zahiri alemin en küçük atomu hidrojen atomu, merkezde bir proton, etrafında 10 üzeri eksi 13 santimetre uzakta bir elektron söz konusu. Protonun içerisinde 3670 6 tane karşıt elektron, 3675 tane elektron. Ve merkez pozitif elektrik yükü, karşıt elektronların yükünü taşıyor. Ama 10 üzeri eksi 13 santim uzakta bir elektron eliptik yörüngede dolanıp duruyor. İki kere Allah'tan enerji alıyor, iki kere enerji veriyor ve küçük eksen etrafında hız en yüksek, manyetik alan düşük. Elipsin en uzak noktasında da hız en düşük, manyetik alan yüksek ve böylece devamlı Allah-u Teala'nın denge içerisinde maddeyi büyüttüğünü, devam ettiğini görüyoruz. Eğer normalde olsa küçük eksen noktasında merkezle birleşir, kainat yok olur. En uzak noktasında da manyetik alan güçlü olmasa elektron kaçıp gider ve madde oluşmaz. Her iki halde de Allah-u Teala'nın devamlı bir dengeyi koruduğunu ve kainatı bu dengeyle devam ettirdiğini görüyoruz. Ve Tekvir Suresinin 15-16. ayet-i kerimelerinde bu sistemi açıklıyor. Felah hukumu bil hünnes, merkezi çekim gücüne vel cevval künnes ve onun etrafında dönen, merkezi çekim kuvvetinin etrafında dönen, yörüngede dönen elektrona. Allah-u Teala bütün kainatı bu kanunla, Tekvir 15-16'da zikredilen kanunla yaratmış. Üç asıl ve kuşta karşıt olmak üzere 6 tane alem. Emr alemi, karşıt emr alemi, gayb alemi, karşıt gayb alemi, zahiri alem, karşıt zahiri alem ve bütün bunların hepsini kuşatan Allah'ın ilim ve rahmeti. Ama zatıyla yoklukta, fakat ilim ve rahmetiyle her şeyi kuşatmış. İşte kainat böyle bir dizayn içerisinde insanlar için yaratılmış. 6 yevmde. Tabii ki bu yevm Allah-u Teala'nın bildiği bir zaman parçası. İkinci sual, Allah'ın yaratma sisteminde insanın yaratılışı gayesi nedir? Yaratma sisteminde İnsanın yaratılış gayesi, insanların Allah'a en üst seviyede kul olması ve en üst seviyede mutluluğu yaşaması. Câsiye suresinin 13. ayet-i kerimesinde وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَمِيعًا. Göklerde ve yerlerde bunlar arasında yarattığımız canlı ve cansız her şeyi katımızdan insanın emrine musallat kıldık. Yeryüzünde yaratılanlar insan içinse, göktekiler ve yerde kainat insan içinse, o zaman Allah'ın katında mahlukatın içerisinde en üstün varlığın insan olduğunu görüyoruz. İnsan eşrefi mahlukattır. Yani bütün mahlukatın Allah'ın yarattıklarının en şereflisidir. Eşrefi mahlukat olan insanın yaratılış gayesine baktığımız zaman Allah-u Teala bunu son derece açık olarak ifade ediyor. İnsan Allah'ın bütün diğer mahlukatıyla Allah arasında bir köprüdür. Allah, insan ve insandan başka yaratılan her şey. Allah'ın yarattığı her şey insan için yaratılmıştır. Her şeyin insan için yaratıldığı bir alemde insan için yaratıldığına bakıyoruz. Allah için yaratılmış ve mutlaka Allah'a dönecek. Evet, Allah Teala Bakara 156'da قَالُوا اُنَّ لِلّٰهِ وَاَنَّ اِلَيْهِ رَاجُعُونَ. Muhakkak ki biz Allah içiniz ve mutlaka Allah'a döneceğiz. İşte Allah için olmak ve ölümle birlikte Allah'a dönmek. O zaman bu dünya hayatında hepimiz Allah içiniz, Allah için olmak, Allah'a teslim olmak, Allah'ın iradesine ram olmak, bağlanmak. Allah-u Teala'nın İnsandan istediği şey bu. Bu sebeple Bakara 156 çok manidar. Onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki biz Allah içiniz. Ve mutlaka Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a şükür olmak, Allah'a teslim olmak ve başkaları için yaşamayı ifade ediyor. Üçüncü sual, insanların her geçen gün daha fazla yaratılış sırrını keşfettiği doğru mudur? En'am suresinin 38. ayet-i kerimesine Allah Teala, biz bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Cin 26-27'de de Alimul gaybi ve la yuzur gaybi ahden ila men etedemin resulün. Allah gaybin alimidir. Gaybini kimseye izah etmez. Ancak tasavvur rızasının sahibi Resul müstesna. Ve Enbiya suresinin 7. ayet-i kerimesinde ve ma arsalna min kablike illa ricalin nuhi ileyhi feselü ahle zikrin la te'lemun. Senden önce de vahyettiğimiz rical, erkekler, başkasını göndermedik. Eğer bilmiyorsanız zikir eline, daimi zikrin sahiplerine sorun. Yaratılıştaki sırları insanlar birer birer ortaya çıkarıyor ama Allah'ın kanunu da unutmayın, her ortaya çıkardığınız yeni şey sadece gerçeğin %5'idir. Geri kalan %95'i onun sırrıdır. Daha ileride daha çok sırlara gerilecektir. Ama hiçbir şey Allah'ın yaratılış kanunları dışında tahakkuk edemez. Evet, insan beyniyle maymun beyni, insan beyni maymun beynin 5 katı kadar ve en şerefi maluk olan insana Allah-u Teala'nın verebildiği yetki, eksi sonsuzdan artı sonsuza kadar sonsuz dalga spektrumu içerisinde 6 milim ile 11 milim arasında %5'lik bir kısmını algılayabiliyor. Geri kalan 0 ile 6 milim arasında yok. 11 milim ile artı sonsuz arasında yok. Sıfırdan eksi sonsuz yok insanda. Algılama kapasitesinin dışında. En üstün varlık bu olmasına karşılık işte %5'lik bir algılama sistemine dahildir. %95 bilinmiyor. Kur'an-ı Kerim değiştirilemeyen tek kutsal kitaptır. Öyleyse hakikatleri orada öğreneceğiz. Profesör Doktor Edwin Paul Hubble, Nobel mükafatını almasına sebebiyet veren buluşunu Enbiya suresinin 30. ayet-i kerimesine aldığını anlıyoruz. Allah-u Teala layık olursak kapıları açar, sırlarını bize de öğretir. Yeter ki biz en üst seviyedeki Allah'ın liyakat ve mükafat kanunlarına tabi olalım. Her zaman o konudaki iştiyak talebimiz, gayret ve Kur'an-ı Kerim'in bildirdiği fizik ötesine geçmek üzere himmet, Allah'ın nusreti, liyakat ve mükafat kanunu gereğince neye layıksak Allah-u Teala o mükafatını bize mutlaka veriyor. Allah'ın dizaynı bu. Konumuz ilgi hakkımızda sorular yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Yegane yaratıcı olan Allah yaratmayı dilemiş ve bütün kainatı biz insanlar için yaratmış. İnsanlardan isteği ise sadece mutlu olmaları. Sizce bir insan nasıl mutlu olur?
2: Her şey güzelse mutlu olur. Her şey kötü olursa nasıl mutlu olacak?
3: Ailesiyle, geçimiyle, sağlıklı, namazla, abdestle mutlu olur. Nasıl olur?
4: Maddiyatı yerinde
3: işte. Para pul olursa.
5: Yüce yaratıcımız bizi bu dünyaya boş bir gaye için göndermemiş. Her şeyden önce Allah'ın rızasını kazanmak için ibadet yolunda olmamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonrasında niyetimizi, kalbimizi temiz tutup insanları her zaman iyiliğe ve güzelliğe yönlendirerek bu şekilde olumlu şeyler olacağını düşünüyorum.
1: Allah-u Teala mutluluğun temelinde bir tek dilek olduğunu açıklıyor. O dilek ise Allah'a ulaşmayı dilemek. Allah'a ulaşmayı dilemek deyince siz ne anlıyorsunuz?
2: Bol bol dua etmek.
3: Abdestli namazlı olmak, Allah'a ulaşmak için.
5: Allah'a ulaşmak herkes için çok farklı anlamlar içeriyor. Kimisi dua ederek Allah'a kendini daha yakın hissediyor. Kimisi secde anında kendini Allah'a daha yakın hissediyor. Herkesin kendince Allah'a ulaşma yolunda yaptığı amelleri vardır. Ben dua ettiğimde, özellikle buraya geldiğimde Allah'a kendimi daha yakın hissediyorum.
1: Peki Allah'a ulaşmak ister misiniz? Birlikte Allah'a ulaşmayı dileyelim mi?
3: Dilerim, niye dilemeyeyim? Sorduğun soruya bak. Hem de böyle bir yerde. Ey Yüce Allah'ım, benim de ruhumu sana yaşarken ulaştır. Beni de dostlarım, velilerim arasına al, Peygamber Efendimiz'i öldüğümde komşu eyle.
0: Bir misafirimiz mutluluk konusunda her şey güzelse insan mutlu olur. Her şey kötüyse nasıl mutlu olacak dedi. İçinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu etkiler mi? Aslında insanın mutluluğu ve mutsuzluğu kendisinden kaynaklanıyor. Erşi Bektaş Veli hararet narda taşta değil, dervişli kırkada taşta değil, ne ararsan kendi içinde ara. Kudüs'te, Mekke'de, Arş'ta da içinde bulunduğu koşullar insanların mutluluğunu elbette etkiler ama yaratılışa baktığımız zaman insanın üç vücut ve serbest iradeyle hayatı yaşadığını görüyoruz. Fizik vücudumuz bu zahiri aleme ait, nefsimiz berzah alemine ait ve ruhumuz Allah'ın zatından bize üfürülmüş. Nefsimizde 19 tane afet, 19 afette şeytanın tesiri altında %100 negatif istikamette bizi etkiliyor. Ama ruhumuz da Allah'ın emrinden mütevazısında 19 tane hasret var. İnsanoğlu bir denge içinde yaratılan varlık. Ama Allah-u Teala ruhun Allah'ın emrinden olduğu ve tekamülün en üst noktasında bulunduğunu bize bildiriyor. Hayatı yaşarken nefsimizin değişmesi gerektiğini bize bildiriyor. Tezki ve tasfiye ile ahsene ulaşmasını istiyor. İnsanoğlu kendisiyle çevre arasında bir iletişim içerisinde. Hani halk arasında bir söz var. Evdeki hesap çarşıya uymaz. İçimizdeki her şey çarşı. Evde de biz varız. Dolayısıyla biz eğer kendimizi değiştirebilirsek o zaman çevreyle uyum halinde bir hayatı yaşamaya başlarız. Kavga biter. Ama kendimizi değiştirmezsek, nefsimizi tezkiye tasfiye etmezsek devamlı iştahımızda nefsler ruh arasında bir kavga, dışımızdaki insanlarla devamlı bir sürtüşme halinde huzursuzluk, mutsuzluk, Allah'ın emirlerine itaat etmeyin, yasakları çiğneyen bir yapıda varlık, devamlı huzursuz ve mutsuz olan birisi oluruz. Ama eğer biz Allah'ın kanununa uyarsak ki Allah-u Teala, Allah şüphesiz ki bu dini nefsinizi ihlasa ulaştırmak için var etti. Eğer nefsimizi ihlasa ulaştırır, 19 tane afeti kalbimizden temizler, 19 tane fazileti yerleştirebilirsek, kısaca nefsimizi de Allah'a teslim edersek, o zaman ruhun, fizik vücudunun, nefsin Allah'a teslim olduğu bir varlık tamamıyla Allah-u Teala'nın emrettiği mutluluğu, huzuru yaşar. İnsanın iki tane düşmanı var. Nefs ve şeytan. Ama şeytanla nefs mukayesesi İbrahim 22'de bildiriliyor. İblis diyor ki benim sizin üzerinizde bir gücüm yok. Ben size hep yalan söyledim. Fakat bunları ben size zoruna yaptırmadım. Ben size davet ettim, davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, kendi nefsinizi kınayın. Dıştaki varlık şeytan, şeytan devamlı nefsimize davetiye çıkartıyor. Ama eğer biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bir buyurduğu gibi şeytanın kapısını zikirle kilitlersek, nefsimizin manevi kalbindeki 19 tane afeti temizlersek, şeytanın üzerimizdeki etkisi sıfır. O zaman üç cephede sürf ve sükûna sahip oluruz. Kim olursak olun, dünyanın neresinde bulunursanız bulunun, ne kadar büyük dertler üzerine çullanmış olursa olsun, ne kadar büyük üzüntülerin altında ezilmiş olursanız olun, hepiniz için mutlak olarak bir kurtuluş vardır, bir çözüm kesin olarak vardır. Sadece insanlar bilmiyorlar, bizi mutsuzluğa götürecek olan veya mutluluğa götürecek olan bütün anahtarlar sadece bize teslim edilmiştir içimizde. Evvela kendimizi tanıyıp mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmayalım. Evet, mutlak saadete ulaşmamızın yolunun irademizle nefsimizi doğru davranış biçimlerine ulaştırmak olduğunu hiç aklımızdan çıkartmamalıyız. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah, birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala kainatın tüm yaratılış sırlarını Kur'an-ı Kerim'e koymuş ve bu sırları bize açıklayacak olan Resul'e, mürşide tabi olmamızı da farz kılmış. Peki mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Mürşit, Allah'ın bize emrettiği, yapmamızı istediği şeyleri insanlara anlatmakla görevli kişiler olarak düşünüyorum.
2: Ben peygamberden başka hani başka bir şey bilmem. O da Allah'ın elçisi olduğunu bildiğim için.
1: Peki günümüzde de var mıdır mürşit?
5: Günümüzde çok olduğunu düşünmüyorum. Hani çok çok eskilerde kaldı ama yenilerde genç insanlar da dine yöneldiğinde, yavaş yavaş ilim irfan sahibi olduğunda o yolda ilerliyorlar. Ama şu an benim için hani mürşit olabilecek tarzda birisi çıkmadı karşıma. Görmedim yani.
1: Peygamber Efendimizin varisleri her devirde varlar. Bu devirde de var. Peki onları nasıl bulabiliriz?
3: Vaktesi namazı yaptığın her hayırda şerde bulursun yani.
2: Her şeyimizi, ruhumuzu, bedenimizi, beynimizi, dilimizi temiz tuttuğumuz sürece ona ulaşırız.
5: Onları gönül gözümüzle bulabileceğimizi düşünüyorum. Genelde iman, itikat, ibadet bunlar gözle görülebilir şeyler değil. Gizli yapılması makbul. Karşımıza çıktığı zaman kalben zaten bir hissiyat oluşur. Ama açık ve net bir şekilde şudur budur diyemem.
1: Peki onları bulduğumuz vakit bize neler kazandırır? Hayatımız nasıl değişir?
2: Bir dünyayı değiştirecek. Zaten dünya berbat olmuş. Bari Allah orada yüzümüzü güldürse de bizi kurtarsın.
0: Misafirimiz günümüzde mürşit olduğunu düşünmüyorum. Çok eskilerde kaldı dedi. Günümüzde mürşit yok mudur? Tabii ki mürşit bütün zaman parçalarında vardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde diyor ki her devirde Allah'a itaat eden ve sünnetimi yerine getiren, hayırlarda yarışan bir topluluk hep olacaktır. İsra suresinin 15. ayet-i kerimesinde وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّنَا بَسَى رَسُولَ Allah'ın insanlar üzerindeki hakkı insanların Allah'a şirk koşmamaları. Ya insanların Allah üzerindeki hakkı Allah'ın onlara mürşit göndermesi. Öyleyse eğer kullar Allah'tan mürşit talep etmeleri halinde mürşit bulamayacaksa olabilir mi? İmkansız. Allah Teala 7 tane ayet-i kerimede insanların Allah'a karşı bir mazereti olmasın diye Resulleri vazifeli kıldığını buyuruyor. Veli Resuller, Nevi Resuller. 7 tane ayet-i kerime bunu söylüyor. İşte ayetlerden bir tanesi de İsra 15. وَمَا كُنَّا مُعَذِّب۪ينَ حَتَّ نَوَسَى رَسُولَ Resul göndermesem azap etmem. Daha 134'te, evet şu anda ekrana geldi. Ne görüyoruz? Bu değil. Başka bir slaytımız vardı. Daha 134'te Rezil Rüsvay olmadan bize de bir Resul gönderseydin ya Rabbim diye Allah Teala bize ayet-i kerimede bildiriyor. Kasas 47'de onlara bir musibet isabet ettiği zaman derler ki Rabbimiz keşke bize bir Resul göndersen ayetleri okusak ve ayetlerine tabi olsak. Bu meyanda İsra 15, Zümer 71, Mülk 8, 9, 10 bütün bunlar hep bize kesinlikle her devirde veli Resullerin her kavimde ardı arkası kesilmeksizin var olduğunu ve Allah-u Teala'nın haccet namazıyla Allah'a sormamız halinde bize mürşidi göstereceğini garanti altına alıyor. Mürşidi olmayan insan delalettedir. Delalette olan herkes de gideceği yedi kurba ait gelince cehennem. Ne yazık ki insanlar diyorlar ki mürşitler eskiden varmış. Son mürşit Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Ondan sonra bir daha mürşit gelmesi söz konusu değil. Evliyalar da var ama onlar da mürşit değiller. Mürşit diye zamanımızda yaşayan insanlar mevcut değil. Allah-u Teala El-Hak esmasının sahibi olması dolayısıyla bir devirdeki insanlara mürşitleriyle beraber tutup ondan sonraki devirlerde insanları mürşitsiz bırakır mı söz konusu değil. Hangi devirde yaşarsak yaşayalım hepimize mutlaka Allah'ın tayin ettiği hidayetçiler var. Taha 123'te Kâle hebita cemiyen ba'dukun ba'dun adu. Hadi siz ve şeytan birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Benden size hidayetim gelecek. Kim hidayetime tabi olursa velâ yedülü bir aşka. Öyleyse eğer Allah Teala delaletteki insanlara hidayetçiler gönderir ve hidayeti onlarla tebliğ ediyorsa, o zaman hidayeti dileyen kişinin mutlaka Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidi göstereceğini de garanti altına almış. Öyleyse hidayetçi yok, mürşit yok olayı kesinlikle doğru değil. Her devirde Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de ayetlerle belirttiği gibi el ulema ve rasetel enbiya, alimler Resulullah'ın varisleridir. 7 grup varis var. En üst seviyedeki varis vekaleten devrin imamı, kavim resulleri, veli mürşitler, vekil mürşitler, muhlisler, ulul elbab, muhsinler ve zahitler olmak üzere Kur'an'ın lafzını ve ruhunu, hikmeti öğreten 7 grup varis. Bunlar hayırlarda yarışanlar her devirde var ve Allah-u Teala hacet namazıyla Allah'tan sormamız halinde onu bize göstereceğini garanti ediyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
4: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem Abdülcebbar Hocam, ben Mardin'den Kemal Çakas. Bütün Mardinli kardeşlerim adına özlem ve hasretle mübarek ellerinizden öpüyorum ve sizi çok seviyorum. Müsaadenizle bir sualim olacaktı. Ali İmran 191'deki zikir ehlinin göklerin ve yerin hakkında tefekkür etmesi ne manaya gelmektedir? Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Biz hepinizi çok seviyoruz. Hepinize mutluluklar diliyoruz. Suali bir kere daha tekrarsınız. Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala daimi zikri farz kılmış. Öyleyse olayın cinsi ne olursa olsun, eğer ayaktayken, otururken, yan üstü yatarken zikredin ve insan için bir dördüncü hal mevcut değilse, ne olursa olsun hoşumuza giden olaylar var, yine zikredeceğiz. Hoşumuza gitmeyen olaylar var, yine zikredeceğiz. Zikredeceğiz ve bütün problemlerin çözümü olan zikirle hedeflerimize ulaşacağız. Allah razı olsun. Ankara'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, Allah için yaptığımız hizmetleri nefsimize satmamak için neye dikkat etmeliyiz, açıklar mısınız? Ruhun talebi istikametinde hizmete teşne olmalıyız. Bir nefsi istikametinde yaptığımızın karşılığını beklemek, beklenti içinde olmak. İki, karşılıksız Allah için gönülden sevmek, hizmet etmek. İşte beklentisiz, karşılıksız muhlislerden olmamızı istiyor. Öyleyse bu da ancak ruhun talebi istikametinde yapılan bir hizmetle mümkündür. Allah razı olsun. İstanbul'dan bir kardeşim, Mütevim Hocam, cüz-i irade, külli irade, ilahi irade kavramlarını açıklar mısınız? İlahi irade

0: Allah'a sonsuz hamdla şükür ederiz bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutlu programında bizi bir araya getirdi. Her an Kur'an, her an mutlu programın soruları ve cevapları önünde birlikteyiz. Birinci sual Muğla'dan bir izleyicim, Gülten Hocam. Tebliğ yaptığımda acet namazıyla mürşidin sorulara yönelmesi gerektiğini söylediğimde rüya ile amel edilmez diyor. Karşı çıkıyorlar onlara. Ben nasıl anlatabilirim? Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuş. Peygamberlik cüzünün 46'da biri salih rüyadır. Elbette 3 çeşit rüya vardır. Yine Peygamber Efendimiz buyuruyor. Kabus nevinden rüyalar şeytanın verdiği üzüntüdür. Nefsin hadisatı rüyalar, kişinin kendi kendine konuşmasıdır. Bir de salih rüya, Allah'ın müjdesi olan rüya. Öyleyse mürşidin hacet namazıyla sorulması, Allah'ın o kişiye mürşid göstermesi salih rüyadır. Ve Kur'an-ı Kerim'de rüya ile ilgili birçok ayet var. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu İsmail'i kurban etmesi gördüğü salih rüyanın bir neticesidir. Hazreti Yusuf'un gördüğü rüyanın hayatında tescili bir salih rüyadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Mekke'nin fethin daha önce Resulullah'a rüyada bildirilmesi bir salih rüyadır. Bunlar hep Kur'an'ın ayetleri. Öyleyse rüya ile amel olmaz diyen kişiler aslında Kur'an-ı Kerim ile amel olmaz diye farkında değiller. Onu söylüyorlar. Bu kesinlikle yanlıştır. İşte Kur'an-ı Kerim'de geçen rüya ayetleri birinci slaytımıza bakalım. Oradan sonra devam edelim. Yusuf 4, Yusuf 5, Yusuf 36, Yusuf 41, Yusuf 43, Yusuf 44, Yusuf 45 ve ikinci slaytımıza geçecek olursak Yusuf 46, 47, Yusuf 100, Safat 102, Fetih 27. Bunlar tam 12 tane ayet rüya ile alakalı Kur'an'da geçiyor. Rüya ile amel edilmez demek bu ayetleri reddetmektir. Yetmez. Hadis-i Şerif 1, Hadis-i Şerif 2, Hadis-i Şerif 3. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Benden sonra peygamberlikten sadece mübeşirat, müjdeciler kalacaktır. Yanındakiler soruyor, mübeşirat nedir? Ya Resulallah, salih rüyadır diyor. Öyleyse benden sonra peygamberlik yok, nebi gelmeyecek ama mübeşirat, yani mürşitler gelecek ve mürşitlerin de hacet namazıyla Allah'tan sorulması gerekir. Allah-u Teala Maide Suresinin 35. ayet-i kerimesinde يَا اَيُّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا تَقُوا اللّٰهُ وَبْتَغُوا اِلَيْهِ وَس۪يلَةً Allah'a karşı takva sahibi olun ve sizi kim Allah'a ulaştırmaya vesile olacaksa o vesileyi de Allah'tan isteyin. وَجَاهِدُوا فِي سَب۪يلِ Evvela takva sahibi olmamız, sonra vesile hacet namazıyla Allah'tan istememiz ve daha sonra da cihat etmemiz gerekir ki felaha erelim. Bu felah, üçüncü safhadaki felah, inşallah. Nefsini tezkiye edenlerin felah, kataflaha men zekâ. Şems suresinin 9. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bunu söylüyor. Kataflaha men zekâ, felahın 7 safhası. Mü'minin suresinin 102. ayet-i kerimesi, Mücadele 22, Şems 9, Haşr 9, Maide 100, Tekâbün 16 ve Alimran 104. 7 tane 7 safa felah söz konusu. Ve buradan bakıyoruz ki evet Kur'an'ın ayetleri varsa, Resulullah'ın bu konuda hadisleri varsa hiç kimse bunun aksini iddia edemez. Bu rüya ile amel edilmez diyenler bu ayetleri bilmiyorlar. Dinlerini Kur'an-ı Kerim'den öğrenmemişler. Öğrenselerdi bu suali bu şekilde sormazlardı ama kesinlikle Kur'an'ın bir hakikatidir. Salih rüya. Tabii ki nefsin hadisatı rüya amel edilmez. Tabii ki şeytanın korkulması önemli ama bunu nasıl tespit edeceğiz? İşte Allah Teala onun için mürşidi farz kılmış. Ne diyor Enbiya 7'de? وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ اِلَّا رِجَالٍ نُوحِي اِلَيْهِ فَاسْأَلُوا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden öncedekilere vahyettiğimiz ricalin dışında kimseyi vazifeli kılmadık. Bilmiyorsanız zikir ehline. Yani o ehli zikre bilmediklerinizi sorun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin alime yani ehli zikrin bildiğini açıklamaması, cahilin de bilmediğini sormaması haramdır diyor. Yani herkesinin kendine has görevleri vardır ki Allah Teala bunları bu şekilde ifade ediyor. Rusya'dan bir izleyici Muhterem Hocam günümüzde insanlar Allah dostlarının veli mürşitleri Allah'a sormak yerine etraflarındaki insanlara soruyorlar. Veya internet üzerinden araştırıyorlar. Allah dostunu bu şekilde araştırmak, sorgulamak ne kadar doğrudur? Açıklar mısınız? Hiç doğru değil sevgili kardeşlerim. Evvela Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz hamale-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Kur'an taşıyıcıları. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Onlara düşman olan Allah'ın düşmanıdır. Kur'an'ı yüklenenler, hamale-i Kur'an olanlar Allah'ın dostlarıdır. Onlara düşmanlık eden Allah'ın düşmanıdır. Onlara dost edene Allah'ın dostudur. Öyleyse hamale-i Kur'an olanlar kimlerdir? Allah'ın mürşitleri. İşte Allah'ın mürşitlerini kime soracağız? Elbette Allah'tan soracağız. Şahin Nakşibend Hazretleri Allah rızasını itaatte, kabulü duada ve velileri de halkın içinde saklar. Velileri Allah biliyor. Öyleyse Allah velilerini, Allah dostlarını bildiğine göre o Allah'ın bildiği dostları kime soracağız? Elbette Allah'a soracağız. Neyle soracağız? Hacet namazıyla soracağız. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Cebrail kardeşim bana iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi istihare namazı, diğeri de hacet namazı. Bir gaybi bilginin öğrenilmesi istikametinde başvurması gereken vasıta istihare namazıdır. İki rekatlı bir namazdır. Perşembe Cuma'ya bağlayan gece boy abdestiyle bu namaz kılınır. Birinci rekatta Fatiha'dan sonra kulli ayyur kafirin, ikinci rekatta Fatiha'dan sonra İhlas Suresi okunur. Ve kimseye dünya kelamı konuşulmaz, zikirle yatılır. Gerçekten o liyakatin sahibi ise Allah-u Teala ona o bilgiyi verecektir. Mürşidin sorulması bu şekilde. Bir de hacet namazı. Hacet namazında da bir hedefe ulaşmak üzere bir dileği varsa o dileğin kabulü için Allah-u Teala'nın başvurması gereken namazı hacet namazı olduğunu söylüyor. Mürşide ulaşmak bu sebeple hacet namazıyla gerçekleşir. Birinci rekatı Fatiha'dan sonra 3 tane ayet-i kürsi, ikinci rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas, üçüncü rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas, dördüncü rekatı Fatiha'dan sonra İhlas ve İhlas okunur. Ve yaptığı kıbleye göre serilir, dizayn edilir. Yan üstü yatılır. Başını yasının üzerine koyduğu zaman ileri geri hareketlerle basınç sebebiyle kalbinin ritmik atışlarını Allah Allah sesiyle tekrar ederek duyar ve bu şekilde yatan niyakat sahibi kişiye Allah Teala mutlaka mürşit gösterir. Hedef ne? Hedef o gösterilen mürşide kişinin gidip tabi olması. Öyleyse Allah'ın dostunu bu şekilde araştırmak, sorgulamak ne kadar doğrudur? Etraftaki insanlara değil Allah'a sorularak. Nitekim Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz size ruh verenler gelecek, onları arayın bulun. Kim zamanın imamına arif olmazsa o cahiliye standartı ölür. Bize o ruh verenler Allah-u Teala'nın bizler için tayin ettiği mürşittir. Ne zaman mürşide tabi olursak devrin imamının ruhu başımızın üzerine gelip yerleşir. Mürşidi bulan arayandır ama her arayan da mürşidi bulamaz. Allah'a ulaşmayı dilemeden bir kişi ne kadar hacet namazı kılarsa Allah-u Teala ona mürşit göstermez. Neyse ki Bakara 45-46'da bunu söylüyor. وَاسْتَعِنِهُ بِسَّبْرِ وَسَّلَاتِ اَنَّهَا لَكَبِيرَةٍ اِنَّا عَلَى الْخَاشِحِينَ. Sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyiniz zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir huşu sahipleri? Şu sahipleri اَلَّذ۪ينَ يَزَنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّمْ وَاَنَّا مُلَيْرَاجُونَ. Şu sahipleri ruhun iki şekilde Allah'a ulaşacağından emindirler. Bir hayattayken, iki ölümle. Ölümle ruhun Allah'a ulaşması kaderdir. Herkes için geçerli bir durumdur. Hayattayken Allah'a ruhun ulaşması o kişinin kendi iradesinin bir talebidir. O talebin sahibi kişilerin ruhlarını Allah-u Teala kendisine ulaştırıyor. Allah razı olsun. Ankara'dan bizi dinleyen muhterem hocam, İslam'da ruhbanlık var mıdır? Açıklar mısınız? İslam'da tabii ki ruhbanlık yoktur. Ama ruhbanlık nedir? Eskiden papazlar vardı. İnsanlar o papazlara giderlermiş. Günahlarını söylerlermiş. O da ben senin günahını affettim diye bu şekildeki bir durum söz konusu. Ama burada mürşitle o ruhbanı karıştırmamak lazım. Mürşidi siz Allah'tan soruyorsunuz ve mürşid önüne tövbe ettiğiniz an günahların sevaba çevrilmesini mürşid yapmıyor, Allah yapıyor. İşte Furkan suresinin 70. ayet-i kerimesinde اِلَّا مَنْ تَعْبَ وَاَمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَ صَالِحًا فَاُولَٰكَ يُبَدُّ اللّٰهُ سَيَاتِ مِلَا حَسَنًا. Mağfiret olayı günahların sevaba çevrilmesidir ve devrin imamının ruhun talebiyle gerçekleşir. Günahların örtülmesi de kişinin kalbi talebiyle gerçekleşir. O da Allah'a ulaşmayı dilediği an bu olay tahakkuk eder. Her ikisi de bir taleptir. Kim mürşid önünde tövbe eder, amel-i salihan, ıslah edici, nefsi tezki edici amellere başlarsa, işte onların seyyatlarını, günahlarını hasenata, sevaba çevirir. Öyleyse günahların sevaba çevrilmesi, Allah'ın kişi için taneti müşidine tövbe etmesiyle gerçekleşir bunu. Allah-u Teala yapıyor. Nitekim Mumin 15'te Refi'i derecatin üzül harşi yolkuyur ruha min emni elâ men yaşa min ibadî. Dereceli yükselten arşın sahibi olan Allah. Derecenin yükselmesi demek ne demek? İşte bu günahların bütünüyle sevaba çevrilmesi demek. Dilediği kulların üzerine Allah'a ulaşma günün geldiğini, bu kişinin ona itaat etmek için emrinden Allah'ın emrini tebliğ edecek bir ruh, devrin imamın ruhunu ulaştırır. Öyleyse İslam'da ruhban sınıfı yoktur ama İslam'da kesinlikle mürşit vardır. Mürşide tabiyet farzdır. İzmir'den bir izleyici muhterem hocam, bir insan bize haklı ya da haksız sebeplerle kırıldığında ondan canı gönülden özür dilememiz yeterli midir? Yoksa gönlünü almak için ekstra şeyler almalıyız. Bir insan bize haklı ya da haksız sebeplerle kırıldığında ondan canı gönülden özür dilememiz evet. Ama gönlünü almak için de ekstra şeyler yapmak da güzeldir. Bu konuda kişi ne yaparsa onun derecat karşılığını Allah'tan alır. Allah'ın istediği bu. Kalbi kıran kişiye gidip özür dilememiz, af dilememiz yetmez. Ondan sonrasında da onun gönlünü almak için her türlü sevgi, gayret ve fedakarlığı göstermemiz gerekir. Allah-u Teala'nın emri bu. Genellikle insanlar böyle haklı haksız tartışmasına girerler. Yani dinde tartışma yok. Ali İmran Suresi'nin 20. ayet-i kerimesine فَنْحَجُكَ اَذَرْ seninle tartışırlarsa فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ اَنَا وَمَنَا تَعْبَانَ. De ki ben ve bana tabi olanlar biz ve içimizi de Allah'a teslim ettik. قُلْ اُوْتُ الْكِتَابَ وَالْاُمِّنَا أَسْلَمْتُمْ. Bu kitap sahiplerine, müminlere söyle, siz teslim oldunuz mu? فَاَنْ أَسْلَمَا فَقَدْ اَهْتَدَوْ وَمَنْ تَوَلَّوْ وَمَا عَلَيْكَ الْبَلَاوُ وَاللّٰهُ بَسِرُونَ الْبِبَادِ. Eğer çevirirlerse senin vazifen sadece tebliğdir. Allah kullarını görücüdür. Öyleyse haklı haksız tartışmasına girmemek, karşı taraftan %100 özür dilemek ve onun gönlünü almak, onu mutlu etmek hepimizin hedefi olması lazım inşallah.
1: Muhterem hocam, ülkemizde antidepresan kullanımı yıllara göre sürekli artış göstererek 2013'te 37 milyondan 2023 yılında 65 milyon seviyelerine kadar ulaşmış durumda. Bu olayı sebep ve sonuç ilişkisi açısından nasıl idrak etmeliyiz? Açıklayabilir misiniz? Sizi çok ama çok ama çok seviyorum. Ellerinizden hasretle öpüyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü Muhterem Hocam.
0: Aleykümselamun aleyküm ve berekatü. Biz hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Bir daha suvarı okuyalım. Ülkemizde antidepresan kullanımı yıllara göre sürekli artış göstererek 2013 yılında 37 milyondan 2023 yılında 65 milyon seviyene kadar ulaşmış durumda. Olay sebep sonuç ilişkisi açısından biz nasıl idrak etmeliyiz diyor kardeşimiz. Sevgili kardeşlerim, kin malın mamın şıtkamdır. Ama Yunus diyor ki düşmanımız kindir bizim. Ama biz kimseye kin tutmazız. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kin alınmamış intikamsa insan arasındaki ilişkiler şu veya bu sebeple zaman zaman ihtilaflar oluşuyor. Ve eğer o kişinin nefsine tabi ise doğal olarak başkasının kendisine yaptığı haksızlığı intikamla neticelendirmek ister. Ama güçlüdür karşı taraf ve intikam alamaz. İntikam alamazsa kin oluşur. Kin alınmamış intikamdır. Kin oluşur. Ve eğer bu şekilde devam ederse bir süre kin stresi oluşturur. Stres de bu şekilde insan hayatında devam ederse depresyona. İşte bütün bunların olmaması, daha kin oluştuğu zaman kini kaynağında kurutmak Allah'ın reçetesiyle mümkün. Yunus Emre diyor ki düşmanımız kindir bizim. Ama biz kimseye kin tutmazız. O zaman kin tutmayanlar ne yapıyorlar? Başkasının kendilerine yaptığı zulüm sebebiyle intikam almaya çalışan kişi intikamın Allah'ın dizaynında uygun olmadı. Yani bir haktır ama affederseniz sizin için daha hayırlıdır. Şura suresinin 40, 41, 42, 43. ayetlerine baktığımız zaman onu net olarak görüyoruz. Cezaü seyyiatin seyyiatin misli. Birisi bize bir zararda bulunmuş. Onun misliyle biz ona karşılığa ödetebiliriz. Ama Allah Teala devam ediyor. Femen afe. Ama eğer siz affederseniz ve aslaha ve ıslah ederseniz fecru ilallah. Onun ücreti Allah'a aittir. İnallah yuhibbu zalimin. İşte Arap suresinin 199. ayet-i kerimesinde de Allah Teala Peygamber Efendimiz'e davranışların açısından huzul avfe, sen affet ve amir bil urfi ve cahillerden yüz çevir. O zaman bu durumda cahiller kimlerdir? Cahiller intikam alanlardır. İntikam alanlardır. Eğer kişi bilseydi başkasının kendisine yaptığı haksızlıksa bile derecat kazandığını bilse o zaman Allah'ın bizden istediği şey ne? Her olayda hayrı kazanmak. Ya adam nefsine uymuş, bize zarar vermiş. O zararın karşılığı miktarınca Allah-u Teala bize derecat kazandırmış. Bize düşen o kişiye zulme karşı zulümle cevap vermek değil. Zulmü affetmek, arkasından ıslah etmek. İşte Şura suresinin 40. ayet-i kerimesi bu. Şura 41'deyse gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alanlar kimseler için, onların üzerine aleyhine bir ceza yok, kısası tatbik edenler için. Cezaü seyyiatin seyyiatin misna. Ama kim kısası tatbik etmez de affeder, ıslah ederse onun ecri Allah'a aittir. Ama kim kısas tatbik ederse, لَمَنْ تَسَرَ بَعْدَ زُلْمِهِ فَاُلُوَكَ عَلِهِمْ مِنْ سَب۪يلًا. Gerçekten zulme uğradıktan sonra hakkını geri alanlar için işte onların üzerine, aleyhlerine bir ceza yoktur. Kısas tatbik etmiştir, tamam. 42. Fakat insanlara zulmedenlerin ve yeryüzünde haksız yere zorbalık yapanların üzerine yol ceza vardır. İşte onlar elin bir azap vardır. Yani zulmedenlere azap. 43'te لَمَنْ سَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْعُمُرِ. Kim sabreder ve gafere ve kötülüğe karşı hayırla mukabil ederse sabretmek ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etmek. İşte bu azim olan işlerdendir. O zaman bu olayı sonuç ilişkisi açısından bu şekilde idrak etmeliyiz. Affetmeliyiz ve kötülüğe karşı hayırla mukabil etmeliyiz inşallah. Allah razı olsun. Aksaray'dan bir izleyicimiz muhterem hocam. İnsanın amel defteri ne zaman kapanır açıklar mısınız? Ölümle. Ölümden sonra kiramın katibin melekleri artık o kişiyle değiller. Fizik bedenin nefse birlikte yaptığı günah işlemesinde kiramın katibin melekleri sol taraftaki melekler günah yazıyorlar. Fizik beden ve nefsin birlikte işlediği hayırlar sebebiyle de sağ taraftaki melek sevap yazıyor. Ama ölümle birlikte artık fizik beden toprağa gitmiştir. Kiramın katibin melekleri onunla değildir. Ve o sadece o güne kadar kazandıklarıyla Allah'ın huzurunda hesap vermek üzere Mahkeme-i Kübra'yı bekleyecektir. Allah'ın izniyle amel defteri sağ tarafından verilenler hayırları sevaplarından fazla olanlardır. Amel defteri sol taraftan verilenler günahları sevaplarından olanlardır. Amel defteri sağ tarafından verilenler Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Amel defteri sol tarafından verilenler onlar da Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin yaptıkları ameller boşa gidiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin günahlarını Allah tarafından örtüyor ve böylece onları kurtuluşa ulaştırıyor. Allah razı olsun. Karaman'dan bir izleyici muhterem hocam, Osmanlı'dan padişahları tasavvufu yaşadıklarını görüyoruz. Padişahların da mürşitleri var mıydı? Açıklar mısınız? Evet. Padişahların mürşitleri Şeyh Edebali Osman Gazi'nin mürşidiydi. Hacı Bayram Veli 2. Murad'ın mürşidi. Fatih Sultan Mehmet'in mürşidi. Akşemseddin Kan Sultan Süleyman'ın mürşidi. Yahya Efendi ve daha niceleri. Öyleyse Osmanlı gerçekten Allah'ın ülkesini Allah'ın kanunlarına göre idare eden bir topluluktu. Hepsinin mürşidi vardı ve mürşitlerin emriyle idareyi gerçekleştiriyorlardı. Allah razı olsun. Kars'tan bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, fizik vücut teslimini kalpten talep edemiyorum. Bu duygunun kalbimde oluşması için ne yapabilirim? Sevgili kardeşlerim, fizik vücut teslimi lirdik yokuştur. Daimi zikiri 18 saate ulaştırabilirsek, o zaman fizik vücudunu Allah-u Teala'ya teslim etmiş oluyoruz. Ama fizik vücut teslimini kalpten yapmamız halinde Allah'ın yardımını alacağız. Kalpten yapılan talepler bir duadır. İşte Allah Resulü onun için duanın kesinlikle kabul edileceğine iman ederek dua eder. Kabul olunan dualar kalpten yapılan dualardır. Bilin ki Allah kalbi gaflet içinde olanların duasını kabul etmez. Öyleyse görüyoruz ki evet, fizik gücü teslimi 18 saat zikir ve 18 saat mutluluk noktasına birleşiyor. Bu duygu zaman içerisinde kişinin kalbinde oluşacak inşallah Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Bolu'dan bir izleyici, muhterem hocam, kıyamet güneş sistemlerinin kara delikler sebebiyle yok olmasıyla mı gerçekleşti açıklar mısınız? Yok sevgili kardeşlerim, kıyamet Allah-u Teala'nın büyük parçalara verdiği kinetik enerjiyle sistemlerin birbirine uzaklaşması, geçmişten geleceğe doğru zaman akışıyla bir gün o enerji sıfırlanacak, zaman duracak. Zamanın

0: Herkesin ölümü, herkesin yeniden. İkinci sura ufirme, tekrar herkesin ölümü. Üçüncü sura ufirmede de cennetliklerin cennet standartında, cehennemliklerin cehennem standartında fizik bedenin dirilmesi ve nefslerin tekvir yediye göre gelip onların içine girmesi. Ve neyzen nefsü zübücet. Nefsler çiftleştirildiği zaman. İşte cennetlikler cennet sınırına fizik bedenle dirildikten sonra cennetlik nefsler o fizik bedenin içerisine giriyor. Cehennemlikler cehennemlik fizik bedenin içerisine, fizik bedenine girildikten sonra cehennemlik nefsler cehennemlik fizik bedenin içerisine giriyor. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu muhterem hocam. Yüksek müsaadenizle bir sorum olacaktı, onu arz edecektim inşallah. Nefsimizdeki afetler şeytanın tesiri olmaksızın bize yanlış yaptırabilir mi? Açıklar mısınız lütfen? Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden inşallah.
0: Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Dengeyi bozan şeytandır. Şeytan devrede değilse o zaman nefsin afetleri bize bu yanlışı yaptıramaz. Nefsle ruh bir mücadeleye girerlerse şeytan devrede yoksa daima ruh talebi Allah tarafından yardım görür. Öyleyse kin ve nefret, küfür, yalan, haksızlık ve zulüm, haset ve düşmanlık, cehalet, cimrilik, öfke ve gayet insan. 19 afet, 19'unu da iblis tesir ediyor. Ama şeytan devrede değilse kişi Allah'a ulaşmayı dilediği an 4 ayet gereğince Allah-u Teala o kişinin şeytanla bağını kesiyor. Şeytanla bağını kestikten sonra nefste buzdolabına alınıyor ve kişi devamlı olarak ruhun talebine uyarak derecat kazanıyor. Şeytanın tesiri kimlerin üzerinde yoktur? Allah'a kul olanların üzerinde yoktur. Allah'a tevhid edenlerin üzerinde yoktur. Mümin kulların üzerinde yoktur ve kalpten Allah'a ulaşmayı dileyenlerin üzerinde yoktur. Allah razı olsun. Allah'a sonsuz hamdü şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Kutu'nun sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazl-ı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Fatiha ma selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.

her şeyi yaratan iradedir. Hiçbir şey yokken Allah vardı. Neredeydi? Yokluktaydı. Arştaydı. Arş yokluktur. Allah Teala oradaydı. Ve Allah Teala yaratmayı diledi. İlk yarattığı şey Allah'ın enerjisi. Nükleer fizik ve nükleer kimyadaki adıyla nötrino. Allah Teala bütün alemleri, bütün her şeyi neyi yaratmıştır şu kainatta? Enerjiyle yaratmıştır. Evvela kainat kadar bir noktayı patlattırarak büyük patlamayla Enbiya 30'da evvelem yerrezine keferu enne semavate vel erde kânet aratkan. O kafirler görmüyorlar mı ki gökler ve yerler bitişikti. Biz onları ayırdık. İşte enerjiyle Allah Teala kainatı yaratmıştır. Şu anda kainatın bütün mücessem varlıklarına baktığımız zaman birbirinden fersah fersah uzakta. Ama sonsuz hızla oraya gitmek ancak enerjiyle mümkündür. Enerji sonsuz hızın sahibidir. Ve orada enerjiyi maddeye dönüştürmek suretiyle neyi yaratmıştır, hangi gezegeni, hangi galaksi, hangi yıldızı yaratmak istiyorsa Allah Teala onunla gerçekleştiriyor. Ve sonra

0: her şey, ama her şey, bütün bu kainatı en şerefli, en sevdiği varlık olan insana hasretinin yani has kılmış. İnsan Allah'ın indinde en şerefli varlık. Câsiye 13'te وَسَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ diyeceğim yani. İnsanı kullara gösteriyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesinde Allah şöyle buyuruyor. Lokman suresinin 20. ayet-i kerimesi: göklerde ve yerlerde her şeyi Allah'ın size musahhar, emrinizle amade kıldığını görmediniz mi? Neyle bunu yapıyor Allah-u Teala? Kalp gözünü açtırmakla. Sizin üzerinde görünen ve görünmeyen, görünen ve görünme, görünen zahiri alem statüsü içerisinde olanlar, görünmeyen ötesini ihtiva ediyor, nimetlerini tamamladı. Ama Allah-u Teala'nın yerin ve göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu ayette zikredildiği gibi. Bir de hiç bunlara sahip olmayan insanlardan bir kısmı ilmi, bir ilmi yok. Hidayetçiye tabi değil, nurlu bir kitaba dayanmayan Allah'ın ayetleri hakkında mücadele ediyor. İşte o inatçı şeytana tabi oluyor. Bir tarafta Allah'ın yerin göğün melekütünü kendisine gösterdiği bir kişi var. Bu Al-İmran 191'deki ve yetefekkürne fil halk semavati vel ard. Ma halakta haza batıra. Sen bunları boşuna yaratmadın. Ve kine azabena, bizi ateşlerin azabından koru. Öte yandan hiçbir ilmi yok, mürşide tabi değil. Nurlu bir kitaba dayanmadan boşboğazlık yaparak devamlı Allah'ın Resulü ile cidalleşiyor. İkisinin bir olması mümkün değil. Birisi doğrudan doğruya gideceği yer cehennem. Öbürü ise Allah'ın bir sevgilisi. Allah razı olsun. Öyleyse ne yapabiliriz? Yapabilmemiz gereken şey Allah'ın hakikatlerini öğrenip hayatımıza tatbik etmek ve yaşamak inşallah. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz. Allah razı olsun.
1: Allah-u Teala biz insanlara serbest irade vermiş ve istiyor ki yaratılışımıza uygun olarak irademizi kullanalım ve Allah'ın ismini her an zikredelim. Sizce zikir yapmanın önemi nedir?
2: Zikir kalpten gelen, yürekten gelen bir istektir. Ama zikir yapmana gerek yok. Her dakika, her daim, her saniye onunla birlik olmak en güzel.
1: Şimdi insanlarda zikir algısı çok farklı. Genelde bazı kesimlerce farklı da algılanabiliyor. Zikir sesli ya da sessiz yapılabilen bir şey ve herkesin kalbinden ne geçiyorsa ona göre yapması gereken bir şey. Hani Allah'ı zikrederek de, Allah'ın isimleriyle zikrederek de zikir yapabiliriz. Ya da kendi, yani dinimize uygun bir şekilde, kendi ruh durumumuza göre de zikir yapabiliriz.
3: Zikir yapan insan nasıl olur?
4: Kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir biri olması lazım, hıllı hırsız olmaması lazım.
1: Allah-u Teala veskül isme rabbike, Rabbini zikret diyor. Peki siz Allah'ın ismini zikrediyor musunuz? Yani hayatımın her alanında, evden çıkarken, bir yere giderken, hayırlı bir işim olacaksa, günlük hayatımda Allah ismini her zaman zikretmeye çalışırım. Dilim yettiğince, aklım döndüğünce.
4: Derim tabii niyetmeyeyim. Her başın, işin başında Bismillahirrahmanirrahim diyorum Allah. La ilahe illallah diyorum.
1: Peki Allah'ı zikrettiğiniz zaman neler hissediyorsunuz?
2: Kalbim çok rahatlıyor dünyadan, her şeyden. Kocamı bile terk ettim Allah için.
0: Bir misafirimiz zikir yapan biri için kapalı olması lazım, terbiyeli olması lazım, güvenilir olması lazım dedi. Zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü olmalıdır. Tabii ki tesettürlü olursa güzel olur ama zikir Allah'a ulaşmayı kalben dileyen herkesin Allah'ın ismini tekrar ederek zikir yapması söz konusudur. Neden Allah'a ulaşmayı dileğini şart koştuk? Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilemeyen birisi zikir yapsa Allah-u Teala rahmetini göndermez. Yahya gönderse bile nur yolu açık olmadığı için kalbine o rahmet ulaşmaz. Ama kalben Allah'a ulaşmayı dileyen herkes kesinlikle kapalı olsun, açık olsun, zikrettiği zaman Allah'ın katından mutlaka bir çift nur gelir o kişinin kalbine. Rahmet ve fazıl. Rabbimiz şöyle buyuruyor Nur 21'de. Ya eyyühellezine amenü la tettebihutus şeytan. Şeytan adımlarına tabi olmayın. Kimdir şeytan adımlarına tabi olanlar? Hazreti Ömer Diyor ki şaşarım o insana ki Allah'ı biliyor ama isyan ediyor. İşte Allah'ın daveti kendisine ulaştığı an daveti kabul etmeyen, isyan eden, Allah'ın Resulü'nü isyan eden bir kişidir. Şaşarım o insana ki şeytanı biliyor ama itaat ediyor. İşte bu Allah'ı bilip isyan eden kişi şeytanı bilmesine rağmen ona itaat ediyor. İtaat edince ne oluyor? İtaat edince Nur 21'de وَمَنْ قُتُوَتِ الشَّيْتَانِ فَاَنَّهُ يَعْمِرُ بِفْحَشَيْ وَمْكَرِ Kim şeytanın adımlarına uyarsa şeytan ona fuhşiyatı ve münkeri emreder. İşte fuhşiyat nefsin afetlerinin talebi olan Allah'ın yasak ettiği fiillerdir. Münker ise Allah'ın emrettiği ama iblisin inkar etmemizi sağladığı hakikatlerdir. Dolayısıyla eğer biz Allah'a ulaşmayı dilemezsek o zaman otomatikmen şeytan bize fuhşiyatı münkeri emreder ve devamlı olarak Allah'a kulum olmak yerine şeytanın kulu olarak hayatımızı sürdürürüz. Öyleyse zikir yapan bir hanım mutlaka tesettürlü mü olmalıdır? Hayır. Tesettür olsa nurun ala nur güzel olur. Ama olmadığı takdirde herkes kesinlikle zikir yapabilir. Bakara suresi 256. ayet-i kerimesinden la erkeh bidin dinde zorlama yok kadde ben üçtüm yılgay irşat yolu var yolu birbirine ayrılmış. İrşat yolunda olanların mutlak surette zikir yapması lazım. Allah-u Teala hanımlara tesettürlü olmanı emrediyor. Hangi hanım kardeşimiz tesettüre riayet etmiyorsa nefsi istemediği içindir. Ama sakın bu konu yanlış anlaşılmasın. Allah-u Teala herkesin kendi iradesini kullanarak gönülden dilekle gerçekleştirmesini istiyor. Eğer bir hanım başını örtmek istemiyorsa onu hiç kimse başını örtmeye zorlamak hakkına sahip değildir. Eğer bir hanım örtülmek istiyorsa ona da mani olmak yetkisi de kimseye verilmemiştir. Allah'ın emri tebliğidir, uygulamak veya uygulamamak insanların kendi bilecekleri bir iştir. Yani dinde zorlama yok. Tesettür Allah'ın bir emridir. Yerine getirmesi halinde nurun ala nur güzel olur. Ama bunu yerine getirmiyor diye onu Allah'a zikredemez manasında değil. O Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, tesettürlü olmayan kişi de Allah'ı zikredebilir Allah'ın izniyle. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve İnşaatı Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyoruz. Efendimiz zimmetiyle hem de kalbimizden. Muhterem Hocam bugün görürseniz bir sualim olacaktı. Evrim denen bir şey var mıdır? Arz ederim. Sonsuz hürmet ve özlemle gül kokan ellerinizi öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum hem de kalbimden. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz, mutluluklar diliyoruz. Evrim diye bir şey var mıdır diyor Suha kardeşimiz. Hayır. Evrim diye bir şeyin insan için geçerli değildir. Ama hala insanlar bizim atamız maymun diye sırala iddia ediyorlar. Tabi genetik mühendisliğin henüz gelişmediği noktalarda Darwin adından birisi bir takım paraziye eden zanlardan hareket ederek insanlar maymundan türemiş. Ama genetik kodların hüküm ferma olduğu bu dönemde üç açıdan insan maymunun devamı değildir. Bir, kromozom yapısı itibariyle insan maymunun devamı değildir. 19 çift, 21 çift, 23 çift, 25 çift, 27 çift, 29 çift, 31 çift ve 33 çifte kadar maymun türleri var. Eğer insan maymunun devamı olsaydı o zaman insanın 35 çift kromozoma sahip olması gerekirdi. Halbuki insan 23 kromozoma sahip ve o kromozom sayısında da bir maymun hala yaşıyor. Bir, ikincisi beyin yapıları maymun beyni ile insan beyni arasındaki mukayeseye baktığımız zaman insan beyni maymun beyninin 5 katı kadar. Bu açıdan da imkansız. Üç, maymunlarda topuk yok. Ayaklar el hüviyetinde. Öyleyse bu üç açıdan insan maymunun devamı değil. Maymun türlerimizden yapılan incelemeler bizi bu sonuca ulaştırıyor. evrim nazariyesi iflas etmiştir Kur'an'ın hakikatleri karşısında inşallah. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Ankara'dan bir kardeşimiz, tasavvufta kardeşliğin önemi nedir? Bu kardeşliği en ahsene çıkarabilmek için davranışlarımızda, düşüncelerimizde önceliğimiz ne olmalıdır? Eğer Allah-u Teala her şey insan için, insan da Allah içinse, Allah için olmak, başkaları için yaşamaksa, o zaman kendimizi başkalarına adamamız, onların mutluluğuna adamamız lazım. Öyleyse her yönüyle onlar için olmamız lazım, onların mutluluğu için. Herhangi bir ihtilafta hatayı kendimize armak, karşı tarafın güzel taraflarını düşünmek, her zaman affetmek, özür dilemek, onları kendimize öne geçirmek bizi en güzele ulaştırır inşallah. Allah razı olsun. Kırşehir'den bir kardeşim, muhterem hocam, fizik vücut teslimi ve daimi zikre ulaşmak için sesli mi yoksa sessiz zikir yaparak mı anlaşılır? Ulaşılır, açıklayabilirsiniz. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde şöyle buyuruyor. Zikrin en eftalı hafi olanı, rızkın en halisi de kafi gelenidir. Öyleyse üç çeşit zikir var. Sesli zikir, hafi zikir ve kalp zikri. En eftal olanı hafi olanıdır. Yani dilimizin hareketiyle sessiz yapılan bir zikirdir inşallah. Fizik vücut teslimine de, daimi zikre de, tabii ki kalp zikri de ilave edeceğiz ama bununla ulaşılır inşallah. Ankara'dan bir kardeş, muhterem hocam, etrafımdaki tasavvufta olmayan insanlara Allah razı olsun dediğim zaman tepkiyle karşılaşıyorum. Bana sen fakir misin, gariban mısın, neden Allah razı olsun diyorsun diyorlar. Bu durum karşısında nasıl davranmam gerekiyor? Sen yine Allah razı olsun diye söylemeye devam et. Ama neden onlara bunu söylediğini söyle. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Bir dilinden karşı tarafı incitecek bir söz söylemek var. Bu seni de rahatsız eder. Nedir mesela? Şöyle misal veriyorum anlaşılsın diye. Sen onlara güzel söz söylüyorsan Allah senden razı olsun. Bu onları mutlu etmesi lazım. Mutlu edemiyorsa onlarla Allah arasında ama seni mutlu eder kesinlikle. Allah senden razı olsun dediğin zaman seni mutlu eder. Ama tersi eğer sen onlara Allah senden razı olmasın deseydin onları üzmüş olacaktın ve sen de o yanlış davranışı sergilediğin için sen de üzülecektin. Öyleyse benim gayem sizi mutlu etmek ve böylece mutlu olmak diyeceksin. Ama benim gayem sizi mutlu etmekse ve siz mutlu olmuyorsanız o sizinle Allah arasında. Ama kesinlikle ben bu sözü söylediğim zaman mutlu oluyorum. Tam tersi Allah senden razı olmasın desem nasıl seni rahatsız ediyorsa Allah senden razı olsun diyorsam bu olay beni o kadar mutlu ediyor ve seni de mutlu etmesi lazım diye düşünüyorum. Karaman'dan bir kardeşim, muhterem hocam, bazı insanlara hacet namazının Bakara 45'te geçtiğini anlattığım zaman hacet namazını anlamakta güçlük çekiyor. Hacet namazı hakkında bilgi verir misiniz? Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz bana Cebrail kardeşim iki çeşit namaz öğretti. Bunlardan bir tanesi İsare namazı, diğeri hacet namazı. Bilinmeyen bir bilgiyi Allah'tan sormak istiyorsak iki rekatlık istihare namazını kılıyoruz. Boy abdesti alarak Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İki hacetimiz varsa hacetin yerine gelmesini istiyorsak hacet namazını kılıyoruz. Bu Peygamber Efendimiz'in hadislerinde var. Eğer o iki çeşit namaz, istihare namazı, hacet namazını bu hadislerle ilgili şey çıkarsa kardeşimiz görecektir ki evet nedir? Hacet namazının geçtiği ayetler, hacet namazı ile ilgili hadis sevgiler. Bir kimsenin Allah'tan veya Adem'den, insanoğlundan haceti olursa tertemiz bir abdest alsın, sonra da hacet namazını kılsın, sonra Allah-u Teala'ya sana hamd da bulunsun ve peygambere selavat getirsin. Bu şekildeki namazı kılsa hedefine ulaşacaktır. Hadis-i şerif 2, üstadlarımız, hocalarımız biz bu hacet namazını kıldık ve ihtiyaçlarımız, dileklerimiz onunla görüldü demişlerdir İbn-i Halı. Abinler rivayet eden başka bir hadis. Başka bir hadis yine aynı şekilde, yani hem İsra namazı hem hacet namazı Resulullah'ın hadislerinde var. Tirmizi, İbni Abidin, İbni Abidin ve diğer ayetlerde de bu söz konusu inşallah. İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam, cehenneme girecek olan nefsler kıyamete kadar berzah aleminde azap çekecek mi? Konuyu açıklar mısınız? Hayır. Üç çeşit azap var. Dünyadaki azap, vicdan azabı, her yapılan yanlışın karşısında ruhun nefse yaptığı azaptır. İki, ölüm noktasında berzahta, kabirde 40 günlük bir manevi azap söz konusu. Yapılan şerlerin karşısında bir manevi azap, hayırların karşısında da bir sürur, mutluluk. Ama asıl olan cehennem azabı kıyametten sonra söz konusu. Dolayısıyla berzah aleminde bu dünyada nasıl yaşıyorsun, nasıl ölürsen öyle dirilirsin. Nasıl yaşıyorsan öyle olursun ve nasıl ölürsen öyle de dirilirsin. Yani berzah aleminde bu dünyadaki hayat neyse o da öbür tarafta da o şekilde devam ediyor. Azap, cehennem azabı kıyametten sonra gerçekleşiyor. Kırşehir'den bir kardeşim muhterem hocam, Efendimiz bir sohbetinde siz kimi mutlu ederseniz Allah da sizi o şekilde mutlu eder buyurdu. Bu sadece tasavvufta yaşayan kişi için mi? Yoksa bütün insanlar için mi? Bütün insanlar için. Kimi mutlu ederseniz Allah mutlaka sizi de mutlu eder. İyilik yap denizat, balık bilmese kim bilir, halik bilir. Allah mutlaka sizi mutlu eder. Ankara'dan bir kardeşim muhterem hocam, Müslüman toplumlarında genelde hep Allah korkusu aşılanıyor insanlara. İslam'da sevginin yeri nedir, açıklar mısınız? Din baştan sona sevgidir. Korku da sevginin kaybedilmesi korkusudur. Eğer anne ile çocuk arasındaki ilişkiye bakacaksanız bütünüyle sevgiye dayalıdır. Ama ne diyelim, 1,5-2 yaşındaki bir annenin evladı, annesi mutfakta çalışırken dış kapı açık ve o emekleyerek dışarıya çıkmış olsa annenin yüreği pırpır korkuyla heyecan içerisinde olur. Ama bu korku çocuğunun sevgisini kaybetme korkusudur. Başka bir şey değil. Öyleyse hayatın sırrı sevgidir ve Allah'la aramızdaki ilişki tamamen sevgiye dayalıdır. Evvela Allah'tan hoşlanmak, sonra Allah'ı sevmek, sonra Allah'a aşık olmak, sonra Allah'a hayran olmak. Tüm bunlar sevginin versiyonlarıdır. En üst noktada ilişki sevgidir, sevgi. Korku sevginin kaybedilmesi korkusudur. Allah razı olsun. Hepinizin iki cihan saadetine ulaşmanızı Efendimiz İmmet Yüce Rabbimizden dileyerek her an Kur'an, her an mutlu programın bu versiyonunu burada sonlandırıyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Allah'ın rahmetli fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinize olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
6: Bu Kur'an şiir olarak size verilmedi. Bu Kur'an yaşayan insanları uyarmak için indirildi. Öyleyse Kur'an'da Allah Teala bizi hangi konuda uyarıyor? Diyor ki, duyduk duymadık demeyin. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyin. Dilerseniz sizin için mutlaka cennet vardır. Dilemezseniz istisnasız gideceğiniz yer cehennem. Cehennemi yaşayan bir insanın bu dünyada mutlu olması imkansız. Bu dünyada yaşanan zevklerin hepsini toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Bu dünyada yaşadığınız sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemdeki azabın yanında bir zerre bile değil. Ne diyor Rabbimiz? Kul huve lillezine amenu huden ve şifan. Öyleyse Kur'an-ı Kerim Araplara değil. Kur'an-ı Kerim amenu olanlar için hidayete şifadır. Dünya üzerinde yaşı, mesleği, cinsi ne olursa olsun kalbi var. Kalbinden bir dileği Allah'a ulaştırdığı an, ben sana ulaşmayı diliyorum dediği an, o amenu oluyor. Ondan sonra amin olanın içinde Allah Teala diyor ki benim Kur'an-ı Kerim'im senin için bir şifadır. Öyleyse görüyorsunuz ki nefs tezkiyesi, nefs tezkiyesi ve nefs tezkiyesi bizi kesinlikle asıl hedeften uzaklaştıran, hayatı bize zehir eden, ne demişti Allah dostu Martin Luther King? Biz balıklar gibi yüzmeyi öğrendik. Biz kuşlar gibi uçmayı öğrendik. Biz gezegenleri ve diğer gezegenlere ulaşmayı öğreniyoruz. Ama kardeş olmayı öğrenemedik. İşte kardeş olmanın yolu bu nefsi tedavi etmekten geçer. Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de barış yolu diye tarif ettiği ne? Zahirde bir yol değil. Dünya gezegeninden başlayan, meleküt aleminde devam eden ve Allah'a ulaştıran yol. Adı sırat-ı müstakim. Sırat-ı müstakim barış yolu. Sırat-ı müstakim mutluluk yolu. Sırat-ı müstakim hidayet yolu. Sırat-ı müstakim Allah'a ulaştıran yol. Öyleyse sevgili kardeşlerim, kervan yolda düzülür. Siz yeter ki o yola adım atın. Ben şu anda karar verdiniz, ben de Allah'ın yolunda olmak istiyorum dediniz. Nasıl olacağım hocam? Çok basit. Kalpten Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Allah bu talebi kalbinizde gördüğü an siz barış yolda bir yolcusunuz. Nereye yol alıyorsunuz? Allah'a doğru. Ulaşmanız gereken menzil Allah'tır. Allah ruhunuzu ulaştırdığınız an onun dostu oluyorsunuz. O artık sizin dostunuz, siz onun dostu ve bütün hayatı size mutluluğa çeviren kesinlikle odur.
0: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Evliya Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öyle buyuruyor. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Veli, tekildir, Allah dostu demektir. Evliya bunun çoğulu. Dilimize çoğul olmasına rağmen tekil olarak kullanılıyor. Yani kısacası Türkçe lisanıyla Allah'ın dostuna tabi olan cehennemliklerden olmaz. Çünkü cehennemlikler Kur'an'da şakiler olarak adlandırılmış. Hud suresinin 106 ve 107. ayet-i kerimesinde فَاَمَا الَّذ۪ينَ شَكُّ فَفِي نَارِ لَهُمْ ف۪يهَا زَف۪يرٌ وَشَه۪يكٌ. Şaki olanlara gelince artık onlar ateştedir. Onlar orada çok zor bir şekilde soluk soluğa nefes alıp verirler. Halidina fiyâ mâdâmet semâvât vel erd. Onlar semalar ve yeryüzü, cehennemin semaları ve arzı durdukça orada ebedi kalacaklardır. Rabbinin dilediği cehennemi yok etmeyi dilemesi hariç elbette cehennem de mahluktur, cennet de mahluktur ama dünya hayatıyla mukayese edildiği zaman cennet de sonsuz bir hayatı içeriyor, cehennem de. Öyleyse sonsuz bir zamanı cehennemde geçirecek olanların Kur'an'daki adı Şaki. Nebire Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir gün benim hadislerim tartışılacaktır. Kur'an'a bakınız. Kur'an'a aykırı bir hadisim olamaz. Gerçekten konferansımızın konusu olan evliya tabi olan şakilerden olmaz Resulullah'ın hadisi Kur'an'a uyuyor mu uymuyor mu beraberce bakalım. Allah Teala tam 10 tane ayet-i kerimede evliyaya tabi olan tabi olmayan delalettedir. Mürşide tabi olmayan. Mürşit veli midir? Evet, mürşit velidir. Nereden biliyoruz? Tabii ki yine Kur'an-ı Kerim'den. Allah Teala Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Men yehdillahu fehuvel muhted. Allah kimi kendisine ulaştırmış da o hidayete ermiştir. Ve men yudlil. Kimi delalette bırakırsa felen tecide lehu veliyen mürşide. Onun için bir veli mürşit bulunmaz. O zaman 10 ayet gereğince veli mürşide tabi olmayan, evliyaya tabi olmayan delalettedir. İşte ayetler. Alimran 164. Ondan evvel onlar gerçekten açık bir delaletteydiler. Arap 186. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Bir veli yoktur. Nahl 36. Allah bir kısmını hidayete erdirdi. Diğer bir kısmın üzerine delalet hak oldu. Kehf suresinin 17. ayet-i kerimesi. Allah kimi delalette bırakırsa onun için bir veli mürşit bulunmaz. Taha 123. O zaman kim hidayetime tabi olursa o delalette kalmaz. Kasas 50. Kendi hevesine tabi olandan daha çok delalette kim vardır? Zümer 23. Allah kimi delalette bırakırsa artık onun için bir hidayetçi yoktur. Casiye 23. Allah onu faydasız ilmi üzere delalette bıraktı. Öyleyse delalette bırakılanlar gerçekten faydasız ilmin sahipleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
bu ümmet için en çok korkunç şey, diliyle alim ama kalbiyle cahil insanlar. Akaf 32, işte onlar apaçık delalet içindedirler. Ve Cuma 2, daha önce onlar elbette delaletteydiler. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, bunlar Kur'an'ın ayetleri. Kur'an Allah'ın kelamı. Allah'ın sözünde hulf yok, Allah katında söz değiştirilmez. Allah ne diyorsa mutlaka o olur. O zaman 10 ayette evliyaya tabi olmayan delaletteyse 7 ayet grubu gereğince de delalette olanların gideceği yer cehennem. İşte ayetler, tek tek söyleyelim. Nisa 167, 168, 169. Onlar kafirlerdir. Onlar insanlar Allah yolundan alıkoyuyorlar. Onlar uzak delalettedirler. 168. O kafirler, onlar zulmedenlerdir. Onlar Allah hidayete erdirecek değildir. Mağfiret edecek de değildir. Onların gideceği yer cehennem. Araf 178, Memumin 103. Allah kimi delalette bırakırsa onlar hüsrana uğrayanlardır. Cehenneme gidenlerin hepsinin temel özelliği hüsranda olmaları. Ne demek istiyoruz hüsranda olmak? Müminin suresinin 103. ayet-i kerimesi söylüyor. وَاَمَا مَنْ خَافَتْ مَوَازِينَهُ Kimin hasenat tartıları ağır gelir, hafif gelirse فَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ خَاسِرُوا اَنْفُسُهُمْ ف۪ي جَهَنَّمَ خَالِدِينَ İşte onlar nefslerini hüsrana düşürenlerdir ve onların gideceği yer cehennemdir. Araf 179. İnsan ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattık. Kalpleri var fıkıh etmezler. Kulakları var görmezler. Gözleri var görmezler, kulakları işitmezler. Bunlar hayvanlar gibidirler. Sevgili kardeşlerim, şu dünyada yaşayan insanlara baktığınız zaman iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostları ve şeytanın dostları. Yine iki grup insan görüyoruz. Allah'ın dostuna tabi olanlar ve şeytanın dostuna tabi olanlar. Kur'an-ı Kerim'de şeytanın dostunun ismi tağuttur. Nerede bir tağut kelimesini görürseniz bilmelisiniz ki o şeytanın dostudur. O zaman kafirler tağutun dostudurlar. Allah Teala Bakara suresinin 157. ayet-i kerimesinde 257. ayet-i kerimesi Allahu veliyyullezine aminu yuhrucu mine zulümat ile nuri. Allah amini olanların dostudur. Vellezine keferu evliyamu tağuta. Ama o kafirler de tağutun dostudurlar. Veyahut da tağut o kafirlerin dostudur. Tağut da onları nurdan zulmete götürüyor. Tekrar ediyoruz. Demek ki Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Amin olanlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenler. Tağut da insan ve cin şeytanlar, şeytanlar da onlar da tağut da onların dostudur. Onlar dediği kafirler. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Öyleyse görüyorsunuz ki bu ayet-i kerime kesinlikle bir ispat vasıtası. Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Çünkü Allah kimin dostuysa Allah onu zulmetten nura çıkartıyor. Ama tağut, insan ve cin şeytanlar, şeytanlar kimin dostuysa, ki o kafirlerin dostudur, kafir onların dostudur, onlar da kafirleri de nurdan zulmete götürürler. İki ayrı yol ve herkese Allah-u Teala en kolay biçimde ifade edilmiş, açıklamış ve serbest irade sahibi kişi bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek. İşte Bakara 256'da La kerahe fiddin, dinde zorlama yok. Katte beynüştü minel gay. İrşad yoluyla gay yolu. Gay yolu, tağutun yolu
İrşat yolu, veli mürşitlerin yolu. Kattebenüştü minel gayi. Ve men yekfir bi tağuti ve yumi billah. Kim tağutu inkar eder? Yani tağutun yolu neydi? Gay yolu, tarik-i cehim, sırat-ı cehim. Kim bunları inkar eder ve amen olursa, o Allah'tan kopması mümkün olmayan kulpa, mürşide mutlaka eline tutunur, sarınır. Kopması mümkün olmayan urvet-ül uskaya sağlam bir kulpa, mürşidin eline tutunmuştur. Öyleyse sevgili kardeşlerim, bir taraftan Allah amin olanların dostudur. Onları zulmetten nura çıkartıyor. Öbür tarafta tağut da kafirlerin dostudur. Onları nurdan zulmete götürüyor. Kurtuluş yolu hangisi? Felah yolu, kurtuluş yolu. Elbette tağutun yolu değil, Allah'ın irşat yolu. Bir gün yokluktan Allah bize kainatı gösterseydi, görecekti ki kainat bir insan cüz şeklinde. İşte bu insan cüz şeklinde olan kainatın biz dünya gezegeninde yaşıyoruz. Dünya gezegeni kainatın tam kalbine tekabül ediyor. Evet, biz insanlar dünya gezegeninde yaşayanlar olarak kainatın kalbinde yaşıyoruz. Ve kainatın kalbinden arşta Allah'ın zatına götüren bir yol var. Bu irşat yolu, bu tarik-i müstakim, bu sırat-ı müstakim ve sırat-ı rabbike müstakim. Ama yine dünya gezegeninden başlayan, cehennemin en katında biten, şeytana giden bir yol var. Gay yolu, tarik-i cehim ve sırat-ı cehim. Sevgili kardeşlerim, serbest irade sahibi insanlar, bu ikisinden bir tanesini tercih edeceklerdir. Baktığımız zaman Allah'ın dostları, onlar Allah'a davet ederler. Şeytanın dostları da insanları ateşe çağırırlar. Ve insanoğlu bu iki yoldan bir tanesini tercih edecek, seçimini yapacak. Çünkü insan serbest irade sahibi bir varlıktır. İşte Allah'ın uğruna kainatı yarattığı son şeriat kitabı kendisine indirdiği Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz Yusuf 108'de "Kul hazi sebili ed'u alallahi ala basiretin ene ve men ittabani." Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Sevgili kardeşlerim, kainatı Allah insan için yaratmış. Yerleriyle, gökleriyle, fizik ve fizik ötesiyle, bütün kainatın unsurlarıyla Allah her şey insan için yaratmış. Ama insan Allah içindir. İşte Allah için olan insan, Allah'ın Resulü ve ona tabi olanlar, Allah'ın zatını görerek Allah'a davet ediyorlar. Şeytanın dostları tağut nereye davet ediyor? Tağut da insanları dünya hayatına davet ediyor. Gerçekten de olaya baktığımız zaman öncelikle Araf suresinin 16. ayet-i kerimesinde şeytan ve avanesi sırat-ı müstakime oturarak sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından gireceğim. Onların sana ulaşmasına mani olacağım diyor. Bunu nasıl yapıyor biz? Dünya hayatını güzel göstererek Hicr suresinin 39. ayet-i kerimesinde beni azdırmana yemin ederim. Yeryüzünü onlara süsleyeceğim, hepsini saptıracağım. Ama Allah Teala buyuruyor ki ihlas sahibi kullar müstesna. O zaman Allah Resulü ne buyuruyor? Her kötülüğün başı dünya sevgisi. Kim ki kalbinden dünya sevgisini söküp atarsa muhakkak ki Allah ve Resulü sevgisi gelip yerleşecektir. Bütün hedef kalbimizi tamamen dünya hayatından temizlememiz. Temizleyebilmek için de mutlak surette Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra Allah'ın bizler için tayin ettiği evliyaya tabi olmamız gerekir. Evliyaya tabi olmadan hiç kimse nefs tezkiyesini yapamaz. O sebeple Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakilerden olmaz buyuruyor. Gerçekten Mümin Suresinin 40. ayet-i kerimesinde
Men amile seyyiyeten fela yücra illa misliha. Kim bir seyyiat işlerse misliyle cezalandırılır. Men amile salihan men zekeren ve unsa ve huve muminun fe ulai yedhulunel cennete ve yerzukuna bi gayri hisab. Ama kim de mümin olup kadın erkek ıslah edici amel işlerse Allah onları cennetine koyacak ve orada hesapsız rızıklandıracaktır. Öyleyse veli mürşide tabi olan, evliyaya tabi olan onlar şakilerden olmaz. Allah onları mutlaka cennetine alıyor. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşimiz ben evliyaya nasıl tabi olabilirim? Çok basit. Tek bir dilek. Sevgili kardeşlerim, yaratılışımıza baktığımız zaman Allah Teala bizi bir nefse dizayn etmiş. Nefsimizin manevi kalbiyle Allah'ın zatını görebiliriz temizlendiği an. Ama ne zaman ruhumuzu teslim edip fizik vücut teslimi, nefs teslimi, irade teslimini gerçekleştirdikten sonra kalp gözüyle Allah zatını bize gösterir. Ama bir ruhun baş gözüyle de Allah'ın zatını görebiliriz. Ama fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözüyle Allah'ı görmeyen insanlar baş gözüyle Allah'ın yeryüzündeki temsilcisini, yeryüzündeki gölgesini görebilirler. Her devirde Allah'ın tasarrufunda olan devrin imamı Allah'ın yeryüzündeki gölgesidir. Allah'ın yeryüzündeki temsilcisidir. Baş gözüyle onu görebilirsiniz. Ama Allah dostu Şah-ı Nakşibend Hazretlerine baktığımız zaman buyuruyor ki Allah rızasını itaatte, kabulü duada, velileri halkın içinde saklar. Allah Resulü ne buyuruyor? Evliyaya tabi olan şakirlerden olmaz. Ama veliler de halkın içinde ve saklı. O zaman Allah'ın bildiği bu velileri biz bilmiyorsak nasıl ulaşacağız? İşte Allah onun yolunu Kur'an-ı Kerim'de gösteriyor. İnsanla Allah arasında 28 basamaklı İslam merdivenine baktığımız zaman birinci basamakta herkes olayları yaşar. Bakara suresinin 216. ayeti kerimesi öyle olaylar var ki hoşunuza gidersiniz, hayır zannedersiniz belki de şerdir. Öyle olaylar var ki sizi üzersiniz, şer zannedersiniz belki de hayırdır. Ama Allah Teala buyuruyor ki siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Yani hangi olayın bizim için hayır, hangi olayın bizim için şer olduğunu biz bilmiyoruz. Bilen Allah. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de tarif ediyor. Derecet kazandıran her şey sizin için hayırdır. Derecet kaybettiren her şey sizin için şerdir. İşte ikinci basamakta olayları yaşayan, olayları değerlendiren insanları Allah Teala iki gruba ayırıyor. Seçilmeyenler ve seçilenler. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçilenlerdir. Allah Teala Kasas suresinin 68. ayet-i kerimesinde Rabbuke yahluku men yeşâ'u ve yahtar ve mâ kâne lehumul hayre. Allah dilediğini yaratır, seçer, irade ve serbestlik onların değil. Öyleyse Allah'ın veli resulleri doğmadan evvel seçiliyor. Veli resuller şu an dünya üzerinde ne kadar ayrı lisanı konuşan insan varsa hepsinin içinde Allah'ın bir veli resulü var. O kavimde Allah'a en üst seviyede temsil eden o veli resuldür. Ama o veli resulün etrafında da veli mürşitler var. Bunlar Allah'ı temsil ediyorlar ve insanları Allah'a davet ediyorlar. Ama bir de dünyadayken seçilmeyenler, yani Allah Teala'nın doğmadan evvel seçtikleri veli resullere karşılık dünyadayken de seçilmeyenler var. Onlar da tağuttur. İnsan şeytanlar, cin şeytanlar, şeytan şeytanlar, Allah'ın lanetlediği kişiler. Onlar seçilmiyorlar. Her devirde insanların %10'dan azı bu tağutları oluşturuyor. Ve geri kalan insanların hepsi seçiliyor. Tağut kimdir? Tağut şeytanın dostudur. Tağut kendisi Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan kişi. Nisa suresinin 167, 168, 169'daki insanlar tağutu oluşturuyor. Araf 146, 147'deki insanlar, bunlar tağutlardır.
Bütün ayetleri görseler iman etmezler. İrşat yolunu görseler yol edinmezler. Onlar gay yolunu görseler yol edinirler. Onlar Allah'ın ayetlerinden gafil ve ayetleri yalanlayan insanlar. İşte her devirde Allah'ın dostları var. Her devirde şeytanın dostları var. Seçilenler Allah tarafından seçilmişlerdir. Her devirde insanlar %90'dan fazla seçiliyor. Ama bu seçilenlerin de %10'dan azı ancak evliyaya tabi oluyor, Allah'a ulaşmayı diliyor. Geri kalan hepsi seçilmiş olmasına rağmen tağuta meylediyor ve Allah'a ulaşmayı dilemediği kafir oldukları için tağutun dostu olarak delalet üzerlerine hak oluyor. Nahl 36'da لَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولًا اِنْ اَبُدُ اللّٰهُ وَاِشْتَنَ اَبُدْ تَعُوتَ Biz bütün ümmetlere Allah'a kul olsunlar, tağuta kul olmaktan içtinab etsin diye Resuller bahsettik. Bir kısmı hidayete erdi, Allah'a ulaşmayı dilediler. Diğerlerinin üzerine delalet hak oldu. Öyleyse sevgili kardeşlerim, dünya hayatında gelen herkes seçiliyor veya seçilmiyor. Başlangıçta herkes seçiliyor çünkü evet, henüz bilginin sahibi değil, ilmi yok. Dolayısıyla tebliğe muhatap oluyor. Ama seçilmeyen insanlar faydasız ilmin sahipleri, kendileri Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Onlar seçilmiyor. Fakat seçilenlerden bir kısmı da buna meylediyor. İşte efereyte men ettehaze ilahe vevvahu. O hevasını ilah edineni görmüyor musun? Bir ilim üzere Allah onları delalette bırakmıştır. Acaba bu ilim ne? Bu ilim faydasız ilim. Faydasız ilim ne? İnsanların el yazması kitaplarını oluşturan emaniyeyi oluşturuyor. Kur'an-ı Kerim'e aykırı ne kadar zan varsa insanlar onları din edinmişler. Bakara 78'de فَمَنْ لَز۪ينَ وَمِنْ اُم۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ اِلَّا مَعَلِ Onlar ümidirler. Yani ayetleri bilmezler, kitabı bilmezler, sadece insanların yazdığı el yazması kitapları bilirler. Allah Resulü size iki emanet bırakıyorum. Buna sarıldığınız takdirde felaha ulaşırsınız. Birisi Allah'ın kitabı, diğeri Ehl-i Beytim. İkisi de emanet. İnsanlar, bu ümmi olanlar Allah'ın kitabını bilmiyorlar. İrşad yolunu da bilmiyorlar. Neye bakıyorlar? İnsanların yazdığı el yazması kitaplara. Bir kısmı cahillerdir. İlimsiz sofu şeytanın maskarasıdır. Yani Kur'an'ı bilmeyen kişi ibadet yapsa dahi ibadetleri, amelleri boşa gidiyor. Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesi bunu söylüyor. وَاُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِاَيَاتِ رَبِّهُمْ وَلِقَاءِ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ Bunlar Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'ı inkar ederler. Allah onları amellerini heba ediyor, boşa çıkartıyor. Allah'ın kanunu bu. Gerçekten veli Resullere baktığımız zaman birinci vazifeleri ayetleri tilavet etmek. Resul ayetleri tilavet etmesine rağmen o Resul'ün davetini kabul etmesi gerekirken tam tersi kulak vermiyor ve Resul'e tabi olmuyor. Şahin Akşiment de Allah velileri halkın içinde saklar. Biz bilmiyorsak bilen Allah'sa o zaman ne yapmamız lazım? Allah'tan sormamız lazım. Allah Teala kimin sualine cevap veriyor? Allah'a ulaşmayı dileyen, yedi furkanın sahibi olan kişinin hacet namazını kılması halinde Allah Teala onun mürşid talebini kabul ediyor ve ona mürşidi gösteriyor. Bir Allah dostu şöyle diyor: demek ki şimdiki zamanda bir kamil mürşid var mu acep? Bu sözü söyleyen henüz olmamış hali edem. Şu dünya üzerinde
Ne kadar insan varsa hepsi için Allah-u Teala'nın tayin ettiği bir mürşit var. Ama var diyoruz, bir de bazıları için mürşit yok. Neden öyle söylüyoruz? Kimler için mürşit yok? Allah'a ulaşmayı dilemeyenler için mürşit yok. Allah'a ulaşmayı dilemeyenler delalettedir. İşte 7 tane ayet-i kerime. Allah-u Teala Yunus 7'de onlar bize ulaşmayı dilemezler. Onlar için bir hidayetçi yok. Yunus 11'de bize ulaşmayı dilemezler. Allah onları delalette bırakır. Rahat 27. Yunus 15 bize ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir veli mürşid tayin etmez. Kehf 17. Yunus 45 ulaşmayı dilemeyenler hüsrandadır. Zümer 23 onlar için bir hidayetçi yok. Furkan 21 ulaşmayı dilemeyenler Allah onlar için bir hidayetçi yok. Kısacası kişi Allah'a ulaşmayı dilemeyince onun için bir hidayetçi yok. İşte hidayetçi olmadığı için 10 ayet gereğince mürşidine tabi olmayan ki onlar için yoktur. Onlar delalette kalıyor ve 7 grup ayet gereğince delalette olanların gideceği yer cehennem. Tekrar o 7 grup ayet-i kerimeye bakalım. Bir grup ayet-i kerimeyi söylemiştik. Arap 178-29 ve İsra 97'de de Allah-u Teala onların gideceği yer cehennemdir buyuruyor. Furkan 30'da onlar cehenneme gideceklerdir delalette olanlar. Yasin 62-63'te onlar delalette bıraktı Allah-u Teala. Onların gideceği yer cehennemdir. Kamer 47'de delalette olanlar çılgın ateşin içindedirler. Görüyorsunuz ki istisnasız Kur'an ayetleriyle Allah'a ulaşmayı dilemeyenler onlar evliyaya tabi olmayanlardır. Evliyaya tabi olanlar şakilerden olmaz. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen, evliyaya tabi olmayanlar, onlar için kesinlikle bir veli mürşit yoktur. Gidecekleri yer kesinlikle ateştir. Sevgili kardeşlerim, kişi üçüncü basamakta Allah'a ulaşmayı dilerse, mutlak surette Allah Rahim esması ile tecelli eder, dördüncü basamak. Beşinci basamakta baş gözündeki engelleri kaldırır. Baş gözündeki engeli kaldırdığı zaman o kişi şeytanın dostu tağut ile Allah'ın dostu veliyi birbirinden ayırt ediyor. Kimin veli kimin tağut olduğunu Allah-u Teala ona hissettiriyor. Rahim esmasıyla tecelli ettiği zaman gözündeki perdeyi kaldırdığı için kulaklardaki vakrayı alıyor. O Allah'ın dostu olan velinin söyledikleri ayetlerin manasına varıyor. Bunları kalbine indiriyor. Ve böylece o kişi amin oluyor. Başlangıç noktasında bütün insanların baş gözünde icab-ı mestüre var. Kulaklarda vakra var, kalbinde ekinet var. Onlar Allah'ın veli mürşidine baktığı zaman onu diğer insanlardan ayırt edemiyor, farkına varmıyor. Ama ne zaman o kişi Allah'a ulaşmayı diler kalbinden bu talebin sahibi olursa Allah Rahim esmasıyla tecelli ederek ona Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi olan mürşidi diğer insanlardan farklı olduğunu ona gösteriyor. 7 Furkan'ı ona vermek suretiyle. 7 Furkan'dan sonra o güne kadar işlediği bütün günahları da Allah-u Teala örtüyor Enfal 29'a göre ve tek bir dilek birinci kat cennetin sahibi. Ama Allah-u Teala o halde bırakmıyor. Tegavvüm suresinin 11. ayet-i kerimesine göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kaf 30'a göre kalbini kendisine çeviriyor. Enam 125'e göre göğsünden kalbine nur yolunu açıyor. Başlangıçta gözü kör, kulağı sağır, kalbinin üzerinde ekinet var, nur yolu açılmamış şeytana dönük. Bütün bu engelleri Allah Rahim esmasıyla açıyor ve 4 kalp şartının sahibi olan kişi Allah'ın ismini tekrar etmeye başladığı an Allah'ın katından hadis 16'ya göre rahmet ve fazıl geliyor. Fazıllar kalbe giremiyor. Rahmet içeriye sızıyor ve kişiyi huşu sahibi kılıyor. Sevgili kardeşlerim, huşu sahibi olmak Allah indinde bir güzelliğin sahibi olmak demektir. Hacet namazını kılan 100 kişiden sadece 10 kişi huşu sahibi ise 10 kişiye mürşit gösteriyor. 90'ına mürşit göstermiyor. Neden? Huşu sahibi olmadıkları için. Onun için Bakara 45-46'da sabır ve namazda Allah'tan yardım isteyin zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri?
huşu sahipleri dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyen, yani evliyaya tabi olanlar. Kimdir evliyaya tabi olan? Huşu sahibi olan kişiler. İşte huşu sahibi olan hacet namazı kılması halinde Allah ona mürşid gösteriyor. Allah-u Teala'nın gösterdiği mürşide gidip huşu sahibi olan kişi tabi oluyor. Ve tabi olduğu zaman 7 tane nimet ona Allah-u Teala veriyor. Ve veliyi, evliyaya tabi olanı 7 nimetle Allah kendisine ulaştırıyor. Allah'a ulaşmayı kalben dileyen, Allah'ın mürşide tabi olması halinde kendisine 7 nimet verdiği kişiyi, ruhunu Allah mutlaka kendisine ulaştırıyor. 7 nimetle Allah'a ulaşıyor, ermiş evliya oluyor. Bu sebeple Allah Resulü, evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani evliyaya tabi olan mutlaka cennete gider. Çünkü cennetliklerin Kur'an'daki adı Said. Hangi ayet-i kerime? 108. Hud suresinin 108. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala cennetliklerin genel adı فَاَمَّا الَّذ۪ينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةَ خَالِد۪ينَ اَفْيَا دَامَتِ السَّمَاوَةِ الْاَرْضِ Mutlu olanlar. Mesud. Yani zaten Said, Mesud aynı kökten gelen kelimeler. Mesud olanlar, mutlu olanlar cennetedirler. Cennetlerin semaları ve arzı durdukça Rabbinin dilediği şeyi, cenneti yok etmeyi dilemesi hariç onlar o da ebedi kalacaklardır. Öyleyse sevgili kardeşlerim, geçici olan bu dünya hayatı ile sonsuz ebedi hayatı satın almak istiyorsanız bunun yolu bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, dilediğiniz an mutlak surette Allah-u Teala size veli mürşidi tanıtacaktır, gösterecektir ve siz gidip ona

0: Şimdi Nebila Sultanı Peygamber Efendimiz'den sonra sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, kendi döneminde. Sen son nebisin, senden sonra nebi gelmeyecek. Bu insanlar dini kimden öğreneceklerdir? Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Resulullah'ın sahabeleri hepsi veli mürşit miydi? Evet. Nereden biliyoruz? Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinden. Benim sahabem gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursan hidayete erersiniz. Ve sahabenin, sabikun evin ve muhacir ve ensar olan insanlar, 7 safayı yaşayanlar, onlar tabi'in de onlara ihsanla tabi olanlar, onlar hepsi Allah'ın zatını görerek Allah tarafından veli mürşit olarak tayin edilmişlerdi. O zaman senden sonra biz dinimizi kimden öğreneceğiz deyince Resulullah ne buyuruyor? Benim sahabem 7 gökteki yıldızlar gibidir. 7 safayı yaşayanlar dininizi onlardan öğreneceksiniz. Yani onlara tabi olacaksınız. Resulullah'ın bu hadisi de evliyaya tabi olan şakilerden olmaz. Yani veli mürşide tabi olanlar şakilerden olmazlar. Sevgili kardeşlerim, hal böyleyken Kur'an ayetleri bize bunu ispat etmişken insanlar zavallılar. Faydasız ilmin sahipleri, Kur'an-ı Kerim kalplerinden geçmeyen bu zanna tabi olan insanlar, onlar veli mürşide tabi olmak şirktir. Kulü Allah arasına kimse giremez. Halbuki Allah Teala bizzat kendisiyle diğer insanlar arasında evvel emirde bütün peygamberleri imam tayin etmiş. Enbiya 73. Onların olmadığı dönemde veli resullerden bir tanesini yine imam olarak tayin ediyor. Secde 24. Bunlar Kur'an-ı Kerim'in ayetleri olmasına rağmen, Kur'an'da Allah Teala hakikat olarak birçok ayetleri böyle vaaz etmesine rağmen bu ayetleri bilmeyen insanlar kendi zanlarına tabi olmak suretiyle sadece insanları şeytanın tuzağına düşürüyorlar, ateşe davet ediyorlar. İşte ateşe davet edenler, işte Allah'a davet edenler. İki grup insan. Allah'ın velileri Allah'a davet ediyor, şeytanın dostları da cehenneme, ateşe davet ediyorlar. Özellikleri Tövbe 32, Rad 25, Kasas 41'de anlatılıyor. Ahzab 67-68'de anlatılıyor. Bakara 159, Ali İmran 7'de anlatılıyor. Kalbinde zevk olanlar. Kehf 106, Enam 68, Nisa 140 ve Bakara 102'de bunlar anlatılıyor. Yani dostlarını ateşe davet edenler, şeytanlar. Öte yandan Allah'a davet edenler var. 7 safa davet. Bütün kavim resulleri Allah'a davet ediyor. İşte Allah'a davet edenler. Enfal 24, Yusuf 108, Yunus 25, 26, Nahl 125, Haç 67, Kasas 87, Fusilet 33. Sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et, sen Rabbine davet et. İşte veliler kime davet ediyorlar? Allah'a davet ediyorlar. Ona tabi olanlar da, onlar da Allah'a davet ediyor. Allah Resulü ben ve bana tabi olanlar, görerek Allah'a davet ettiğimiz yol bu yoldur. Evet sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Evliya tabi olan şakirlerden olmaz konulu konferansımızın sonuna geldik. Sevgili kardeşlerim, eğer siz de kalben ulaşmayı dilediyseniz, siz de Allah'ın dostu, Allah'a davet eden Allah'ın dostu olmak istiyorsanız, hazırsanız söyleyeceğim kelimeleri arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Allah'ın huzurunda
0: yaptığım günahlardan tövbe ederek ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: Allah'ın emir ve
0: yasaklarına uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap, sancak, taht
1: nur ve kılıç
0: verilen
1: devrin imamına
0: ve onun mekiline
1: emirlerine
0: itaat edeceğime
1: yemin ederek
0: ihsanla
1: tabi olduk.
0: La ilahe illallah
1: Muhammeden
0: Resulullah
1: ve Nebiyullah.
0: Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlı esmi mübarek olsun. Tövbe alanlar 7000 zikirle başlayacaklardır. Bulundukları yerlerde vekil kardeşlerimizden fiziki tövbe

0: Şükürlerini de almayı unutmasınlar. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Her an Kur'an, her an mutlu konferansın birisinin daha sonuna geldik. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazli selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha ma'as selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İşte muhterem misafirler, Allah bizi kendi zatına ulaşmaya davet ediyor. Şeytan da bizi dünya hayatına davet ediyor. Ve iradenin sahibi biz, tercihimizi ya dünya ya Allah istikametinde yapacağız.
1: Öyleyse işimiz çok kolay. İki yol var ve iradeyi bize vermiş ve Allah tercih yapmamızı istiyor. Sualim var size. Dünya mı Allah mı? Genellikle şeytan geliyor insanların kalbine vesvesesini veriyor. Diyor ki sen mutlu olmak mı istiyorsun? O zaman dünya ile zengin olursa mutlu olursun. Eşin sana itaat ederse mutlu olursun. Çocukların okulları kazanırsa mutlu olursun. Bunları hepsi fasari. Bunlar sizi bir ihtiyacının yerine gelmesidir. Ama mutluluk öyle değil. Mutluluk Allah iledir.
0: Zenginlik mi, makam mı, şan şöhret mi? Bu dünyada sadece bir takım nesnelerin kolaylıkla elde edebileceği bir dizaynı ifade ediyor. Ama dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil.
1: Ulaşmayı dilemeyenler neyi diliyorlar? Ve radibul hayatü dünya. Dünya hayatından razıdırlar. Sevgili kardeşlerim, bir insan dünya hayatından razıysa, bir insan dünya hayatıyla mutlu olacağını zannediyorsa, o kişinin ahirette nasibi cehennemdir.
0: Mutlu olmak için, mümin olmak için sadece bir dilek. Bu dilek kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Öyleyse muhterem misafirler, sizi Allah'a davet ediyoruz. Daveti kabul ederseniz o zaman Allah'a isyan etmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz dünyaya meyletmeyen birisisiniz. Daveti kabul ederseniz, ulaşmayı dilerseniz şeytana itaat etmiyorsunuz. Allah sizden sadece bir tek dilek. Bir dileğiniz Allah için 3 tane cennet mükafatı ve dünya saadetinin yarısı. Sizi Allah bu kadar seviyor. Sadece bir dilek. Nefsinizin manevi kalbinden Allah'a ulaşmayı dilerseniz, Allah bu dileği kalbinizde görürse, Allah da diliyor. Neyi diliyor? Sizin ruhunuzu kendisine ulaştırmayı diliyor. Siz ruhunuzu Allah'a ulaştırmayacaksınız. Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştıracak. Hazreti İsa'nın sözünü hiç unutmayın. Kullar için imkansız olan Allah için çok kolay.
2: Fatiha ma salavat.

Selamün aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk programında bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz olaylar ve tercihler. Birinci sual, her daim mutlu olmak için yaşadığımız olaylar karşısında tercihimiz ne olmalıdır? Her olay bizim için bir imtihandır. Her imtihanda ya Allah'ın dostu oluruz ya da şeytanın kulu oluruz. Bütün olaylarda sadece iki tane alternatif vardır. Ya şeytanın standartları içinde o olayı gerçekleştirmek veya Allah'ın ölçüleri içerisinde tahakkuk ettirmek. Yani şeytanla Allah arasında bir tercih yapmak durumundayız. Olayları Allah'ın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutlaka mutlu kılar. Şeytanın emrettiği şekilde yaptığımız her değerlendirme bizi mutsuz kılar. Unutmayalım ki mutlu olmak her zaman bizim elimizdedir. Ruhumuzun talebine uyarsak, nefsimizin talebine uymasak mutlaka mutlu oluruz. Ama nefsimizin talebine uyar, ruhu devreden çıkartırsak o zaman da kesinlikle mutsuz oluruz. İşte iki tür olayları değerlendirmek söz konusudur. Bir, Allah'ın ölçüleri içerisinde derecat kazandıran her şey hayır. Her olayda derecat kazanmak istikametinde harekete geçersek derecat kazanırız ve mutlu oluruz. Her olayda derecat kaybettiğimiz her şey şerdir ve bütün şer talepler nefsimizden kaynaklanıyor. O zaman da mutsuz oluruz. İnsanla Allah arasındaki ilişkide Bakara 216'da savaş üzerinize farz kılındı. Öyle olaylar var ki hoşunuza gitmez. Siz onu şer zannedersiniz, belki hayırdır. Öyle olaylar var ki sizin hoşunuza gider, hayır zannedersiniz, belki de şerdir. Siz bilmezsiniz, Rabbiniz bilir. Biz insanlar yaşadığımız olayları nefsimizle değerlendirirsek, hoşumuza giden olayları hayır, bizi üzen olayları şer olarak değerlendiriyoruz. Bu Allah'ın ilmine uymuyor. Allah'ın ölçüsü derecat kazandıran olay hayır, derecat kaybettiren olay şer. Öyleyse her olayı Allah'ın ölçüleriyle değerlendirmemiz lazım. Allah razı olsun. İkinci sual, Allah insanlara kaldıramayacağı olaylar yaşatır mı? Bakara 286'da Allah Teala la nukennifu nefsen illa vusaha. Biz kimseye kaldıramayacağı yükü yükletmeyiz. Üç durum söz konusu: zarar, hayır ve fayda.
Biz nefsimize uyarak kendimize zarar verebiliriz. Bu kendimize zarar, başkasına da zarardır. Ama biz ruhun talebine uyarsak, kader tahtında kader sebebiyle başımıza gelen her olay ya bir hayırdır ya bir faydadır. Ama bize derecat kaybettirmesi söz konusu değil. Allah-u Teala'nın bizim için düşündüğü şeyin daima mutluluğumuz olduğunu hep hatırlayalım. Her yaptığı şey asli sebeplere dayanır. Onun vücuda getirdiği, müsaade ettiği olaylardan almamız istediği dersleri bir alabilsek aslında çok kısa sürede Allah'ın bir sevgilisi oluruz. Ayrıca hangi tipte bir olay vücuda gelirse gelsin, o olayın bizim üzerimizdeki tesiri ne olursa olsun, o olayın bize ulaştırabileceği bir tek şey vardır. Bize derecat kazandırmak. Eğer her olay bizi mutsuz ediyorsa, Allah'ın istediği bir düşünce standardının sahibi değiliz demektir. Her olayın bizi mutlu kılması söz konusu ve her mutlu olduğumuz olayda da mutlaka derecat kazanırız. Ruhun talebine uyduğumuz her noktada derecat kazanıyoruz ve mutluluğu yaşıyoruz. Nefsimize uyduğumuz her noktada derecat kaybediyoruz ve mutsuz oluyoruz. Çünkü sual, olayların üzerimize bıraktığı tesiri yok etmeyi nasıl başarabiliriz? Olaylarla karşılaştığımız zaman yapmamız lazım gelen şey nefsimize esir olmamamız lazım. Çünkü nefsimizin talebini kabul ettiğimiz an şeytanın bize hakim olmasını sağlamış, ona müsaade etmiş oluruz. Şeytana bu imkanı vermemek lazım. Allah-u Teala'nın dostu olmak payesine erenler, nefselerindeki bütün afetleri yok edebilenler, olaylara yalnız mutluluk penceresinden bakanlardır. Eğer doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de, daimi zikre ulaşmadan evvel de mutluluğu yaşayabiliriz. Daimi zikirdeki bir insanın davranış biçimi neyse, biz onu gerçekleştirdiğimiz an mutlu oluruz. Daimi zikirdeki bir insan kendisine yapılan her şeyi affeder ve kötülüğe karşı hayırla mukabele eder. Onun için Bilal Sultan'ın Peygamber Efendimiz Allah-u Teala huzul afe ve amr bil urfi. İşte sen affet ve marufla emret. Cahillerden yüz çevir.

0: Nefsimizin talebine uymak, kabul etmek şeytanın bize hakim olmasını sağlamaktır. Ama ruhumuzun talebine uymak, onu gerçekleştirmek, Allah'ın dostu olmak demektir. İşte bütün Allah dostları, nefsinin manevi kalbindeki afetleri zikirle temizleyebilen, daimi zikre ulaşanlardır. Doğru düşünme alışkanlığının sahibi olursak, ihlasa ulaşmadan evvel de daimi zikirde doğru düşünme alışkanlığı kişinin fizik ucunu Allah-u Teala'ya teslim ettiği noktada gerçekleşir. Çünkü fizik vücut teslimini yapan herkes Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasak olan fiilleri işlemeyen bir yaptadır. Allah-u Teala'nın istediği bu inşallah. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelik bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala biz insanlardan istiyor ki yaşadığımız her olaya Allah'ın gözlükleriyle bakalım ve ona yönelip Allah'a ulaşmayı dileyerek mutlulukları yaşayalım. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: İbadet, Allah'ı sevmek, peygamberi sevmek, zatları sevmek. Allah'a giden yol tabii ki en büyük şey ibadet ve ona yine de ibadet etmek.
3: Allah'ı hissetmek, yürekten hissetmek. Ağaca baktığın zaman mutlu olabilmek mesela onu yarattığı için. Allah'a ulaşmak bence bu.
4: Allah'a ulaşmak tabii zikirle oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namazla oluyor. Yani biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşmasıdır.
1: Sizce Allah'a neyimiz ulaşır?
5: Ruhlarımız ve burada yaptığımız hayır ve hasenetlerimiz ve yaptığımız ibadetlerimizle Allah'a ulaşır.
4: Allah'a yaptığımız ameller ulaşır. Dünyada mal, mülk, evlat, her şey bu dünyada kalacak ama yaptığımız iyilikler, hasenatlar Allah'a ulaşacaktır.
1: Siz de Allah'ım ben de senin evliyaların gibi sana ulaşmak istiyorum şeklinde manevi dualar ediyor musunuz?
2: Yolda bile yürürsen mutlaka aklınıza gelir ve onu düşünceyle yolda yürüyün ve her zaman dua edin. Duanın kapısı hiçbir zaman kapanmaz. Yer gök dua ile durur.
4: Tabii ki o şekilde dualar yapıyoruz. Biz o ermiş evliyaların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Çünkü ermiş evliyalar peygamberlerin elçileridir. Bu şekilde biz biliyoruz.
0: Bir misafirimiz Allah'a ulaşmak zikir oluyor, Kur'an okumakla oluyor, namaz oluyor. Biliyorsunuz namaz kişinin miracıdır, Allah ile buluşması dedi. Namaz kılan herkes, her insan miracı yaşar mı? Hayır. Zaten ifadesinden de anlaşıldığı gibi namaz mümini miracıdır. Bir insanın mümin olabilmesi 7 inanç şartı, 7 kalp şartı ve 7 nimetin sahibi olmasına bağlı. Allah'ın huzurunda namaz kılmak sadece müminlere has bir miraç hadisesidir. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Es-salatu miracil müminin, namaz müminin miracıdır diyor. Mümin olmak evvela inanç şartını gerektirir, 7 inanç şartı. Allah'a inanmak, meleklerine inanmak, kitaplarına inanmak, Resullerine inanmak, ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasına inanmak, hayrın Allah'tan şerrin nefsimizden olduğuna inanmak ve ölümden sonra dirilmeye inanmak. 7 kalp şartı, kalpteki ekinetin alınması, ihbatın korunması, kalp Allah'a dönmesi, kalpte giden nurun açılması, kalbin mühürünün açılması, kalbe teki küfrün dışarıya alması, imanın yazılması. Ve 7 nimette devrin imamının ruhu o kişinin başının üzerine gelip yerleşiyor. Kalbe iman yazılıyor, günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor vesaire. Öyleyse bütün bunların hepsi kişiyi mümin kılıyor ve ancak öyle bir mümin bu vasıfları yerine getiren bunların sahibi olan kişi ise namazda miracı yaşıyor. Ama birçokların zannettiği gibi Allah'a inanmak tek başına hiç kimseyi mümin kılmaz. Tasavvufun içinde bulunanlar için her namaz bir miraçtır ama ondan evvel miraç değildir. Çünkü insanların ruhları Allah'a ulaşmak üzere vücutlarından ayrılmamıştır. Ruhun vücuttan ayrılıp Allah'a doğru giden kafileye katılabilmesi mutlaka tabiyetle gerçekleşir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala yaşadığı olaylardan gerekli dersi alıp da Allah'a giden yolu tercih edenlerin mutlaka Allah'ın tayin ettiği mürşide tabi olmasını farz kılmış Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Peygamber Efendimiz'den sonra Allah'ın sevdiği kullar, onlar eğer olmasa biz kime tabi tutacağız, kimin arkasından gideceğiz, yolumuzu nasıl seçeceğiz? Onlar olduğu süre içerisinde yolumuz tabi hak yolu olacak.
3: İnsanın dostu Allah, Allah dostu olan bir dostu olduğu zaman her türlü yolu güzele çıkıyor, iyiye çıkıyor. Ben bunu yaşayarak bildim. Bir yakın arkadaşımın sayesinde namaza başladım. Bayağı güzel namazımı kılıyordum. O aralar işte onunla aramız bozuldu. O uzaklaştık birbirimizden. Çok fazla şey yapamadım. Sonra namazla aramın soğuduğunu hissettim. Yani insanın arkadaşı Allah'la dost olunca sen de Allah'la dost olabiliyorsun.
1: Sizce günümüzde de bir mürşit var mıdır? Onları nasıl bulabiliriz?
5: Cemaatler, tarikatlar var ama acaba ne derece doğru, ne derece yanlış bilemeyiz.
2: Dergahlar var, büyük zatlar var. Ararsa, kim ararsa bulur.
1: Mevlana Hazretleri Şems'e, Yunus Emre Hazretleri Tapduk Emre'ye tabi olmuştur. Siz de bir Allah dostuna tabi olmak ister miydiniz?
5: Tabi tabi olmak isterim. Onların biz yani ayağının tozu bile olamayız.
1: Bir mürşide tabi olmak bize ne kazandırır?
2: Ahirete gidecek yolu kazandırıyor.
0: Bin misafir mi cemaatler var, tarikatlar var ama ne derece doğru ne derece yanlış bilemeyiz dedi. Cemaatlerin, tarikatların doğruluğunu nasıl ayırt edebiliriz? Allah Teala ölçümü Kur'an-ı Kerim'e koymuş. Allah'a ulaştıran yolun tayini Allah'a aittir. Nahl 9. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz diyor ki yere bir düz çizgi çizdiği zaman bu Allah'ın yoludur. Sağına soluna başka çizgiler çiziyor. Bunlar da diğer yollardır. Her birisinin üzerine yanlışa davet eden şeytanlar var. Öyleyse bir tek fırka inacı, onlar sırat-ı müstakimde olanlar, diğerleri fırkalara ayrılanlar, fırkalara ayrılanlar, onların gideceği yer cehennem, ama dinde fırkalara ayrılmaktan kurtulan fırka inacıya sırat-ı müstakimde olanlar, onlar da kurtuluşta olanlar, onlar Allah'ın kendisi için tayin etmiş de tabi olanlardır. Maide 35'e göre hacet namazıyla mürşidinizi vesileyi Allah'tan isteyin. Ayrı ayrı tarikatların varılmasının sebebi bütün dünyadaki insanlara Allah'a ulaşma fırsatının tanınması içindir. Eğer oradaki mürşid gerçek anlamda Allah-u Teala'nın hakiki mürşidi ise mutlaka Allah'a ulaştırır. Hangi tarikat Allah'a ulaştırabiliyorsa o mutlaka Allah'ın hak tarikatıdır. Peki gerçek olup olmadığını nasıl anlayacağız? Bunun için boy abdesti alıp hacet namazını kılarak mürşidimizi Allah'tan soracağız. O zaman mürşidimizi gösterecektir Allah-u Teala. O hangi tarikatsa biz de o tarikatın mensubu olacağız. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
6: Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Ben Hilmi Kulle. Uşaklı kardeşlerim adına hürmet ve hasretle o gül kulelerini öperim. Hocam, her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Sizleri çok ama çok seviyorum kadın inşallah. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü.
0: Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Her olayda kendimizi haksız görmek bizi nasıl bir sonuca ulaştırır? Eğer biz olaylarda kendimizi haklı görüyorsak, başkalarını haksız görüyorsak, davranışlarımızı buna göre dizayn ediyorsak, bilelim ki nefsimizin esiriyiz, şeytanla nefsimiz bizi muhteşem bir şekilde aldatarak hem kendimizi hem de etrafımızı huzursuz etmemize sebep veriyor. Ama her başkalarının haklı taraflarını, kendimizin haksız taraflarını aramazsak hiçbir zaman mutlu olamayız. Devamlı bir anlaşmazlıklar içerisinde hayatı kendimize zindan ederiz. İblisin zaten muradı birbirine haksız davranışlarda bulundurmak suretiyle insanları birbirine düşman etmek, mutsuzluğa sebebiyet vermek. O zaman yaşadığımız her olayda dışımızdaki insanların haklı sebeplerini, kendimizin de haksız sebeplerini aramalıyız. Ölün ölmeden evvel hayattayken ruhunu alıştırın. Hesaba çekin, kendinizi hesaba çekilmeden evvel. Öyleyse her olayda kendimizin haklı sebeplerini, dışımızdaki insanların haklı sebeplerini aramak suretiyle onlar için olduğumuzu her yönüyle onlara ispat etmemiz, onları her olayda mutlu etmemiz ve en üst seviyede mutlu yaşamamız söz konusu. Genellikle insanların davranışları da her olayda ben haklıyım, sen haksızsın. Bu nefsin davranış biçimi. Ama tam ne olması lazım? Sen haklısın, ben haksızım. Kendimi nasıl sana affettirebilirim? Bana yardımcı olur musun diye. Bu dizayn içerisinde davranış sergilememiz lazım. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala yaşadığımız olaylara bizi üzmemesi, negatif tesir etmemesi için Allah'ı çok zikretmemizi emrediyor. Sizce zikir yapmak olaylara bakışımızı değiştirir mi? Örneğin arabamız çalındı. Yine de mutlu olur muyuz?
2: Olur muyuz? Belki üzülürüz. Ama Allah'tan yolumuzu şaşmaktan daha şey değiliz. Allah'a giden yol her zaman mutluluktur. O geri gelir.
5: Bu da bir Allah'ın hikmetidir. Yani Cenab-ı Allah insanın elinden alır, kulunu dener. Eğer şey yapıyorsa, tevekkül ediyorsa ona bilahare sonradan şey yapabilir Cenab-ı Allah.
4: Kesintisiz mutluluk tabii ki bu dünyada mümkün değil diye biliyorum. O öbür dünya, ahirete ait bir şey. Ama ne olur, en azından ruhunu sekinete kavuşturabilir.
1: Sizce zikrin diğer ibadetlerden bir fark var mıdır?
2: İbadet ederek tabii cenneti yaşarsın ama zikrinle tabii ki Allah'a ulaşırsın.
5: Bir farkı yoktur. İbadet ibadettir.
3: Zikir ettikçe sanki kalbimizde kilitler, böyle kapılar açılıyormuş gibi geliyor bana. Çünkü dilimiz ne kadar Allah dedi dese kalbimiz o kadar Allah'a yakın oluyor.
4: Oruç da bir zikirdir, Kur'an da bir zikirdir, namaz da bir zikirdir. Yani zikir Allah'ı hatırlamaktır, Allah'ı anmaktır.
1: Zikir yapan bir insanın zikir yapmayan bir insana göre davranış biçimlerinde bir fark var mıdır?
5: Mesela zikir eden bir insan gittiği cemaatin emrindedir yani.
4: Tabii hak ve batıl mücadelesi Hazreti Adem'den beri var, devam ediyor. Bu bir imtihan. Tabii ki nasıl gündüzle gece varsa hak ve batıl, zulüm ve mazlum olacaktır.
0: Bir misafirimiz zikir konusunda ibadetin yeri ayrı, zikrin yeri ayrı. İbadet ederek cenneti yaşarsın, zikir yaparak Allah'a ulaşırsın. Zikir ve diğer ibadetler arasında fark nedir? Ankebut suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Bir cehri zikir, Kur'an ayetlerinin tilaveti, hafi zikir ve de kalp zikri. İşte Allah-u Teala'nın ölçüleri gayet açık ortada. İbadetlerde ifrat ve tebliğde düşmeden ağırlığı zikre vermek asıldır. Namaz kılmak bir ibadettir, oruç tutmak bir ibadettir, hacca gitmek bir ibadettir, zekat vermek bir ibadettir. Ama bu ibadetlerin her birinin hudutları vardır. Zikirde ise ifrat mevcut değildir. Çünkü Allah-u Teala hududun en üst noktasında daimi zikri farz kılmıştır. Kim 24 saat zikri gerçekleştiremiyorsa onlar hepsi tefrittedir. Farzların arasında en büyüğü zikirdir. Zikir gerçekten ibadetlerin sultanıdır. Emir-i Sultanı Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Emri bil maruf ve nehyi'l münker. Zikir dışında her söz Adem oğlunun lehine değil aleyhinedir. Emri bil maruf ve nehyi'l münker veya Allah'ın zikri hariç bütün sözlerin lehine değil aleyhinedir. O halde zikri en üst noktada gerçekleştirmek Allah-u Teala'nın üzerimize farz kılıyor bir ibadet. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü Cepar Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum kalbimde, Efendimiz ümmetiyle inşallah. Hasretle, hürmetle, mübarek ellerinizden öpüyorum. Benim sualim şu: yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan kişinin karşı tarafa hakkını helal edip ya da etmemesi neyi değiştirir inşallah? Allah razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi Berekatü.
0: Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Yaşadığımız olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi neyi değiştirir? Çok şey değiştirir. Eğer o kişi Allah'a müracaat etmişse, karşı taraftan intikam almak istiyorsa, kısas hükmedilmemişse, kısas hükmü uygulandığı anda kazandığı dereceleri kaybeder. Haksızlığı vücuda getiren zalim kişi de kaybettiği dereceleri tekrar kazanır. Başlangıç noktasına geri dönülür. İşte Resulullah'ın, Allah'ın kendisine emri: sen affet ve cahillerden yüz çevir. Cahiller kötülüğe karşı kötülükle mukabele edenler. Onlar kazandıklarını kaybedenler. Ama Allah-u Teala'nın Peygamber Efendimiz'e emri: sen affet ve marufla emret. Peki bir kişi hakkını helal ederse, bu helalde kısas uygulanmazsa ne olacak? Allah'ın kanununa göre zaten adalet yerini bulmuştur. Bundan sonra kişinin helali neticeyi değiştirmez. Zulmedenin amel defterinde derecat kaybı vardır. Allah-u Teala adaletsiz davranması söz konusu değil. A'nın, diyelim ki A zulmediyor, A'nın kaybettiği derecatı B kazanıyor ve olay B'nin lehine sonuçlanıyor. Tabi kısası tatbik etmediği takdirde. O halde bir kere daha ifade etmek gerekirse, yaşadığı olaylarda haksızlığa ya da zulme uğrayan tarafın karşı tarafa hakkını helal edip ya da helal etmemesi, etmediği takdirde kısas tatbik etmesi halinde kazandığını kaybeder. Ama affederse kazandığını amel defterinde kazanmış olarak Allah'ın indinde sonuçlanır. Bizden istenen her olayda derecat kazanmak. Allah-u Teala bize zulmedene müsaade ediyor. Ama muradı var. Biz derecat kazanıyoruz. Yetmez olayda negatif etkileniyorsak nefsimizin afetlerinin de varlığından haberdar oluyoruz. İki tane düşmanımız var. Birisi nefsimiz, diğeri de şeytan. Şeytanın tek hedefi her olayda derecat kaybetmemiz, cehenneme gitmemiz ve her olayda nefsimize uyarak bir kere daha bu dünyada huzursuz ve mutsuz olmamız. Ama Allah'ın muradı da bunun tam tersi: her olayda derecat kazanmak ve bu dünyada da huzuru ve mutluluğu yaşamak. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu programının sonuna geldik. Bir başka programda tekle birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selamatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavu. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
8: Ne diyordu Karun? Allah kendisine diyordu ki bak sana ben verdim. Sen de kullarıma ver ki ahiret hayatında kazançlı çıkasın. Öldüğün zaman pişman olmayasın ey Karun. Karun ne cevap veriyor? Bana ne ya diyor, ben ilmin sahibiyim. Bütün bu zenginliği ben ilmimle kazandım diyor. Allah Teala da ona cevap veriyor, diyor ki ey Karun, senden önce de senden çok daha fazla zengin kıldığımız insanları nasıl helak ettiğimizi hiç düşündün mü diyor. Karun zenginliğiyle, ihtişamıyla insanların karşısına çıkıyor. Bütün bu o zenginlikten topladığı maldan adamın hissiyatı ne yani? Duygusu ne? İnsanlara gösteriş yapacak, kendisini şişirecek işte. Bak ben buyum. Dünya hayatını isteyenler, keşke Karun'a verilenler kadar bizim de olsaydı. Muhakkak ki o gerçekten en büyük mutluluğun sahibidir. Ne diyorsunuz? Öyle anlıyorlar. Şu anda dünyanın peşinden koşan insanların hepsi zenginlerin, zenginler deyince ağızları sulanıyor. Ooo bunların hayatına diyecek yok. Ama öyle mi gerçekte? Hayır. Gerçekte onların kalbine bakan, kalbini bilen Allah-u Teala öyle olmadığını söylüyor. Size yazıklar olsun o Allah'a ulaşmayı dileyenler. Kime söylüyorlar? Dünya hayatını isteyenlere söylüyor. Size yazıklar olsun. Ameni olan, salih amel işleyen, Allah'a ulaşmayı dileyen ve müşrikine tabi olanlar için Allah'ın sevabı daha hayırlıdır. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kaç kişi şu anda Allah Allah diyor? Evet. Sağlaması sizde. Sağlaması kalbinin sevgili kardeşlerim. Ben şuyum buyum demek hikaye. Bir kere daha sesleniyorum sizlere. Kalpten Allah'a ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ı sevmektir.

0: Allah'tan herhangi bir haceti olan veya mürşidine ulaşmak isteyen kimse hacet namazı kılar. Bu namaz Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ya da kandil gecelerinde kılınır. Bu mümkün olmazsa herhangi bir gecede kılınabilir. Önce boy abdesti alınır. Hacet namazına niyet edildikten sonra birinci rekatta Sübhaneke, Fatiha, 3 Ayetel Kürsi, ikinci rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, üçüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, dördüncü rekatta Fatiha, İhlas, Felak, Nas, oturunca Ettahiyyatü, Allahümme salli, Allahümme barik, Rabbena. Namaz bittikten sonra kişi Allah'tan mürşidini ya da haceti neyse onu diler. Hiç kimseyle konuşulmadan yatılmalıdır. Kişi yattığında kıbleyi sağına alarak yanüstü yatmalıdır. Uyumadan önce 3 Ayetel Kürsi okunur. Allah'tan dileği ya da mürşid istenir. Ardından kalbin her çift atışında Allah, Allah diyerek sessiz şekilde Allah zikredilir. Hacet namazının ilk kılındığı gece, hacete dair bir rüya görülmezse, hedefe ulaşana kadar, Perşembeyi Cuma'ya bağlayan geceler, kılınmaya devam edilmelidir.
1: Şöyle bir düşünün, bugün insanların istifadesine sunulan birçok teknolojik ürünler var. İnsanların kullanması için mutlaka kutusuna bir el kitapçı, bir kılavuz koyarlar. İster ilaç olsun, ister alet olsun. Mutlaka imal edenin belirlediği şartlara uygun kullanılması halinde kişinin sonuca gidebileceğini söylüyorlar. Bu göklerin ve yerin mülkü kainatın sahibi Allah'tır. Allah Teala mülkünde kanunların uygulamasını istiyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Kur'an-ı Kerim tilavetle değil hidayetle okunur buyuruyor. Hiç unutmayın, insan olarak yaratılan sizlerin, Rabbimiz tarafından hayata getirilen biz insanların bu dünyada asli görevi kainatın kitabı, kainatı idare eden Allah'ın bütün değişmez kanunlarını içeren Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, yaşamak ve öğretmektir. Kur'an'ı yüklenenler Allah'ın dostlarıdır. Onlara dost olan Allah'ın dostudur. Kur'an'ı yüklenmeyenler şeytanın dostlarıdır. Biz size Kur'an'ı yüklenmenizi söylüyoruz. Şeytan tarafından da aldatılmak istemiyorum diyorsanız, o zaman Allah'ın dostu veli mürşide tabi olacaksınız. O zaman muhterem misafirler, Allah'ın katındaki rahmeti, Allah'ın katındaki fazlı, Allah'ın katındaki selavatı, Allah'ın katındaki nurları istiyor musunuz? Nurları mı istiyorsunuz, Allah'ın nurları mı, yoksa şeytanın karanlıkları mı? Eminim hepiniz tabii ki Allah'ın nurlarını istiyoruz. O zaman Allah'ın nurlarını istiyorsanız bunun olmazsa olmaz giriş kapısı, anahtarı kalben ulaşmayı dilemektir. Kalben ulaşmayı diliyor musunuz? Dilden mi, kalpten mi? Kalpten diliyorsanız şu anda diyorum ki kaç kişi şöyle içinize bakın. İçinizdeki ses, iç sesinizle Allah Allah Allah diyorsa siz kalpten dilediniz.
2: Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz. Her an Kur'an, her an mutluluk programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikteyiz. Bursa'dan bir kardeşimiz. Muhterem hocam, çok şükür maddi durumum iyi. Neye ihtiyacım olsa alabiliyorum. Para kazandıkça, ihtiyacım olan bir şeyi aldıkça hep mutlu oluyorum. Sizin bahsettiğiniz mutluluk da benim yaşadığım mutluluk gibi mi, açıklar mısınız? Sevgili kardeşim, bu senin yaşadığın bir anlık zevk. Mutluluğun olması için 3 tane şartın olması lazım. Bir, daimi olması lazım. 2, 3 alemde gerçekleşmesi lazım. 3, kayıtsız şartsız sıfır sükun halinin gerçekleşmesi lazım. Evet, 3 alemde iş dünyada mutluluk, nefsler ruh arasındaki kavganın bitmesi, dış dünyada mutluluk, başka insanlarla kavganın sona ermesi, Allah ilişkilerindeki durumluk, Allah'ın bütün emirlerine itaat, yasak olan fiillerin işlememesi. İkinci şart, mutluluk daimi olmalıdır. Mesela sen para kazandıkça olan bir şey aldıkça hep mutlu oluyorum diyorsun, orada bir zevki yaşıyorsun. O bir anlık bir zevk. Dünyaya ait olan her şey anlık zevklerdir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz dünyevi zevkleri silip süpüren ölümü çok hatırlayın. Dolayısıyla bizim bahsettiğimiz mutluluk senin yaşadığın bir anlık zevkle değil. Üç alemde de sülf ve sükun halini yaşamak. Zevkler dünyaya aittir. Zevkleri bıçak gibi kesen ölümü çok hatırlayın. Dünyevi zevkleri. Öyleyse dünyada yaşadığımız her şey o bir zevki, anlık zevki ifade ediyor. Bahsettiğimiz mutluluk bu nevinden olan bir şeydir inşallah. İkinci sual, İstanbul'dan bir kardeşim muhterem hocam. Birinci suali, Peygamber Efendimiz'in ümmetimin velileri, ben İsrail'in peygamberleri gibidir hadisinin şerifini açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, ben İsrail'in peygamberleri devrin imamlarıydı. Asaleten devrin imamı. İster Hazreti Musa, ister Hazreti İsa, ister Hazreti Süleyman, ister Davud Aleyhisselam. Bunlar hepsi devrin imamı. Devrin imamı ama bir nebi resul. Çünkü Allah-u Teala onların hepsini peygamber olarak seçmiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisinde ben İsrail'i peygamberler idare ederdi. Bir peygamber vefat etti mi yerine başka bir peygamber geçerdi. Şu bir gerçekti ki benden sonra peygamber yoktur. Ama halifeler gelecek. Hem de çok olacaklar. Sahabe soruyor. O halde bize ne emredersin dediler. Birinciye ve ondan sonra gelene sırayla yaptığınız biati tutun. Evet, peygamberlerin olmadığı dönemlerde Allah'ın yeryüzündeki halifesi bir veli resuldür ve Allah tarafından devrin imamı olarak tayin edilmiştir. Devrin imamlarına biat ediliyor. Ama onu temsil eden vesilelere tabi olunuyor, nisab ediliyor. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'in buyurduğu, benden sonra nübüvvet yoktur, benden sonra nebi gelmeyecek. Ama benden sonra imamlar, halifeler gelecek. Halifeler, imamlar gelecek. Her halife aynı zamanda huzur namazının imamıdır. Aynı zamanda hidayete erdirendir. Dolayısıyla ümmetimin el evliyayı min ümmeti kenbiyayı ben İsrail, burada bahsi geçen veli resullerdir. Veli mürşitler değil. Yani veli mürşitler ben İsrail'in nebileri gibidir değil. Veli resuller, ki o veli resullerin içerisinden Allah'ın halife olarak seçtiği, vekaleten devrin imam olarak atadığı ve hidayete erdiren kişidir. Devrin imamıdır. Yani Ben İsrail'in peygamberleri gibi olan her veli resul değil, onlar arasında seçilen Araf 170, Al-İmran 179'a göre seçilen, Al-İmran 179'da Allah Teala "Lakin Allah yeşte bimin resulü men yeşav." O resullerden dileğini seçer. "Fe'aminu bihi ve billahi ve resulü." İşte o Allah'a ve Resulüne iman edenler, onlar kurtuluşa erenlerdir. Onlar için ecrün azim vardır. Allah razı olsun. İkinci sual, kişi mümin olup olmadığınız kendi anlayabilir mi? Emmareleri nereden açıklar mısınız? Evet sevgili kardeşlerim, kalbine iman yazılan kişi bir takım özelliklerin sahibidir. Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz hadisinde diyor ki, mümin olmadıkça cennete giremezsiniz ama birbirinizi sevmedikçe de mümin olamazsınız. Öyleyse kişi müminse, müminlerin birbirlerine olan sevgisi söz konusu. Çünkü onlar 7 kalp şartının 7 nimetin de sahibidirler. 7 kalp şartından bir tanesini Allah Teala kalpteki ekineti almıştır Allah'a ulaşmayı dilediği için. Yerine ihbatı koymuştur. Kalp Allah'a dönmüş. Kalbe giden nur yolunu Allah'a açmış. Kalbin mührünü açmış ve kalpteki küfür kelimesini dışarıya almış. Yerine imanı yazmış. Bu özellikten, 7 kalp şartı özelliğinden ötürü o kişi nefs eskisine başlıyor. Nefs eskisi demek, afetlerin kalbe giren fazlalar sebebiyle karanlıkların azalması demektir. İşte nefs eskisine paralel nefs-i emmare'de kalbe giden nur fazıl miktar %7, nefs-i levame'de %14, nefs-i mülhemine %21 nur giriyor, fazıllı giriyor. Nefs-i mutmainede %28 fazıl. Nefs-i rabziyede %35. Nefs-i marziyede %42. Nefs-i tezkiyede %49. Rahmet, fazılları taşıyan bir fonksiyon eda ediyor. Selavat da zikir bırakıldıktan sonra tekrar karanlıkların kalbe girmesine engel olan bir kuvveti ifade ediyor. Ama kalpte kalıcı olan fazıllardır, nurlardır. Burada zikredildiği gibi. Öyleyse kendisi anlayabilir mi? Elbette kalbe gelen nur miktarı kadar nefs eskisine paralel o kişi mutluluğu yaşar. Mutlu olduğu oranda da etrafındaki insanları mutlu eder, onları sever. Mesela bu kişinin dışarıya olan sevgisi %42 oranındadır. %49 oranında. Yani kalpteki nur miktarıyla o kişi etrafa sevgi gözüyle bakar. Bir gün daimi zikre ulaştığı zaman %100 herkesi sever. Allah razı olsun. Partından bir kardeşimiz Muhterem Hocam, Cuma Suresi 9-10 ve 11. ayetler bizlere ne açıklıyor, nasıl anlamalıyız? Sevgili kardeşim, Cuma namazı, Cuma günü kılınan bir namaz ve kazası yok. Allah-u Teala, يَا اَيُوَ الَّذ۪ينَ اَامَنُوا اِذَانُوا دِيَ لِسَّلَاتِ مِنْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ Cuma günü namaza çağrıldığın zaman فَسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ Allah'ın zikrine koşun وَزَرُوا الْبَيْ ve alışverişi bırakın. Bu sizin için daha hayırlıdır. Cuma'un فَاِذَا قُدِيَ السَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْاَرْضِ Namazı bitirdikten sonra yeryüzüne dağılın. وَابْتَعُوا مِنْ فَتْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından isteyin. وَاَذْكُرُوا اللّٰهَ كَس۪يرًا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Yani وَابْتَعُوا مِنْ فَتْلِ اللّٰهِ Allah'ın yardımını isteyin ve Allah'a çok zikredin. Muhterem Efendimizin tefsirine baktığımız zaman ne görüyoruz? Ayette bize ne açıklıyor, ne anlamalıyız? Cuma 9. Allah kendisine ulaşmayı dileyerek amin olanları ikaz ediyor. Cuma namazının ezanı okunduğu zaman alışverişi bırakın ve hemen Allah'ın zikrine yani cuma namazını kılmaya koşun. Alışveriş yapmayın. Alışverişin sizi namazdan alıkoymasına meydan vermeyin. Bu sizin için daha hayırlıdır. Size daha çok derecat kazandırır. Keşke bilmiş olsaydınız. Cuma 10 namaz bitince yeryüzüne yayılın ve Allah'ın fazlından size bereket vermesini isteyin. Allah'ı çok zikredin. Umulur ki böylece ferah erersiniz buyuruluyor. Allah'ı zikrederek nefs eskiye olur. Yani %51 nurla dolar. Bu noktada kişi Allah'a günde 2-3 saat zikretmektedir. Ruh Allah'ın zatına ulaşmış ve fena fillah olmuştur. Yani ruh Allah'ın zatında yok olmuştur. Allah'ı çok zikredenler bu zikirlerinde 18 saate geçirebilirlerse fizik vücutlarını da Allah'a Teala teslim ederler. Bu nokta daha üst seviyede bir kurtuluştur, felahtır. Cuma 11 etrafındakiler Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bırakıp ticarete ve eğlenceye dalıp gidiyorlardı. Oysa ki Allah katında olanlar eğlenceden ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah'ın emirlerinden sadece Allah'a ulaşmayı dilemek, kişiyi dalaletten, hüsrandan, cehennemden, şirkten, küfründen, fısıkların ve amellerin boşa gitmesinden kurtarır. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü muhterem hocam. Sizi çok ama çok seviyorum. Müsaadeniz olursa bir sual yöneltmek istiyorum muhterem hocam. 14 asırdır süregelen İslam alimleri hidayetin doğru yol olduğunu tercüme etmekteler. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.
0: Ve aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatühü. Biz de hepinizi çok seviyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak 14 asır gelen İslam alimleri hidayet kelimesini doğru yol olarak tercüme etmişlerdir. Hidayet doğru yol mudur? Açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, bu hidayeti doğru yol olarak tarif edenler dinlerini Kur'an'dan Allah'ın emrettiği Veli Resul, Veli Mürşid'den öğrenmedikleri için kendi zanlarına tabi olarak böyle bir tarif yapmışlar. Ama söylenen her neyse mutlaka Kur'an'la karşılaştırılması lazım. Kur'an'a uymuyorsa o doğru değil. Doğrular var, Kur'an'ın belirlediği hedeflerdir. Yanlışlar var, bu hedeflerden sapan İnsanların zanlarıdır. Doğrular Allah'ın doğruları, Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşide tabiyet, ruhun Allah'a teslimi, ruhun hidayeti, fizik ucunun Allah'a teslimi, fizik ucunun hidayeti, nefsin Allah'a teslimi, nefsin hidayeti, ihlas ve iradenin Allah'a teslimi, iradenin hidayeti olarak Kur'an'da yer alıyor. Yanlışlar da insanlar

Hayrukum men taallemel Kur'an ve allemehu. En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Öyleyse Resulullah'ın beyan ettiği en hayırlı olan Kur'an'ı öğrenen, Allah'tan öğrenen ve öğretenden hidayetini ne olduğunu öğrenmemiz lazım. O da hidayeti Kur'an ayetleriyle bize açıklıyor. Bakara 120'de وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى Yahudiler ve Nasraniler senden razı olmazlar. Hatta tettebi'u milletehum. Onların dinine tabi olmadıkça. Mesela Bakara 111'de Yahudiler diyorlar ki قَالُوا لَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اِلَّا مَنْ كَانَ هُدًا اَوْ نَسَرًا Yani Yahudiler Yahudi olmadığı için kimse cennete giremez. Hristiyanlar Hristiyan olmadığı için kimse cennete giremez. Allah-u Teala bu onların zanlarıdır. تِلْكِ اَمَانِيُهُمْ Bu onların emaniyesidir. Zan ve kunuturlardır. Eğer siz sadıklardansanız delillerinizi getirin. İşte Bakara 120'de de aynı şekilde Allah-u Teala ifade. Ve Allah-u Teala buyuruyor ki قُلْ اِنَّهُ اِلَى اللّٰهِ وَالْهُدَى Allah hidayet tarifini, Allah'a ulaşmak oraya işte o hidayettir. Öyleyse Allah-u Teala hidayetin Allah'a, ruhun Allah'a ulaşması olduğunu Allah-u Teala açıklıyor. Eğer bu sana gelen ilim, yani Allah'ın hidayet tarifi, hidayetin ruhun Allah'a ulaşması olduğunu, dünya hayatında Allah'a ulaşması olduğunu, o ilim sana geldikten sonra, eğer onların hevasına tabi olursan, hayır hidayet doğru yoldur, dünya hayatında kimse Allah'a ulaşamaz, ruhu candan çıkınca kişi ölür, o zaman senin için böyle dediğin zaman, mürşit, Mâleke minallâhi min velîn velâ nesîr. Senin için bir veli ve bir yardımcı yok. Hidayet doğru yol mudur? Hayır, hidayet bu ayet-i kerimede bildirildiği gibi insan ölmeden evvel insan ruhunun Allah'a ulaşmasıdır. Ali İmran 73'te de قُلْ اُنَّ الْهُدَى هُدَى اللّٰهِ Hidayet Allah'a ulaşmaktır. Öyleyse Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de hidayeti ruh açısından nasıl tarif ediyorsa bizim de aynen onu kabul etmemiz söz konusu. Kendi zannımıza tabi olmamız doğru değil. Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz buyuruyor, en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen öğretendir. Zanlarına tabi olanlar, Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen, okuyan, okumasını öğrenen öğretenler çevirmişler. Ve bugün bu insanlar Kur'an-ı Kerim'i tecvidle öğrenmişler. Tecvidle öğretiyorlar ve en hayırlı biziz diyorlar. Şimdi bunun bu şekilde yapan insanların 14 asır evvel sadece ne vardı? Kur'an vardı ve Nebi Sultan-ı Peygamber Efendimiz vardı. Bakın ne diyor Allah Resulü? Şüphesiz ki benden sonra ümmetimden bir zümre gelecektir. Onlar Kur'an okuyacaklar fakat Kur'an feyzi onların boğazlarından öteye geçmeyecektir. Yalnız dilde kalacaktır. Nitekim onlar okun hava delip geçtiği gibi dinden çıkacaklar. Bir daha da ona dönmeyeceklerdir. İşte bütün insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır. Bir zamanlar gelecek Kur'an'ın ismi, İslam'ın ismi kalacak. Mescitleri dışarıdan ama içindekiler zaten o gün yaşayan alimler gök kubbenin altında yaşayan insanların en şerlileri. Bakın bütün insanların içerisinde hayvanların da insanların ve hayvanların en kötüsü bunlardır yani. Kimler bunlar? Allah'a ulaşmayı dilemeyen, başkasının dilemesine mani olan insanlar. Azerbaycan'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, tebliğ en ahsen ve kısa şekilde nasıl yapabiliriz? Sevgili kardeşlerim, 7 safa tebliğ söz konusu. Bu 7 safa neyi tebliğ edeceğiz? Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını tebliğ edeceğiz. Neyi tebliğ edeceğiz? Müşide tabiyeti tebliğ edeceğiz.

0: şehit edileceğiz, ruhun Allah'a teslimini, fizik vücudun Allah'a teslimini, nefsinin Allah'a teslimini, ihlas ve iradenin Allah'a teslimini tek tek tebliğ edeceğiz. Ama tebliğcide bulunması gereken vasıflar var. Bir kere o kişi zorlamayacak, dinde zorlama yok. Hitap ettiği insanların putlarına sövmeyecek. En'am 108 ve sadece onları Allah'a davet edecek. Furkan 57 yumuşak söz söyleyecek. Onları rencide edecek olan sözlerden tamamen kaçınması lazım. İşte tebliğin de bulunması gereken özellikler bunlar. Allah Resulü Nebide Sultanı Peygamber Efendimiz'e Rad 40'ta senin vazifen tebliğdir. Hesap bizim işimiz. Dolayısıyla biz tebliğ edeceğiz ama Allah Teala diyor ki onları yargılamayın. Onların yargılaması bana aittir. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam Ali İmran suresi 7. ayetini açıklar mısınız? Ali İmran suresinin 7. ayet-i kerimesinde Allah Teala kitabı sana indiren odur. Onun bir kısım mühkem hüküm ihtiva eden manası açık olan ayetlerdir. Var kitabın esasıdır ve diğerleri müteşabihtir. Yoruma açık ayetlerdir. Fakat kalplerinde eğillik, batıla meyil bulunanlar. Bu sebeple müteşabih olanlara, yorum getirenlere tabi olurlar. Ondan fitne çıkartmak için onun tevilini, yorumunu yapmak isterler. Onun tevilini Allah'tan başka kimse bilmez. İlimde Resul sahipleri ise biz ona iman ettik. Hepsi Rabbimizin katındandır derler. Ama onlar da tezekkür edemezler. Sadece ulu elbab daimi zikrin esir sahipleri tezekkür edebilir. Ulu elbab hikmet sahibi alimdir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz başka hadisinde hikmet sahibi alimin sohbetinde bulunmak, kelamını işitmek üzerinize farz. Öyleyse her devirde Allah'ın Kur'an-ı Kerim'i öğretmekte vazifeli kıldığı kişi kimdir? Hikmet sahibi alimdir. Muhakkak ki Allah bu meclislerde bulunan ölü kalpleri hikmet nuruyla diriltir. Yağmur suyunun toprağa dirilttiği gibi ölü kalpleri de bu şekilde Allah'a diriltir. Başlangıç noktasında herkes sağır, dilsiz ve kör. Aynı zamanda ölü. Kalpleri ölü. Ama ne zaman tebliğe muhatap olur, Allah'a davet edilir de daveti kabul ederse, ki işitenler kimlerdir? Daveti kabul edenlerdir. En'am 36. اِنَّمَا يَسْتَجِبَ الَّذ۪ينَ يَسْمَعُونَ. O zaman Allah'a daveti kabul eden kişi, Allah ona işittiriyor. Allah kime işittiriyor? Allah'a meyil duyanlara işittiriyor. Allah kime işittirmiyor? Batıla meyledenlere işittirmiyor. Allah razı olsun. Sparta'dan bir kardeşim muhterem hocam bir örtüsünün Kur'an'da olup olmadığını soranlara müdessir birinci ayet-i kerimeyi söyleyebilir miyiz? Bize bu ayet-i kerimeyi açıklar mısınız? Müdessir bir ayetinde muhterem Efendimiz tefsirinde şöyle buyuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Cebrail aleyhisselam kendisine sarılarak cezbe ulaştırmasından sonra örtüleri bürünmüştü. Bu ayette bu olayın yaşanmasından sonraki ilk gecenin çok ilerlemiş ve sabaha yaklaşmış bir noktasında Allah'ın ona hitabı anlatılıyor. Sevgili kardeşlerim, her şey Kur'an-ı Kerim'de açıklanmış. 7 ayet-i kerimede ki bunlardan bir tanesi Nahl 89. Sana her şeyi açıklamak için biz bu kitabı indirdik. Bu kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Ama kim için her şey var? ul elbab için, ihlas sahibi kullar için, salih sahibi kullar için. Çünkü Allah Teala'nın ilmi ve rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Allah'ın bilmediği bir şey yoktur. Allah her şeyi biliyor. Kaf 16'da لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانِ İnsanı yüz yarattık. اَنَّا نَعْلَمُ مَا تُوَسْوَسُ بِهِ نَفْسَ Nefsine ona ne vesvese verdiğimizi biliriz. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَمْلِ الْوَرِدِ Ve biz ona şah damarından daha yakınız. Şimdi şah damarımızdan bize yakın olan Allah Teala'nın ilmi ve rahmetidir. Zatıyla arşta. İşte zatıyla arşta yoklukta ulul elbab, muhlis kullar ve salih kullar onunla konuşabiliyor. Suallerini Allah'a ulaştırıp cevaplarını Allah'tan alıyorlar. O zaman hangi suali ulul elbab, ihlas ve salih kullar veya veli resul, nebi resul hangi suali Allah'a sorsalar onun cevabını Allah-u Teala lütfederse onlar bilirler ve muhataba ulaştırırlar. Aynı zamanda muhlis kullar yerin göğün Allah'ın melekütünü kendisine gösterdiği kişidir. Muhakkak ki indi ilahide altı alemden altıncısı olan zikir hücrelerini de Allah onlara göstermiştir ve o zikir hücrelerinde zikir yapanlar aslında bu örtünün de sahibidirler. Malatya'dan bir kardeşim Muhterem Hocam, hakkı kimler temsil edebilir, açıklayabilir misiniz? Allah-u Teala'nın hakkı kendisine öğrettiği, açıklamasını istediği ve emrettiği kişiler. Açıklayabilir ve temsil edebilir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah, birlikte dinliyoruz.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem Hocam sizleri çok ama çok seviyoruz inşallah kalbimizde. Muhterem Hocam sizlere bir sualim olacak. Bir hoca, dinimizde Allah'a kavuşma tabiri vardır. Allah'a ulaşma tabiri olmadığı gibi ruhun ölmeden önce Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur dedi. Bu konuyu açıklama getirir misiniz? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Aleykümselamun Aleyküm ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok seviyoruz. Sevgili kardeşlerim, din öğreticilerin hepsi insanı bir fizik beden, bir nefsten serbest irade ve akıldan oluşan bir varlık olarak düşünürler. Ruhu din tatbikatından çıkartmışlardır. Öyle olunca fizik vücut ve nefs için yevmül ahirede Allah'a kavuşmak vardır. Cennete girenler hesap gününde olanlar bunu zaten yaşayacaklardır. Yani fizik vücut ve nefs için kıyamet günü yevmül ahirdir. Ama Allah Teala sadece insanı Hicr 26'ya göre bir fizik bedenden, nefs Şemsiye'ye göre bir nefsten ibaret yaratmamış. Secde 9'a göre Allah Teala zatından ruh üfürüyor insana. Zatından üfürdüğü ruh Allah'ın bizde bir emanetidir. Ve Allah Teala bu emanetin 73 ayet-i kerimede hayattayken tekrar sahibi olan Allah'a ulaşmasını istiyor. Ruhun ölmeden evvel Allah'a ulaşmasını hidayet olarak Kur'an'da tarif ediyor. 19 fiille. Tabi bu zat-ı muhteremin bu ayetlerden haberi yok. Çünkü o sadece mezarlarda okunmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiş biliyor ve mezarda bunların hepsini okuyor. Ama bu ayetlerden Allah'ın muradı biz insanlara nedir? Onun umurunda bile değil. Bilmiyor. Yetmez. Bu 73 ayet-i kerimin içerisinde 12 tanesi de farz. Yani Allah emrediyor. Bir kere değil, iki kere değil, üç kere değil. Tam 12 kere tekrar ederek Allah-u Teala bize farz kılıyor. Farz demek Allah'ın emri demektir. Nisa 58 Emaneti bana teslim edin. Ruh bir emanettir. Maide 7. Misakinizi yerine getirin. Misakin yerine gelmesi mutlaka emanetlerin teslimine bağlı. Nam 152. Ahdi yerine getirin. Ahdin yerine gelmesi mutlaka emanetin teslimine bağlı. Teslim yurdan Allah'ın zatına davet ediyor. Allah'ın Allah'a ulaştırmasını emrettiği ruhu Allah'a vasıl edin. Allah'a yönelin, takva sahibi olun. Bana yönelin, yoluna tabi olun. Bana ulaşmayı dinleyin ve teslim olun. Allah'ın davetini kabul edin. Allah'a firar edin, Allah'a kaçın. Ve Allah'ın ismini zikredin. Ve Rabbinize dönün. 12 tane farz emirle ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor. Ama dinimizde Allah'a kavuşmak tabiri düşünmelerin sebebi sadece insanı fizik, beden ve nefsten ibaret olarak bildikleri için bunu söylüyorlar. Ruh için yevmil ahir Allah'ın zatıdır ve dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması vardır. Ama ruhu din tatbikatından çıkarttıkları için Allah'a ulaşmak diye bir tabir olmadığı gibi ölmeden önce ruhun Allah'a ulaşması diye bir şey yoktur. Tabii mesela taziyeye gidenler hep şunu söyler: Allah rahmet etsin. Çünkü rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Mekanı cennet olsun, ancak rahmetle cennete gidilebilir. Nebile Sultan-ı Peygamber, hiç kimse kendi ameli cennete giremez. Sen de mi ya Resulallah? Ben de, ama Rabbim beni rahmetine gark etmişti. Yani ancak Allah'ın rahmetiyle kurtuluş söz konusu. Rahmetsiz bir kurtuluş mümkün değil. Geride kalanlara sabır diyoruz. Sabır da geride kalan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesini istiyoruz. Allah emanetini aldı götürdü. İşte bu ölümle Allah'a ulaşan emanet ruhumuzdur. Bunu kimse inkar edemez. Ruhumuz Allah'ın bize bir emanetidir ölümle, ama marifet bunu hayattayken ulaştırmak. Nitekim Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz şirkli olarak Allah'a ulaşanlara cehennem, şirksiz olarak hayattayken Allah'a ulaşmalarına cennet vacip olur. Şirk koşmadan mülaki olana cennet vacip olur. Yani hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırana cennet. Ama dünya hayatını yaşarken ruhunu Allah'a ulaştırmayana cehennem. Yine o ruh Allah'a ulaşıyor. Ama ölümle ruh Allah'a ulaşıyor. Marifet hayattayken ruhu Allah'a ulaştırmaktır. Sevgili kardeşlerim, Nebile Sultan-ı Peygamber Efendimiz kendi döneminde bunu defaatle ifade etmiş. Bakın Şura 214'ü açıklarken hadiste diyor ki, sadece mülaki kısmını size ifade etmek istiyorum hadis-i şerifte. Evet, bakın, o halde ben şimdi sizi önünüzdeki şiddetli bir azap günü bulunduğunu, Allah'a mülaki olmaya inanmayanların, yani hayattayken Allah'a mülaki olmaya inanmayanların o çetin azaba uğrayacaklarını haber veriyorum. Evet, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ruhu hayattayken hepsinin gideceği yer cehennem. Biz bunu bu şekilde uyarıyoruz. Allah Resulü buyurmuş. Kur'an'da 7 ayet-i kerimede bunu söylüyor. Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerin delalette kalacağı ve 7 grup ayet-i kerimede gideceği yer cehennem. Altına da 7 grup ayet-i kerime gelince gideceği yer cehennem. Ama 7 ayet-i kerimede kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onları müşriklerine ulaştıracak ve onların gideceği yer 3. kat cennet, eğer ömür sermayesi yeterse. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an bu programının sorular ve cevaplar bölümünde birlikte olduk. Bir başka programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı, selavatı, bütün güzellikler hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha, maasereva. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
2: Bu Allah'ın Tevrat'ta bahsettiği din, Allah'ın İncil'de vaaz ettiği din, Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği din, babamız İbrahim'in Hanif dini. Arapça adıyla İslam, tek bir din. Teslimi külli ile Allah'a teslim olmak. Tıpkı kim gibi? Hazreti İbrahim gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Nuh gibi. Tıpkı kim gibi? Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz gibi. Kur'an da Tevrat'ın ve İncil'in verdiğini tasdik ediyor. Gerçekten öyle mi? Az evvel söyledim. Neyle bunu söyledim? Kur'an ayetiyle söyledim. Araf 159, Hazreti Musa'nın kavminden bir topluluk var ki Hakk'a ulaştırıyorlar, Allah'a ulaştırıyorlar ve adaletle hükmediyorlar. Çünkü mutluluk neydi? Mutluluğun formülü, mutluluk eşittir hayır bölü zaman. 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ne kadar hayır işliyorsunuz? Allah biz insanları sadece birbirimize yardım edelim diye yaratmıştır. Bizim sahibimiz her şeyin sahibi. Her şeyin sahibi ve bizi çok seviyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Daima mutlu olmamızı istiyor. Ve çok kolay, çok basit, çok kolay. Tevrat'a göre Allah'a ulaşmayı dilemek, İncil'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek, Kur'an-ı Kerim'e göre Allah'a ulaşmayı dilemek. Ayetler gayet açık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, seçim sizde, karar sizde. Bu dünyada mutluluğu yaşamak istiyorsanız, ölüm sonrası hayatta mutlu olmak istiyorsanız, bir dileğin sahibi olacaksınız. Bu dilek Allah'a teslim olma talebi. Bu dilek ruhunuzu Allah'a ulaştırma talebi. Bu dünyadaki savaşların, kavgaların, kaosun bitme zamanı geldi. Alelade çağda değiliz. Hidayet çağındayız. Ve hidayet bir dilek. Ve sadece ve sadece hepinizin kalpten ulaşmanızı diliyor. Kalpten mutlu olmak istiyorsanız kalbinize ne demeniz lazım? Şu anda sual soruyorum size. Kaç kişi kalbinden Allah Allah diye tekrar ediyor? İşte siz. İşte onlar gerçekten mutlu olmak isteyenler. Bu konferanstan saniyenizin kaybolmasını istemiyorsanız, sizden saniyeniz yani, sizden istediğimiz bir şey var. Kalbinizden, içinden, iç sesinizden. Ya Rabbim, kainatın sahibi teksin. Ben de ruhumu Hazreti Nuh gibi, Hazreti İbrahim gibi, Hazreti Musa gibi, Hazreti İsa gibi, havariler gibi, sahabeler gibi, hayırda yarışanlar gibi, ben de ruhumu sana ulaştırmak istiyorum, ben de ruhumu sana teslim etmek istiyorum diye kalbinizden sesleneceksiniz.
0: Fatiha-l-Mu'assalavat.

0: Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutlu programda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a iman hidayete erdirir mi? Allah'a inanmak tek başına bir kurtuluş reçetesi değil. Allah'ın var olduğuna inanmak kişiyi hidayete erdirir mi? İnsanlar diyorlar ki biz Allah'a inanıyoruz. Yani iman sahibiyiz. Öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Allah'a göre sadece kalbine Allah'ın imanı yazdıkları kişiler, kalbinin içine iman kelimesi girmiş olanlar iman sahipleridir. Allah'ın o kalbe yazdığı iman kelimesi rahmet, fazıl ve selavat nurlarından fazlaları kendisine çekmeye başlar. Bu olay nefs sezgisi adını verdiğimiz bir muhteva ifade eder. Nefs sezgisi hidayete erdirecek bir özellik taşır. Kalbine iman yazılmayan kişi hiçbir zaman hidayete eremez. Yunus suresinin 9. ayet-i kerimesinde اَلَّذ۪ينَ اٰمِنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْتِهِمْ رَبُّهُمْ بِاِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ. Tabi bu ayet-i kerime onların imanları sanki kendilerini hidayete erdirir manası çıkıyor. Halbuki Cennet-i Naim muhlislerin gideceği bir cennettir. 6. kat cennet Cennet-i Naim. Dolayısıyla muhakkaki amel olanlar ve amel-i salihat nefs hezkesi yapanlar bu Cennet-i Naim, Naim cennetleri 6. kat cenneti üst seviyedeki bir imanı ifade ediyor. Ama alt seviyede her şeyden evvel kurtuluşun var olabilmesi için inan şartlarından iki tanesinin birlikte tahakkuk etmesi lazım. Allah-u Teala 7 tane inan şartından Allah'a ve yevmil ahire iman edenler, onlar Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Onlar kurtuluştadır. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler, onlar kurtuluşta değildir. Onlar için bir hidayetçi söz konusu değil. 7 ayet-i kerimede Allah'a ve ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına yani yevmil ahire iman kurtuluş için bir sebep teşkil ediyor. Ama Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler. Örneğin Bakara suresinin 8. ayet-i kerimesinde insanlardan bir kısmı der ki biz Allah'a ve ahiret gününe iman ediyoruz, yevmil ahire iman ediyoruz. Ama onlar mümin değiller. Çünkü dilleriyle bunu söylüyorlar. Ama Allah kalplerine bakıyor. Kalplerinde olmadığı zaman bu olay geçerli değil. Fakat Allah-u Teala ehli kitaptan 4 grubu Maide 69 ve Bakara 62'de saymak suretiyle her kim bunlardan Allah'a ve yevmil ahire iman eder ve ıslah edici amellere başlarsa nellezine amenu vellezine hadu ve sabi'ine ve nesara men yu'minu billahi ve yevmil ahire ve amile salihan. Yani tek başına Allah'a İnanmak bir kurtuluş garantisi değildir. Allah'a ve yevmil ahire iman etmenin yanında ıslah edici ameller de onu bizi kurtuluş garantisine ulaştırıyor. İster Maide 69, ister Bakara 62 bu hakikati göz ardı etmemek lazım. Nellezine amellezine hadi ve sabine ve nesara. Men amene billahi ve yevmil ahiri ve amile salihan. Allah'a ve yevmil ahire iman eden ve sadece amel işleyen. Bir insanın Allah'a ve yevmil ahire iman edip de sadece amellere başlaması mutlaka onun kalpten Allah'a ve yevmil ahire iman ettiğini, yani Allah'a ulaşmayı dilediğini gösteriyor. Allah razı olsun. Tabi sadece amel mutlak surette kalbe imanın yazılmasını gerektiriyor. Mücadele 22. Ulaike ketebe fi kulubil imani ve yedem bir ruhin. İkinci sual, Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Allah'a iman eden bir kişinin hidayete ermesinde amellerinin etkisi var mıdır? Eğer kişi, o amel işleyen kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa, mutlak surette o yaptığı ameller de kendisine pozitif olarak yazılır. Ama Kehf suresinin 105. ayet-i kerimesinde اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُ بِاَيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِيْكَائِهِ, Allah'ın ayetlerini ve lika Allah'a öncelikle, lika Allah'la ilgili ayetleri inkar edenler, onların amelleri boşa gidiyor. Hidayete ermesinde onların amelinin onlara bir fayda sağlamadığını Allah-u Teala açıkça gösteriyor. Allah sadece iman insanları hidayete erdirmiyor. İslam'ın 5 şartını yaşayanlar bu İslam'ın 5 şartının yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu 5 şart yerine getiriyorlar diye cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Nebile Sultanı Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sual soruluyor. Amellerin hangisi daha hayırlıdır? Ya Resulullah deyince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem amellerin hayırlısı Allah'a ve Resulüne iman etmektir buyuruyor. Biz imanı değil ameli sordu dedikleri zaman Peygamber Efendimiz iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz buyurdular. Öyleyse görüyorsunuz ki tek başına amel bir hedefe ulaştırmıyor. Bedevilerden bir tanesi diyor ki ya Resulullah, cehaletimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? İlim öğren diyor. Sonra ilmimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Amel et diyor. Sonra amelimin aleyhime delil olmasını istemiyorum. Ne yapmam lazım? Muhlislerden ol. Öyleyse her halükarda dinin olması olmaz esaslarından bir tanesi muhlislerden olmak, Allah için yaşamak. Kur'an-ı Kerim'de hedef emirler var. Kur'an-ı Kerim'de vasıta emirler var. Vasıtalar ameli, hedef emirler de mutlak surette niyeti, imanı gerektiriyor. Sözlü dua iman, fiili dua ameli ifade ediyor. Kişi Allah'a ulaşmayı diliyor ama Allah-u Teala o Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin kalbine bakıyor. Dilin söylediği kalbinde var mı? Dilin söylediği kalbinde varsa onu hedefe ulaştırıyor. Allah-u Teala Rahim esmasıyla tecelli ediyor, onu mürşidine ulaştırıyor ve mürşidiyle birlikte o kişiye Allah-u Teala amelleri de kolaylaştırıyor. Namazı sevdiriyor, orucu sevdiriyor, haccı sevdiriyor vesaire, zekatı sevdiriyor. Bütün bu amelleri sevdiriyor ki ne zaman mürşidine tabi olup kalbine iman yazıldığı zaman. Allah razı olsun. 3. Kendilerini hidayete zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Allah Teala kalbe bakıyor. Mümin 40'ta men amine seyyeten fela yücra ila misliha. Kim bir seyahat işlerse misil cezalanır. Men amile salihan min zekeri ve unse ve huma müminin ve ulaike yedhulune cennete ve rızıkuna bi gayri hisab. Ama kim mümin olup ıslah edici amellere başlarsa Allah Teala onları hesapları rızıklandırır ve onları cennetine alır. Sebe 20'de müminler fırkası var. Bir de onun dışındaki fırkalar var. Kurtuluşta olanlar müminler fırkası. Araf 30'da ise Ferikan heda ve ferikan hakkat aleyhi müddelale. Seçilenler de iki gruba ayrılıyor. Seçilenlerden bir grup Allah onları hidayete erdiriyor. Ama ikinci grup onlar da seçilmesine rağmen delalet onların üzerine hak koyuyor. Araf 40'ta ayetleri yalanlayanlar kibirlilere gök kapıları açılmaz vuruyor. Enam suresinin 36. ayet-i kerimesinde her kavmin içerisinde o kavmin lisanıyla Allah'ın Resulleri olduğunu Allah-u Teala açıkça ifade ediyor. Allah-u Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan hedefini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kul oldular. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendileri hidayete zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Hadis-i şerifte üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir şey fayda vermez. Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabetül Arz. Güneşin batıdan doğması ne zaman bu gerçekleşir? Bir tekrar ediyoruz bakın. Üç şey vardır ki bunlar çıktığı zaman daha önceden iman etmeyen kimseye o günkü imanı hiçbir zaman fayda vermez. Güneşin batıdan doğması ölüm sırasında gerçekleşir. Deccal fitnesi. Ve Davutül Arz. Bir başka hürafe kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemde yandıktan sonra cennete girer olayı tamamen bir hürafe, bir bidattir o. Olması gereken Allah'a ulaşmayı kalben dileyerek fırka-i naciyenin içerisinde yer almak. Resulullah 73 fırka, 73. fırka, fırka-i naciye kimlerden oluşuyor ya Resulullah? Ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyuruyor. Öyleyse önemli olan dünya hayatını yaşarken 73. fırkanın içerisinde yer almak. Kimdir bu 73. fırka? Dünya hayatını yaşarken Allah'a ulaşmayı dileyenler, ölmeden evvel ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerdir onlar. Konumuzla ilgili halkımıza sorular yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah.
1: Allah-u Teala bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a iman etmesinin, inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Valla bu zamanda çok zor ama gerçekten dört dörtlük ibadet etmek gerektiğine inanıyorum. Ancak Allah'a ibadetle, duayla, imanla ulaşmak gerektiğini düşünüyorum.
3: Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah istemezse
2: ulaştıramaz.
3: Allah namaz, ibadet, hac, İslam'ın şartları.
1: Peki Allah'a inanmak yeterli mi sizce?
2: Yeterli tabii ki. Kimi alimler Allah'a imanın yeterli olduğunu söyler ama başta zaten Allah'a iman etmemiz gerekiyor. Ama tabii ki ibadetler de var Peygamber Efendimiz'den gelen. Onlara riayet etmemiz gerektiğini düşünüyorum.
3: Görevlerini yerine getirmemiz sürece hani ben inanıyorum diyorum ama maalesef onların yerine getirmek lazım. Mesela namazını kılması, hacı yapması.
1: Bütün Allah'ın dostları, evliyaları hep yaşarken Allah'ı istemişler. Yaşarken ona ulaşmak istemişler. Siz de onlar gibi olmak ister miydiniz?
2: Kim istemez? Yani bir Yunus Emre gibi bir aşk dolu o aşkı nerede? Yani o hissiyatı yaşamak çok zor bir şey.
1: Allah'a dost olmayı isteyelim mi birlikte?
4: Tabii ki isteyelim. Ben de senin dostun evliyan olmak istiyorum Allah'ım inşallah. Benim de ruhumu yaşarken Allah'ıma ulaştırsın. Çok güzel, çok mutluyum. Beni de dostlarının ve evliyaların arasına al.
1: Nasıl hissediyorsun?
4: Vallahi temizlenmiş gibi içim rahatladı. Böyle bir hafiflik çıktı.
0: Misafirimiz Allah'a ulaşmak istersen ulaşırsın. Allah isterse ulaştırır. Allah'a inanmak yeterli midir? Hayır. Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesi Allah'ın istenmesine mi bağlıdır? Hayır, o kişinin iradesini kullanmasına bağlıdır. Allah'a inanmak tamam ama kurtuluş için yeterli değil. İkinci, ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasına inanmak tamam, yine kurtuluş için yeterli değil. Farz olduğuna inanmak tamam ama yine kurtuluş için yeterli değil. Mutlaka o kişinin kalben Allah'a ulaşmayı dilemesi, takva sahibi olmasıyla kurtuluş gerçekleşiyor. İşte Şura 13, Rahat 27'de kim Allah'a yönelirse, Allah'a yönelenlerin takva sahibi oldukları nereden biliniyor? Bakara Suresi'nin 223. ayet-i kerimesi وَاتَّقُوا اللّٰهُ وَعَلَمُ اَنَّ مُلَاقُوا. Takva sahibi olun, bilin ki Allah'a mutlaka mülaki olacaksınız. Öyleyse takva sahipleri Allah'a hayattayken mülaki olmaya %100 kalben iman edenlerdir. Hem Rahat 27 hem Şura 13 Allah'a yönelen takva sahibi olanların mutlaka ruhlarını Allah kendisine ulaştıracağını garanti ediyor. Söz vermiş. Ama kim de Yunus 7-8'e göre Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman onun da ayetlerden gafil olduğu ve ulaşmayı dileyenler ayetlere iman edenlerdir. Ulaşmayı dilemeyenler ayetlere iman etmeyen, ayetlerden gafil olanlardır. Yunus 7-8'e ve onlar Allah'a ulaşmayı dilemeyenlerdir. Bazı insanlar Allah'ın dilediğini hidayete erdirir, dilediğini derette bırakır. Allah izin vermedikçe kimse iman sahibi olmaz manasını çıkartıyorlar. O insanlara dileten Allah olsaydı Allah-u Teala bütün kullarını diletirdi. O herkesin kurtulmasını ister ama Allah-u Teala kişinin iradesinden de bir şey istiyor. Biz Allah'a ulaşmayı dilemedikçe Allah bize de ihsanda bulunmuyor. Rahat Şura 13, Rahat 27'de Allahu yeştebi ileyhi men yaşa ve yehdi ileyhi men yunib. Allah dilediğini seçer ve o seçtiklerinden ona yöneleni de kendisine ulaştırır. Rahat 27 Ennallahu yudilli men yaşa ve yehdi ileyhi men yunib. Yönelen kişi, yani iradesini kullarına ulaşmayı dileyen kişi Allah-u Teala onun ruhunu kendisine ulaştırır. Ama yönelmeyen, ulaşmayı dilemeyenler de onlar da Allah'ın ayetlerinden gafildirler. Yani ayetlere iman etmeyen, gafil olanlar gerçek imanın sahibi değiller. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olmasını da farz kılmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
2: Allah'a yakın olan dostlar, Allah'ın sevdiği kullar. Zaten bütün ermiş evliyalara da gidip türbelere bu yüzden dua ediyoruz. Hani onların yüzü su hürmetine bize istediklerimizi ver diye. Onlar bizden kat ve kat çok üstünler. Tabii biz öyle olamayız.
4: Allah dostlarıyla ilgili çok iyi şeyler düşünüyorum. Ne bileyim hani iyi insanlardır. Kurban olduğum Rabbim onları kendine bağladıysa inşallah bizi de bağlar.
1: Peki bu zamanda da var mıdır öyle insanlar?
2: Olduğunu düşünüyorum. Diyorum ki mutlaka Rabbimi hürmet ettiği insanların hürmetine dönüyoruz yani.
4: Bu dönemde olamaz onlar gibi.
3: Vardır. Vardır yani. Çünkü yaşıyordur mesela yaşantı ama gizli yani gerçeklerimiz göremeyiz mesela.
1: Peki onları bulmak istersek nasıl bulabiliriz?
2: İnternette falan herhalde videoları vardır.
4: Bütün görevlerimizi yerine getirerek bulabiliriz inşallah Allah'ın izniyle.
3: Tergahlara katılır. Mesela camilere gidilir mesela, toplantılara katılır.
1: Peki onları bulursak bize ne gibi katkıları olur sizce?
2: Yol gösterirler. Biz yolumuzu bulamıyoruz. Ne bileyim, yolumuzu kaybettik. İnşallah Rabbim yolumuzu buldurur bize de. Biz de o mübarek insanlarla öğrenir yolumuzu buluruz.
3: Rabbinden isteyeceksin, dua isteyeceksin. Hani o gösterir de göstermeyebilir yani onu Allah'la bul arasındaki bir şey. Bir bakarsın görmüşsün, bakmışsın bütün evliyalar veya bilmem ne. Onu görmezsen onun yakınlarını, sahabelerini görürsün.
0: Bir misafirimiz mürşidi bulmak konusunda Rabbinden isteyeceksin. O gösterebilir de göstermeyebilir. Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler kimlerdir? Allah-u Teala'nın mürşide ulaştırdığı kişiler, onlar kalben Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kalben ulaşmayı dileyenler Allah Rahim esması ile tecelli ederek peş peşe idi Furkan verir. O halde de bırakmaz. Kalbine hidayette ulaşır. Kalbi kendisine çevirir. Göğsünden kalbine nur yolunu açar. Ve dört kalp şartının sahibi kişinin kalbine zikretmesi halinde Allah'ın katından rahmet kalbe gider ve o kişi huşu sahibi kılar ki Allah-u Teala kime mürşit gösterir hacet namazıyla sorumlusu halinde? Huşu sahiplerine. Kimdir huşu sahibi olanlar? Ruhun hayattayken iki şekilde Allah'a ulaşacağına iman edenler. Birisi hayattayken ulaşmak, diğeri de ölümle ulaşmak. İşte Bakara 45-46 sabır ve namaz Allah'tan yardım isteyin. Zordur ama huşu sahipleri için değil. Kimdir o huşu sahipleri? اَلَّذ۪ينَ يَزِنُّونَ اَنَّا مُلَاكُ رَبُّهُمْ اَنَّا مُلَيْهِ رَاجُونَ Onlar hayattayken ruhuna Allah'a ulaşacağına iman edenler ve ölümle de bir kere daha ruhun Allah'a rücu edeceğine iman edenlerdir. Ancak Allah'a ulaşmayı diledikten sonra kalbinde %2'lik nur biriken kişi, huşu sahibi olan kişi bir hakkın sahibi olur. O mürşidini Allah'tan sormak etkisinin sahibidir. Sorduğu zaman mutlaka Allah Teala o kişiye o huşu sahibine mürşidini gösterir. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Allah razı olsun.
5: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu muhterem Cabbar Hocam. Efendimizin nimetiyle sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Mübarek ellerinizden hasretle ve hürmetle öpüyorum. İnşallah müsaadenizle sualimi arz etmek istiyorum. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Sizleri çok ama çok kalbinden seviyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Allah-u Teala zalim kavmi hidayete erdirmeyeceğini buyuruyor. Zalim insanlar kimlerdir? Zalim insanlar Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesinde buyurulduğu gibi اَنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَسَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ خَدَّلُوا دَلَالًا بَعِيدًا اَنَّلَّذ۪ينَ كَبَرُوا وَزَلَمُوا لَمْ يَكُنُوا اللّٰهُ يَغْفِرْ لَهُمْ وَلَا يَعْتِهِمْ تَارِكَ اِلَى تَارِكِ جَهَنَّمَ Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala onlar kafirlerdir. İnsanları Allah yolundan saptırırlar. Yani insanlara zulmederler. Her insanlara zulmeden kişi aynı zamanda kendisine de zulmetmiştir. اِنَّلَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَزَلَمُوا Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Başkalarına zulmettiği için derecat kaybediyorlar. Aynı zamanda kendilerine de zulmetmiş oluyorlar. Allah onları asla mağfiret etmez. Onları tarik-i müstakime ulaştırmaz. İşte tarik-i cehenneme. Bu zalim olan insanların özellikleri ne? Kendilerini Allah'a ulaşmayı dilemiyorlar. Bu sebeple sırat-ı müstakimde değiller. Kafirler ama aynı zamanda başka insanların da sırat-ı müstakime ulaşmasına mani oluyorlar. Ve bu sebeple de hem kafirler hem de zalimdirler. Zalim kavmi Allah-u Teala hidayete erdirmez. Çünkü onlar hidayete ermeyi dilemiyorlar. Hem başkalarına zulmediyorlar, onların da men ediyorlar. Hem de bu sebeple derecet kaybettikleri için kendilerini de zulmediyorlar. Allah-u Teala hidayete erdirdikleri hidayeti dileyenlerdir. Nisa 167, 168, 169'daki olay bu muhtevayı ifade ediyor. Kendileri bulaşmayı dilemiyor. Başkasının da dilemesine mani oluyor. İşte böylece onlara zulmediyor. Zulmettiği için aynı zamanda kendi nefsine zulmediyor. Bu zalimleri asla Allah-u Teala hidayete erdirmiyor. Allah-u Teala'nın dizaynı bu. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
1: Allah-u Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
2: Zikir her daim. Nefes bile zikir, uykun zikir. Yani zikretmeden insan yaşayamaz ki. Bir gayen olmaz, bir amacın olmaz. Yani tek 5 vakit namazla, tek oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor.
3: Bir namaz kılmadığım zaman huzursuz oluyorum. Ben sanki boğacaklar gibi, sıkacaklar gibi oluyor. Ben mesela geçen yıkılamadım namazı. Öyle bir bunalıma girdim ki. Benim rahmetli çocuğum oldu, 19 yaşında öldü. O bile beni, baba kalk namaz kıl. Sen ne duruyorsun diye. Ben yani hıngır hıngır ağlamaksın da. Ama namaz kıldığım zaman ne bileyim ben, farklı farklı bir duygular içinde oluyorum.
1: Zikredersek biz nasıl hissederiz?
4: Çok iyi hissedersin kendini. Ben rahatlıyorum. Bir sürü çok sıkıntılardayım, sıkıntılı durumlardayım ama onlara zikredince rahatlıyorum, rahatlık hissediyorum kendime.
2: Zikir insan dediğim gibi ruhunu rahatlatıyor. Yani bir şey isterken bile elimizi alıyoruz, tesbih ya da sayma aletlerimizi sayıyoruz, dua ediyoruz. Yani o yüzden zikir insanın ruhunu hafifletir.
3: Ülküm hüpeliyor, titremeye mesela şey diyeyim. Yani farklı farklı bir duygular içindeyim mesela. Daha bir neşeli oluyorum.
1: Sıkıntılar geldiğinde bir Allah'a yöneliyoruz değil mi?
2: O zaman hemen zaten Kur'an-ı Kerim açılıyor. Açılmayan Kur'an'ı insanlar açıyor, evindeki Kur'an'ları. O zaman bir korku bedeni sarınca, ölüm korkusu. Herkes bir zikretmeye, ibadet etmeye başlıyor yani. Keşke her zaman olsa o ibadet etme aşkı.
0: Misafirim, zikretmezsen bir amacın olmaz. Bir tek 5 vakit namaz, oruç tutmakla, kelime-i şehadet getirmekle olmuyor. Zikrin diğer ibadetlerden farkı nedir? Ankebût suresinin 45. ayet-i kerimesinde 3 çeşit zikirden bahsediyor. Kur'an ayetlerin tilaveti bir zikirdir, namaz kılmak bir zikirdir ama Allah isminin tekrarı bir zikirdir. Bu 3 zikirden en büyük olan Allah isminin tekrarıdır. Allah isminin tekrarı az, çok ve daimi şekilde bir geniş spektrum arz ediyor. Allah Teala bizden sadece bir tek şey ister, mutlu olmamızı. İbadetler bir vasıtadır. Hedef mutluluktur. Bu hedefe ulaşmak için Allah'a ulaşmayı dilemek, mürşidimize mutlaka ulaşmak, ibadetleri mutlaka yapmakla mükellefiz. Ama özellikle bu ibadetlerin içerisinde ibadetlerin sultanı zikri gerçekleştirmeliyiz. Zikrin diğer ibadetlerden çok büyük bir farkı var. Çünkü nefs tezkiyesi yani amel-i salihat denilen olay sadece bu vasıflara sahip olan birinin zikir yapmasıyla oluşur. Böylece nefsinizi tezkiye ve tasfiye edecek, 3 emaneti de onların sahibi olan Allah'a teslim edecek. Kamil insan olacaksınız. Neyle? Allah-u Teala'nın ibadetlerin sultanı olan zikriyle. Zikir yoksa dini yaşamak da mümkün değil. Bu sebeple diyoruz ki ibadetlerin sultanı zikir. Görüntülü bir sualimiz daha var inşallah.
6: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Değerli hocam, size bir sualim olacak müsaadenizle. Peygamber Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Bu hadisi açıklar mısınız? Sizi çok ama çok seviyorum kalbimden. Allah razı olsun.
0: Sizi çok seviyoruz kalbimizden. Bir kere daha suali tekrar edecek olursak, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, iman ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, atanın imanı gider buyuruyor. Allah'ın kalbe yazdığı iman kelimesi bir ateştir. Bir nurdur. Allah-u Teala'nın kişinin kalbinin içine iman kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Mümin olan bir kişi hidayete erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Demek ki Allah'ın kalbe yazdığı iman bir nurdur. Ateşten bir kor parçasıdır. Tutanın elini yakar, Allah-u Teala'nın kişinin kalbine, içine imanın kelimesini yazmasıdır ki kişiyi mümin kılar. Ama atanın imanı elden gider, mümin olan bir kişi hidayet erdikten sonra hidayetten delalete düşerse kalbindeki bu iman gider. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali ise onun elinin yanması demektir. Bir insanın Allah'a inanıyor diye kendisini mümin sayması hali onun elinin yanması demektir. Böyle bir insan cennetin kapısı diye tutacağı kapının cehennemin kor olan yangın kapısı olduğunu fark eder. Ve o halkayı tuttuğu zaman cehennemden ilk yanacak olan şey ellidir. Allah razı olsun. İşte yedi inan şartı, yedi kalp şartı, yedi nimet de kişi mümin hak müminlerden oluyor. Programımız sizden gelen suallerle devam ediyor. Konya'dan bir kardeşim muhterem hocam, insanları mutluluğa götüren temel faktör nedir açıklar mısınız? İnsanları mutluluğa götüren temel faktör Allah ve Resulüne iman ettikten sonra zikretmektir. Çünkü zikirle şeytanın etki alanına 19 afetin yavaş yavaş kalpten temizlenmesi, Allah'ın katından gelen fazlaların onun yanların yerini işgal etmesiyle devam eder ki o zaman kalpten silinen, temizlenen afetlerin miktarınca o kişi mutluluğu yaşamaya başlar. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar neler olmalı? Sevgili kardeşim, tasavvuf yolunun birinci adımı ilimdir. Çünkü Yunus suresinin 7. ayet kerimesinde Allah'a ulaşmayı dilemeyenler ayetlerden gafildir. O zaman Allah'a ulaşmayı kalben dileyenler ayetlere iman edenlerdir. İşte hem Nem suresinin 81. ayet kerimesi hem de Rum suresinin 53. ayet kerimesi bize bu hakikati bildiriyor. İn tismu ila men yumil ayatina. Sen ayetlerimize iman edenlere işittirebilirsin. Onlar bize teslim olanlardır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mümin kulağından sular. Öyleyse kulağından sulananlar onlar ayetlere iman edenlerdir. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına iman edenlerdir. İşte sen o dalaletteki ama olanları hidayete erdirecek değilsin. Sen sadece ayetlerimize iman edenler işitirebilirsin. Resullerin birinci görevi ayetleri tilavet etmek. Tilavet eden ayetlere iman edenler Allah onların üzerine rahim esmasıyla tecelli ederek engelleri kaldırıyor. O kişi ayetlerin manasına varıyor ki bu birinci safa Allah'a teslimdir. Tasavvuf yoluna başlamak için izleyeceğim adımlar Allah'a ulaşmayı dilemek ve Allah-u Teala'nın tayin-i mürşide tabi olmak. Daha sonra ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsin teslimi, irşad ve iradenin teslimi. Yani birinci safa vahdet Allah'ın tekliğidir. İkinci safa tevhid, tek cemaati oluşturmak. Üçüncü safa ruhu, beşi, nefsi ve iradeyi Allah'a teslim etmek. Çanakkale'den bir kardeşim muhterem hocam, her şeyin önüne Allah'a geçirmek nasıl olmalıdır açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, asıl olan Allah'tır. Gerisi teferruattır. Allah bes baki heves. Hiçbir şey yokken Allah vardı ve Allah Teala yaratmayı diledi. Ve kişi üç konumda olabilir. Kişi Allah'tan dünyayı isteyebilir. Kişi Allah'tan ahireti isteyebilir. Kişi Allah'tan Allah'ı isteyebilir. En geçerli olan akça Allah'tan Allah'ı dilemek, Allah'ı istemektir. O zaman Allah'a ulaşmayı dileyip mürşidine tabi olduğu zaman 12 tane ihsanla tabi olur. 7 kalp şartı, 7 inan şartı, 7 nimetle her şeyin önüne Allah'ın zikrini geçirdiği zaman bu noktada Allah'tan üst seviyede yardım alır ve çok kısa süre içerisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırır. Ama ondan sonra bu inancının devam etmesi, yani her şeyin önüne Allah'a geçirmesi gerekir ki bu da ancak takip eden fizikolojik teslimi ve nefs teslimiyle gerçekleşir. Allah razı olsun. Karaman'dan bir kardeş muhterem hocam, insan Allah'a ulaşmayı dilerse birinci kat cennetin sahibi oluyor. Ama mürşide tabi olmadan ölüyorsa bu insan

Onlar namaz kılarlar ve verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Enfal 4 Ulaiken mu'mine hakka, işte bu özellikteki olan insanlar, onlar hak müminlerdir. Lem derecatin inde Rabbim, onların Allah katında dereceleri vardır. Ve mağfiretin ve rızkun kerim. Onlar için mağfiret ve kerim bir rızık söz konusu. İzmir'den bir kardeş muhterem hocam, sünnetullah ile kader arasında bir ilişki var mıdır, açıklar mısınız? Vardır. İlahi irade her şeyi yaratan iradedir. Külli irade sünnetullah, Allah'ın sonsuz kompüter sistemi, her şeye kontrol altında bulunan sistemin adı. Ama kişinin iradesinin dahli olmadan oluşan her olay da kaderdir. O zaman sünnetullah, kim iradesini Allah'a teslim ederse, dünyadayken seçilen arasını Allah'a teslim ederse tesbihe ulaşır. Tesbih de sünnetullah'ın bir özelliğidir. Sünnetullah'ın kontrolü altında her şey Allah'a tesbih ediyor. Öyleyse ilişki var tabii. Yozgat'tan bir kardeş muhterem hocam, toplumda yaşanan şiddet olaylarının Kur'an'dan uzaklaşıldığı için meydana geldiğini söyleyebilir miyiz? Evet. Yani Kur'an ahiret saadetinin giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. Allah'a ulaşmayı dilemek cennetin de giriş kapısı, Kur'an'ın da giriş kapısıdır. İşte kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o Kur'an'dan uzaklaşır. Ondan sonraki hiçbir şey onu kurtuluşa ulaştıramaz. Ayetlerden gafildir Allah'a ulaşmayı dilemeyenler. Dilemeyenler ayetlerden gafilse kalbindeki 19 afet sebebiyle şeytanın da %100 tesir etmesi noktasında insanlar devamlı birbirlerine şiddet uyguluyorlar. Birbirlerinin düşmanı olarak devamlı birbirlerinin aleyhinde kavga, gürültü, kaosu yaşıyorlar. Ama eğer Kur'an'ın giriş kapısı, cennetin de giriş kapısı Allah'a ulaşmayı dilemeleri halinde, bu dileği Allah kimin kalbinde görürse Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmek suretiyle 7-8 aylık sure içerisinde 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına Allah'a ulaştırır. Edirne'den bir kardeşim muhterem hocam, biz namazın dinin direği ve cennetin anahtarı olduğunu biliyoruz. Ama sizden öğrendiğimiz kadarıyla cennetin anahtarı bir dilektir. Bu konuyu açıklar mısınız? Evet. Sevgili kardeşim, ister namaz, ister hangi ibadet olursa olsun, kalben ulaşma dileği yoksa, yani Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hedef emirler var, Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman vasıta emirler var. Hedef Allah'tır. Evvela Allah'ın zatına ulaşmak, daha sonra Allah'ın zatını görmek. İşte bütün insanlar için Allah Teala zatını hedef olarak göstermiş. Bu hedef muhtevası içerisinde insanlar mutlu. Allah Teala insanların mutlu olmasını istiyor. Allah'a ulaşmayı dileyenlerin mutlu olmasını istiyor. Bu ulaşmayı dileyen, mutlu olan insanlar ancak Allah'ın belirlediği hedef dairesinde hareket eden, onun vasıta emirlerini yerine getirenlerdir. Namaz bir vasıta emirdir, oruç bir vasıta emirdir, zekat bir vasıta emirdir ama bunların hiçbirisi daimi değildir. Daimi olan sadece zikirdir. Az zikrediniz, çok zikrediniz ve daimi zikrediniz. Az zikirle ruhun teslimi, çok zikirle fizik vücut teslimi, daimi zikirle de nefsin teslimi.

Ama zikir yoksa salt diğer ibadetlerle hiç kimse ne ruhunu teslim edebilir, ne fizik vücut teslimi yapabilir, ne nefs teslimi yapabilir. Baktığımız zaman Fatır suresinin 18. ayet-i kerimesinde men tezekka fe ennemâ yetezekka li nefsi ve lillâhil mesîr. Ruhun Allah'a teslimi nefsin tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesinin yegane vasıtası da zikir. Rahat 28'de ellezîne âmenû ve tetme'ini kulübüm zikrullah. Kalpler Allah ancak zikretmekle mutmain olur. Öyleyse emmare levame mülhime mutmainne raziye marziye tezkiye olayı zikirle gerçekleşir. Mutmainne zikirle oluyorsa emmareden kurtulmak da zikirledir. Levmayı geçmek de zikirledir. Mülhemeye ulaşmak da zikirledir. Mutmain olmak da zikirledir. Allah'tan razı olmak da zikirledir. Allah'ın rızasını kazanmak da zikirledir. Nefs ezkesi zikirledir ve böylece yedi kademede nefs ezkesiyle ruh yedi tane gök katı yükselerek Allah'ın zatına ulaşıyor. Öyleyse zikir yoksa ruhun teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa fizik vücut teslimi var mı? Hayır. Zikir yoksa nefs teslimi, zikir yoksa hiçbirisi yok. Diğer ibadetlerin hepsi zikre yardımcı hükmündedir. Asıl olan ibadet, ibadetlerin sultanı zikirdir. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz. Bir kere daha Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an sonuna geldik. Bir başka Haram Kur'an, Haram Mutlu Kur'an'la tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-salavat. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah yarattıklarının içerisinde en çok insanı seviyor. Google'da en çok aranan ben neden ile başlayan sorulara baktığımız zaman bir, ben neden sevilmiyorum? İki, ben neden bu kadar çirkinim? Üç, ben neden doğdum? Dört, ben neden dışlanıyorum? 5. Ben neden eziyim? 6. Ben neden ağlıyorum? 7. Ben neden böyleyim? 8. Ben neden yalnızım? 9. Ben neden yaşıyorum? 10. Ben neden evde kaldım? Bütün bu soruları kendisine soran varlık insan. Ama bütün insanlar için bir mutluluk davetisi, bir mutluluk reçetesi ve garantisi olan Kur'an-ı Kerim, insan yeryüzünün halifesidir. Allah'ın yarattığı mahlukatın içerisinde en çok Allah insanı seviyor. İnsan meleklerden üstün, insan cinlerden üstün, insan hayvanlardan üstün, insan bütün yaratıklardan üstün. Ama bu bütün yaratıklardan üstün olan insan belli ki Allah-u Teala'nın yaratılış gayesinden habersiz olduğu için bu sualleri kendisine soruyor. Yaratılış gayesine uygun davranmasını Allah-u Teala kendisine davet etmek ve o kişinin de Allah'ın davetini kabul etmesiyle güzel sonuca ulaşır. Öyleyse bütün bu negatif soruların sonuçlarını pozitife çevirebilmek sadece bir tek dileğe bağlı. Kendisini bütün varlıklardan üstün kılan Allah'ı kalben dilemekle. Kalben ulaşmayı dilediği an bu sualleri kendisine sormayacak. Tam tersi Rabbine hamd edecek, şükredecek. Ben neden sevilmiyorum diye değil. Çünkü kalben Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah'ı sevecek, Resulünü sevecek ve insanlar da onu sevecekler. Yani sevilmiyorum değil, sevildiğinin farkına varacak. Ben neden çirkinim? Allah'ın kendisini ahsen-i takvimle yarattığının farkına varacak. Ben neden doğdum? Yaratılış gayesini öğrenip Allah'a asli görevi olan Allah'a kul olmayı gerçekleştirecek. Ben neden dışlanıyorum? Tam tersi
tek cemaatin içinde yer alarak onun herkes için olduğu, herkesin de onu mutlu ettiği bir dizayna kavuşacak. Ben neden ezeyim? Tam tersi, Allah'ın emir ve nehilerine itaat etmesi halinde Allah'ın bir sevgilisi olacak. Ben neden ağlıyorum? Aksine tam tersi, Allah'ın kendisini ne kadar mutlu ettiğinin farkına varacak ve ağlıyorum değil, hep insanlara güler yüzle bakacak ve onları mutlu edecek. Ben neden böyleyim? Kendisinden Allah-u Teala'ya hamd ve şükredecek ki, Ya Rabbim beni insan olarak yarattın. Ben neden yalnızım? Yalnızlık sadece Allah'a mahsustur. Allah'ın her an kendisiyle beraber olduğunu, Allah'ı zikrettiği zaman anlayacak. Ben neden yaşıyorum? Yaratılış gayesinin farkına varacak ve kesinlikle Allah'ın kendisinin sonsuz mutluluğa, ahiret ve dünya mutluluğuna ulaştırmak üzere devamlı Allah'ın yardımını alacak. Allah'a ulaşmayı dilediği anda ben neden evde kaldım diyemeyecek. Allah'ın mutlak surette talebi, Allah'tan talep etmesi halinde bu sualin cevabını pozitif olarak Allah'ın karşılayacağından emin olacak. Öyleyse insanoğlu Allah'ın en sevgili mahlukudur. En sevgili olabilmek için bütün mahlukata sevgi göstermesi lazım. Onun için Resulullah et-tazimul emrillah şefakatu halkullah. Allah'ın emrine itaat, mahlukata şefkat. Siz Allah'ın emrine itaat ederseniz bütün bu pozitif suallerin cevabını terennüm etmeye başlayacaksınız. Ve Allah'tan mutlak surette herkesi seven ama herkes tarafından sevilen bir hayata kavuşacaksınız. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma'as-salavat.

0: Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz her an Kur'an, her an mutluluk konferanslarının birisinde tekrar bizleri bir araya getirdi. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Allah hepinizden razı olsun. İnsanla Allah arasındaki ilişkiye baktığımız zaman o piramidin en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Allah Teala nebilerine şeriat kitabı veriyor. O slaytımızı, piramidimizi evet göz önüne alacak olursak müjdeleyici, uyarıcı Resuller en üst noktasında Allah'ın nebileri var. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Allah Teala Enbiya suresinin 73. ayet-i kerimesinde şöyle buyuruyor. Ve ceannahum eymeten yahtune bi emrina ve vahayna fi'l hayrati ve ikamissalat ve itaz zekat ve kanu lena abidin. Onları emrimizle hidayete erdiren imamlar kıldık. Onlara hayırlar işlemeyi, namaz kılmayı ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar bize kul oldular. Bu ayet-i kerimede özellikle günümüz geleneksel din tatbikatına baktığımız zaman kul ile Allah arasına kimse giremez sözü bu ayette bir iftiradır. Çünkü bu ayet şunu söylüyor. Allah buyurur ki ben kendimle diğer insanlar arasında emrimle imam tayin ettim. Yani bizzat Allah tayin ediyor. Ve ayet-i kerime şöyle bak. Onları emrimize hidayete erdiren imamlar kıldık. Demek ki daima Allah ile insanlar arasında en üst noktada kim vardır? Allah'ın nebileri kendilerine şeriat kitabı verdiği nebiler vardır. Her nebi asaleten devrin imamıdır. Bu ayet-i kerime bunun ispatıdır. Ama aynı zamanda o nebi dünyada yaşayan insanlar arasında en üst seviyede olandır. En üst seviyede olmak ne demek? Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmak demektir. Allah Teala Bakara suresinin 30. ayet-i kerimesinde ve izkale rabbuke lil melaiketi inni cealin fil ardi halifeten. Rabbin meleklere ben muhakkak ki yeryüzünde bir halife kılacağım. Kâlâ tec'ulû fîhâ men yufsidû fîhâ ve men yufsikû dimâ'e ve nahnu nusabbihu bihamdike ve nukaddisu leke. Kâle inni âlemu mâ lâ te'lemûn. Rabbin meleklere muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım. Melekler orada fesat çıkaracak, kan dökecek birini mi yaratacaksın ya Rabbim? Biz seni hamd ile tesbih ve seni takdis ediyoruz. Allah Teala muhakkak ki ben sizin bilmediklerinizi de biliyorum. Ve Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı yaratıyor ve Adem'e esmaları öğretiyor. Ve alleme Adem'e esma'l küllaha. Birçokları eşyanın ismi hayır. Allah kendi isimlerini öğretiyor. 99 esmasını öğretiyor. Ve alleme Adem'e esma'l küllaha. Sümme eretnel melaiketü meleklere döndü ve enbuni bi esmai haulâ ikunum sadıkîn. Sadıklardansanız o zaman bu isimleri söyleyin. Meleklerin cevabı Sübhaneke la ilme lenâ illâ mâ 'allemtenâ. Senin bize öğrettiğin dışında bizim ilmimiz yok. Nitekim bu cevabı Kasas suresinin 65. ayet-i kerimesinde de görüyoruz. Kasas 65'te Allah Teala ne diyor? Siz Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah'ın ilmine sahip olan Allah'ın sevgileri. Yevme yunadiyum fe yekulu maza acebtumur resul. Resullere ne cevap verdiniz? Resuller Allah Teala'nın lisanıyla konuşan, vahiy ile konuşan, insanları Allah'a davet eden, onların mutluluğu için Allah'ın vazifeli kıldığı Allah'ın elçileri. Tekrar piramide baktığımız zaman Allah Teala halifeden sonra Allah'ın Resullerinden bahsediyor. Sevgili kardeşlerim, ister halife olsun, ister imam olsun, ister nebi olsun, bunlar sadece insanlardan seçilir. Hiçbir melek, hiçbir cin ne halife olabilir, ne imam olabilir, ne de nebi olabilir. Bu makam sadece insanlara verilmiştir. Bu da nereden kaynaklı? İnsanları diğer mahlukattan üstün kılan şey nedir? Allah'ın zatından üfürülen ruh. Öyleyse ben yeryüzünde bir halife yaratacağım dediği zaman Allah-u Teala zatından üfürdüğü ruhtan, Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni imam kılacağım dediği zaman huzur namazın imamı yine Allah'ın ruhundan bahsediyor. Ben seni nebi kılacağım dediği zaman bu tamamen sadece insana mahsus, insanı en üst seviyede şerefli kılan olay Allah'ın zatından üfürülen ruha sahip olması sebebiyledir. Ama Resullere gelince Allah-u Teala meleklerden de Resuller seçer, cinlerden de Resuller seçer ve insanlardan da Resuller seçer. İşte Resuller haritamıza baktığımız zaman Kur'an çerçevesinde bakın neleri görüyoruz. Üç asıl ve üçle karşıt olmak üzere altı tane alem ve bu altı alemden üçü emr aleminde melekler var, gayb aleminde cinler var ve zahiri alemde insanlar var. Meleklerden de, cinlerden de, insanlardan da Allah Resuller seçer. Meleklerden seçilen Resuller, Haç 75'te Allahu yestefi minel melaikete resule minen nas. Bu ayet-i kerimede biz meleklerden de, insanlardan da Resul seçeriz. Cinlerden ve insanlardan Resuller, Enam 130, Ya maşerel cinni vel insi, Elem yetikum resule minkum yakusuna aleykum ayati. Ey cin ve insan topluluğu, size sizin içinizden ayetleri kısa eden Resuller gelmedi mi? Gelelim insanlardan. Allah Teala görüyoruz ki veli Resuller ve nebi Resuller olmak üzere iki grup Resulü insanlardan seçiyor. İkisi de hidayetle vazifeli. Hidayetle vazifeli olan nebi Resuller, hidayetle vazifeli olan veli Resuller. Ama hepsi hidayetle vazifeli. Ve bu hidayetle vazifeli olan Resuller Allah tarafından ard arda gönderiliyor. Arka arkası kesilmeksizin ard arda gönderiliyor. Mü'minun suresinin 44. ayet-i kerimesinde. Ve Allah Teala İsra 15'te Resul göndermesem azap etmem. Öyleyse mutlaka Allah'ın Resulü geliyor, mutlaka tebliğ yapıyor. Kendisine tebliğ yapılmayan bir insan olabilir mi? Hayır. Çünkü cehennemlikler cehennemin kapılarından girdiklerinde cehennem bekçileri sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde size Allah'ın Resulleri gelmedi mi? Onlar itiraf ediyor geldi ama biz onları yalanladık. Allah'a bir şey indirmemiş dedik vesaire. Öyleyse buraya kadar Allah'ın garantisinde ister nebi Resul olsun, ister huzur namazının imamı olsun, ister veli Resul olsun, bunlar halife olsun Allah'ın garantisinde. Ve bunların hepsi de Allah'ın Resulü. Özellikle hidayette vazifeli olan melek Resul var mı? Kim söyleyecek? Var tabii. Cebrail Aleyhisselam. Hidayette vazifeli olan cin Resuller var mı? Var. Onlar da kendi kavimlerine münzirin olarak ulaşıyorlar. Hidayette vazifeli olan insan Resuller var mı? Var. İşte Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor, bildiriyor ve böyle bir Resul göndermesem azap etmem. O zaman sevgili kardeşlerim, konferansımızın konusu olan Allah'ın velileri için korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Bu veliler bu hiyerarşi sistem içerisinde hangi seviyeye tekabül ediyor ona bakalım. Tekrar piramidi o slaytımızı göz önüne alırsak, Resullerden sonra Allah Teala'nın vazifeli kıldığı kimler var? Veli mürşitler var. Ne diyordu Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz? Buyuruyor ki kıyamet gününde nebi olmadığı halde, şehit olmadığı halde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insanlar vardır. Onlar kimlerdir ey Allah'ın Resulü? Onlar aralarında bir akrabalık bağı yok. Onlar arasında bir mal alışverişi de yok. Onlar sadece birbirlerini niçin severler? Allah için severler. İşte bu birbirlerini Allah için seven insanların Kur'an'daki ismi veli. Allah'ın velileri. Allah'ın velileri için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar bilmeni açınsa Allah'ın yemin ederim onların yüzleri nurdur. Onlar bir nur üzeredirler. Herkes korku içindeyken onlar korkmazlar. Herkes üzülürken onlar üzülmezler. Neyin korkusu? Cehennem korkusu. Allah'ın melisi bir cehenneme girmekten korkar mı? Çünkü o daha Allah'a ulaşmayı dilediği an neyin garantisini almıştır? Cennet müjdesini almıştır. Kimden almıştır bu cennet müjdesini? Resul'den almıştır. Ve ma nursilil mursaline illa mubeşşirin ve munzirin. Biz resullerimizi niçin gönderiyoruz? Müjdeleyici uyarıcı. Resul bizim gibi insan söylemiş ne olmuş yani diyorsunuz. Öyle mi diyorsunuz? Hayır. 7 ayet-i kerimede bakın kardeşimiz gösterdiği zaman müjdeleyici ve uyarıcı Resuller tam 21 ayette geçiyor. Bu 21 ayette geçen müjdeleyici ve uyarıcı Resuller herkese geliyor. Ve bu müjdeleyici ve uyarıcı Resuller Allah'ın söylediğini söylüyor. Evet, Bakara 119. Seni hak ile müjdeleyici uyarıcı olarak gönderdik. Bakara 213. Allah'ın müjdeleyici uyarıcı peygamberleri bahsetti. Nisa 165. Müjdeleyici uyarıcılar bize gelmedi demesinler diye. Maide 19. Müjdeleyici uyarıcılar En'am 48, Arap 188, Yunus 2 ve devam ediyor. Tam 21 ayette Allah Teala müjdeleyici uyarıcı Resullerden bahsediyor. Öyleyse mutlak surette Allah'ın Resulleri geliyor. Diyor ki kalben Allah'a ulaşmayı dilerseniz mutlak surette gideceğiniz yer neresi? Cennet. Bu Allah'ın garantisidir. Ama kalben ulaşmayı dilemediğiniz takdirde ameliniz ne olursa olsun gideceğiniz yer neresi? Cehennem. Neden öyle? Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de 3 ayeti özellikle bizlere zikrediyor. Bir tanesi Yunus 45. Bir tanesi Kehf 105 ve diğer biri de Zümer 65. Yunus 45, Kehf 105 ve Zümer 65. Şimdi bu 3 ayet-i kerimeye beraberce bakalım Allah Teala ne diyor? Lika Allah özellikle dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması. Dünya hayatında ruhun Allah'a ulaşması olan lik Allah'ı yalanlayan kişi hüsranda mıdır? Evet, hüsranda olanların gideceği yer neresi? Cehennem. Kehf 105. Lik Allah'ı inkar edilen ameli boşa gidiyor mu? Evet. Zümer 65. Allah Teala şirkte olanların ameli boşa gidiyor mu? Evet. Ameli boşa gidenler nerededirler? Hüsrandadırlar. O zaman hüsranda olanların gideceği yer cehennem. İşte sevgili kardeşlerim, Allah Teala'nın garantisinde olan bir Allah'ın velileri vardır. Onlar Allah'a ulaşmayı kalben dileyenlerdir. Onlar Allah'ın Resullerinin davetini kabul edenlerdir. Onlar kesinlikle Allah'a ulaşmayı dileyenlerdir. Kur'an-ı Kerim'de tam 73 ayet-i kerimede 19 fiille ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını açıklıyor Allah Teala. Bakın 19 fiille 73 ayet-i kerime. 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılıyor. Veli kimdir? Veli dünya hayatını yaşarken Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır. Veli dünya hayatını yaşarken kalben ulaşmayı dilemesi hasebiyle Allah'ın ruhunu kendisine ulaştırdığı insandır sevgili kardeşlerim. İşte 12 kere Allah Teala üzerimize farz kılmış. Nisa 58, onlar emanetleri sahibine iade ederler. Bazı din adamları bu emanet Kur'an'dır. Kur'an tek eğer Kur'an emaneti olmuş olsaydı o zaman burada ne olması lazımdı? Çoğul. Kur'an tekil değil miydi? Tek bir Kur'an vardı. Ama burada emanetleri sahibine iade ederler. Öyleyse burada zikredilen emanetin Kur'an olması değil. Emanet ruhtur. Arkasından o teslim olduğu zaman fizik vücut emanet olur. O teslim olduğu zaman nefs emanet olur. O teslim olduğu zaman irade emanet olur. Kısacası emanetleri sahibine iade ederler. Sahiplerin dört teslimi gerçekleştiren kişi Allah Teala ne yapıyor? "Uza hakemtum beynen nase tahkumu bilad." Onlar insanlar arasında hükmettiği zaman neyle hükmederler? Adaletle hükmederler. Kimdir adaletle hükmeden? İradesi Allah'a teslim olan kişi. İradesi Allah'a teslim olan kişi. Ve sevgili kardeşim, görüyorsunuz ki 12 ayet-i kerime en son Fecr 28 irci ila rabbike, Rabbine dön. Öyleyse din tamamen ruhun iki şekilde Allah'a ulaşmasının muhtevası içindedir. Ölümle herkesin ruhu Allah'a ulaşır mı? Evet. Ama bu ölümle ruhun Allah'a ulaşması şirkli ulaşmadır. Şirkli Allah'a ulaşanlara ne hak olur? Cehennem. Ama şirksiz olarak Allah'a ulaşanlara cennet garanti olur. İşte Allah-u Teala'nın insanlardan istediği tek şey, zaten belli Müslüm'de rivayet ediliyor, herkesin iki cihan saadetine ulaşması. İki cihan saadetine ulaşmak zor mu, kolay mı? Şu kıyamette en kolay şey. Kolay olduğunu nereden alıyoruz? Allah Resulü'nün hadisinden. Yesirru ve la tuhassiru, beşirru ve la tunefiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Nasıl bir kolaylık? Sadece bir dilek. Şu dünyada Allah'a ulaşmayı dilemekten daha kolay bir şey var mı? Ne diyorsunuz? Sevgili kardeşlerim, bu dilek nereden? İnsanın kendi vücuduyla mı alınması lazım? Nasıl? Kalpten. Bir insan değişik korkular sebebiyle dilinden söylemeyebilir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in zamanında 3 bedevi Resulullah'tan din öğrenmek üzere geliyorlar. Hayır, o ayrı bir. 3 kişi müşrik ve kafirler tarafından tutuklanıyor. Ya inkar edersiniz ya sizi öldürürüz. Onlar vırın vırın ediyorlar. İkisini hemen anında öldürüyorlar. Üçüncüsü de diyor ki ya ben yalan söylerim ve kendimi kurtarmış olurum. Gerçekten inkar ediyor. İnkar ettiği zaman inkar etmiş oluyor mu? Hayır. Allah onun kalbine bakıyor ve dıştaki bir güç sebebiyle tesir ettiği için Allah Resulüne ulaştığı zaman Allah Teala Nahl 106'yı söylüyor ve diyor ki o hayır. İman içine sinmiştir, kalbine sinmiştir. Asla o inkar edenlerden değildir. Öyleyse herkesin kalbi var. Dıştan bir korku devreye girebilir. Aşikara söylemeyebilirsin. Ama kalbinden Allah'a ulaşma dileği var olduğu süre içerisinde hiçbir şey yapmasan dahi kurtuluşta mısın, mümin misin? Evet. Allah Teala bunu söylüyor. Öte yandan çok sabahtan akşama kadar bu dileği söyleyen ama kalbinde bu talep olmayan kişi ne yaparsa yapsın kurtuluşa ulaşabilir mi? Yine hayır. Öyleyse Allah Teala yesiru ve la tuhassiru. Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Nedir bu? Bir dilektir. Müjdeleyin, nefret ettirmeyiz. Muhittin Arabi Hazretleri ne diyor? Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri ve korkak olan birisi anında alim, cömert vecesi olur. Niye anında? Dilediği zaman öyle değil mi? Bir dilekle insan alim olur mu? Bir dilekle insan cesur olur mu? Bir dilekle evet, bunların hepsi olur. Çünkü bu dileğin sahibini artık Allah korumaya başlıyor. Allah garantisini alıyor. Yani küçük iradesini, cüz'i iradesini kendi ilahi kontrolünü alıyor. Onun ruhunu kişi kendisi mi ulaştırıyor yoksa Allah mı? Allah onun ruhunu kendisine ulaştırıyor. İşte Mehdi Aleyhisselam döneminde cahil, cimri, korkak olan kimse Allah'ın koruması altına girdiği için anında alim, cömert ve cesur oluyor. Anında Allah-u Teala o kişinin üzerine rahim esmasıyla tecelli ediyor ve mutlak surette onu ne yapıyor? Kendi zatına ulaştıracağını garanti ediyor Allah'ın izniyle. O zaman sevgili kardeşim, tekrar slaytımıza dönecek olursak, o piramidin muhtevası içerisinde Resullerden sonra Veli Mürşitler geliyor. Veli Mürşitler kimdir? Veli Mürşit hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişidir. Tabi hayattayken ruhunu Allah'a ulaştıran kişi 7 safhalık bir dizayn içerisinde 28 basamak İslam merdiveni içerisinde gerçekleştirir. Başlangıç noktasında birinci basamakta o 28 basamak İslam merdivene bakacak olsak herkes olayları yaşar, olayları değerlendirir ve sonuçta üçüncü basamakta o kişi ne yapar? Allah'a ulaşmayı diler bu ayetler gereğince. Allah bu talebi o kişinin kalbinde gördüğü zaman ne yapıyor dördüncü basamakta? Rahim esması ile tecelli ediyor ve beşinci basamakta baş gözündeki icab-ı mestureyi alıyor. Kulaklardaki vakrayı alıyor ve kalbindeki ekiniti alıyor. Bunlarla birlikte hasalardaki engelleri alıyor ve bu kişi Enfal 29'a göre ne oluyor? Enfal 29'a göre kesinlikle 7 furkanın sahibi oluyor. 7 furkan sahibi olan kişi o güne kadar işlediği bütün günahları Allah-u Teala örtüyor mu? Evet, örtüyor ve günahların örtülmesi sebebiyle o kişi sıfır günahın sahibi, günahları olmayan ama başkasının kendisine yaptığı zulüm sebebiyle derecatı olan kişi doğrudan doğruya gideceği yer neresi? Allah'ın cenneti. Allah'ın cenneti ve tek bir dilekle Allah-u Teala o kişiyi cennetine alıyor. Allah-u Teala bunu nerede garanti ediyor? Zümer suresinin kaçıncı ayet-i kerimesi? 17. وَالَّذ۪ينَ نَشْتَنَبُوا تَغُوتَ اَنْ يَعْبُدُوهَا وَعَنَابُوا اِلَى اللّٰهِ Sevgili kardeşlerim, başlangıç noktasında bütün insanlar 19 negatif özelliğin sahibidirler. Kirli bir havuzu siz kirli bir borudan temiz suyla beslerseniz o havuzu ne yapamazsınız? Temizleyemezsiniz. Zaten suyun geldiği boru nedir? Pis, kirli. Öyleyse öncelikle orayı temiz tutmamız lazım. İşte bu neyle mümkündür? Allah'a ulaşmayı kalben diledikten sonra zikrederseniz, zikrettiğiniz zaman mutlak surette alttaki fücur kapısı kapanır, takva kapısı açılır ve ancak o zaman kalbinizi temizleyebilirsiniz. İşte 19 negatif özelliğin sahibi olan kişi kalben ulaşmayı dilediği an Allah Rahim esması ile tecelli ederek o kişiyi 7 furkanın sahibi kılıyor ve mutlaka birinci kat cennetin sahibi oluyor. O sebeple Zümer suresinin 17. ayet-i kerimesinde onlar ki tağuta kul olmaktan iştinab ettiler. İştinab etmek kaçınmak yani kendisini kurtarmak. Bir insan hiç kimsenin baş edemediği şeytandan kendisini neyle kurtarabiliyor kim söyleyecek? Sadece bir dilek. Kalpten ulaşmayı dilemek. Sadece bir dilek. O dileğin sahiplerini Allah-u Teala müjdeliyor mu? Evet, onlar benim kullarımdır, kullarımı müjdele. Yaratılış gayemiz Allah'a kul olmak. Allah'a kul olmak demek ki nedir? Bir dilektir. Kalpten Allah'a ulaşmayı dilemek. Ve o dileğin sahibi olan kişi Allah-u Teala mutlaka Tekamül 11'e göre hidayetle kalbine ulaşıyor. Kalbi Kaf 33'e göre kendisine çeviriyor. Ve Enam 125'e göre Allah-u Teala göğsünden kalbine nuronu açıyor. Neden? Çünkü sevgili kardeşlerim başlangıç noktasında fizik bedenimiz bir mekan kim için? Ruh ve nefs için. Ve nefsimizde 19 tane hastalık var. Ve Allah Teala Yunus 57'de ne diyor? Ya eyyuhen nasu kad ca'ukum mev'izetun min rabbikum ve şifan lima fi suduri. Ey iman edenler, ey insanlar, Rabbinizden öğüt ve kalplerinizdeki hastalıklar şifa geldi. Niçin öğüt? Dikkat ederseniz din öğüttür, din nasihattir, din nasihattir, din nasihattir. Ve nasihatten nasip alan kişi nedir? O kimdir? Nasip, yani nasihatten ders alan kişi. O Allah'a ulaşmayı dileyen, Allah'a giden yol tutan kişidir. Hangi ayetler? Müzzemmil 19 ve Dehr suresinin 29. ayet kelimesi. İnne hazihi tezkire femen şa'a takaza ila rabbi sebila. İşte bunlar birer öğüttür. Dileyen kişi Rabbine giden bir yol tutar. Bu yoldan o kişinin yolu tutmasının amacı ne? Ruhunu nereye ulaştırmak için? Allah'ın zatına ulaştırmak için. Eğer niyeti buysa innemel amalun bin niyeti amellerde niyete tabidir. Ondan sonra Allah-u Teala dört kalp şartının sahibi kıldığı kişi neye başlar? Zikir. Zikir bir şifre. Allah isminin tekrarı. Şu kainata canlı ve cansız her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor mu? Evet. İsra 44 bunu söylüyor. 7 kat gökler ve yerler bunlar arasındaki her şey Allah'ın ismini tekrar ediyor. Şimdi biz zikrediyoruz. Onlar tekrar ediyor. Onların ikisi tesbih, bizim ikisi zikir. Neden? Serbest irade sahibi insan iradesiyle Allah ismi tekrar ederse bunun adı zikirdir. Ama gayri iradi varlıkların külli iradeyle Allah'ın ismini tekrar etmelerine Allah ne diyor? Tesbih diyor. O sebeple melekler tesbihte çünkü iradeleri yok. Ve sevgili kardeşlerim, Allah isminin tekrarı ile çok kısa süre içerisinde o kişi huşu sahibi oluyor. Huşu sahibi olmak önemli mi? Evet. Çünkü Allah Teala Bakara 46'da اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ Ama ben mutlaka Rabbime ulaşacağım ve ölümle tekrar Allah'a döneceğim diyen kişi kimdir? Huşu sahibi olan kişi. اَلَّذ۪ينَ يَزِّنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاكُ رَبُّهُمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجُونَ O zaman huşu sahibi olan, %2'lik kalbinde rahmet bulunan kişi, ben Rabbime mutlaka ulaşacağım ve mutlaka Rabbime tekrar döneceğim diyen, Allah Teala o kişiyi mürşidine ulaştırıyor. Mürşidi gösterdiği zaman tövbe ediyor. İnsanla Allah arasında 28 basamak İslam merdiveninin 14. basamağında kişi ne yapıyor? Tövbe ediyor. Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşidin önünde tövbe. Bu tövbe o kişiye ne sağlıyor? Tam 7 nimet sağlıyor. O kişi 7 kalp şartının sahibi kılıyor. Ve bu 7 nimet devrin imamın ruhu başının üzerine gelip yerleşiyor. Arkasından kalbe iman yazılıyor. Günahlar sevaba çevriliyor, ruh vücudu terk ediyor, fizik vücut şeytana konmaktan kurtulmaya başlıyor ve nefs tezkiyeye başlıyor, irade güçleniyor. Sevgili kardeşlerim, bundan sonra ibadetlerin sultanı zikir, diğer ibadetler de var ama en büyüğü, en üst seviyede olanı Allah'ın isminin tekrarı. Üzemir 8, Allah'ın ismiyle zikret. Allah'ın isminin zikredilmesi 2-3 saatlik Allah'ın bize sevdirdiği, garanti ettiği bir zikir seviyesidir. Bu kalbimizin %51 nurmasını sağlar. Ne yapıyor Allah-u Teala? Nefsi emarede 15 bin zikirle nefsimizin manevi kalbinde biriken %7 fazıl. Nefsi levamede %7, nefsi mülhemede %7, nefsi mutmainede %7, nefsi raziyede %7, nefsi marziyede %7 ve nefsi tezkiyede %7. Toplam 33 bin zikirle nefsimizin manevi kalbindeki %49 fazil, %2 rağmen toplam %51 aydınlanmayla ruhumuz 7. gök katına ulaşıyor ve 7 alemi geçerek yoklukta Allah'ın zatına ulaşıyor. Allah'ın zatına ruhunu Allah'ın ulaştırdığı kişi kimdir? Velidir, ermiş evliyadır. Türkçemizde velinin adı nedir? Allah'ın dostunun adı ne? Ermiş. Nereye ermiş? Neyi ermiş? Ruhu ermiş. Öyleyse veli ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişidir. Ruhunu hayattayken Allah'a ulaştıran kişi mürşid ile beraber hangi yoldadır? Sırat-ı müstakimdedir. Nitekim hidayet çağında devrin imamı muhterem efendimiz özellikle beyan edilen ayet-i kerimede Furkan 27'de ne diyor? O ne zulmedenler. Keşke Allah'ın Resulü ile birlikte ne yapsaydık? Bir yol tutsaydık. Öyleyse sevgili kardeşlerim, veli Allah'ın Resulü ile birlikte yol tutan kişidir. Allah Teala Tövbe Suresi'nin 119. ayet-i kerimesinde biz mümin kullara diyor ki takva sahibi olun ve sadıklarla beraber olun. Sadıklar kimlerdir? Allah'ın Resulleri. Yani Allah'ın Resulleri ile beraber olun emri veriyor. Ama aynı zamanda Allah'ın Resulüne Allah hangi emri veriyor? Siz de sabredin. O sabah akşam ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Resul'e diyor ki sabah akşam dua edip Allah'ın ruhunu ulaştırmayı dileyenlerle beraber olun. Bize de diyor ki sadıklarla Allah'ın Resulleriyle beraber olun. Bu beraberlik onlara en üst seviyedeki bir krediyi sağlar. Neyi sağlar? Allah'ın yardımını sağlar. Nitekim Zümer suresinin 54. ayet-i kerimesinde Allah ne diyor? وَاَنِيبُوا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوا لَهُ Rabbinize dönün ve ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sonra yardım olunmazsınız. Öyleyse sevgili kardeşlerim yapmamız gereken şey ne? Yapmamız gereken şey ölmeden evvel hayattayken ne yapmak? Ruhumuzu Allah'a ulaştırmak. Osmanlı döneminde Allah'ın kendisi için tayin ettiği müşrik önünde tövbe ettiği zaman o insanlar ne diyorlardı? Artık ölürsek ne yapmayız? Gam yemeyiz. Yani biz bize düşeni yaptık. Müşridimize ulaştık. Bundan sonra bu ruhun Allah'a ulaşması kimin garantisinde? Allah'ın garantisinde. Allah da verdiği sözü yerine getirmemesi mümkün mü? Hayır. Kaf 29'da Allah katında söz değiştirilmez. Allah'ın sözünde hulf yoktur. Öyleyse Allah-u Teala'ya ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Allah'ın en büyük müjdesi nedir? Allah'ın en büyük müjdesi Nebi olmamasına rağmen, şehit olmamasına rağmen Nebilerin ve şehitlerin gıptayı bir insan. Kamil insan olmak, veli mürşit olmak. Bu da neyle mümkündür? Bu da birbirimize olan muhabbetimizle. İşte dergahlar bu muhabbeti en üst seviyede sağlayan mekanlardır. O sebeple Allah Resulü diyor ki size dinlemeyi, size itaati, size cihadı, size hicreti ve size cemaati emrediyorum. Cemaatten ayrılan şeytana lokma olur. Bu cemaat içerisinde bu dergahlarda bir ve beraber olduğumuz noktada her gün birbirimize karşı sevgimiz artar. Sevginin artışı demek Resulullah'ın bu müjdesine mazhar olmak demektir. O zaman kıyamet gününde nebilerin de şehitlerin de gıpta ettiği insan olmak istiyor musunuz?
1: İnşallah.
0: Dilden mi kalpten mi?
1: Kalpten.
0: Eğer hazırsanız o zaman bu konferansın sonu neyle bitiyordu? Tövbeyle. Hazırsanız sözlerimi arkamdan tekrar etmenizi istiyoruz. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Allah'ın huzurunda
1: yaptığım günahlardan tövbe ederek
0: ve Allah'tan mağfiret dileyerek
1: ve Allah'ın emir ve yasaklarına
0: uyacağıma yemin ederek Allah'tan kendisine kitap sancakta nur ve kılıç verilen devrin imamına ve onun vekilinin emirlerine itaat edeceğime yemin ederek ihsanla tabi olduk.
1: La ilahe illallah
0: Muhammedin Resulullah ve Nebiyullah. Tövbeniz tamamlandı. Allah hayırlısı mübarek olsun. Bulunduğunuz yerde vekil kardeşlerimizden de fiziki tövbenizi almayı unutmayın. Allah hepinizden razı olsun. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın melleri için korku yoktur, mahzun olmak söz konusu değildir konulu konferansımız. Burada tamamlanıyor. Başka bir konferansa tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El Fatiha maasselam. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah inancının imana dönüşmemesi sebebiyle insanlar hep huzursuz ve mutsuz. Allah niyeti önce ahiret olana dünyayı verir ama niyeti sadece dünya olana ahireti vermez. World Value Survey araştırma şirketinin 38 ülkede yaklaşık 30 bin kişiyle yaptığı bir araştırma verilerine göre dünyada birçok ülkede insanların çoğu cennet ve cehennem hayatına inanmıyor. Almanya'da cehenneme inananların oranı sadece %16. İngiltere'de %24, İsveç'te %12, Finlandiya'da %15. Bu sadece sonuçlardan birkaçı. Ama Nebira Sultanı Peygamber Efendimiz ki Allah-u Teala'nın kendisiyle indirdiği mutluluk rahatiyesi, mutluluk reçetesi ve mutluluk garantisi olan Kur'an-ı Kerim'e göre insanoğlu için öncelikli olan cennet saadeti, daha sonra dünya saadeti söz konusu. Çünkü ahiret hayatı, yani cennetin yaşandığı yer olan ahiret hayatı ile dünya hayatı mukayese edildiğinde dünya hayatı sonsuz ahiret hayatının yanında bir hiç hükmünde. Öyle olunca Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünyada yaşanan meşakkatlerin, sıkıntıların hepsini toplasanız cehennemde yaşayacağın azabın yanında bir zerre bile değil. Dünyadaki bütün mutlulukların hepsini bir araya toplasanız cennette yaşayacağınız mutluluğun yanında bir zerre bile değil. Öyle olunca en çok sevdiği varlık olan insan için Allah-u Teala'nın öncelikli birinci sırasında ahiret saadeti, yani cennet mutluluğu geliyor. onun da bir dileğe bağlı olduğunu bilmek lazım. Hem Kur'an-ı Kerim'in giriş kapısı anahtarı, cennetin de giriş kapısı anahtarıdır. Bu Allah'a teslim olma talebidir, bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan herkes mutlak surette Allah tarafından 3 tane cennet, dünya saadetin yarısı olan mutluluğa müjdelenir. Öyleyse işler çok kolay. Hazreti İsa'nın deyimiyle kullar için imkansız olan Allah için çok kolay. İnsanlar hep mutluluğu arıyorlar. Allah da mutlu olmalarını istiyor. Yer insanlar da onların mutlu olmasını istiyor. Herkes sevdiğini mutlu olmasını istiyor ama bizi huzursuz ve mutsuz kılan olan düşman iblistir. İblis bunu nefsimizdeki afetlere tesir etmek suretiyle bizi huzursuzluğa, mutsuzluğa mahkum ediyor. Öyle halde iblisin boyunduruğundan kurtulmak bir dilektir. Kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse bu dilek onu mutlak surette şeytanın kulluğundan, şeytanın dostluğundan mutlaka kurtarır. Sadece bir dilek. Ondan sonra mı? Ondan sonra Allah'ın yardımıyla, garantisiyle çok kısa sürede içerisinde Allah onu mürşidine ulaştırarak nefsindeki kendisini huzursuz ve mutsuz eden hastalıkların %51'ini nura dönüştürmek suretiyle 13 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Dünya saadetinin tamamı nefsimizin manevi kalbindeki afetlerin temizlenmesi yerine 19 tane faziletin yerleşmesiyle gerçekleşir. Olay bu ise o zaman bütün insanlar için öncelikli olan ahiret hayatı cennet, daha sonra dünya saadeti. Çünkü dünya saadeti, dünya hayatı ile ahiret hayatı mukayese edildiği zaman, dünya hayatı, 3 günlük dünya hayatı, buna mukabil sonsuz ahiret hayatı. İnsanlar 3 günlük dünya hayatı için gayret üstüne gayret, ama sonsuz ebedi hayat için gayret yok, hayret, gayret etmiyorlar. Allah'a göre öncelikli olan ahiret saadeti ki bu bir dilektir. Bu dileğin sahibi olan kişi mutlaka Allah mürşidine ulaştırır. Mürşide tabiyetle 7-8 aylık süre içerisinde mutlaka Allah Teala onu 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına sahip kılar. Allah razı olsun. Fatiha ve selavat. Allah'a.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha her an Kur'an, her an mutluluk programında Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz Allah'a inanmak hidayete erdirir mi? Birinci sual, Allah'a inanan İman sahibi olan herkes hidayete erer mi? Aslında suali şöyle sormak lazım. Allah'a inanan herkes hidayete erer mi? İnanmak kişiyi inanç sahibi kılıyor ama iman sahibi kılmıyor. Allah ile olan ilişkilerimizde bu sualin cevabını aramak durumundayız. Allah'a iman etmek bir insanı hidayete erdirir mi? Yani Allah'a inanmak. İşte Müslümanlara baktığımızda hepsi de Allah'a inanıyorlar. Hristiyanlara bakıyoruz, Yahudilere bakıyoruz. Allah'a inanıyorlar. Ve Müslümanlara bakıyoruz, Allah'a inanıyorlar. Ve insanlar diyor ki, madem biz Allah'a inanıyoruz, iman sahibiyiz, öyleyse Allah bizi hidayete erdirecek. Ama Allah-u Teala hidayete ermemiz için sadece Allah'a inanmayı yeterli görmüyor. Allah'a inanan kişinin mutlaka Allah'a ulaşmayı dilemesini de emrediyor. Yani bir, Allah'a inanmak hidayete ermek için yeterli değil. İki, ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak hidayete ermek için yeterli değil. Üç, farz olduğuna inanmak hidayete ermek için yine yeterli değil. Mutlaka o kişinin iradesini kullanması lazım. Yani Allah'a ulaşmayı dilemesi gerekir. Allah Teala bütün insanları üç vücut ve serbest irade ile yaratmış. Ruhu Allah Teala zatından bize üfürmüş. Fizik vücudu bu zahiri hayatı, dünya hayatını yaşayabilmemiz için bize bir fizik beden bahşetmiş. Nefs, berzah alemine ait olan bir vücudumuzdur. Ama bütün bunların en üst noktasında ruhumuzun da, fizik vücudumuzun da, nefsimizin de Allah'ın emrettiği şekilde kullanılabilmesi, irademizin Allah'ın emrinde olmasına bağlı. İrade için hedef ne? İrade için birinci hedef ruhun Allah'a ulaşması. İrade için ikinci hedef fizik vücudun Allah'ın Kur'an'da vaaz ettiği bütün emirlere itaat yasak olan fiilleri işlememesi. İrade için hedef kalpteki 19 afetin temizlenmesi. Hedef bu. En sonunda da sahibine Allah'a teslim olması. İşte bütün insanlar için hedef teslimi külliyle Allah'a teslim olmaksa bunun birinci etabı nefs tezkiyesiyle ruhun Allah'a ulaşması. İkinci etabı nefs tasfiyesiyle İradenin Allah'a teslimi. Ama tekrar ediyoruz. Allah'a inanmak hidayete ermek için, ruhun Allah'a ulaşması için yeterli değil. Ruhun dünya hayatında Allah'a ulaşmasına inanmak yine
yeterli değil. Farz olduğuna inanmak farz ama yeterli değil. Mutlaka o farzı yerine getirmek gerekir. 12 tane farz emrimizle ruhumuzun dünya hayatında Allah'a ulaşmasını, Allah üzerimize farz kılmış bunu dünya hayatında gerçekleştirin. İşte kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onu hidayete erdiriyor. Ama Yunus suresinin 7 ve 8. ayetlerinde kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o zaman Allah'a ulaşmayı dilemeyenler dünya hayatını dileyenlerdir. Ve onlar kazançları sebebiyle gideceği yer cehennemdir. Hiçbir zaman kurtuluşa ulaşması mümkün değil. İşte Kur'an-ı Kerim'de bunu Allah Teala söylüyor. Dilleriyle iman edenler ama kalpleri iman etmeyenler. Çünkü Allah Teala kalpteki talebi yerine getiriyor. Ama kişinin talebi var fakat dilinde, dili kalbe indirmemiş. Dili kalbe indirmediği zaman bir insanın dilinden Allah'a ulaşmayı dilemesi hiç kimse için hidayete erdirmiyor. Ama o dili kalbe indirdiği zaman Allah Teala daima kalpteki talepleri yerine getiriyor. Evet, daima kalpteki talepleri yerine getiriyor. İşte Maide 41, ey Resul, ağızlarıyla iman ettik deyip kalpleri iman etmeyenler. Dillen iman ediyor. Ama kalbine baktığı zaman dilin söylediği kalbinde yok. Hucurat 14. Biz de amin olduk. Allah-u Teala hayır diyor. Siz amin olmadınız. Dilinizle söylediniz ama kalbinize iman girmedi. Alimen 167. Onlar imandan çok küfre yakındırlar diyor. Fetih 11. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylüyorlar. Münafıkun, bir şehadet dileriz muhakkak sen gerçekten Allah'ın Resulüsün. Yani la ilahe illallah Muhammed Resulullah diyorlar münafıklar. Ama Allah Teala bunların dilleriyle söylediği kalplerinde yok. Muhakkak ki Allah senin gerçekten kendisinin Resul olduğunu biliyor ama Allah şahit eder ki münafıklar gerçekten yalan söylüyorlar. Görüyoruz ki sadece dillen yeterli değil, mutlaka dilin kalbe inmesi gerekir. İkinci sual, Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesi yaptığı amellerin etkisi var mıdır? Allah'a inanan bir insanın hidayete ermesinde yaptığı amellerin etkisi var mıdır? En çok etkisi olan kalbi taleptir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hedefler vaz etmiştir. Ruhun Allah'a teslimi hedeftir. Fizik vücudun Allah'a teslimi hedeftir. Nefsin Allah'a teslimi hedeftir. İradenin Allah'a teslimi hedeftir. Ama bu hedeflere vasıtalarla gidilir. Allah'a ulaşmayı dilemek vasıtadır. Mürşide tabi olmak vasıtadır. Fizik vücut teslimine Allah'a ulaşmayı dilemek vasıta. Fizik vücudun Allah'a teslimi vasıta. Daha doğrusu fizik vücudu Allah'a teslim etmek, dilemek vasıta. Fizik vücudun Allah'a teslim edilmesi istikametinde mürşide itaat vasıta. Ve nefs içinde aynı şekilde vasıtalar

bir vasıta ve bu iki vasıtayla kişi ruhunu Allah'a teslim alıyor. Kehf suresinin 105. 103, 104, 105. ayet-i kerimelerinde lik Allah'ı inkar edenlerin amelleri boşa gidiyor. İslam'ın beş şartını yaşayanlar bu beş şartın yeterli olduğunu zannediyorlar. Ama bu beş şartla cehennemden kurtulmaları mümkün değil. İman tek başına insanları cehennemden kurtaramıyor. Ayrıca iman ediyor diye insanları hidayete erdirmiyor. Hadis, amellerin hangisi daha hayırlıdır diye sorulunca, Peygamber Efendimiz'e amellerin en hayırlısı Allah ve Resulüne iman etmektir. Biz imanı değil ameli sorduk dedikleri zaman Peygamber Efendimiz diyor ki iman ile beraber olan amel fayda verir. İmansız amelin faydası olmaz. Buyurdular. Üçüncü sual, kendilerini hidayette zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Hayır. Kendilerini hidayette zanneden kişilerin imanı kıyamet günü onların kurtuluşunu sağlar mı? Allah Teala Mümin 40'ta men amile seyyeten fela yüzeye misliha. Kimi seyyet işte misliyle cezalandırılır. Kim ki mümin olup ıslah edici ameller başlarsa kadın erkek Allah onları cennetine alır. Sebe 20'de Dakat sedakale iblise zannehu. İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç hepsi İblise tabi oldular. Yani müminleri oluşturan tek fırka mümin, kalpten Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Araf 40. Tek başına kalbi talep kurtuluşa ulaştırıyor. Ama kalbi talebin olmadığı hangi durum olursa olsun kişinin kurtuluşa ulaşması mümkün değil. Allah Teala Araf 40'ta gök kapıların kendisine açılmadığı ayetleri yalanlayan ve kibirli olan insanlara gök kapıları açılmaz buyuruyor. Bir tek fırka inacıya kurtuluşa ulaşıyor. Allah Teala diyor ki kıyamet günü şeytan insanlara karşı olan muhalefetini gerçekleştirdi. Müminleri oluşturan bir tek fırka hariç bütün fırkalar şeytana kur oldular. 73 fırka, 72'si şeytana kulu oluyor. Bir fırka hariç. Bugün bütün dünyadaki toplumlara baktığımız zaman hidayetin Allah'a ulaşma kavramından başlayarak bütünüyle unutulduğunu görüyoruz. İnsanlar kitaplardan ilim öğrenmişler, din öğrenmişler ama hidayetin de ne olduğunu bilmedikleri için kendilerini hidayette zannediyorlar. Bu çağ hidayet çağıdır. İnsanların unuttukları hidayete erdirilme zamanı gelmiştir. Bir başka hürafe, kalbinde zerre kadar imanı olan cehennemden yandıktan sonra cennete gider. Her şeyden evvel Allah'a ulaşmayı kalben dilemeyen kişi, kalbinde zerre kadar iman olmayan kişidir. Yetmez, cehennemden cennete bir transfer olayı mümkün değil. Hiç kimsenin bütün başlangıç noktasında Meryem 71-72'de cennetlik ve cehennemlik herkes muhakkak evvela cehenneme girecek. Ama Allah Teala takva sahiplerini kurtarıyor. Sevgili kardeşlerim, Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz benden önceki her peygamberin sünnetine uyan emirleri yerine getiren havarileri arkadaşları vardı. Ama onlardan sonra onların yerine geçenler yapmadıklarını söyleyen, emrolunmadıklarını yapan kimseler geldi. Dikkat edin, yapmadıklarını söyleyen

0: emrolunmadıklarını yapan kimseler. Böyle kimselerle eliyle cihat eden mümindir. Diliyle cihat eden mümindir. Kalbiyle cihat eden mümindir. Yani kalbiyle cihat eden kimdir? Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Diliyle cihat eden kimdir? Mürşidine tabi olan kişi, eliyle cihat eden kimdir? Ruhunu Allah'a ulaştıran kişi. Evet. Kim hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilediyse, kendisine yapılan bir zulmü o kişi ne yapacaktır? Affedebilecektir ve nefsiyle cihadı gerçekleştirecektir. Allah'ın izniyle. Konumuzla ilgili bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda bir insanın hidayete adım atabilmesi için Allah'a inanmasının yanı sıra Allah'a ulaşmayı dilemesi de emrediliyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Dualarla, yani bu maneviyatım rahatlıyor. Huzura eriyorum. Geçmişten nasıl annenizden babanızdan neyi öğrendiyseniz o şekilde ibadetinizi yapmayın.
3: Allah zaten ulaşmak diye bir şey yok. Zaten Allah bizim her yerimizde. Yani biz zaten onun içindeyiz. Yani bizi yaratıcı o. Yani Allah'a ulaşmak o kadar zor bir şey değil.
2: Evet.
3: Çok
2: değil.
3: Basit.
2: Zaten değil. Allah sadece bir dilekle Allah'a ulaşabilirsiniz diyor. O da şu. Allah'ım ölmeden önce ben de emanet olan ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Kalben ulaşmayı diliyorum.
4: Ben de ölmeden önce sana emanet olan ruhumu ulaştırmak istiyorum.
5: Bu zaman ulaşmayı diliyorum. En büyük isteğim.
6: Ölmeden önce ruhumu sana ulaştırmayı diliyorum.
5: Ne hissederiz?
7: Huzurlu oldum ya.
6: Güzel bir duygular hissediyorum. Ben çünkü Allah'ıma çok inanıyorum.
5: Kalbimden çok büyük bir sevgi hissediyorum.
6: Tamam, bazen düşünüyoruz Allah'ım neden beni görmüyorsun diyoruz ama onun da işi çok gibi geliyor bana. Yani öyle hepimizin üstüne duramıyor gibi geliyor. Onun için yani onun için şükür ediyorum ya, şükür ediyorum.
0: Misafir bazen Allah bizi neden görmüyor diye düşünüyoruz ama onun da işi çok. Hepimizin üstüne duramıyor. Allah-u Teala insanlara yeterince ilgilenmiyor mu? Allah Teala her saniye her an insanlarla ilgilendiği gibi mahlukatının her saniyesinden, her salisesinden haberdar ve onların rızkını tekellüf etmiş. Öyleyse bütün mahlukatıyla ilgileniyor. O Allah. O her şeye kadir. Unutmayın Allah hepimizi ayrı ayrı sever. İlmiyle her şeyi kuşatmıştır. Bizi de her zerremizle kuşatmıştır. Bu sebeple her şeyimizi bilir. Her şeyimizden haberdardır. Biz ne zaman Allah'ı zikredersek onu anında bilir. İşitir, görür ve onu sizinle birlikte olur. Sizle birlikte olması bizim zikrimize sizin iştirakinizle iştirak etmektir. Evet, Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: Kur'an-ı Kerim'de Allah'a inanan kişinin hidayete ermesi için Allah'ın tayin ettiği resullere, mürşitlere tabi olması da farz kılınmış. Mürşit sizin için ne ifade ediyor?
5: Yol gösteren, birazcık daha imana yakın. Allah dostum.
2: Mürşit, ilim sahibi olan insana denir.
5: Bir mürşide tabi olmak insana ne kazandırır?
3: Daha fazla ilim, mesela bilmediğimiz şeyleri kazandırır. Nadir zavallı birer kuluz. Bizler yani nefsi olan birer kuluz. Bizim herhangi bir özelliğimiz olduğunu hiç düşünmüyorum. Çünkü eğer biz onlara hani takılırsak daha fazla ilim öğrenebiliriz.
5: Yani Allah yolunda böyle bir rehberiniz olmasını ister miydiniz mesela?
2: Tabii ki. Dinle alakalı falan konuştuğumuzda daha insan bazen rahatlıyor. Daha gerçeklere yakın hissediyor kendini, öyle söyleyeyim.
3: Zaten Allah-u Teala bize bir Kur'an-ı Kerim vermiş. Diyor ki yani oku onu, öğren her şeyi. Orada hepsi var.
5: Peki bir mürşidiniz olmasını ister misiniz?
3: Yani bu bana çok da teklif edildi. Ben Allah'la arama, kimsenin çok fazla girmemesi taraftarıyım. Ama tabii onu da dinlemeyi, sohbetlerini de dinlemeyi istiyorum. O yönden biraz kararsız kaldım. Ama herhalde isterdim.
2: O zaman şöyle yapın. Kimseye sormayın. Hacet namazı kılın. Ve Allah'tan mürşidinizi talep ediyorsunuz. Allah size nerede olursa olsun size tayin ettiği mürşidi mutlaka size gösterir.
3: Aa, bunu bilmiyordum. Bak ne güzel, bak karşılaştık, bunu öğrendim. Her gün bir şeyler daha öğreneyim. Allah sizden razı olsun.
0: Misafirin mürşid konusunda hepimiz nefsimi olan birer kuluz. Onlara katılırsak daha fazla ilim öğrenebiliriz dedi. Allah'ın ilmini öğrenmemizde mürşidin etkisi nedir? Baştan sonra ilmin öğrenilmesi, yaşanması ve öğretilmesi mürşitle gerçekleştirir. 14 asır evvel cahiliye dönemi yaşayan Arap bedevileri Allah-u Teala Bakara 151'de "Ey insanlar, Allah sizin içinizden size bir insan Resul gönderdi. O size ayetlerimizi tilavet ediyor. Birinci görevi, o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Üçüncü görev, o size kitabı öğretiyor. Dördüncü görev, o size hikmeti öğretiyor. Beşinci görev, hikmetin ötesini o size öğretiyor." Yani dini hayatın her noktasında Allah-u Teala mürşitle beraber olmamızı buyuruyor. Her devirde öğrenen ve öğretenler vardır. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz bu dünyada mürşit ve mürit ve insanlara ilk yaman ötesinde her şey boş diyor. Mürşidin görevi sadece öğretmek değildir. Mürşit ya aynı zamanda yaşatır, mürşit hedefe ulaştırır. Mürşitlerin en üstünü peygamber olan devrin imamlarıdır. Onların bulunmadığı devrelerde peygamber olmayan kavim resullerinden birisi huzur namazının imamlığına tayin edilir. Nebi resullerin 5 görevi vardır. Nebi olmayan resullerin 4 görevi vardır. Allah Teala Nebi resulleri Bakara 151'de anlattığı gibi veli resulleri de Cuma 2'de vermektedir. Nebi resullerle veli resul arasında birbirinden farklı tam 10 tane özellik var. Bütün Nebi resuller asaleten devrin imamlarıdır. Bütün Nebi resuller asaleten şefaat yetkisinin sahibidir. Bütün Nebi resullerin 5 görevi vardır. Ve bütün Nebi Resuller şeriat kitabının sahibidir. Ve Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz son Nebidir. Ama Nebi Resul arasında fetret dönemi var. Aynı anda iki Nebi yok. Bütün Nebiler aynı soydan gelir. Sadece insanlardan seçilir ve Nevi kelimesi sadece peygamberler için kullanılmıştır. Peygamber olan devrin imamlarıdır. Onların bulunmadığı devrelerde de peygamber olmayan kavim resullerinin bir tanesinin huzur namazının imamlığını Allah-u Teala tayin eder. Ve nebi ifade ettiğimiz gibi nebi resuller 5 görevin, veli resuller 4 görevin sahibidir. Görüntülü bir sualimiz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatürüm muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Muhterem hocam, izniniz olursa bir sual arz etmek isterim. Belli bir yaştan sonra Allah'a yakın olmanın mümkün olmadığı doğru mudur? Muhterem hocam, sizleri çok ama çok seviyorum kalpten inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatühü.
0: Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatühü. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Belli bir yaştan sonra Allah'a yakın olmanın mümkün olmadığı doğru mudur? Hayır. Doğru değil. Bir kere Allah-u Teala buyuruyor ki şartlar ne olursa olsun Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Yıllarınız boşuna geçmiş olabilir ama hangi yaşta olursanız olun, aklınız başınıza geldiyse o zaman sizin için mutluluk başlıyor demektir. Mutluluğunuzu sırrı Allah'ı sevmektedir. Allah'ı sevenler onlardır ki seven sevdiğine koşar. Kaidesi gereğince Allah'a ulaşmayı dilemişlerdir. Ve aradaki engeli aradan kaldırmışlardır. Öyleyse kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse Allah Teala mutlaka Rahim esmasıyla tecelli ediyor. Fatır 5'te Allah Teala diyor ki: "Ya eyven nasu innallaha vaadallahi hakkın." Allah'ın vaadi haktır. Yani kim kalben Allah'a ulaşmayı dilerse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırır. "Fela tagurannakul hayatü dünya." Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın şeytan da sizi Allah'ın affına güvendirerek aldatmasın. İşte bu noktada eğer olay buysa, kalben ulaşmayı dilediğiniz an mutlaka Allah sizin ruhunuzu kendisine ulaştırır. 99 kişiyi öldüren bir insan 100'e tamamlıyor ama ben diyor tövbe edersem tövbem kabul edilir mi? Bu kişi nasıl birisidir? Bu kişi Allah'a ulaşmayı dileyen, mürşit önünde tövbe etmeyi arayan birisidir. Ve elbette diyor birisi, sen falan yerde Allah dostları var, oraya gidersen, tövbeni gerçekleştirirsen, elbette diyor. Onun bir dediğini iki etmiyor ve gidiyor oraya. Ve hedefine ulaşmadan ölüyor. Ama Allah Teala onun cennetlik olduğunu, 99 kişinin katil olmasına rağmen kalben Allah'a ulaşmayı dilediği için, çünkü Allah Teala kimin tövbesini kabul ediyor? Kalben Allah'a ulaşmayı dileyen kişinin tövbesini kabul ediyor. Ne diyor Allah Teala Nisa 64'te? Biz resullerimizi insanlar kendilerine itaat etsin diye gönderiyoruz. O nefslerine zulmedenler sana gelselerdi, Allah'tan mağfiret dileselerdi, Resul de onlar için mağfiret dileseydi. Yani Allah'tan mağfiret dileselerdi, Allah'a ulaşmayı dileselerdi, günahlarını örtülürdü. Resul de onlar için mağfiret dileseydi, o zaman günahlarını sevaba çevirirdi. Neyse, Allah'tan hoşlanmak, Allah'ı sevmek ve devam ediyor inşallah. Konumuzla ilgili bir videomuz var, inşallah birlikte dinliyoruz.
2: Allah Teala insanların kurtuluşu ve hidayeti için İslam'ın 5 şartına ek olarak Allah'a ulaşmayı dilemek gibi zikri de farz kılıyor. İslam'ın yaşanmasında sizce zikrin önemi nedir?
8: Ben şöyle oluyorum. Her gece uyurken ya da sabah uyandığımda Bismillahirrahmanirrahim, Allah'ım günüm güzel geçsin gibi kendimce bu şekilde yorumluyorum yani. Benim yorumum da bu kadar.
9: Zikretmek, sürekli onu anmak, onun sevgisini kalbinizde sürekli zikrettiğiniz takdirde zaten onun şeyinden imanetinin nasıl olduğunu, kalbinizde onu sürekli hissediyorsunuz.
3: Bunlar bana huzur veriyor. Bana devamlı Allah'ı unutturmuyor. Mesela bir isteğim oldu, o an bir bunalımdayım, bir sıkıntıdayım. Benim içime çok güzel huzur veriyor. Yani hiçbir maddiyatın veremeyeceği huzuru ben o zikirden alıyorum.
6: Rahatlarım yani. Zikir etmek rahatlamak demek yani.
9: Yani kalbinize en küçük la ilahe illallah dediğinizde kalbinize bir ferahlık geliyor. Yani rahatlıyorsunuz sonucunda.
3: Ben de mesela boş kaldıkça mesela devamlı zikir matik elimde çekiyorum. Onun sayısı üzerinde devamlı ekliyorum. Kendi kendime düşünmem. Mesela sıkıntılarımı düşünmemek için en güzel çare zikir çekmek. Zaten o zikirin bana verdiği huzur hiçbir şey vermiyor. Ben Allah'ın adını anıyorum. Allah, ben seni unutmadım, sen de beni unutma buralarda diyorum. Bu çok güzel bir duygu gerçekten. Yani benim şu an ben tam şeyim yani, en hassas yerden girdiniz.
0: Misafirimi sıkıntıları düşünmemek için en güzel çare zikir çekmek dedi. Zikir yapmak yaşadığımız sıkıntıları gidermekte etkili midir? Elbette. Hiçbirimizin bir büyük sıkıntıya düşmesini düşünmeyiz. İnşallah böyle bir şey olmaz. O hasbel kadar böyle bir sıkıntıyla karşılaşırsanız hemen tranquilizan ilaçlara sarılmayın. Elinizde bu kainatta en tesirli silah vardır. Zikir. Ne yapacağız? Bir abdest alacağız. Seccadenin üzerine oturacağız ve elimizi tesbihimizle alacağız. Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim deyip Allah, Allah, Allah diye içimizden zikretmeye başlayacağız. Sadece 5 dakika süre bu iş için yeterlidir. İçimizdeki bütün huzursuzlukların, sıkıntıların Allah tarafından alındığını göreceksiniz inşallah. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
10: Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü muhterem hocam. Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. İnşallah müsaadeniz olursa bir sual arz etmek istiyorum. Yaptığımız dualar muhterem hocam başkasının hidayetine vesile olur mu? Sizleri çok ama çok seviyorum kalbimden. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatü.
0: Allah razı olsun. Biz hepinizi çok seviyoruz. Mutluluklar diliyoruz ve suali bir kere daha tekrar edecek olursa yaptığımız dualar başkasının hidayetine vesile olur mu? Kasas suresinin 56. ayet-i kerimesinde baktığımız zaman Allah Teala Peygamber Efendimiz'e hitaben diyor ki sen sevdiğini hidayete erdiremezsin. İnneke la tehti men ahbebte ve lakin Allah yehti men yeşahu. Muhakkak sen sevdiğin kişiyi hidayete erdiremezsin. Ama Allah dilediğini hidayete erdirir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ya Ali, kişinin senin vesilenle hidayete ermesi, güneşin doğduğu battığı yerlere arasındaki yerlerin hepsine sahip olmaktan daha iyidir. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Hayrun nas tenfe'un nas. Nitekim insanları Allah'ın zatına davet etmek hayırlı bir iştir. Kişi bu sayede derecat kazanmaktadır. Ayrıca bu davet sebebiyle başkalarına da fayda sağlayacaktır. Ancak Allah ile ilişki bir kalp ilişkisidir. Allah-u Teala kişisel iradeyi mutlaka devrede görmek ister. Bu yola sadece serbest iradeyle verilen bir karar insanı Allah'a ulaştırabilir. Yani kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesi, iradesini kullanmasıyla bu gerçekleşir. İradesiyle bu hakikati kalbinde gerçekleştirmeyen hiç kimsenin ne yaparsa yapsın hidayete ermesi mümkün değil. Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz sen çok istesen de onlar mümin olmazlar. Neden? Yusuf 103'te sen onların mümin olmalarını çok istesen de bile insanların çoğu mümin olmazlar. Yusuf 106 onların çoğu şirk koşmadan Allah'a inanmazlar. Birçok insan şirkli olarak Allah'a inanıyor. Nahl 37'de sen onların hidayetine ermesini çok istemene rağmen Allah delalette bıraktığı kimseyi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe hidayete erdirmez. Kehf 6 eğer onlar Kur'an-ı Kerim'deki bu sözlere inanmazlarsa onların arkalarından üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin. Olmaz böyle şey tabi diyorum. Şuara 3 onlar mümin olmuyorlar diye neredeyse kendini helak edeceksin. Şuara 103 fakat onların çoğu mümin olmadılar. Ve Zuhruf 188'de ey Rabbim bunlar gerçekten mümin olmayan bir kavimdir demesine anılsın. Yani bazı insanlar ne yaparsanız yapın mümin olmazlar. Mesela %10'dan azı kendileri dilemeyen başkasının dilemesine mani olan insanlar. Bunlara ne yaparsanız yapın Allah kalplerini tabi ettiği bu insanların bir daha Allah yolunda iradelerini kullanmaları söz konusu değil. Bu onlara bir ceza mı? Evet, eğer kişi Allah'a ulaşmayı dilemediyse bir de yetmez başkasının dilemesine mani oluyorsa o zaman Allah-u Teala da ona karşı cevap veriyor. Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an Her An Mutlu programının sonuna geldik. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmetli fazla selavatı bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'a selavat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İnsanlar en çok neye önem veriyor? Tabii ki dünya hayatını yaşayan herkes başlangıç noktasında Allah'a açılan kapılar tamamen kapalı. Şeytana açılan, nefsin talepleri olan dünyaya açılan kapılar da tamamen açık. Öyle olunca insanlar genellikle nefsani hayatı birinci sıraya alıyorlar. Bir araştırma şirketinin verilerine bakarak 152 dilden 500 bin kişi üzerinde yapılan araştırmaya göre insanların en çok önem verdiği değerler aile, 2 ilişkiler, 3 maddiyat, 4 aidiyet, 5 kişisel gelişim. Bunlar hep dünya hayatını muhtevasına alıyor. Yani genelde başlangıç noktasında insanlar dünya hayatını öne alıyorlar. Dünya hayatına önem veriyorlar. Ve ne yazık ki onlar için birinci sırada dünya hayatı olması hasebiyle ahiret hayatı neredeyse inanç seviyesinde yok hükmünde. Dünya hayatıyla mutlu olmak mümkün mü? Hayır. Hayat kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala bize öğüt veriyor Yunus 7 ile. اِنَّ الَّذ۪ينَ لَا يَرْجُونَ لِكَانَا وَرَادُ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَاتْمَعُنَّ بِهَا وَالَّذِمَا عَتِنَا غَافِلُونَ. Bu ayette bize öğüt veren Rabbimiz, bize ulaşmayı, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dilemezler. Dünya hayatından razı olmuşlardır. Onunla doyum olmuşlar, ulaşmışlardır. Onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani bizim onlara indirdiğimiz mutluluk reçetesini bilmiyorlar. Kur'an-ı Kerim'i bir eczane olarak düşünün. Her ayet raflardaki bir ilaç hükmündedir. İşte onlar ayetlerimizden gafildirler. Yani onları mutluluğa ulaştıracak, şifaya kavuşturacak olan reçeteyi bilmiyorlar. Neyi biliyorlar? Nefsin talepleri olan dünya hayatını biliyorlar. Öyle olunca da dünya hayatıyla hiç kimsenin mutlu olması mümkün değil. Mutluluk neyledir? Mutluluk ruhun talebi olan Allah'a ulaşmayı dilemektedir. Mutluluk Allah iledir. Öyleyse bu ayete göre kişi mutlu olmak istiyorsa dünya hayatını değil Allah'a ulaşmayı dileyerek, hayattayken ruhunu Allah'a ulaştırmayı dileyerek Allah'tan talepte bulunması lazım. Talebin de kalbi olması lazım. Dilden yapılan talepler inanç seviyesindedir. Ama dilin kalbe inmesi kişiyi iman sahibi kılar. Öyleyse kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse, Allah Teala bütün insanların kalplerindekini görüyor, biliyor ve işitiyor. İşte Allah Teala gören, bilen olması hasebiyle kulun kalbinden bir talebi, Allah'a ulaşma talebini, Allah'a teslim olma talebini işitirse mutlak surette Rahim esmasıyla tecelli eder ve peş peşe ona verdiği 7 furkanla mutlaka onu kişiyi iman sahibi kılar. Evvela inanç seviyesindeyken inanç sahibi olan kişi neye inanıyor? Allah'a inanıyor 1, meleklerine inanıyor 2, kitaplarına inanıyor 3, Resullerine inanıyor 4, ahiret gününe inanıyor 5, hayrın Allah'tan şerrin nefsinizden ona inanıyor 6 ve ölümden sonra dirilmeye inanıyor 7. 7 inan şartının mutlak surette 7 kalp şartına dönüşmesi gerekir. Yani inancın kalbe inmesi lazım, dili kalbe indirmek. İşte kimin kalbinde bunu görürse Allah-u Teala ki, inancın kalbe inmesi demek, kalpten bir talebin Allah'a yükselmesi, Allah'a teslim olma talebinin Allah'a ulaşması demek. Kim bunu gerçekleştirirse, mutlak surette Allah-u Teala o kişiyi verdiği söz gereğince, ruhunu kendisine ulaştırarak, insanların peşinden koştuğu dünya mutluluğun yarısını ve ahirette de 3 tane cenneti o kişiye garanti sağlar. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha maselavat.

0: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Terim misafirler, sevgili kardeşlerim, Allah'a sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbimiz Selam Kur'an Herhal Mutlu programının sorular ve cevaplar bölümünde bizleri bir araya getirdi. Bursa'dan bir kardeşimiz, Muhterem Hocam, İslam'ın 5 şartını yerine getiriyorum. Ama mutlu huzurlu değilim, içimde hep bir sıkıntı var. Bu huzursuzluktan nasıl kurtulabilirim? Sevgili kardeşlerim, İslam alemi İslam'ın 5 şartına endekslenmiş. İslam'ın 5 şartı vasıta emirleri içeriyor. Sadece fizik bedenin yapması gereken emirleri mütevasına alıyor. Ama insanoğlu sadece fizik bedenden ibaret değil. Bir, Allah'ın zatından üfürülen ruhumuz var. İki, berzah aneminat olan nefsimiz var. Halk arasında ne zaman demeyi Müslümansınız denildi, hepimizin cevabı Kalü Bera günü. İşte Kalü Bera günün şartlarına riayet etmek, evvela ruhun talebine uyarak hayattayken ruhumuzu Allah'a ulaştırmayı dilemek, bu da ancak nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Öyleyse içimizde diyalekti bir kavga var. Nefse ruh arasındaki kavga. Ruhta 19 tane hasete karşılık, nefse 19 afet var. Ruh Allah'ın bütün emirlerine itaat eden, yasakları işlemeyen, nefse Allah'ın emirlerinin hepsine isyan eden, yasakları işleyen bir yapıda. Ve nefs, şeytanın vücuda girişmeleceği, şeytan %100 nefse kumanda ediyor. İşte çevre şartlarında Allah'ın emirlerine isyan eden, yasak ettiği fiilleri işleyen bir çevre şartı içerisinde yetişen bir insan, doğal olarak nefsin bütün taleplerine yeşil ışık yağacak, ruhun taleplerini hiçbir zaman yerine getirmeyecektir. Bu durumda ilelebet o kişinin iş dünyasında kavgayı, huzursuzluğu, mutsuzluğu, sıkıntıyı yaşayacaktır. Ama içindeki o sıkıntıdan, huzursuzluktan kurtulmak istiyorsa, ruh Allah'ın zatından bize üfürülmüştür ve sadece Allah'a diler. Ruhun Allah'ın zatına ulaşabilmesi nefsin yedi kademedeki tezkiyesine bağlı. Ama nefs tezkiyesi de kesinlikle kişinin Allah'ın kendisi için tayin ettiği mürşide tabi olmasına bağlı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hep mürşitten bahsederken o sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. O sizin nefsinizi tezkiye ediyor. Öyleyse nefs tezkiyesi mürşidin görevi olması hasebiyle kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi lazım. Allah'a ulaşmayı dilediği an Allah Teala hacet namazı kılan herkese onun nefsini tezkiye edecek olan mürşidi mutlaka gösterecektir. O zaman siz de içindeki sıkıntıdan, huzursuzluktan kurtulmak istiyorsanız, ruhun talebine uyarak kalben Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Bu dilek sizi 7 Furkan 12 tane insanla Allah'ın sizin için tayin ettiği mürşide ulaştıracak. Ona tabi olduğunuz an 7 kademedeki nefs tezkiyesiyle emmare, levame, mülhime, mutmainne, raziye, marziye ve tezkiye kademeleri bir geçecek. Ve böylece o kişi ruhu Allah'ın zatına ulaşacak. Fizik vücutta şeytana kul olmaktan kurtulup Allah'a kul olacak. Bu o kişinin 3 tane cennet, dünya saadetinin %51'ini yaşaması demektir. Allah razı olsun. Trabzon'da bir kardeşim, muhterem hocam, tebliğ yaptığımız kişiler Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri zaman onlara tekrar tebliğ yapmamız nasıl bir yaklaşım içinde olmalı? Sevgili kardeşlerim, insanoğlu statik bir yapı değildir. Dinamik bir hayatın içinde yaşıyor. Tebliğ yaptığınız kişiler Allah'a ulaşmayı kalben dilemedikleri zaman, geçen zaman içerisinde onların da çevre şartlarında, etrafındaki insanlardan yaşadıkları olaylarla ders almışlardır. Ve tekrar belki bir hafta, belki 15 gün, belki bir ay geçtikten sonra siz ona tebliğ yaptığınız zaman o bir ay evvelki durumda değildir. Dolayısıyla tebliğ şartları ne olursa olsun herkese yapılmalı ve her zaman yapılmalıdır. Nitekim Araf suresinin 164. ayet-i kerimesinde Allah Teala onlardan bir ümmet Allah'ın helak edeceği veya şiddetli azapla azap edeceği bir kavme niçin öğüt veriyorsunuz? Çünkü din nasihattir, öğüttür. Onlar da diyorlar ki bunlar zaten cehenneme gidecek. Niye onlara talepte öğüt veriyorsunuz, tebliğ ediyorsunuz? Dedikleri zaman şöyle dediler, Rabbimize bir özür olsun, belki de takva sahibi olurlar. Neyse her halükarda Rabbimizin bize yüklediği görev tebliğdir. Belki de o tebliğ neticesinde kişi Allah'a ulaşmayı diler, takva sahiplerinden olur, kurtulur. Neyse her halükarda Resullerin görevi olan tebliği kesintisiz yapmakla mükellefiz. Allah razı olsun. Üçüncü sorumu oradan bir kere izleyin. Muhterem hocam, muhterem efendimiz hak ve vazife sohbetinde vazifenizi yapmazsanız hakkının sahibi olamazsınız buyurdu. Allah'a ulaşmayı dilemeyen kişilerin dualarının kabul olmaması bunun gereği midir? Bu konuyu açıklayabilir misiniz? Evet. Mutluluk sizin hakkınız ama vazifenizi yapmanız halinde. Öyleyse vazifemiz nedir? Allah'a ulaşmayı dilemek, Allah'ın taneti müşahede tabi olmak, ruhun teslimi, fizik vücut teslimi, nefsi, yedi safhanın yedisi hedef emirleri içeriyor ve onları yerine getirmek vazifemizdir. Ancak bunları yaptığımız zaman ona paralel mutluluk bizim olur, hakkın sahibi oluruz. Eğer Allah'a ulaşmayı dilemezsek, dilemeyen kişilerin duaların Allah tarafından kabul edilmeyeceği ve o kişiler Allah'ın yardımının ulaşamayacağını Allah Teala ayetlerde bildiriyor. Zümer 54'te ve en iyi bil arabüküm, Allah'a ulaşmayı dileyin ve eslimu lehu, ona teslim olun. Azap gelmeden evvel sumalatın serun, sonra yardım olmazsınız. İse her çağrıkarda Allah'a ulaşmayı diler, Allah'a teslim olursak ancak Allah'ın yardımıyla bu gerçekleşir. Allah'ın yardımı cemaatledir. Yani vallahu yed'u ma'a cemaati. Yani mürşide tabiyetledir. O zaman Allah'ın yardımını ne zaman alırız? Mürşidimize tabi olduğumuz an Allah Teala bunu gerçekleştiriyor. Azerbaycan'dan bir kardeşim, muhterem hocam, Hasan-ı Basri Hazretleri bir sözünde siz sahabeleri görseydiniz deli sanırdınız. Onlar sizi görselerdi mümin demezlerdi diye buyuruyor. Sözü açıklar mısınız? Sahabeler insanlar ne der? Etraftaki kişiler ne der? Onlar Allah ve Resulü'nden aldıkları emirleri aklın süzgecinden geçirmeden tam bir teslimiyetle hemen yerine getiren Allah'ın sevgili dostlarıydı. Allah Teala sahabeden bahsederken Maide suresinin 54. ayet-i kerimesinde Ya eyyühellezine amenu men yertede minkum an dini, kim dininden dönerse feyesevfe yetullahu bi kavmin yuhubbuhum ve yuhubbunehu, Allah öyle bir onun yerine bir başka bir kavim getirecektir ki Allah onları sever, onlar da onu Allah'a severler. Müminlere karşı alçak gönüllü, ezilletin al mümine, kafirlere karşı daha izzetlidirler. Allah'ın yolunda cihat ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Bu Allah'ın fazlıdır, onu dilediğine verir. Allah vasidir, valimdir. Öyleyse görüyorsunuz ki onlar kafirlere karşı vakar sahibi ama müminlere karşı alçak gönüllü. İşte bu özelliklerin sahibi olan kişiler gerçekten yedi safhanın yedisini yaşayanlardır. Ama günümüzde ise bunların yerinde yerler esiniyor çünkü hedef emirlerin hepsi yok olmuş. Vasıta emirlerden de hayati önemi haiz olan Allah'a ulaşmayı dilemek ve zikir din tatbikatından çıkartılmış. Geri kalan İslam'ın 5 şartı ne yazık ki hiç kimseyi sahabenin standartlarına ulaştıramıyor. Onları Allah'a dost kılamıyor. İslam'ın 5 şartıyla bu mümkün değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
1: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Muhterem Hocamız. Muhterem Hocamız, sizleri çok ama çok seviyorum. Mübarek ellerinizden hürmetle öpüyorum. Muhterem Hocamız, size bir sorum olacak inşallah. Mürşit olmadan manevi gelişim mümkün müdür? Sizleri çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
0: Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Biz de hepinizi çok ama çok seviyoruz. Ve suali bir kere daha tekrar edecek olursak. Mürşit olmadan manevi gelişim mümkün müdür? Değil. Sevgili kardeşlerim, Adem Aleyhisselam'dan son Nebi, Nebi Sultanı Peygamber Efendimiz'e gelene kadar Allah'ın değişik zamanlarda vazifeli kıldığı Nebilere verdiği bütün şeriat kitaplardaki öğreti aynı 7 sabah 4 teslimi içeriyor. Adem babamız çocuklarına 7 sabah 4 teslimi öğretti. Nuh Aleyhisselam 7 sabah 4 teslimi öğretti. İbrahim Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam ve tüm Nebiler 7 sabah 4 teslimi öğrettiler. Onlardan sonra gelen ve onlardakini tasdik eden veli resuller 7 sabah 4 teslimi insanlara açıkladılar. Ama bu 7 sabah 4 teslimin 7 safanın 7'si de mürşid olmadan olmaz. Bunu en güzel biçimde Yunus diyor ki, gel ey kardeş, Allah'a ulaşmayı dileyim dersen bir kamil mürşide varmasan olmaz. Neden öyle? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hikmet sahibi alimin, yani mürşidin sohbetinde bulunmak kelamın içinde üzerinde farz. Bilin ki Allah kuru toprakları nasıl yağmurla diriltiyorsa ölü kalpleri de hikmet nuruyla diriltir. Yani başlangıç noktasında herkes ölü. O ölü kalplerin dirilebilmesi mutlak surette Allah'ın irşad ve vazifeli kıldığı mürşidin işlenmesine bağlıdır. Resulün cemali göreyim dersen bir kamil mürşide varmasan yine aynı şekilde o kişi mürşid sevgisi kalbine girmeden hiçbir zaman Allah'ın Resulünü de göremez. Ruhun teslimi mürşidsiz olmaz. Fizik vücut teslimi mürşidsiz olmaz. Nefsin teslimi mürşidsiz olmaz. Manevi hayatımızın 7 sabah 4 teslimi hepsi mürşidsiz asla mümkün değil. Bir taraftan düşman olan şeytan var, öbür taraftan nefsimiz var. Şeytan nefsin afetlerine %100 tesir ediyor. Şeytan herkese vahyediyor. Ama Allah Teala kimlere vahyediyor dersek, daimi zikr sahibi ulel baba, yerin göğün melekütüne yakin hasıl eden muhlislere ve İrşada memur ve mezun kılınan veli mürşitlere Allah-u Teala vahyediyor. Onun dışındaki insanlar Allah'tan vahyi alamıyorlar. Ama şeytan herkese vahyediyor. Olay buysa o zaman bir insanın kendisini şeytanın boynundan kurtarabilmesi ancak Allah'ın vahyine mazhar olan veli resullere, veli mürşitlere tabiyetle mümkündür. Allah-u Teala Şuha 51'de وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُكَلِّمُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مُنْ وَرَا اِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُولُهُ فَيُوحَى بِيَزْنِهِ Allah'ın hiçbir insanla konuşması olmamıştır. İlla vahiy ile. Veya perde arkasına veya dilediğini izniyle vahiyesin diye Resul göndererek. Öyleyse görüyorsunuz ki eğer Kur'an-ı Kerim vahiy ise, kitab ise ve biz de vahiy bilmiyorsak, Allah'tan vahiy alamıyorsak, o zaman bu kitabı kendi kendimize öğrenip anlamamız ve hayatımıza tatbik etmemiz mümkün değil. O zaman ne olması lazım? Allah'tan vahiy alan birisine ihtiyaç var. Nitekim Nebiler Sultanı Peygamber Efendimiz Hadis-i Şerif'inde ne buyuruyor? Cehaletten kurtulmanın yolu Ehli zikre sormak. Yani hikmet sahibi alime sormak. Hikmet sahibi alim ehli zikir Allah'ın mürşididir. Eğer kişi hikmet sahibi alim ehli zikre sormazsa ilelebet cehalette kalır ki cehalette olanların iblisin boyunduruğundan kendilerini kurtarabilmesi mümkün değil. O sebeple bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Yani mürşide sorun demiş oluyor. Allah'ın inşaada memnuniyet mezun kıldığı mürşide sorun. Biz ancak mürşitten Kur'an-ı Kerim'i öğrenebiliriz ve manevi hayatımızı tanzim edebiliriz. Yükselme ve yücelme basamaklarını bir bir mürşitle yaşayabiliriz. Allah razı olsun. Ayetlere yakın sahibi olan insanlar Kur'an'ı açıklar. İster Secde 24, ister Enbiya 7, ister Ali İmran 7, ister Bakara 118 görüyoruz bunun ayetlerden. Mutlaka ayetlerin açıklanması görevi Allah'ın inşaat da vazifeli kıldığı verdiği müşride verilmiştir. Kars'tan bir kardeşim Muhterem Hocam müşride teslim olmak ne demektir? Nasıl teslim olunur açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, mürşit Allah'a teslim olan kişidir. İşte Fussilet 33, 34, 35. Men ahsana kavlen mimmen da'a ila Allah ve amile salihan ve kâle inni minel müslimîn. Allah'a davet eden, nefs tasfiyesi yapan, ben teslim olanlardan diyenden daha güzel sözü kim vardır? Öyleyse mürşit 7 defa safa 4 teslim ile Allah'a teslim olmuştur. 7 safa 4 teslim ile Allah'a teslim olan kişi aynı zamanda Fussilet 34'e göre kötülüğe karşı hayırla mukabele eden kişidir. İyilikle kötülük bir değildir. Sen kötülüğü iyilikle sabır böyle yaparsan sana düşman olan kişi candan bir dost olur. Ama bunu ancak sabredenler, buna ancak sonsuz hazın sahibi insanlar ulaşabilir. Yani buna sabredenler de irşaden memuru mezun kılınanlardır ve sonsuz hazın sahibi kişiler de. Öyleyse mürşide teslim olmak Allah'a teslim olmaktır. Allah'a teslim olan kişi ruhunu da, beşini de, nefsini de ve iradesini de Allah'a teslim etmiştir. Bu Allah'ın bütün Kur'an'daki emirlere itaat eden, yasak olan fiiller işlemeyen bir kişidir. O kişinin Allah'a onun mürşide teslimiyeti, mürşide itaatı Allah'a itaat olarak değerlendirilmedi. Nasıl teslim olunur? Kişi evvela ruhunu Allah'a teslim etmek istiyorsa mutlaka Allah'a ulaşmayı dileyecek. Bu talebi Allah kimin kalbinde görürse onun ruhunu Allah kendisine ulaştırıp teslim alır. Sonra tekrar Allah'a tevekkül ederse fizik vücut teslimi için Allah Teala burada da yardımıyla ona destekler ve fizik vücudunu da Allah Teala'ya teslim eder. Ömür sermayesi yetersin. Daha sonra nefsimiz, daha sonra irademiz. Öyleyse her halükarda Allah'ın ezeli ebedi dinine teslimiyet asıldır. Teslim yoksa din yoktur. Allah'ın dini, İslam dini, teslim dinidir. Allah razı olsun. Altıncı sual. Hafiyan'da bir kardeşim Muhterem Hocam, zikirlerimizin düşmesinde ya da yapamadığımız zamanlarda nefsimizin 19 afetiyle işlediğimiz düşünce sistemimizde dahil olmak üzere günahların, hataların tebliğ yapmamamızın dergah sohbetlerine katılmamanın da etkisi var mıdır? Açın elbette. Yani eğer tek bir dilekle Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştırmışsa, kendisine dost kılmışsa, Allah dostlarının yapması gereken ameller vardır. Allah dostu mutlaka kendisinin dışındaki insanlara tebliğ yapacak. Allah dostu tekrar İblisin boyunduruğuna gitmemek için zikrini gün be gün arttıracak. Allah Resulü ne diyor? Kendin için istediğini kardeşin için istemedikçe. Kendimiz için ne istedik? Allah'a ulaşmayı, ruhumuzu Allah'a ulaşmayı diledik. O zaman şerrimizi kardeşlerimiz için de dileyeceğiz. Kendimiz için istemediğimizi kardeşimiz için de istemedikçe. Biz ne istemiyoruz? Fıska düşmek istemiyoruz. O zaman kardeşimiz için de bunu istemeyeceğiz ve iman etmiş olamaz. Fıska düşer. Yani hiçbir zaman insan kendisi için fıskı istemez. O zaman kardeşi için de istememesi gerekir. Kendisinin ruhunu Allah'ın zatına ulaşmasını diye o zaman kardeşi için de. İşte bunu yapması halinde bu Allah yolunda bir hizmettir. Öyleyse dergah sohbetlerine katılmamanın da etkisi var mıdır? Hataların tebliğ yapmamızın da etkisi var mıdır? Evet, her ikisi de var. Çünkü Allah Teala dergah sohbetlerine katıldığınız takdirde vallahu yed'u ma'a cemaati. Allah'ın yardımı cemaatlidir. Öyleyse sohbetlere katıldığınız zaman mutlaka Allah'ın yardımını alırsınız. Allah'ın yardımıyla teslimler birbiri gerçekleşir. Allah razı olsun. Azerbaycan'dan bir kardeşim muhterem hocam, muhterem efendimiz tüm sohbetlerinde İslam teslimdir. Teslimi yaşamayanlar İslam'ı yaşayamazlar buyuruyor. Şu anki durumumuzda kendi hatalarımızdan dolayı hiçbir teslim yapamıyoruz. Sahabe gibi teslim olmak için ne yapmalıyız? Sahabe gibi teslim olmak için mutlak surette hedefimiz daimi zikir olması lazım. Sahabe gibi olmak için mutlak surette etrafımızdaki insanları sevmemiz ve onların mutluluğu için hizmet etmemiz lazım. Allah için olmamız lazım. Sahabe nasıl insanlardı? Baktığımız zaman Yusuf 108'de قُلْ هَذِي سَب۪يلِ اَدْعُوا اِلَى اللّٰهِ عَلَى بَصِيرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Benim ve bana tabi olanların kalp gözüyle basar ederek, Allah'ı görerek Allah'a davet ettiğimiz yol işte bu yoldur. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl insanları Allah'a davet ettiyse ona tabi olan sahabe de davet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve sahabe nasıl üst seviyedeki hedeflere ulaşma gayretinde olmuşlarsa sahabe de bunu gerçekleştirmiş. İşte Tövbe suresinin 100. ayet-i kerimesinde sahabe tabi'in ve tebe-i tabi'inin 7 savadır teslimi yaşayanlar olduğunu görüyoruz ve hepsi de asr-ı saadete ulaşmışlar. Asr-ı saadet onların gerçekleştirdiği hedeflerin neticesinde yaşanan bir hayat söz konusu olmuş. Hepsi teslimlerini sırasıyla gerçekleştirmişler ve hepsi asr-ı saadete ulaşmışlar. Ama bugün bırakın teslimleri, ne ruhun teslimi, ne fizik vücut teslimi, ne nefsin teslimi, ne iradenin teslimi. 7 safhanın 7'si de yok. Vasıta emirlerden de hayatı önemi haiz olan kurtuluş için gerekli olan ulaşmayı dilemek ve zikir de yok. Öyleyse herkes İslam'ın 5 şartına endekslemiş ve İslam'ın 5 şartıyla da iblis hiç kimsenin kurtulmasını istemiyor. İnsanlar ibadet yapsınlar, ibadetlerle kurtuluşa ulaşan zannetsin ama hiçbirisi kurtuluşa ulaşmasın diyor. İzmir'de bir kardeşim muhterem hocam, dinimizde mürşit şart mı? Eğer mürşit şart ise bunun sebebi nedir, açıklar mısınız? Sevgili kardeşlerim, tekrar ediyoruz. Dinimizin yegane kaynağı vahiy. Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim vahiydir. Ve başlangıç noktasında hiç kimse Allah'tan vahiy alamaz. Öyleyse sizinle Allah arasında Allah'ın lisanını bilen, Allah'tan vahiy alan ve Allah'ın öğretisini o kavmin lisanıyla muhataba, müride ulaştıran kişidir mürşid. Mürşid, Allah'la arasında bir köprüdür. Allah, mürşid ve mürşitten başka diğer bütün insanlar. Mürşid, Allah'la konuşmayı biliyor çünkü Allah'tan vahiy alıyor. Mürşid aynı zamanda kendisine tabi müridin taleplerini de Allah'a ulaştırıyor. Öyleyse her halükarda mutlu, huzurlu bir hayat için hedef Allah olması lazım. Allah'tan vahiy alır duruma gelmemiz lazım. Ama vahiy alamıyorsak Allah'tan vahiy alan mürşide tabi olmamız gerekir. Eğer bu tabiyet yoksa ruh vücuttan ayrılmaz, sırat-ı müstakime ulaşmaz. Ruh Allah'a teslim olmazsa, Fizik vücut teslim olamaz. Fizik vücut da Allah'a teslim olmasa nefs teslim olamaz. Nefs teslim olmasa irade teslim olamaz. Teslimle hiçbirisi gerçekleşmez ama dinimizin adı İslam. İslam Allah'a teslim olmak. Öyleyse teslimler yoksa dini yaşamak mümkün değil. Gelelim birinci safa itibariyle Allah'a ulaşmayı dilemek. Mürşit olmadan Allah'a ulaşma dileği de tek başına mümkün mü? Hayır. Çünkü başlangıç noktasında herkes ölür. Kur'an-ı Kerim'e karşısı ağır, dilsiz ve kör. Kur'an-ı Kerim'e karşısı ağırdırlar. Mürşide karşı kördürler. Ve öyle olunca da dilsiz. O zaman böyle bir kişinin dini yaşaması söz konusu değil. Görüntülü bir sualimiz var inşallah.
2: Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Muhterem Hocam, hürmet ve vasıtetle ellerinizden öpüyorum. Sizi çok ama çok seviyorum. Muhterem Hocam, benim size nacizane sorum. İman bir kişinin mutluluğunu nasıl etkiler? Sizi çok ama çok seviyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullah ve Berekatü. Biz hepinizi çok seviyoruz. Görüntülü sual. İman bir kişinin mutluluğunu nasıl etkiler? Sevgili kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kendisine Cebrail aleyhisselam sual sorar. İman nedir ey Allah'ın Resulü? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in verdiği cevap, iman ruhun dünyasında Allah'a ulaşmasıdır. Evet, inan şartlarında var. قَالَ اِنْمَانُ اَنْ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْلِكَاءِ وَرَسُولِ وَتُؤْمِنُ بَعْسِ İnan şartlarının içerisinde amen olmak var. Meleklere inanmak var. Resullerine inanmak var. Ölümden sonra dirilmeye inanmak var. Ama olmayan ne? Olmayan cevapta lika Allah. İşte bugün din tatbikatından lika Allah çıkartılmış. Lika Allah yoksa iman yoktur. Bakın ruhun ölümle Allah'a ulaşmasını Allah Teala nasıl tarif ediyor? Secde 29'da. O gün fetih günü kafirlerin imanı onlara fayda vermez. Neden o insanlar kafirdirler? Çünkü Allah'a ulaşmayı dilememişlerdir. Allah'a ulaşmayı dileyen mümin, Allah'a ulaşmayı dilemeyen kafir. Ama Allah'a ulaşmayı dilemeyen bu kafirin ruhu ölümle Allah'a ulaşır. Onun için Allah Teala diyor ki o gün diyor fetih günü kafirlerin, kafir olanlara, Allah'a ulaşmayı dilemeyenlere İmanları fayda vermez. Yani ruhun ölümle Allah'a ulaşmasında onlar bir fayda sağlamaz. Öyleyse iman kesinlikle hayattayken ruhun Allah'ın zatına ulaşmasıdır. Ve bu o kişiye 3 tane cennet dünya saadetinin yarısını hibe eder. Karşılıksız verir. Çünkü Allah-u Teala söz vermiş Ankebut 5'te. Men kâne yercu lika Allah'ı fenne acelâ illâ. Kim Allah'a ulaşmayı dilerse Allah onun ruhunu mutlaka kendisine ulaştıracaktır. O zaman tek bir dilekle Allah'ın o kişinin ruhunu kendisine ulaştırması o kişiye mükafat olarak 3 tane cennet dünya saadetinin yarısına ulaştıracaktır. Bu kadar o kişinin neyle elde edilmiştir? İmanıyla. Yani hayattayken ruhunun Allah'ın zatına ulaşacağına dair imanıyla. O kişi biliyor ki Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ondan sonrası Allah'a aittir. Allah'ın garantisinde Allah o kişinin ruhunu kendisine ulaştıracaktır. Ve Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki sırrı budur inşallah. Allah'a sonsuz hamd ve şükür ederiz. Bir kere daha Ram Kur'an her an mutluluk programı sorular ve cevaplar bölümünde Allah-u Teala bizleri bir araya getirdi. Başka bir programda tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Sizleri çok ama çok seviyoruz kalbimizden. El-Fatiha ma'as-selavat. Esselamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz aile içi sorunlar. Türkiye Aile Yapısı Araştırma raporuna göre evli bireylerin %11.3'ü eşleriyle sık sık tartıştıklarını, %27.5'u ise bazen tartıştıklarını belirtmiştir. Evli bireylerin %2,5'u eşleriyle fiziksel şiddet yaşadıklarını ifade etmiştir. En yaygın tartışma konuları ekonomik sorunlar %36,7, eşlerin aileleri %19,4, çocukların eğitimi %14,8. Son 20 yılda boşanmalar yaklaşık olarak %89 oranında artmış durumda. En sık görülen boşanma nedenleri sorumsuz ve ilgisiz davranma %32, evin ekonomik olarak geçimini sağlayamama %30,2, eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması %24,3. Yapılan istatistiksel sonuçlar böyle. Ama şimdi Rabbimizin

Allah, Allah'la ilişkiler. Evvela Allah'la ilişkilerimizin Allah'ın emrettiği kanunlar çerçevesinde olması lazım. Aileyi teşkil eden bireyler, aile reisi koca, onun yardımcısı ev hanımı eşi ve çocukları. Her birisinin hak ve vazifeleri vardır. Hakları aile mutluluğunu en üst seviyede yaşamak. Ama bunları yaşayabilmeleri mutlak surette aile içerisindeki herkesin Allah'ın kendilerine tevdi ettiği görevi yapmalarına bağlı. Muhtevaya baktığımız zaman konu tartışma konusu, kavgaya uzanıyorsa bunun altyapısı kaynaklandığı yer nefsimizin afetleri. Ama Rabbimiz Ali İmran suresinin 20. ayet-i kerimesinde "Fen haccuke" eğer seninle tartışırlarsa, yine konu tartışma, "Fekul eslemtu veçhiye lillahi ene ve men ettebani" ben ve bana tabi olanlar biz veçhimizi Allah'a teslim ettik. Öyleyse tartışmayı kesmenin yolu Allah'a teslimden geçer. Aile reisi Allah'a karşı vazifelerini yerine getirmeleri, Allah'ın emirlerine itaat, yasak olan fiilleri işlememesi halinde, evin hanımı Allah'a karşı vazifelerini yerine getirerek Allah'ın emirlerine itaat, yasakları işlememesi halinde, çocuklar anne babanın kendilerine tevdi ettiği İslami terbiyeyi hayatlarına tatbik etmeleri halinde, herkes etrafındakileri mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Aile reisi eşini ve çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede aile mutluluğunu yaşayabilir. Evin hanımı kocasını, çocuklarını mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Çocuklar anne babayı mutlu ederek en üst seviyede mutluluğu yaşayabilir. Öyleyse görüyorsunuz ki Allah-u Teala'nın mutlu et ve mutlu ol kanunu eğer aile yapısında hayata geçirilirse, tatbikatta geçirilirse o zaman en üst seviyede aile mutluluğu yaşanabilir. Bu aile bireyleri arasındaki tartışmaların hepsinin kaynaklandığı tek yer nefsin afetleri ve bu afetlere tesir eden şeytandır. Ona fırsat vermeyelim, tam tersi Allah'la ilişkilerimizi en üst seviyede tutalım, mutlu ederek mutlu olalım. Allah hepinizden razı olsun. Fatiha ma salavat.

Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Bir kere daha Yüce Rabbim Selam Kur'an, Eren Mutluluk Programı'nda bizleri bir araya getirdi. Bugünkü konumuz dostlukların anahtarı sevmektir. Gerçekten insan arası ilişkilerde sevgi mutluluğun anahtarıdır. Allah-u Teala'nın bizi yaratmaktaki muradı hepimizin en üst noktada mutluluğu yaşaması. Bu açıdan çevremizdeki insanlar mutluluğumuzun yegane vasıtasını teşkil ediyorlar. Birinci sual, insanlar arasında dostlukların oluşmasına sevginin rolü nedir? Birinci sualde zikredildiği gibi dostlukların oluşmasında gerçekten sevgi anahtarıdır. Allah-u Teala'nın indinde sevgi Allah'ın en büyük ihsanıdır. Ve ondan bize çağlayan gibi akan o sevgiyi bizlerin de başkalarına akıtmamızı, devamlı etrafımıza pozitif dalga boyları ulaştırmamızı, varlığımızla insanlara huzur vermemizi istiyor. Zannetmeyin ki birisini severken başka birisini daha sevmeye başladığınız zaman birinciye karşı duyduğunuz sevgi azalır. Tam tersi çoğalır.

0: Allah'ı çok severken insanları da çok sevmeye başladığınızda Allah'a karşı zevginiz azalmaz. Hayır, sevgi tükenmez bir hazinedir. Sevdikçe sevgi boyutunuz büyür, artar. Biz başkalarını ne kadar seversek Allah'ı o kadar çok sevmiş oluruz. Onun için Mevlana, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Evet, ne kadar etrafımızdaki insanları seversek, o kadar üst seviyede Allah'ı sevmiş oluruz. Ne kadar Allah'ı seversek, o kadar da etrafımızdaki insanları sevmiş oluruz. Kısacası sevgi mutluluğun anahtarıdır. Muhterem Efendimiz Erbunan'ı şöyle buyuruyor. Sevgi fedakarlıktır. Ama fedakarlığın ölçüsü Allah'ı zikretmektir. Ne kadar Allah'ı zikrediyorsak o kadar Allah'ı seviyoruz. Ve ta doğal olarak da o kadar da Allah tarafından seviliyoruz. Öyleyse Allah'ın bizi çok sevmesini istiyorsak çok Allah Teala'yı üst seviyede zikretmemiz lazım ki onun tarafından sevilelim. Ali İmran suresinin 31. ayet-i kerimesinde İn kuntum tuhibbunallaha, Allah'ı seviyorsanız fetebi'uni, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. Beni de Allah'tan dolayı seviniz. Sahabemi de benden dolayı seviniz. İkinci sual, Allah'tan bize ulaşan sevgiyi başka insanlara nasıl yansıtabiliriz? İyilik, sevginin elçisidir. Uzantısı ve görüntüsüdür. Öyleyse sevgi varsa, bu sevginin tatbikata geçirilmesi hizmettir. Başkalarına hizmet edin. Başkalarını mutlu etmeyi düşünmeye başladığınız andan itibaren mutlu bir insan olursunuz. Bu sizi insanları sevmeye götürecektir. Allah'ın ölçüsü nedir derseniz karşılıksız vermektir. Öyleyse biz sevginizi onlara karşılıksız verin. Onlara beklenti içinde olmayın. Ben seviyorum ama karşılığını alamıyorum. Hayır. Allah için hizmette bulunmak, karşılıksız sevmek, karşılıksız hizmet etmektir. İnsanlar bize kötü davranabilirler. İhanet etseler de, bize zarar verseler de, onları gene sevmeye çalışmalıyız. Sonunda başardığımızı göreceğiz. Muhterem Efendimiz, hamd eder şükrederiz bize, Tevrat'ı öğretti, bize İncil'i öğretti. Hem öğrenmekle kalmadı, onları da, Tevrat'ı da yaşıyoruz, İncil'i de yaşıyoruz, Kur'an'ı da yaşıyoruz. Öyle olunca Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin. Sizden nefret edenlere iyilik yapın. Size lanet okuyanlara iyilik dileyin. Size hakaret edenlere dua edin. Yanınıza tokatın öbür yanınızı çevirin. Abanızı alandan mintanınızı da esirgemeyin. Görüyorsunuz ki hep Allah bize vermeyi emrediyor. O sebeple veren el alan elden üstündür. Her halükarda Allah'ın daima bize örnek olması asıldır. Hadis-i şerifte Allah'ın ahlakıyla ahlaklarının seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. O halde sevmek hepimizin hayatında kılavuzumuz olması gerekir. Kısacası Allah Teala bizi sevmek için yarattı dersek doğruyu söylemiş oluruz. Çünkü Allah bizden sevmemizi, sevdirmemizi ve bunun neticesi olan mutluluğu yaşamamızı istiyor. Allah razı olsun. Üçüncü sual, her şeye rağmen bize dost olmayan, nefret eden insanlara karşı tutumumuz ne olmalıdır? Onları da sevmemiz. Ne ekersek onu biçeriz. Onlar bizden nefret edebilirler. Nefret eken nefret biçer. Ama öyle olmaması lazım bizden. Bize karşı nefret ekene de bizim kesinlikle ona nefrete karşılık vermeyip kötülüğe karşı hayırla mukabele edip nefret eden insanı da sevmemiz asıldır. Ali İmran Suresinin 119. ayet-i kerimesinde bu ayet-i kerime hayatımızın kılavuzu, pusulası, rehberi olması lazım. Ha entum ulai tuhibbunhum ve la yuhibbunukum ve tu'minuna kitabi kulli. Siz müminler böylesiniz. Siz sizi sevmeyenleri seversiniz. Çünkü siz kitabın tamamına iman edersiniz. Yani kitabın tamamı Ümmül Kitap, Ümmül Kitabın içerisinde Tevrat var, Ümmül Kitabın içerisinde İncil var, Ümmül Kitabın içinde Kur'an var. Tamamına iman etmek demek, Tevrat'ı yaşamak demek, İncil'i yaşamak demek, Kur'an'ı öğrenip yaşamak demektir. O zaman eğer Luka 27-29'da düşmanlarınızı sevin diyorsa biz seveceğiz düşmanlarımızı. Nefret edene iyilik yapın diyorsa nefret edenlere iyilik yapacağız. Lanet edenlere iyilik dileyeceğiz. Hakaret edene dua edeceğiz. Tokat atana öbür yanımızı çevireceğiz. Ve bin tane bizden isteyene her türlü avayı da esirgemeyeceğiz. Hayatımız boyunca bize karşı duyulan hisler itibariyle sevgiyle nefret arasında gidip gelen birçok insanın olduğunu göreceksiniz. Ama biz bizi en çok nefret edenden başlayarak en çok sevene kadar geçen insanlar dizisinde hepsine karşı sevgiyle mukabele etmek durumunda olmalıyız. Allah'ın emri sevmemizdir. Bu sevgi bizi mutlaka kamil insan yapacaktır. Bu sevgi bizi en güzele ulaştıracaktır. Karşılıksız sevgiyi öğrenmek mecburiyetindeyiz. İnsanları sevdikçe insanlık şuurunuz yücelecektir. İnsanları sevdikçe Allah'la sevilen sevgi bağlarınız bir büyük boyut kazanacaktır. Yani insanları sevdikçe Allah'a olan sevgimiz artacaktır. Çünkü Allah Teala bütün insanları seviyor. Herkesi seviyor ve herkesin mutlu olmasını istiyor. Konumuzla ilgili halkımıza sualler yönelttik. Bir videomuz var. Birlikte dinliyoruz inşallah. Allah razı olsun.
1: Sevmek bütün dostlukların anahtarıdır. Ve insanlara karşı duyulan sevgi, Allah'a karşı duyulan sevginin bir yansıması olduğu için Allah önce kendisini çok sevmemizi, ona yönelmemizi, Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. Allah'a ulaşmak deyince ne anlıyorsunuz?
2: Yani bu dünyanın yalan olduğunu bilmek, diğer dünyaya hani hazırlık yapmak.
3: Allah'ın emirlerine, yasaklarından kaçmak, emirlerini yerine getirmek, hoşgörülü olmak,
2: ibadet etmek, insanları, hayvanları sevmek,
3: merhamet, güzel ahlak.
1: Bizim neyimiz Allah'a ulaşır sizce?
3: Ruhumuz Allah'a ulaşır.
1: Allah Teala kendisine yönelmemizi istiyor. O yönelmenin de bir dilekle gerçekleşeceğini söylüyor. Sizin böyle manevi talepleriniz oluyor mu?
2: Çok. Ya Rabbi. Hep istiyorum hani ben de.
3: Oluyor. Hep oluyor. Alemlerin sohbetlerinde bulunmak. Ruhumuz zaten ancak Allah'ı anmakla mutmain oluyor.
1: Kalpten Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyor. O duayı beraber yapalım mı Allah'ın istediği? Size her kapıyı açacak olan o dua
2: olursa tabii ki de. Allah'ım seni çok seviyorum. Ermiş evliyaların nasıl sana ulaşmışlarsa ben de onlar gibi sana ulaşmak istiyorum.
4: Yaşarken sana ulaşmak istiyorum.
3: Allah'ım seni çok seviyorum. Ben de erenlerden olmak istiyorum Allah'ım. Ne olur benim de ruhumu sana ulaştır Allah'ım.
0: Bir misafirimiz bu dünyanın yalan olduğunu bilmek, yer dünyaya hazırlık yapmak gerektiğini söyledi. Ahiret hayatına nasıl bir hazırlık yapmalıyız? Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bunları bir bir bizlere açıklamış. Özellikle Zümer Suresi'nin 54. ayet-i kerimesi bize aydınlatıcı bir fikir veriyor. وَاَنِيبُوا لَا رَبِّكُمْ وَاَسْتِمُوا لَهُمْ مُقَبْلِيَتِكُمْ لَعَزَبْسُمَ لَا تِمْسَرُمْ Rabbinize yönelin, ona teslim olun. Kabir azabı gelip çatmadan sonra yardım olunmazsınız. Allah-u Teala'nın bize verdiği serbest iradeyle Allah'ın bizler için vaaz ettiği hedeflere talep sahibi olursak Allah-u Teala yardımıyla bizi o hedeflere ulaştıracaktır. Ama biz bu dünya hayatını yaşarken Allah'ın gösterdiği hedefler istikametinde irademizi kullanmasak doğal olarak o yardımı da Allah'tan alamayız. İşte Yunus 7-8'de kim Allah'a ulaşmayı dilemezse o dünya hayatından razıdır. Onunla tatmin olmuştur. Onun gideceği yer cehennem. Ama Allah-u Teala bizi bu dünya için değil kendisi için yarattı. Al-İmran 14'te Züyünne linnâsi hubbü şâveti minel nisâi vel benûne vel kanâtiril mukantereti min zâhibi vel fiddâti vel hayri müsevâmeti vel khas vel enâm zâlike metâul hayâti dünya. İşte bu ayet-i kerimede bir taraftan dünya hayatının süsü, dünya metâı terazinin bir kefesinde, öbür tarafta Allah'ın katından güzel sığınak Allah'ın zatıdır. O zaman ya Allah'ın zatını dileyeceğiz ya dünya hayatı. Allah'ın zatını dileyenlere Allah-u Teala onlar için mükafat vardır cennet. Ama dünya hayatını dileyenlere Allah-u Teala biz dünyayı veririz ama onların ahirete nasibi yok. Yetmez 7 ayet-i kerimede ahiret sizin için dünya hayatından daha hayırlıdır. Öyle olunca ahiret yurdu dünya hayatından daha hayırlıysa ve Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilememizi istiyorsa o zaman dilediğimiz takdirde Allah bu dileğimizi hayata, tatbikata geçirecektir ve sanki biz yapmışız gibi de bunun mükafatını bize verecektir. İşte Yunus suresinin 62, 63, 64. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala bize bu müjdeyi veriyor. اَلَا اَنَّ اَوْلِيَا اللّٰهُ وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ اَلَّذ۪ينَ آمِنَ وَكَانُوا يَتَّقُونَ Onlar Allah'ın evliyaları için korku yoktur. Onlar masum olmazlar. Onlar amin olup takva sahibi olmuşlardır. Onlar için dünyada da ahirette de müjdeler vardır. İşte dünyada da ahirette de o müjdeye kavuşabilmek bir dilektir. Bu dilek kişinin kalpten Allah'a ulaşmayı dilemesidir. Bir insanın cennete veya cehenneme gitmesinin arkasında bu dünyadaki davranış biçimleri dizisi vardır. İnsanlar Allah'ın kanunlarını öğrenmiş olsalar, onu yaşasalar, bir muhteşem dünya hayatı ortaya çıkacaktır. Cennetle cehennem arasındaki ayraç Allah'a ulaşmayı dilemektir. Dünya mutluluğu da bütün ibadetlerin yapıldığı, özellikle zikrin daime ulaşıldığı bir vesile ifade ediyor ki, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dünya ahiretin tarlasıdır. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahiret çalışın buyuruyor. Eğer olay buysa, dünya ahiretin tarlasıysa ne yapmamız lazım? Bugünden hazırlık yapmamız lazım. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, bir kişi bedevi geliyor, kıyamet ne zaman kopacak? Allah Resulü buyuruyor ki, onun için ne hazırladın? Öyleyse mutlaka bir hazırlık içinde olmamız lazım ahiret hayatı için ki o ahiret hayatının kazancın sahibi olmak istiyorsak mutlaka Allah ve Resul sevgisini den geçmemiz gerekir. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var, inşallah birlikte dinliyoruz.
1: Allah Teala sevginin kalbimize adım adım yerleşmesi için hepimizin Allah'a çok zikretmesini emrediyor. Sizce zikir yapan insanda neler değişir?
2: Yani duruşu bir kere değişir, bakışı değişir, davranışları daha hani oturaklı, ağır olur.
5: İlk önce ahlak olarak değişeceğini düşünüyorum.
6: Çok şeyler değişir. Bir kere ruhu çok naif olur. İnsanlara bakış açısı çok farklı olur. Nefsini terbiye etmesi daha kolay olur.
5: Ya çevresindeki insanlara daha duyarlı olur bir kere.
7: Örnek olur.
5: Hani örnek olur. Hani iyi insan olur her şeyden önce. Hani
1: nefsimizde bir sürü afet var değil mi? Onlar üzerinde etkisi var mıdır zikrin?
5: Var bence. Hani dünya dualar üzerinde duruyor diye, hani boşa demiyoruz öyle bir şeyde. Dua her şeyi değiştirir.
2: İhanet, aldatmak veya hainlik yapmamak, hırsızlıktı, gasptı, yanlış şeylere madde kullanmak, gıybet, dedikodu, hani kötü huylu olmaktan kaçınılmaktır bence yani.
5: Zikir huzur verir ve bir nevi aslında bedenin sirkelenmesi, kendine gelmesidir zikir. Vesvesesi varsa, insan yatıp uyuyor mu yasa, uyuyana kadar selavat getirsin, zaten direkt uyuyor. Uyuduğu zaman kalbi zaten zikirle olduğu için sabaha kadar zikir çekmiş oluyor.
0: Misafirimiz dünya dualar üzerine duruyor diye boşa demiyoruz. Dua her şeyi değiştirir. Allah herkesin duasını kabul etmeye hazır mıdır? Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala bunu buyuruyor. Bakara 186'da İza sa'aleke ibadi anni fenni kadibun ucubu daveti ta izâ da'ani felleste cebuli vel yumlubi l'alme yerşidun. Mealen Allah Teala, kullarım sana benden sordularsa ben onlara yakınım. Dua edenin davetine icabet ederim. Ama onlar da benim davetime icabetsinler. Öyleyse Allah'ın duamıza icabet etmesi, ilk adımı bizim atmamıza, bizim Allah'ın davetine icabet etmemiz gerekir. Allah'ın davetine dünya hayatında Allah Teala Kur'an ayetleriyle zatına davet ediyor. Yüvedi safhada bu daveti ayetlerle bize açıklıyor. Enfal 24, Allah ve Resulüne davetini icabet edin. Yusuf 108, biz sizi ve bana tabi olanlar görerek Allah'ın zatına davet ediyoruz. Teslim yurdu olan Allah'ın zatına davet ediyoruz. Hikmetle Allah'ın zatına davet ediyoruz. Sen Rabbine davet et, Kasas 67 Rabbine davet et, Fusilet 33. Ben teslim olanlardanım deyip salih amel işleyerek Allah'a davet edenden daha güzel sözü kim vardır? Görüyoruz ki hep Allah'a davet söz konusu. İşte bu daveti kabul edenler Allah'ın duasına icabet ettiği kişilerdir. Mümin suresinin 49. ayet-i kerimesinde Allah Teala şöyle buyuruyor. Cehennemlikler cehennemdeyken cehennem bekçilerinden yardım isterler. Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine şöyle derler. Rabbinize dua edin, azaptan bir günü bize hafifletsin. Mümin elinde ise cehennem bekçileri dediler ki, Resulleriniz size beyinelerle gelmediler mi? Evet dediler. Öyleyse siz dua edin, siz yalvarın, kafirlerin duasına Allah icabet etmiyor. Demek ki hayattayken Allah'a davet tutmuşlar ama bunlar daveti kabul etmedikleri için cehenneme girmişler. Ve cehennemdeyken cehennem bekçilerinden bize dua edin, Allah bize azabı hafifletsin. Bunun mümkün olmadığını Allah'ın bekçileri, yani daha doğrusu size yaşadığınız zaman dilim içinde Resuller gelmedi mi? O Resuller size Allah'a davet etmedi mi? Daveti kabul etseydiniz zaten cennette olacaktınız. Daveti kabul etmediğiniz için cehennemdesiniz, azap. O zaman sizin talebiniz bize karşı dua edin Allah bizden azabı hafifletsin olayı geçerli değil. Allah Rab'tir. Bizi yaratandır. Ve yarattıklarının kendisine müracaatını ister. Ne kadar Allah ile meşgul olursak, ne kadar Allah'tan istersek Allah bizi o kadar çok sever. Ama Allah-u Teala Allah'a ulaşmayı dilemeyene yardım etmiyor. Manevi cepheden onun duasına icabet etmiyor. Dua imanımızdır. Eğer mümin iseniz duanız kabul edilir. Eğer kişi mümin değilse, Allah'a inanmıyorsa, kalbine iman yazılmamışsa, onun duasının hükmü söz konusu değil. Hadis-i şerifte dua bizzat kulluktur. Dua imanınızdır. Ve bütün bunları bir araya koyacak olursak, evet kesinlikle sık sık Allah-u Teala'ya dua etmemiz gerekir. Allah razı olsun. Görüntülü bir sualimiz var inşallah. Birlikte dinliyoruz.
7: Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Muhterem Hocam, izninizle bir sualimi arz etmek istiyorum. İnsanların bizim onları sevdiğimiz gibi sevmesini beklemek doğru mudur? Allah razı olsun. Hepinizi kalbimden seviyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü.
0: Aleykümselam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Biz de seni çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Suali bir kere daha tekrar edecek olursak, insanların bizim onları sevdiğimiz gibi sevmesini beklemek doğru mudur? Hayır, beklenti içinde olmak doğru değil. Zaten Allah-u Teala bunu vermeye hazırdır. İyilik yap, denize at, balık bilmese kim bilir? Halik bilir. Biz karşı tarafı seviyoruz ama ondan bir şey, sevgi bize gelmiyor. Olsun. Allah-u Teala onu sevdiğimizin karşılığını mutlaka veriyor. Ama eğer o da gerçekten bunu hissederse o zaman onun tarafından da sevilir. Seven sevilmek ister. Bu da onun en tabi hakkı gibi görünür. Ama aslında realitede bu doğru değil, bu doğru değildir. Sevgi karşılıklı bir unsurdur ama dengede bir unsur değildir. Sevgi liyakatle şekillenir. Hangi ölçüde sevgiye layıksanız muhatabınızla o ölçüde sevgiyi görürsünüz. Bize göre burada en güzel şey Allah'a en yakın olmaya çalışmaktır. Allah'ın sevgisini kazandıkça insanların da sevgisini kazanırsınız. Aslında önemli olan onların bizi sevmesi değil, bizim onları sevmemizdir. Önemli olan onların bizi sevmesi değildir. Bizi severler veya sevmezler. Ama önemli olan bizim onları sevmemizdir. Başkaları bizi az da sevse, çok da sevse, biz onları çok sevmeye çalışsak mutlaka bunun mutluluğunu yaşarız. Allah razı olsun. Konumuzla ilgili bir videomuz daha var. İnşallah birlikte dinliyoruz.
1: 14 asır önce tüm sahabe, kainatın en büyük mürşidi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmuştu. Kardeşliği yaşamışlardı ve kendilerini sevmeyenleri bile sever hale gelmişlerdi. Mürşide tabiyet sizin için ne ifade ediyor?
6: yola girmek, bir yolda yürümek. Gerçi ben daha o şeye nail olamadım. Ruhumda hep olmak var.
5: Mesela tarihi bir yeri gezmeye gittiğimizde önümüzde rehberimiz varsa eğer gideceğimiz yolu daha kolay bulabiliyoruz. Önümüzde bir rehberimiz mutlaka olmalı.
1: Mevlana Hazretleri bugün yaşasaydı onun sohbetinde bulunmak istemez miydiniz?
2: İsterdim. İnsan biraz